Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.
0: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg KT Radyo'dan günaydın. Şeyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 3 Haziran Çarşamba ve biz her çarşamba günü olduğu gibi doçent doktor Filiz Er Yılmaz ile birlikteyiz. Günaydın Filiz Hocam.
1: Merhabalar, günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun. Hemen Papi Bey'in mesajıyla başlamak istiyorum. Belki sizin de bununla ilgili söyleyecekleriniz vardır. Demiş ki Papi Bey bize, herkese günaydın. Bugün marketlerin zamlı etiket değiştirme günü. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır demiş. Tatlışlıklar yapmış bize böyle kelime oyunlarıyla. Enflasyon açıklanacak. Mayıs ayı enflasyonu. Böyle mi algılayalım biz artık? Aman ne güzel de enflasyon geliyor. Fırsat bu fırsat ki geçmişe dönük fiyatlar ne kadar artmışı gösteriyor bize aylık ve yıllık bazda bildiğimiz gibi enflasyon verisi. Ama biz buradan bunu mu anlamalıyız artık? Şu kadar gördüm. Ne olmuş? O ne olmuş? Ne olmuş? Aylık işte %1'miş de yıllık %20'ymiş 30'muymuş? Tamam, o zaman ben 30 falan mı yapayım bu sattığım gofrete mi diyecekler? Bugün bununla mı karşılaşacağız? Bunu konuşacağız. Enflasyondan ne beklemeliyiz artık? Ne kadar maliyet enflasyonu? Ne kadar talep odaklı bir enflasyon? Bizim enflasyonumuzu aslında ne tetikliyor? Bunu konuşacağız Filiz Hoca'yla. Sizler de dediğim gibi görüşünüzü yazabilirsiniz bize eğer istiyorsanız. Diğer taraftan İran Kuveyt ve Bahreyn'e füzeyle saldırdı. Buna karşılık Trump dedi ki one way or another. Biz dedi bir şekilde anlaşacağız. Bir şekilde bu işi sonlandıracağız dedi. Diğer taraftan Amerika başka bir şeyle çalkalanıyor. Silahsızlanma fonu diyorlardı buna. Ama silahlanma, bireysel silahlanma ile alakası yok meselenin. Trump'ın kendisi için çıkardığı böyle kağıt üzerinde böyle çok iyi görünen ama pratiğe döktüğünüzde ne ki şimdi bu, Allah Allah, gerçekten böyle bir şey istiyor olabilirler mi diye sorguladığımız işler vardır ya. Hah, bu işlerden birini istiyordu. Amerika bununla çalkalanmaya devam ediyor. Diğer taraftan bir bakıyoruz yapay zeka ve bunun yükselişini fiyatlıyor. Hem Dow Jones'ta hem Nasdaq'ta hem S&P 500'de bunu görüyoruz. Arka arkaya haberlerde gelmeye devam ediyor. Nasıl ki öncesinde Alphabet'ten duyurmuştuk, teknoloji şirketleri SoftBank'tan duyurmuştuk. Bugün de Nvidia ile devam edeceğiz efendim. Sizleri de yayınımızı bekliyoruz. Sorularınızda, yorumlarınızda 536 266 81 81 536 266 81 81. WhatsApp'a yazılı gelmenizi rica ediyorum. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz beklerim. Burada da efendim yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Radyo yayınımızı. Bendeniz vasıtasıyla Filiz Hoca'ya sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Bu soruların içerisinde altın da olur, gümüş de olur. Artık orası sizlere kalmış diyeyim. Ve hızla başlayayım. Nedir? Bugün marketlerin etiketlerini yenileme günü müdür Filiz Hocam? Görüşün nedir?
1: Yani şöyle, birebir takip ettiğim bir durum değil. Hani işte her çarşamba yenilerler veya enflasyondan önce bir yenileme olur. Öyle bir takibim yok. Ben de öğrenmiş oldum böylece. Ama şaşırdım mı? Hayır, şaşırmadım. Çünkü Türkiye'de evet enflasyon yüksek. Evet belli bir seviyenin altına gelmiyor. Evet savaş var. Evet petrol fiyatları yükseldi. Onun etkisi var. Gıda fiyatları var ama altta baktığımızda özellikle yapışkanlıkta dinamik nedenlere baktığımızda önemli nedenlerinden biri de fiyatlama davranışlarının bozuk olması. Hı hı. Orada biz enflasyonda, dezenflasyonda görece hızlı düşüş gördüğümüz dönemlerde de hani en iyi başarı sağlayamadığımız alanların başında geliyor. Merkez Bankası'nın zaten PPK metnine baktığında da saydığı risklerden biri enflasyon beklentileri düşmüyor yeteri kadar. Başta hane halkı, reel sektör. İki, fiyatlama davranışları bozuk. Evet. Bunu ben yaşıyorum bir vatandaş olarak. Hala işte özellikle hizmet sektöründe bunu çok daha güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Özellikle işte zorunlu ürünlerde, talep esnekliğinin düşük olduğu ürünlerde o fiyatlama davranışlarının çok daha bozuk olduğunu görebiliyorsunuz. Onun için şaşırmadım bu açıdan. Ben de özellikle şunu görüyorum. Savaş başladıktan sonra bu fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın daha da arttığını düşünüyorum. Hani bir ara böyle birazcık da olsa böyle nefes alır gibiydik. Hala iyi noktada değildik ama bu savaştan sonra işte savaş var. Petrol fiyatları yukarı gidiyor bahanesiyle tırnak içerisinde. Kendi kendimi çok sorguladım. Yani hani bu hizmetin bedeli bu mu olmalı acaba gibi meseleleri çok görüyorum. Onun için şaşırmadım Süheyla. Evet.
0: Beni şaşırtmıyor diyorsun. Peki evet. Hangi rakamı görürsen şaşıracaksın bugün? Biz Mayıs ayında hangi oranlara hazır olmalıyız? Fiyatlar sence ne kadar, nasıl hızlandı?
1: Evet Süheyla, şöyle muhtemelen %1,5 göreceğiz gibi görünüyor. Hani piyasada hakim beklenti %1,6. Ama benim beklentim %1,5. İşte şeye baktım, İstanbul enflasyonuna baktım, 1,53 gelmiş. İTO enflasyonu, tabii İTO enflasyonuyla TÜİK arasında bir korelasyon yok. Hani bazen İTO güçlü gelip TÜİK beklenti altı olabiliyor ya da tam tersi de olabiliyor. Ama ben 1,5, hatta Web TÜFE'de de yine 1,55'i görüyoruz. 1,5'u bekliyorum. Ha, %2'nin üzerinde bir enflasyon görürsem çok şaşırırım. Beni şaşırtır. Hatta %1,5'un çok altında bir enflasyon da yine beni şaşırtabilir bu anlamda. O nedenle hani %2'nin üstünde bir enflasyon piyasayı rahatsız edebilir. Aksine 1'e ne kadar yaklaşırsak, 1,5'un ne kadar altında, hatta piyasa beklentisi 1,6 ama bence 1,5. 1,5'un ne kadar altında bir enflasyon olursa, bu tabiri caizse kısa vadeli bir bakış açısıyla da olsa piyasaya iyi gelebilir. Borsada hazır bir ivme var. O nedenle hani cuma günü, tabii şimdi bu cumaya kadar bir ivme devam edebilir. Burada bu arada hani orada da bir şey var. Tarih karışıklığı da var Süheyla. Bazı kaynaklar bugün olacağını söylüyor. Bazı kaynaklar cuma günü, bayram tatili olması sebebiyle cuma açıklanacak veri. Ben de aynı şey oldum. Kafam bir karıştı. Onun için farklı kaynaklar farklı lanse ediyor. Bazı kaynaklar bugün gösteriyor ama cuma günü açıklanacak. Onun için cumaya kadar tabii hani borsanın durumu ne olur bilmiyorum. Dün bir coşku vardı, belki konuşuruz. Beklentinin ötesinde bir coşku var borsada. Onun için borsaya çok iyi gelir. Kısa vadeli olsa, çünkü hani biraz önce sen de söyledin, hani önümüzdeki hafta Merkez Bankası faiz kararı var, biraz oraya odaklı, kısa vadeli odakla bakıyor piyasa o açıdan. Ama %2'ye yakın, 2'nin üzerinde bir enflasyonda piyasayı çok rahatsız edebilir ister istemez. Onun için bu arada hani şunu da sorgulamak lazım, yani geçen ay %4,2 gelip aylık ne oldu da bu ay 1,5'lara kadar geldik? Gıda fiyatlarındaki düzeltme Süheyla, oradan onun çok ekmeğini yiyeceğiz. Gıda fiyatlarındaki düşüş, mesela Web TÜFE tarafına baktığında aylık bazlı gıdada düşüş, yanılmıyorsam 0,83'lük bir düşüş öngörüyor. Şeye baktığımda İstanbul enflasyonu 0,83, geçen ay 3,8'di gıda enflasyonu. Niye peki gıda enflasyonunda bir düşüş var? Mevsim etkisi, işte yağışların etkisi, ürün arzının artmasının etkisini görüyoruz burada ağırlıklı olarak. O düzeltmenin etkisini gördüğümüz için, bakın gıdadaki o geri çekilme bile ne kadar enflasyonu rahatlatabiliyor. Ama özellikle lokanta oteller başta olmak üzere hizmet sektöründe de güçlü bir seyir görüyoruz diğer aylara göre. Özellikle bu lokanta oteller yaz dönemi tatil etkisini İstanbul enflasyonuna yansıtmış gibi görünüyor. Benim de gözlemim öyle. Lokanta oteller tarafı, yeme içme tarafında inanılmaz bir artış görüyorum ben kendim son bir aylık düzeyde. Ve harcamalarımı yeniden bir gözden geçirmek zorunda kaldım, o kadar söyleyeyim yani. O nedenle o taraf çok rahatsız edici görünüyor. Sözün özü, yani 1,5 civar bir enflasyon gelecek. Piyasada bunu olumlu fiyatlar. Önümüzdeki ay, önümüzdeki hafta bir faiz indir artırımı olmaza döner iş.
0: Evet, bu arada bir düzeltme geçmiş olalım. Filiz hocamız yayın içerisinde kendisi düzeltti ama bayram sebebiyle düşünebilirsin bunu Süheyla. Normalde hepimizin bildiği işte, evet, her ayın 3'ünde ya da tekabül eden, eğer hafta sonuna geliyorsa 3'ünde tekabül eden günlerde açıklanır. Yani biz onu maksimum ayın işte 3, 4, 5, 6'sında görmüş oluruz. Ama bu ay bayram sebebiyle düşünebilirsin. 5 Haziran Cuma günü açıklanacak dedi Filiz hocamız, duyurdu. Biz de bu düzeltmemizi geçmiş olalım efendim. Yani bugün saat 10'da değil, Perşembe Cuma günü saat 10'da açıklanacak veri. Peki şimdi burada bazen değişiyor işte, burada kıstaslar farklılaşıyor diye konuşuyoruz Filiz hocam şimdi. TÜİK'in hane halkı tüketim harcaması istatistiklerine bakıyoruz mesela. Burada hane halkı gıdadan kıstı, kiraya harcadı diyor Ekonomi Gazetesi'nin manşeti de, böyle görüyoruz. 3 kişilik hane harcamalarının %27'sini konuta, 23'ünü ulaştırmaya, 16'sını gıdaya ayırdı. Gıdanın payı en düşük %20'lik gelir grubunda %30'u aşarken en yüksek grupta %12 seviyesinde kalmış görünüyor. Yani %27'den %17'ye gelmiş görünüyor gıdanın payı 2002'den 2025'e geldiğimizde. Yani gıdadan kısıyor görünüyoruz. Şimdi bir taraftan böyle dünyanın dört bir tarafındaki gıdaya erişimi ya da işte daha bollaşmasını önleyen etkenler. Diğer taraftan bizim yıllarca işte yaşadığımız ki niye bunu yaşıyoruz hiçbir fikrim yok gerçekten. Neden kuraklık ve selle boğuşuyoruz sürekli? Bu kadar teknolojinin ilerlediği bir ortamda biz niye bununla boğuşuyoruz bilmiyorum. Ama böyle bir ortam içerisindeyiz. Bu yıl çok yağış da aldık. Buna rağmen geldiğimiz nokta bu. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani daha ne kadar kısılabilir buradan?
1: Evet, yani o çok mümkün değil. Çarpıcı bir rakam bence. Çünkü zorunlu alan. Ama zorunlu alanda işte dediğim gibi belki burada miktar, belki kalite etkisi. Hani mesela şeye baktığın zaman iktisadi makalelere şunu yapıyor hane halkı. Daha böyle fiyat etkisi, kalite etkisini düşürerek daha işte mesela şu çok artmış, bir örnek vereyim. Şimdi bazı marketlere gittiğinizde farklı markaların gıda ürünleri var. Bir de bu marketlerin kendi gıda ürünleri var. Onların fiyatları biraz daha düşük oluyor. Genellikle enflasyon çok yüksek olduğu dönem hane halkı bu iyi markalar, daha kaliteli olan markalardan vazgeçerek özellikle markaların kendi ürünlerine mesela daha fazla yoğunlaşıyor. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. İşte daha düşük kalitede ürüne geçiyor. Daha düşük fiyatta ürüne geçiyor. Ve kısa bildiği kadar da eğer zorunlu, gıda zorunlu ama hani onun da kendi içinde zorunluluk derecesi var. Kısa bildiği alanı kısmaya çalışıyor. Onu gösteriyor çok net bir şekilde. Dolayısıyla da çarpıcı bir örnek. Tabii burada şunu hep tartışıyoruz. Yani işte diyelim ki bugün savaş olmasaydı biz yeterince enflasyonda hızlı bir düşüş görecek miydik? Evet, belki ikinci çeyrekte biraz daha güçlü ki buradaki rakamlar da gösteriyor. Görecektik ama hala yapısal bir sorun ortada durmaya devam edecekti. Bu da faizle çözülebilecek bir sorun değil. Gıda fiyatları Türkiye'de, dünyada gıda fiyatları düşse de bırakın düşmeyi yükseldiği dönemleri gördük. Peki niye? Bir kere bir, yani bizde üretim güçlü değil. Üretim olsa da verim güçlü değil. Çünkü yeterince tarımda, teknolojide ilerlediğimiz bir süreçte değiliz. O nedenle hem üretim yok bir, iki var olan üretimde yeterince verimli değil. Bunun getirdiği bir olumsuz etki var. İki, içeride üretim güçlü olmadığı için özellikle tarımsal girdi tarafında çok ciddi dışa bağımlılık var. Dolayısıyla bu işte dönem dönem yurt dışındaki fiyatların artmasından tutun da gıda arzı güvenliği meselesine kadar ülkeyi etkileyebilen bir problem. Bir diğeri bu. Bence en önemli nedenlerden biri piyasa yapısının bozuk olması. Yani aracı sayısının çok fazla olması bence gıda fiyatlarını yukarı çeken önemli etmenlerden biri. Yani yapılan bir çalışma var. Antalya'dan domates İstanbul'a gelene kadar 7 tane aracın elinden ortalama geçiyor. Ve her bir aşamada da fiyat yukarı gidiyor. Yani çiftçi direkt pazara kendi doğrudan getiremediği için ucuza satıyor.

0: yaparsam üretim artacak, verim artacak, artı piyasa yapısı düzelmeden bir de üstüne kuraklık donu koyduğum zaman, bir de üstüne dünyada da gıda fiyatlarını yukarı çekecek etmenler olduğunda hepten bizde fiyatlar çok daha, bir de üstüne fiyatlama davranışlarındaki bozulma, bu alan çok önemli bir alan olduğu için bence gıda alanında da bunu görüyorsunuz. Bir de üstüne koyduğunuzda işte bu rakamlarla karşılaşıyoruz Süheyla.
1: Evet. Peki reklam arasına gidiyorum. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Ama gelmek isterseniz eğer bizim görüntülü yayınımız Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. Burada da sürüyor. Sorularınızla yorumlarınızla katılabilirsiniz efendim. Ben Deniz vasıtasıyla Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'a sorabilirsiniz. 536 266 81 81 536 266 81 81 radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions.

0: 92.8 Bloomberg KT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Doçent Doktor Filizer Yılmaz'la birlikteyiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz radyoda reklamları dinlerken efendim biz fiyat algısı aslında nasıl bozuluyor ya da bir takım şeyleri kolaylaştırmak ne kadar mümkünü konuştuk Filiz hocamızla. Filiz hocam, bu konu özelinde, demin anlattığım konu özelinde değil ama genel bir görüşüm varsa alayım, ondan sonra diğer konularımıza devam edeyim izninizle.
1: Tabii, yani katılıyorum Süheyla. Yani hani hizmet sektörü Türkiye'de, evet, yani bizim en güçlü, en önemli olduğumuz alanlardan biri, ama burada söylediğin o, bazen buna pervasızlık diyebiliriz, bazen buna ince düşünmeme diyebiliriz, bazen buna hizmeti iyi sunamama diyebiliriz, ama mesela bazı alanlarda ben bunu pervasızlık olarak da görüyorum. Hepsini birleştirdiğinde bu gibi böyle hem yüksek fiyata hizmet alıp hem onu hakkıyla alamama durumu bence var. Ve şuna dönüyor bende olay. Ya diyorum ki, hani ben bu hizmeti eğer böyle alacaksam, hani bunu daha mümkün yolda ben yapabilir miyim? Ya da bunu daha uygun yöntemle yapabilir miyim meselesine dönüyor olay. Kendince böyle çözümler aramaya başlıyorsun mecburen.
0: Evet, benim burada daha ziyade takıldığım Filiz hocam mesela, yani iki tane yekünü bir araya koyduğunda bu şey hikayesi gibi aslında, yani bir kilo demir mi bir kilo pamuk mu, hangisi daha ağır gibi. Hiç fark etmez. Yani sen bunu bir yana koyduğunda, eğer bütçe yapıyorsan oradan, bir dakika arkadaşım ya, ben bunu bir buraya koyduğumda bu aslında buzdolabı parası diyebildiğin, işte buna uyandırmamak gerekiyor orada müşteriyi. Yani vatandaşın bunu fark etmemesi gerekiyor, ama sen bu durumdaysan eğer onun gözünü boyayacak başka şeyler sunmak zorundasın. Bak, bunlara bile artık ihtiyaç duyulmaması. Tam olarak bahsettiğim o.
1: Evet,
0: bu göz boyamalara bile olur mu, tamam sen düşünme ya, ne işin var beyaz eşyacıyla, gel bana gel diyecek göz boyamaya bile ihtiyaç duyulmaması. O yüzden ondan sonra birileri kalkıp rahatlıkla söylüyor, işte bak görüyor musun, her yer dolu, işte her yer ne kadar kalabalık, herkes işte yiyor içiyor geziyor diyor insanlar. Peki şimdi geliyorum öyleyse borsanın durumuna. Borsa yatırımcısı ne yapacak? Onlar da böyle, onlar da şeker yiyebilecekler mi Filiz hocam? Onlar da yiyip içip gezebilecekler mi? Bir coştu mu, ne yaptı bu? BIST 30'un %4'ü nedir? Maşallah diyelim, tabii nazarımız değmesin ayrı. Ama sen buradaki yükselişi nasıl yorumluyorsun? Şimdi dün çıkan bazı haberler vardı. Bu haberler efendim aslında arka arkaya böyle piyasada her gün bir tane böyle bir yıldız haber var. Haber derken biz buna spekülasyon da diyebiliriz. Çünkü hiçbir resmi makam bunları doğrulamıyor efendim. Dolayısıyla ben haberlerin burada ne olduğunu da geçirmeyeceğim size. Şu an resmi olarak belirtilmedikleri için mesnetsizler, doğrulanmadılar. O yüzden duruyorlar bir kenarda. Şimdi bunların bir taraftan akışları var. Diğer taraftan borsanın verdiği bir tepki var. Senin bu konudaki görüşün nedir Filiz hocam? Gerçekten buralara tepki veresi mi vardı? Yani kastettiğim, zaten Süheyla bu seviyelerde mi olması lazımdı? Onun gidesi vardı buralara doğru. Dolayısıyla bir şeyleri kendine bahane mi etti dersin? Çünkü zaten düşmüştü. Gideceği yön belliydi. Farklı öngörüler vardı. Rakamları belki sen zikret etmek istersin, evet. Ama yani 18 bin diyen de vardı. 20 diyen de vardı. 22 bin diyen de vardı. Zaten bir yere doğru gidecekti. Düşmüştü. Düştüğü yerden kalktı ve devam ediyor. Bahanesi bu bunun mu dersin? Yoksa farklı etkenler mi var? Nasıl yorumlarsın Filiz hocam borsadaki hızlı yükselişi?
1: Vallahi Süheyla, bence birkaç tane neden var burada. Bir taraftan dün benim ders günümdü. Dolayısıyla ders günüm olduğunda 2.30 gibi bitiyor dersim. İki ders üst üste olduğu için böyle şeyi göremeyebiliyorum. Hani piyasada ne oldu ne bitti. Sonra eve geldim. Eve geldiğimde baktım. Ufaktan böyle bir hareket hissediyordum, fakat çok hızlı bir şekilde böyle genele yayılan bir yükseliş oldu. Sağ olsun arkadaşlarım var, hani kurumdan arkadaşlarım var. Hemen yazışıyoruz veya arıyorum, hani benim bilmediğim, önce bakıyorum kendim. Bir haber mi var, yani niye, ne oldu böyle diye. Şimdi bir taraftan şaşırmadım. Neden? Çünkü biz geçen hafta tatildik Süheyla. Geçen hafta küresel borsalar çok iyiydi. Teknoloji hisseleri öncülüğünde, biliyorsun, bu 60 günlük müzakere meselesi vardı. Dolayısıyla oldu olacak diye. Dow Jones dediğin gibi tarihi rekorları kırdı. Güney Kore, Kospi, Asya piyasaları çok iyiydi. Dolayısıyla ben pazartesi günü toplu bir fiyatlama etkisi bekliyordum. Özellikle pazartesi günü haber akışı da olumluydu görece. Kötü değildi yani sabah saatlerinde. Ha, orada bir İsrail'in Lübnan meselesi vardı. İsrail Lübnan'da bir kaleyi fethetti. Orayı aldı tam sınırda. Hani askeri dedim yani İran bundan rahatsız olur demiştim. Dolayısıyla hani o birazcık böyle bir ilk etapta, öğleden sonra çünkü Trump'tan açıklama geldi. O nedenle hani o nedenle biz o toplu etkiyi bence dün yapacaktık, birazcık daha güçlü, ama o işte o ateşkes haberleri sebebiyle gene pozitif kapattık, ama çok güçlü pozitif kapatamadık. Bir, geçen haftadan biriken bir etken var. İki, Süheyla, bu şey haberi dediğim bir haber dolaştı dün piyasada. Onun etkisiyle birlikte bankalar öncülüğünde, ki genele yayılan bir yükseliş var bu arada. Sadece bankalar değil, yani %6'ya varan işte bilişim tarafı, teknoloji tarafı, iletişim tarafı %5,2. Ama bankalar bir türlü gidemiyor Süheyla. En baskılı sektörlerden biri o. Çünkü faiz marjı var. Net faiz marjı bankalar aleyhine. Faizler daha uzun süre daha yüksek kalacaksa bankalar aleyhine. Bir de senaryonun daha kötüleşmesi durumunda faizlerin artması hepten bankaları baskılayan bir süreç olduğu için, hani görece 4,5'luk yükselişi, hatta bazı bankalar özelinde tavan olma durumu, kamu bankaları tarafında güçlü yükseliş burayı tetikledi diyebilirim. Dolayısıyla o dolaşan haberlerin de bence burada ben etkisi olduğunu düşünüyorum. 3, mutlak butlan meselesi Süheyla. Ben mutlak butlanda en kötü çok hızlı geride kaldı. Dolayısıyla bana hala şu sorular geliyor. Ya mutlak butlan Perşembe günü oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Perşembeydi. Cuma günü endeks döndü. Benim de beklentim endeksin acaba 12.600'e geliriz ama burası güçlü destek çalışır mı? Cuma güçlü yükseldi. Ya mesela bana bu soruluyor. Bu hafta da soruldu. Ya hocam ne oldu o cuma günü? Ne oldu da borsa bu kadar kötü fiyatlamadı? Piyasa daha kötü fiyatlamasını bekliyordu. Çünkü Süheyla, dediğim gibi hani ben şunu görüyorum. Bana en çok gelen soru şu. Şu an piyasa aktörleri, karar alıcılar şunu anlamaya çalışıyorlar. Bu konuya girmek istemiyorum ama önemli olduğu için, benim alanım değil. Seçim tarihi ne zaman olur? Baskın bir seçim olur mu 2026'nın son çeyreğinde? Bir kesim bunu satın alıyor Süheyla. Bir kesim mutlak butlan meselesinde bazı belirsizliklerin geride kaldığını ve bu belirsizliklerin geride kalmasıyla bazı belirliliklerin ortaya çıktığını. Piyasa şöyle bakıyor. Ben şeye bakıyorum diyor. Yani önümdeki belirsizlik ne kadar azalırsa ona bakıyorum diyor. Dolayısıyla ben burada ufaktan ufaktan bazı belirsizliklerin geride kaldığını, geleceğe yönelik bazı belirliliklerin arttığını piyasa fiyatlıyor içten içe. Ama bu fiyatlama çok güçlü bir fiyatlama değil, onu da söyleyeyim. Bununla ilgili bir araştırma yaptım çünkü ben. Yaptığım araştırmada erken seçim şu an fiyatlarda var mı? Kasım sonu çeyrek gibi yok. Neden yok? Çünkü özellikle dediğim gibi bu konulara çok girmek istemiyorum ama iktidar kanalından çok güçlü bir sinyal gelmediğine yönelik bir görüş var. Ama öyle bir görüşü savunan bir kesim var ki erken seçim olabilir. Velhasıl kelam, dediğim gibi bu konulara çok girmek istemiyorum ama hani borsanın dinamiğini anlatma adına bunu söylüyorum. Bu tarafında artık en kötü ihtimalle mutlak buttan geride kaldı. Orayı fiyatladık, geçtik tarafı da var bu işin içinde. Tüm bunları birleştirdiğimde işte nereye geldik? 14.200'e geldik. Peki bunun devamı gelir mi? Çok kritik bir yerde kapattık. 14.200 çok önemli bir direnç. Tam en yüksek seviyede kapattık. Şimdi bu bence, ha bir de şu da var. Enflasyonun, İTO enflasyonu geldi. 1,53'ü gördü piyasa. Onu da olumlu fiyatladı. Bizde de iyi gelecek oldu. Dolayısıyla hani savaş, ha bir de şu var. Trump'tan gelen açıklamalar var. Tamam, İran diyor ki ben Pakistan aracılığıyla görüşmeleri durdurdum. İşte Lübnan'a saldırı vardı. Trump sürekli diyor ki, en son Bloomberg HD'de gece haber vardı. Diyor ki artık anlaşmanın vakti geldi diyor. Dolayısıyla hani orada da Amerika'nın bir şekilde Trump'ın artık bu işi bitirmek istediğini, evet anlaşma maddeleri çok zor Süheyla. Üç temel madde var. Yani biri nükleer meselesi. İkisini de anlaşamıyor. Nasıl anlaşacaklar bu konuda? Hatta geçen cuma Trump dedi ki ekibine, daha sertleştirin dedi. Bu ne biçim anlaşma, tabiri caizse çok hafif bu dedi şartlar. Daha da dedi burayı sertleştirin, bağlayıcı olsun dedi. İki, Hürmüz Boğazı meselesi. İran diyor ki burayı ben yöneteceğim. Ücretli geçiş yapacağım. Amerika diyor ki açacaksın. Üç, İran'ın yaptırımlar, yani yaptırımların kaldırıp kaldırılmaması, bence en önemlisi uranyum meselesi. Hani bir taraftan kendi kendime diyorum, bunlar anlaşabilirler mi? İran kabul eder mi yani bu? Tamam, Trump'tan şu an haber bekliyoruz da İran bunu kabul edecek mi? O ayrı bir mesele. Dolayısıyla tüm bunları üst üste topladığında, Trump da işte Netanyahu ile konuştu. Lübnan meselesi geçici çözüleceğini söyledi. Anlaştık, anlaşıyoruz söylemleriyle birlikte bu ivmeyi gördük. Şimdi bundan sonraki sürede bunun devamı gelir mi? Açıkçası 14.600 çok önemli bizim için Süheyla. Hatta 14.350, 14.600.

0: kadar yükseliş olabilir. Fakat bence kritik nokta buraya geçip geçemeyeceğimiz. Onun için buraya bakacağız. İğmenin devamı olabilir tabii ama bugün birazcık haber akışları çok iyi değil. Özellikle bu İran devrim muhafızlarının saldırıları var biliyorsun Amerikan üstlerine. Onun
1: Evet,
0: için petrol
1: Bahreyn'e
0: fiyatlarına
1: ve
0: da...
1: Kuveyt'e hem füze
0: Evet.
1: hem İHA saldırısı var.
0: Evet. Dolayısıyla hani dünkü kadar çok olumlu değil. Gene işte Trump'tan gelen açıklamalar var ama hani piyasa tamamen iyi fiyatlamayı bırakmıyor ama öyle kolay kolay da hani bu işin çözülemeyeceğini, masada pazarlığın zorlu olacağını da düşünüyor bence. Dolayısıyla toparlayayım. Yani 14.600'lere doğru belki geliriz o ivmeyle birlikte. 14.600 geldiğimizde orayı kırabiliyorsak 15.200'lere doğru bir yol olabilir. Ama burayı geçemezsek bir miktar baskı olabilir. Onun için hani kısa vadeli yatırımcıya belki hani şöyle söylenebilir. Yatırım tavsiyesi değil ama yani yeni alım için bence yüklü alımdan ziyade 14.300-14.600 bandı geçilmeden çok güçlü alımı önermiyorum. Yani riskiniz yüksekse 14.350 üstü bir kademe ama daha böyle sağlam 14.600 üstü kalıcılığı gördüğümüzde bence hatta orada dikkatli olmak lazım. Hani fake breakout dediğimiz hacimsiz bir kırılım da olabilir. Boğa tuzağı da olabilir. Tekrar aşağı gelme de olabilir. Dikkatli olmak lazım bence. Uzun vadeli için panik yapılacak bir durum olduğu kanaatinde değilim. Hani satışı önermiyorum. Orada da iki şey yapılabilir. 13.800'e bakarım. 13.800'ün altı çok rahatsız edebilir. Biraz daha trend bozulabilir. Kısa vadeli yatırımcı en azından 13.800'ün altına gelmeden pozisyonlarını kapatmayabilir. Var olan pozisyonlarını sürdürmeye devam edebilir. 13.800'ün de geldi, oralarda durdu, düşmüyorsa belki uzun vadeli bir kademe orada alım yapabilir. Onun için eğer olur da zaten Süheyla, yani şunu görürsek, yani bu iş anlaşmaya giderse bence bizde de belirgin, hatta 15.200'ün üstüne çıkan hareket hiç şaşırtıcı olmaz. Çünkü petrol fiyatları gerileyecek, enflasyon rahatlayacak, Merkez Bankası da daha erken faiz indirecek fiyatlamasıyla o rallyi görürüz. Onun için hani tetikte bekliyoruz. İyi bir haber gelirse tüm dünyada olduğu gibi bizim borsada da iyi bir ivme beklerim ben. Şey açısından velev ki olmadı. En azından hani belli desteklerde tutunan bir hani iyi haber diyebileceğim bu. Bir endekste gördük son dönemdeki olaylarla diyebilirim aslında.
1: Evet, ama işte bu vurma haberleri hangisinin söylediği daha ağır, hangisinin sözü daha baskın dediğinde şimdi Trump bir şekilde öyle ya da böyle bu iş bitecek artık demiş olması baktığında şey görünüyor. Tamam artık yani her şeyin yatışması için bir sebepmiş gibi, yani petrolün aşağı gelmesi için bir sebepmiş gibi. Altın artık nasıl hareket etmek istiyorsa ki birazdan senden dinleyeceğim. Bunun için bir sebepmiş gibi. Fed'in işleri yoluna koyması için bir sebepmiş gibi. Ama başkalarının sözünün de bir ağırlığı olduğunu görüyoruz. Bir de söz konusu Trump olunca orada şarkı sözü mü söylüyordu acaba? Yoksa gerçekten bunu yani çok havalı buldu o sözü o sırada söylemek mi istedi? İçinden şarkı mı söylüyordu öyle ya da böyle diye? Çok karar veremiyor insan haliyle. Çünkü burada bir de yapılanlar var. İşte İran'ın yeter artık yani böyle ateşkes mi olur? Ne öyle Lübnan'ı bombalıyorsunuz, bizi bombalıyorsunuz yeter artık deyip Bahreyn'i ve Kuveyt'i demin senin söylediğin gibi buradaki ABD üslerini füze ve İHA'yla vurmuş olması var mesela. Bu da böyle bir gerçek ve Brent de diyor ki tamam ben bunu fiyatlamayı tercih ettim diyor. %1,10 yükseliyor. 97 dolarda Brent'in tabela fiyatı. Tabela fiyatı. Bunu belirtelim. Peki şimdi durum bu. Özetle Filiz hocamız bize diyor ki efendim haber akışı çok fazla. Ve bu kadar haber akışı içerisinde bir şeyleri fiyatlamak zorunda hissediyor borsa kendini ve bir yöne doğru gidiyor. Birkaç kere söyledin bunu aslında. Ben işin siyasi kısmını konuşmak istemiyorum dedi. Bu daha ziyade işte başka gel de bize anlat diyenlere her şeyde konuşur Filiz hocamız. Hayır her şeyi konuşmam. Yani sadece ekonomi ve piyasa yorumluyorum demek için altını çizdiği bir şeydi. Onu belirtmiş olalım. Detayına çok girmemesinin sebebi de işte buradaki işte ekonomi ve piyasa çizgisi içerisinde kalmak istemesiydi. Onu da ayrıca belirtelim. Burada vurguladığı spekülasyona açık konular var. Dolayısıyla bunu fiyatlamayı seçer ya da seçmez. Ama çok fazla haber akışı var. Hem içeriden hem dışarıdan diyor kendisi.
0: Son bir
1: Özetle.
0: şey söyleyebilir miyim
1: Buyur
0: Süheyla?
1: lütfen.
0: Bu
1: Buyur.
0: ABD'nin Türkiye'ye swap hattı açacağı haberi de piyasayı çok rahatlattı. Piyasanın en büyük korkusu hani bu iş çok daha bozulursa. Çünkü hatırlayalım geçen hafta Bank of America hatta JP
1: JP Morgan.
0: Morgan uzun pozisyonlarını kapattı. bayram haftasında. Bank of America'da dedi ki 2 ay dolar TL'de short pozisyon açıyorum dedi. İnanılmaz bir spekülasyon koptu özellikle sosyal medyada. Aa, demek ki bu adamların bildiği JP Morgan'ın bir şeyi var. 2,5 yıllık uzun pozisyonu %55 getiriyle kapattı. Tamam, bildikleri bir şey var. Ya seçim geliyor ya bir şey patlayacak. Dolar gidecek. Niye kapattı? İkisi de çünkü aynı kapıya çıkıyor. Baktığın zaman hani biri short pozisyona giriyor. Hayır öyle değil. Şunu satın almış yabancı diyor ki hani bir tartışma var. Dediğim gibi bu konulara girmek istemiyorum ama bir taraftan da hani daha iyi anlaşılması açısından giriyorum sadece. Bir erken seçim tartışması var mı? Var. Burada bir belirsizlik oluştu mu? Oluştu. Dolayısıyla bak Bank of America 2 aylık sadece short pozisyon açıyor. Diyor ki takvim etkisi var Türkiye'de. Turizm gelirleri gelecek. Dolayısıyla ben burada bir baskı olacağını düşünüyorum. Ana tezleri şu. TL'de reel değerlenmenin devam edeceğini düşünüyoruz diyor. O zaman diyorlar ki niye JP Morgan bıraktı? Diyor ki adam uzun vadeli kontrat istemiyorum diyor. Çünkü hem savaş daha kalıcı hale gelip gelmeyeceği yakında belli olacak söyle. Tabiri caizse orada da artık dananın kuyruğu kopacak. Daha uzayacak mı uzamayacak mı anlayacağız bunu yakında. Bir, kalıcı olma riski var. Bir, iki, Türkiye'de seçim tartışmaları var. Dediğim gibi baskın seçim meselesi çok dillendiriliyor. O zaman niye ben bu riski alayım diyor. Almıyorum. Taktiksel olarak kısa vadeli diyor. Ben pozisyonlarıma devam edeceğim ama karımı alıyorum. Kısa vadeli pozisyonla devam edeceğim. TL'de reel değerlenmeye inanıyorum diyor. Bank of America diyor evet ben de inanıyorum ama riskler eskiye göre arttı diyor. Onun için de 2 ay bir ben short pozisyonda kalayım sonra bakarız duruma göre noktasında. Onun için orada telaş çok arttı piyasada. İşte dolar gider mi yukarı? İşte telefonlar çalmaya başlıyor. Dolayısıyla bunun üzerine swap attı. Bu da bir iddia. Doğru değil ama piyasayı o da rahatlattı. En azından çok zorlu durumda Türkiye ABD'den destek alarak. Dediğim gibi hani orada da şu tartışma var. Hani orada Fed'in mi bu swap hattını açtığı işte hazine üzerinden mi olduğu meselesi ayrı bir tartışma. Ama o da piyasayı rahatlatan hani en kötü ihtimal program çökmeden yani en kötüyü düşünenler benim böyle bir beklentim yoktu zaten. Dolar TL'de ben bir ciddi şok beklemiyordum. Onların da o tamam hani en kötü ihtimalde burada Türkiye'ye bir destek gelecek fiyatlaması da piyasayı rahatlatan unsurlardan biriydi onu da söyleyeyim.
1: Evet, yurt içine dair sıraladığın haber akışı içerisinde efendim bu arada onaylanan, teyit edilen bir gelişme yok. Onu da belirtmiş olalım bir
0: Evet,
1: kere
0: aynen
1: daha.
0: öyle. Bu da
1: Resmi
0: bir
1: ağızdan,
0: spekülasyon.
1: evet,
0: Aynen öyle.
1: resmi ağızdan hiçbir şekilde teyit edilmedi. Bunu da belirtelim. Peki şimdi o zaman gelelim faiz kararımıza. Faizden gerçi bugün biraz daha şekillenir. Bugün değil, cuma. Cuma günü biraz daha şekillenir. Israrla bugün açıklatacak veri. Hayır, bugün ayın üçü. TÜİK aç kapıyı açmak zorundasın. Açıkla bize veriyi. Radyosunu yeni açanlar varsa efendim, ha enflasyon ne gelecek diye bekliyorsunuz. Ayın beşinde bekliyoruz. Bir kere daha düzeltelim. Onun altını çizelim. Filiz hocamız sağ olsun demin düzeltti bizi. Şimdi faiz bugünkü kararı göre mi bir... Tövbe estağfurullah. Cuma günkü enflasyon verisine göre biraz daha şekillenir. Yoksa buna ihtiyacı yok mu diyorsun? Merkez Bankası'nın nasıl bir faiz kararına imza atacağını düşünüyorsun. Rezervlere baktığımızda örneğin 22 Mayıs haftasında rezervlerde 8,4 milyar dolarlık bir gerileme var. Ne kadara gerilemiş görünüyor? 160,2 milyar dolara gerilemiş görünüyor. Merkez Bankası'nın rezervleri. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Nasıl bir faiz kararı alacağını düşünüyorsun sen Merkez
0: Evet,
1: Bankası?
0: Beyla şöyle ben açıkçası hani tabii savaş daha kötüleşmezse eğer hani en kötü ne savaş var ne barış var devam ederse hele iyi giderse zaten hiç beklemem faiz artışı. Ama daha kötüye gider birden petrol 120'nin üzerine çıkar farklı bir şey olursa gene de bir bekle gör bir görmek ister piyasayı. Ben bir faiz artışı beklemiyorum. Ama sıkı bir duruşun belki hani metinde belki tonlama biraz daha hani belli noktalarda artırılabilir. Devam edecek. Neden devam edecek? Çünkü birkaç tane nedeni var. Bir, son dönemde zaten ek makro ihtiyati adımlarla geldi Merkez Bankası. Piyasayı zaten sıkılaştırdı. Dolayısıyla hani o yollarla faiz dışı araçlarla piyasayı sıkılaştıran bir Merkez Bankası oldu. Onun etkisini görmek isteyecektir bence. İki, faiz artırılarak enflasyonun çözülme noktasından biraz uzağız. Artık faiz sadece şu an bir sinyal görevi görüyor piyasa için. Onun için de yani artık arz şoku var karşımızda. İkincil etkileri görmek istiyorum diyor. Yeterince o ikincil etkiler görüldü mü? Bazılarına göre görüldü. Mesela Avrupa'da bu tartışma var. Avrupalı üyeleri dinliyorsun, ECB üyelerini. Kimileri diyor ki işte Lagarde'ın konuşmalarına da baktığımızda hani bir görelim şu ikincil etkileri. Çok hızlı davranmak istemiyoruz. Üyelerden biri bu hafta dedi ki ikincil etkiler görülmeye başlandı. Yani biz geç kalıyoruz, geç kalmamamız lazım. Onlarda da 11 Haziran günü faiz kararı var. Artırmamız gerekir diyor. Onun için bence hani o ikincil etkiler belli düzeyde çıksa da hala çok güçlü çıktığı kanaatinde değilim. Onun için ben bir faiz artırımı beklemiyorum Merkez Bankası'ndan. Bir de şu var Süheyla. Dediğim gibi ben şimdi bizim Merkez Bankamızın temel görevi tabii ki fiyat istikrarı. Ama bizde fiyat istikrarı ve finansal istikrarı tamamen göz ardı edecek bir Merkez Bankası olamıyor. Çünkü bizde finansal istikrar olmazsa fiyat istikrarı olamıyor. Onun için hani böylesi bir ortamda bana kalırsa bir önceliklendirme yapacak olursa birinci sıraya neyi koyar? Finansal istikrarı. Kur tarafındaki baskı ve bununla bağlantılı rezervler tarafı. İlk etapta oraya bakacak. Dolayısıyla hani orada da şimdilik hani evet baskı olduğunu görüyoruz işte bu mutlak buttan da şuydu buydu. Hani orada da açıkçası şimdilik faiz artırımını gerektirecek bir durum olduğu kanaatinde değilim. Bir de şu var Süheyla, artık eskisinden daha fazla büyümeyi, daralmayı ya da talepteki yavaşlamayı masaya koyan bir Merkez Bankası da var. Zaten bak birinci çeyrek verileri bunu gösteriyor. İç talepte belirgin bir yavaşlama var. Çeyreklik veriler, yıllık veriler kadar iç açıcı değil tüketim tarafında, yatırım tarafında. Burayı da düşünmek zorunda. Eskisinden daha fazla ya da tamamen burayı birinci sıraya koymuyor tabii ama buraya da bakarak tüm bu anlattığım nedenlerle ben şimdilik pas geçeceğini düşünüyorum önümüzdeki hafta.
1: Pas geçeceğini düşünüyorum diyorsun. Şimdi enflasyon var. Enflasyon var ya hani Filiz hocam, yani maliyet enflasyonunda da eğer sen gelişmekte olan bir ülkeysen özellikle imalatını desteklemen, buradaki işte reel sektörünü desteklemen, üreticini desteklemen gerekiyor. Dolayısıyla faizlerin de aşağı doğru gelmeye devam etmesi gerekiyor. Eğer ki söz konusu maliyet enflasyonuysa. Faiz indirecek yerimiz var mı peki sence?
0: Bence yok Süheyla, kesinlikle yok. Yani bugün savaş bitti diyelim gerçekten. Gerçekten anlaştık dediler. Bence yok yani. Tabii şunu yapacak Merkez Bankası. Önce bir örtülü faiz indirimi yapacak. Ne yapacak? İşte gecelik repoyu bırakıp haftalık repoya geçecek. İşte 40'ı 37'ye çekecek. İlk önce onu yapar zaten. İlk teknik olarak bir faiz indirimi yapmadan örtülü faiz indirimi yapar. Dolayısıyla mesela hani bu savaş erken biterse bunu Haziran'da yapabilir. Temmuz'a atıldı son gelişmelerle birlikte. O nedenle hani şu an savaş erken biterse Haziran'da bunu gene bence yapamaz. Yapsa yapsa bunu Temmuz'a yapabilir en erken. Ve savaş uzadıkça bunu yapma ihtimali de azalır. Onun için şu an bence en erken teknik olarak hadi konuşayım. Bence Eylül'den önce bugün bitse de savaş faiz indirimine yer yok. Teknik olarak hani 37'yi daha aşağı çekme anlamında diyorum. Bence
1: Evet.
0: yok şu an.
1: Yani başka tedbirlere gidebilir burada.
0: Evet.
1: Koridorla oynayabilir ama senin sorduğun bana politika faizi. Politika faizinde de sen aşağı yönlü bir seyir bekliyorsan Süheyla, Eylül'e kadar beklemelisin diyorsun bana. Peki. Peki o zaman altını bekleyenler tam olarak neyi bekliyorlar ve altın konusunda neye hazır olmalılar? Orada da sormuşsunuz. Hatta vardı bir soru. Bakalım. Ha, nasıl %1,5 olacak onu da soran var. Ne olmuş? Ha, yaklaşık, ha, Murat Bey'in sorusu. Yüklü altın pozisyonu var izleyicimizin hatırladığım kadarıyla. Şimdi burada telefonda yükü olmasın diye önceki mesajları bazen Yasemin siliyorum ama Davut Bey, ben sizi hatırlıyorum. 20 yıllık işim bitti, beni işten çıkardılar demişsiniz. Daha iyisi size geliyor olsun. Öyle söyleyelim. Allah en kısa zamanda iş sahibi olmayı nasip etsin size.
0: Evet.
1: Evden dinlemeye devam ediyorum demişsiniz. Rutininizin bir parçasıyız çünkü efendim. Daha güzel rutinleriniz olsun inşallah. Sizi daha mutlu eden rutinleriniz olsun. En kısa zamanda yeni işinize kavuşun diyelim. Peki, altın mesaj önüme düştü. Belirtme isteği duydum. Altın tarafıyla devam edelim. Sen altında yatırımcısının neye hazır olması gerektiğini düşünüyorsun? Kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımcı tarafına baktığında hangisi yerinde uslu uslu dursun, hangisi minyok minyok almaya devam etsin? Ne yapsınlar şimdi?
0: Evet, valla Süheyla şöyle altında gümüşte hiç tat yok. Neye rağmen hani iyi haberler geliyor olsa da hani artık bu taraf yoruldu. Ve altın ve gümüşte bak borsalar öyle değil. Borsalar hemen iyi haber gelince bunu fiyatla yukarı gidiyor. Kötü haberde de aşağı geliyor. Ama hatta bence şöyle borsalar tarafında ben şunu görüyorum hala görüyorum. Kötü haberde iyi habere verdikleri olumlu tepki kadar vermiyorlar. Biraz daha o derece az. İyi habere etki derecesi aynı derecede iyi habere daha fazla tepki veriyor. Altın gümüş hiç öyle değil. Artık iyice bir hele ki altında iyice bir yorulma var. Bana şunu söylüyor kısa vadeli altın yatırımcısı için. Yani şu an ne al ne de sat bekle. Hatta şu bile eğer haberler kötüleşmeye devam ederse ve 4.490 dolar altında kaldığı sürece kısa vadelinin kademeli kar alma yapması bile mantıklı olabilir bu noktada. Çünkü 4.490 altında diyor ki ilk etapta 4.463'e gidersin. Bak Süheyla dün de gördüğümüz en düşük seviye 4.464 dolardı. Teknik acayip çalışıyor. Bugün de baktım 4.464 doları görmüşüz. Eğer bu da kırılırsa 4.445
1: 4.445.
0: evet oraya
1: 45.
0: gidecek hızlı bir
1: Tamam.
0: şekilde.
1: Evet.
0: Aynen öyle. Ve burayı daha mesela 4.460 desteğinde daha hızlı tutunuyor ama burada daha hızlı tutunamayabilir. Buraya gelirse hızlı kırıp 4.400'e gelebilir. Onun için
1: 4.400.
0: hadi diyelim riskiniz yüksek. Yani 4.400 altına iniyorsa eğer artık bence kısa vadelilerin bence pozisyonların bir kısmından kar alması mantıklı olabilir. Yani şu an alımı önermiyorum. Ne zaman alımı öneririm bir kademe? 4.526 üzerinde kalıcılığı görürsem.
1: 4.456 mı dedin? Yo, ne dedim?
0: 4.426.
1: 4.526. Şimdi 4.400'ün aşağısına kırdı ya diyelim ki.
0: Evet,
1: Dedin
0: evet.
1: ya artık kar satışına gitmen lazım bir kısmıyla diye. Ne kadarıyla gideyim? Yani 101'imin yüzde kaçından çıkayım ben artık, tamam burası böyle bir enteresan bir yer olmaya başladı. Ben artık satayım dedim, hangi kısmı olsun? Yüzde
0: Valla
1: kaç?
0: şöyle en az bence yarısı kısa vadeli satabilir. Çünkü neden? 4.400 çok önemli destek. Bak geçen hafta haberler kötüleşince bizde piyasa kapalıydı ama 4.395'i gördük hemen yukarı
1: Evet.
0: attık. Çok önemli orası destek. Oranın altında satış biraz daha hızlanabilir. Yani dediğim gibi en az yarısını bence satabilir kısa vadeli yatırımcı. Ha bu şu demek değil. Sattım bir daha almayacağım değil. Tabii belli desteklere geldi. Aşağıdan alacaksın. Hatta diyorum yani 4.490 diyor bana teknik. Hadi 4.460 olsun o. 4.460'ın altında. Kademe kademe bak mesela. 4.490'ın altında bir kademe kar al. 4.463 altında bir kademe kar al. 4.445 altında bir kademe kar al. En büyük kar al yapacağın yer 4.400 dolar altı olacaktır. Çünkü düşüş orada kalıcılık olursa tabii. Hani orada kalıcılığı görmemiz lazım. Hacimli bir kırılımı görüyor olmamız lazım. Orada da RSI'ye bakılabilir. ADX'e bakılabilir teknik olarak. O zaman eğer RSI 50'nin üzerindeyse düşünebilirsiniz. Yani orada hacimli bir burada bir gidişat var şeklinde. Onun için bunlara bakarak kar alma uygun olabilir. Ha şu ayrı bir şey tabii tekniğe bakarken temele de bakacağız. Eğer iş şuna dönüyorsa evet bir baskı var ama gerçekten anlaşma olabilecek gibiyse altında bir tepkiyi beklerim ben. 4.700-4.750'lere doğru 4.800'lere doğru. Ama bu tepkiyi hep
1: 4.800.
0: söylüyorum. Gümüşte daha güçlü bekliyorum olumlu haberde.
1: Gümüşte daha güçlü olacak olumlu haberde diyorsun.
0: Evet.
1: Şimdi gümüşü geçmeden gel biz bir de TL tarafına bakalım seninle.
0: Tabii.
1: Bunu bir dakika. Biz kısa vadeliler için konuştuk. Uzun vadeli ne
0: Uzun
1: yapsın?
0: vadede.
1: Uzun vadeli ne
0: Tabii.
1: yapsın? Ons için önce konuşalım, sonra gram altına geçeriz.
0: Tabii. Uzun vadeli de şunu yapıyor. Şu an panik satış yapmayı gerektirecek bir durum yok. Belirgin geri çekilmeler, yani belirgin düşüşler kademeli alım olarak değerlendirilmeye devam edecek. Burada ne olabilir? Mesela 4.400'lere doğru geldi. En iyi alım yeri teknik olarak baktığımda 4.400'e doğru geldi ama aşağı sarkmadı. Yani 4.440-4.400 dolar arası orada bir kademe ben alırım. Aşağıda gelmiyorsa eğer orada kalıyorsa bir kademe al koy. Sonra baktım bir kademe mesela yine mesela bu 4.400-4.500 arası bir kademe yapabilirsiniz. İki kademe de yapabilirsiniz bu açıdan. O nedenle ama ben kendi adıma söyleyeyim 4.400'lere geldi. Oralara yaklaştı ama daha altına düşmüyorsa oradan bir kademe alım yapabilirim. Güçlü alım yapmıyoruz, satış yapmıyoruz, güçlü alım da yapmıyoruz. 4.400 dolarlara doğru bir kademe alım uygun olabilir bence söyle.
1: Bunu uzun vade için söyledi efendim. Bakın kısa vadeler için dedi
0: Evet.
1: ki 4.400'ü gördün aşağıya kırdı. %50'sinden dedi çık. Altın portföyünün %50'sini sat artık dedi. Durma orada. Uzun vadeli içinse tam tersini söylüyor. Diyor ki 4.400'ün altına da gelirse 4.400'ü gördün. Sen diyor buradan alım yap. Arada fark var şimdi. Kısa vadeline trade ediyorsunuz yani. Al sat yaparak
0: Evet.
1: para kazandığınız kısım. Sizin için herhangi bir araç altın orada. Ama uzun vade dediğinizde sizin için yegane the araç orada, öyle düşünün. Ve diğer taraftan siz bunu bir amaç için biriktiriyorsunuz ve sonrasında çıkacaksınız. Mesela işte nedir? İş kuracaksınız diyelim. Bunun için güvendiğiniz taraf. ya da farklı farklı sahiplerle pek tabii efendim altını tercih etmiş olabilirsiniz faizsiz enstrüman olması sebebiyle. Peki şimdi dün yine bir izleyicimizin sorusu vardı Filiz Hocam. Şimdi diyelim ki ben mesela 5000'in üzerinde aldım, yakalandım, yüklü miktarda, bayağı yüklü miktar. Artık herkes kendi yüklü miktarını düşünsün, ne anlıyorsa yüklü miktardan. Elimde işte altına böyle bekliyorum. Ben daha ne kadar bekleyeyim mesela 5000 doların üzerinde aldıysam?
0: Yani Süheyla şöyle, yani orada yani iki türlü yöntem var. Yani bu yöntemlerden biri biraz geç kalınmış ama onu söyleyeyim. Yani muhtemelen bu savaştan önce alınmış. Hatta o 5600'ler dolarları gördüğünde hani o dönem alınmış muhtemelen. Yani ben burada şunu önerebilirim. Şimdi altın diyelim ki barış olursa 4850 dolara bakacağım. 4850'lere doğru gelir. Belki orayı da geçer ama hani yakın vadede en azından ben kolay kolay 5200 en iyi haberde savaş bitse de 5200-5300'ü çok kolay geçebileceği kanaatinde değilim. Yani benim en iyi senaryoda savaşın erken bittiği senaryoda bu yıl için hani şu anki hedefleme seviyem 5200-5300 artık 5600 değil. Çünkü 5600 veya biraz üstü Fed'in 2 ya da birazcık daha fazla faiz en az 2 faiz indirdiği bir ortamda geçerliydi. Bugün savaş bitse de yani merkez bankalarının enflasyon şok yediği için faizler de daha uzun süre yüksek kalacak. Elbette indirime döneceğiz ama savaş öncesi durumda olduğumuz gibi olmayacağız. Bir de şu olacak Süheyla bak altın şu nedenle de toparlayamıyor. Borsalarda, yurt dışı borsalarda da böyle inanılmaz bir iyi habere iyi tepki var. Dolayısıyla bizde de mesela işte yatırım fonlarına baktığında serbest fonlar, HSYF'ler tarafında çok iyi getiren fonlar var. Yani borsanın düştüğü dönemlerde bile yatırımcı burada kazanıyor. Mevduatın iki katı en
1: Peki.
0: normal diyebileceğim fonda kazanıyor. Dolayısıyla sözünüzü bir en azından bir kısmını satıp bir daha böyle alternatif getiride değerlendirmek de burada mantıklı bir strateji olabilirmiş. Bir miktar geç kalındığı kanaatindeyim o strateji için ben.
1: Evet, yani burada diyorsun ki bu kadar ne haber olursa olsun herhangi bir şeye böyle en tatlı yerinden alan dışarıda bir Amerikan borsası varken ki bir de bir KOSPİ'miz var biliyorsun. Burada KOSPİ kapalı onu da söyleyeyim efendim. Demin Filiz Hoca şeyi de belirtti bu hafta içerisindeki yükselişini. Diğer Amerikan borsaları rekor kırarken KOSPİ'ye de bir değindi. Bugün kapalı onu da belirtelim. Şimdi burada da arka arkaya işte biz haftanın başından beri anlatıyoruz. Her gün bir gelişme var yine teknoloji şirketlerinden gelen nasıl işte ilerleyecekleriyle ilgili ya da nasıl yatırım yaptıkları ile ilgili oradan da gelen bir haber akışı var. Bu da etkilemeye devam ediyor. Haliyle yatırımcı da hisse tarafına sürekli yükselen hisse tarafına gidiyor diyor. Yani Nvidia'yı yine konuştuk efendim ona keza çip yatırımları yani bu arada yatırımcısının böyle sürekli heyecanlanıyor olması böyle heyecanlanma yer arıyor. Bütün başlıklarda böyle zaten biliyorsunuz işte. Çip yatırımları heyecanlandırdı diye. Niye mesela ne görüyoruz tam olarak da bu kadar heyecanlanıyoruz? O da ayrı bir mesele. Fakat işte bu konuda şaşıranlardan biri de ara ara böyle açıklamalar geliyor biliyorsunuz. İşte Ray Dalio'dan alıyoruz. Jamie Dimon'dan alıyoruz. Dikkat olun diyorlar bize. Goldman Sachs'ın CEO'su Solomon da diyor ki ben burada korkudan çok açgözlülük görüyorum diyor. Borsa tarafında benim dediğim gördüğüm bu. Yani jeopolitik riskler, İran gelirimi, ekonomik belirsizlikler. Yani bunu diyor neden görmezden geliyor yatırımcısı? Nihayetinde senin borsa dediğin riskli araçtır. Yani ekonomik belirsizlik var. Bak birazdan yeri geldiğinde değiniriz. Yani Cleveland Fed Başkanı'nın açıklaması vardı biliyorsun. Yani o da diyor ki işte artık yani enflasyonu fiyatlamadan duramazsın diyor. Yani burada belirsizliğe işaret ediyor. İran gelimi var, jeopolitik riskler var. Kimin kime nasıl böyle senin gözünün üstüne kaşın varmış diyeceği belli değil. Dünyada kaç yıldır böyle bir ortam içerisindeyiz. Hiç beklemediğin yerden, aslında çok da beklediğin yerlerden hamleler geliyor. Göz göre göre geliyor olmasına rağmen, bir kara kuğu olmamasına rağmen bu ne kadar böyle risk alma güdüsüdür ya Rab diyor özetle. Solomon, sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
0: Evet Süheyla, ben de böyle düşünüyorum. Yani genel savaş geneline baktığımda ABD piyasaları başta, Asya, KOSPI başta olmak üzere bizde bence hani genel olarak çok kötü fiyatlamadık. Yani en kötü haberi bir altın, bir gümüş kadar fiyatlamadığımızı düşünüyorum ve görece son dönemdeki duruşunda olumlu olduğunu, mesela iyi haber geliyor, bir bakıyorum ABD vadeleri otomatik olarak biraz daha, Avrupa benim görebildiğim kadarıyla borsaları biraz daha diğer borsalara göre daha baskılı, çünkü orada hem üretim baskısı var hem enflasyon baskısı var. Orada şöyle söyleyeyim, bilanço etkisi var. Şimdi son gelen bilançolar, yapay zeka bilançoları çok iyi geldi. Çok iyi geldiği için o hikaye yeniden bir canlandı. Kardeşim ben ona bunu anlamam. Temelmiş, teknikmiş, işte yok piyasa değeri, defter değeriymiş, fiyat kazanç oranıymış. Gidiyor mu? Gidiyor, hikaye olarak bakıyor. Orası destekliyor. İşte bakıyorum mesela pazartesi yükselmiş. Niye yükselmiş? Nvidia CEO'su demiş ki Güney Kore ile ben işbirliği yapacağım. Bir bakıyorum Güney Kore'deki işte belli. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim tabii. Yani borsalar gidiyor da belli hisseler öncülüğünde gitti. Bizde de bu. Yani o da ayrı bir şey. Çok genele yayılarak da gitmedik. Belli hisseler, sektör bile demiyorum, belli hisseler öncüne, dünyada da biraz böyle. Onun için yani şimdi mesela son bir ayda bizde en çok kazandıran fonlara baktığımda teknoloji yoğun fonlar, yarı iletken hisseleri yoğun fonlar inanılmaz getiriyorlar. Mesela bizde dün yine muhtemelen bugünkü getirileri çok iyi olacak, bilişim teknoloji tarafında etkisiyle birlikte. Burada bence dikkatli olsunlar özellikle bu teknoloji, çünkü teknoloji yoğun veya işte yarı iletken, yani ABD odaklı fonlarda da, çünkü eğer bu haber akışları olmaz, Trump'ın tabiri caizse kafası atarsa ya da haber akışları iyiye doğru gitmezse burada bir düşüş de olabilir. Onun için tetikte olsunlar bence bu tarz fonlarda olanlar. Dönem dönem kar alma da bence yapsınlar. En azından hepsinden olmasa bir kısmından karını alsınlar. Çünkü ben şunu bekliyorum, yani bu barışa dair haber akışları kötü giderse başta ABD olmak üzere birazcık düzeltme sert olabilir burada Süheyla. Çünkü dediğim gibi yani hani orada bir barış olacak, anlaşması hala güçlü fiyatlanıyor. Onun için tetikte olalım bu fonlarda olanlar. İyi haber geldikçe elbette ağırlık artırmaya tabii ki devam edebilirler. Çünkü bu fonlar kazandırmaya devam edecek gibi görünüyor. Onun için ben de o noktadayım. Ama bilanço etkisinin burada son gelen bilançoların biraz daha diri tuttuğu kanaatindeyim.
1: Peki. Gel o zaman gram altın tarafıyla devam edelim vaktimiz daralırken. Gram altında kısa vadeli yatırımcı olur mu? Uzun vadeli mi olması gerekir? Gram altın alıyorsa yatırımcının, hani şimdi böyle al sat hemen anında yapmam mümkün değil ya gram altın üzerinden konuşuyorsak.
0: Evet.
1: Ya da yapılabiliyor mu zaten? Bunu bir dakika, bunu yapan yerler var. Yani onun altını çizerim. Şimdi böyle bilinen bir şey için de böyle bilinmiyormuş gibi sormanın da alemi yok. Nasıl bir hareket içerisinde olması lazım gram altın yatırımcısının?
0: Evet.
1: Daha ziyade işte fiziki ellerinde tutmak istiyorlar ama siz gram altın efendim şeyde de alabiliyorsunuz. Sanal olarak da alabiliyorsunuz. Altını da çizelim.
0: Evet. Söyle burada genel olarak şunu söyleyebilirim. Yani burada da yine ne al kısa vadeli için, yani bekle gör. Paranı tut. Nakitte kal. Bir izle yani şu haber akışları nereye gidiyor. Daha yoğun görünüyor. Daha sağlıklı strateji gibi görünüyor. Mesela ne zaman alım yapmayı düşünebilir kısa vadeli yatırımcı? Bence 6.634 TL ve hatta 6.648 TL üzerinde.
1: 6.634, 6.000
0: 6.648. Bu burada bir bant var. Burası
1: 6.648.
0: güçlü bir direnç.
1: Tamam. Okey.
0: Bu direnç geçilmeden ben şu an için bir alımı önermiyorum kısa vadeli için. Bir kademeli, yine orada da kademeli alım var. Ama tutmaya devam edilebilir. Ne zaman satmayı düşünürüm? Kısa vadede kar almayı düşünürüm. Baktım ki 6.587 altına doğru kapanışlar geliyorsa, oranın altında kalıcılık görüyorsam, ufak ufak kademe kademe ne yaparım? Kar almayı düşünebilirim. En az burada 1 bölü 3 ile başlanabilir. Yani en az. En fazla şimdilik yarısıyla. Dediğim gibi 6.587, 6.603'teyiz, bakın oraya yakınız. O zaman bir düşünürüm. Buranın altında satışı düşünebilirim dediğim gibi. Onun için hani şu an hani böyle no trade zone dedikleri bir şey var. Hani yani yönün belli olmadığı, beklemenin daha sağlıklı olduğu bir taraftayız. Hani şu şöyle bir laf var. Hiç pozisyon almamak da güçlü bir pozisyondur. Biraz altın gümüş tarafı öyle söyle kısa vadeli için. Hiç pozisyon almayıp bekleyip biraz hareketi görmek daha mantıklı. Belli bir kırılımı görüp öyle hareket etmek çok daha iyi görünüyor şu an.
1: Evet, onun
0: Uzun
1: bizde de
0: vadeli.
1: karşılığı var biliyor musun? En iyi haber bazen hiç haber olmamasıdır.
0: Evet.
1: Peki no trade zone dedin. Şu an no
0: Evet.
1: trade zone'dayız dedin. Yani işlem yapma, rahat dur. Bir elin kolun rahat
0: Evet.
1: dursun diyorsun.
0: Evet,
1: Tamam,
0: evet,
1: peki.
0: evet. Aynen
1: Evet,
0: öyle.
1: devam et lütfen.
0: Uzun vadelilerde de yine strateji aynı. Yani belirgin, mesela ben hocam takip edemiyorum o kadar çok, tek tek bakamıyorum ben böyle seviyeler verdiğimde. O zaman hani genel, hani bu kadar yakından takip edemeyen için, baktınız altında bayağı bir düşüş oldu haberini görüyorsanız bir kademe alın gram altında. biriktirmeye devam edin, satmayın. Satılma noktası değil şu an. Panik yapıp hani belli bir düşüş olsa da, onun için bence onu yapın. Belirgin geri çekimelerde alım. Ha bu arada şu da var tabii söyle. Biraz böyle temelde çok kritik bir yere geldik artık biz. Hani bu savaş biraz anlaşmayla mı bitecek? Yoksa bu savaş daha sertleşecek mi? Ben biraz şu noktadayım. Yani bu böyle ne savaş var ne barış çok uzun sürmeyecekmiş gibi geliyor. Hani Amerika şunu demeyecek bence herhalde. Yani bana ne haliniz varsa görün. Açılmıyorsa da Hürmüz açılmasın. Trump zaten dedi ben Kasım seçimiyle falan gelmeyin bana. Benim hiç umurumda değil.
1: Nasıl değil? Gitmek mi istiyormuş? Aa, çok enteresan. Neyse, tamam,
0: Öyle dedi.
1: susuyorum.
0: Hatta şey var, bu konuyla ilgili konunun uzmanları deniyor ki yani cumhuriyetçiler önemsiyor. Trump orayı çok önemsemiyor işte. Bana bununla gelmeyin. Hani benim için çok şey değil gibi. Dolayısıyla yani hani burada o kısım çok önemli olacak. Yani barış olursa altın elbette tepki verir. Elbette ağırlıklar artırılabilir. Gümüş başta olmak üzere. Bu arada bakır da rekor kırıyor. Orada ayrı bir hikaye de başladı. Yani bu yapay zeka şirketlerinin güçlü borçlanmaları var biliyorsun. Dolayısıyla o güçlü borçlanmaları gerçekten bu kez ilk defa, hani bu 2 yıldır şey hikayesi var. İşte burada güneş panellerinde kullanılıyor, işte gümüş bu nedenle gidiyor. Ben pek onlara inanmıyordum açıkçası. Ama ilk kez sanayi metalleri tarafında başta bakır olmak üzere biraz gümüş de bu yapay zekaya yapılan yatırımların etkisiyle birlikte belki savaş da olsa bu alan büyümeye devam edeceği fiyatlamasının ufaktan buraları biraz tetiklediğini de görüyorum. Onu da paylaşmış olayım söyle. Bizde de öyle mesela bakıra dair şirketlerde mesela yakın vadede güçlü yükselişler görüyoruz. Onu da paylaşayım. Genel durum bu. Biriktirmeye devam uzun tarafta da.
1: Bir hikaye daha var aslında, dışarıda konuşulan bir başlık daha var, bu silahsızlanma fonu dediğimiz. Ama buradaki silahsızlanma devlet aygıtına karşı, yani bir fon oluşturulmasını istedi Trump şu vergi meselesinden sonra. Siz benim bütün bilgilerimi açık ettiniz, herkes her şeyimi öğrendi diye isyan etti. Biliyorsunuz buradan istediği kararı da aldı. Yani tamam, bir dokunmayacağız artık sana dediler, vergi meselesinde ne sana ne işte çocuklarına dokunulmayacak diye böyle bir garantiyi aldı. Buna karşılık zamanında işte istediği fon oluşturulsun. Nedir? İşte devlet aygıtı kendisine karşı kullanılan kişiler istediklerinde tazminat alabilsinler. Cumhuriyetçiler bile karşı çıktı buna. 1,8 milyar dolarlık bir fon kurulmasını istiyor. Cumhuriyetçiler bile karşı çıktı. Şimdi kağıt üzerinde böyle çok tatlı duruyor da, diğer taraftan şimdi Trump böyle bir şey niye istesin meselesi üzerinden. Hadi kendisini bir kenara koyduk, ya sonrasında ne olacağı konuşuyor bilindiği üzere. Orada mecliste konuşulanlardan biri deniyor ki işte bu şey baskını, onların kongre baskını. Oradakileri aslında tam bir kısmını işte mesela affetti, azletti, ama bitti diyor Yasemin'e, git artık diyor. Ama işte mesela onlara da fon çıkarttırmaya çalışır mı? Çünkü onların da bilgileri ifşa oldu. Bunun gibi şeyler var mesela. Bir taraftan da Amerika'da bu konuşuluyor efendim. Onu da altını çizmiş olalım. Bir diğer başlık da bu onlar için. Ama işte Trump bunlarla uğraşırken ne kadar şu an İran meselesi kendisi için en birinci, Filiz hocamız da bize değerlendirdi. Biz gidiyoruz artık. 1-2 dakika YouTube'da, Filiz hocam şak diye gitti. O zaman hep beraber gidiyormuşuz. Filiz hoca düştü. Hoşça kalın efendim. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin. Bir kere daha söylüyorum. Ne oldum ben? Gittim mi? Ne oldum? Yayındayım. 5 Haziran'da bekliyoruz enflasyon verisini. Altını çizmiş olayım. 11.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde...

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
8: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
9: Sabah öğle akşam SOA.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Raf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg KT Radyo.
2: Yeter.

Bloomberg HT Radyo. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.

0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Her çarşamba olduğu gibi sevgili Ali Ağoğlu bizlerle birlikte. Ali, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Neler var diye geleneksel olarak bir toparlayarak başlayalım istersen. Günün yeni haberleri içerisinde birincisi bu barış süreci nasıl devam edecek? Anlaşma olacak mı olmayacak mı derken biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin de sözünü dinlemeyen, Trump'ı da dinlemeyen bir Netanyahu. Özellikle Lübnan üzerinden giden bir saldırı politikası. İran'ın buna verdiği yanıt, Lübnan'ın bu anlaşmanın bir parçası olması konusunda verdiği tepki derken saldırılar devam edince İran'ın da bölgede Bahreyn'de, Kuveyt'te çeşitli saldırılarla buna yanıt verdiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında karşılıklı olarak güreşte derler ya hani elense çekmek diye barış süreci, müzakere süreci içerisinde birbirinin gücünü, kuvvetini bir test etme çabası bir kez daha ön plana çıkmış gibi görünüyor. İran'da hani biz de mecburuz bu barışa, dolayısıyla istediğimiz gibi olmasa da imza atarız noktasından gerekirse biz de biraz daha bölgedeki huzursuzluğu artıracak hamleler yapabiliriz tehdidine kadar götürmüş görünüyor işi. Elbette bu süreç içerisinde dün Axios'ta yayınlanan bir haber var. O haber diyor ki Trump'la Netanyahu telefonda görüştü. Trump Netanyahu'yu tırnak içinde fırçaladı. Ben olmasaydım hapisteydin. Ben seni kurtarıyorum. Sen lafı dinlemiyorsun. Laf söz dinlemiyorsun. Senin yüzünden senden herkes nefret ediyor. Senin yüzünden İsrail'den de herkes nefret ediyor demiş Axios'un haberine inanacak olursak. Ancak tabii hemen hemen her başkan döneminde Amerika Netanyahu, Amerika İsrail ilişkileriyle ilgili dışarıya verilmek istenen bir sahne olduğunda o sahne bu şekilde sızdırılıyor. Onu da bir kenara belki not etmek lazım. Bu doğrudur değildir bilmiyoruz teyidini almak çok mümkün değil gibi görünüyor. Bu işin bir bacağı dolayısıyla petrol fiyatlarında bugün 97 doların üzerine geldik yeniden. 92 dolarlara kadar gitmiştik. Bunun üzerine bir kabaca bir haftalık periyod içerisinde 5 dolar kadar koymuş olduk. Bu nereye kadar gider onu tartışabiliriz. Diğer yandan özellikle Trump yönetiminin daha önce geçtiğimiz yıl Nisan ayında koyduğu tarifeleri koyarken yasalı olarak dayandırdığı gerekçe acil ekonomik önlem planlamasıydı. Bu mahkemeden dönünce tarifeler aslında yapılan müzakereler, alınan kararlar bunların hepsi kadük kalmıştı. Dolayısıyla bugün Section 301 dedikleri aslında Kongre gözetiminde olan ve genel olarak birçok ülkeye uygulanabilecek yeni bir yasal dayanak çerçevesinde tarife teklifinde bulunduklarını görüyoruz. Bu tarife teklifleri içerisinde 60 ülkeye %10 ile 12,5 arasında uygulanacak tarifeler. Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan ve İngiltere'ye %10, bunun dışında kalan diğer ülkelere %12,5. Türkiye için özel bir o açıklamanın içerisinde vurgu yok şu ana kadar. Dolayısıyla diğer ülkelerle birlikte Türkiye'nin de 12,5'ta. Çünkü daha önce de diğer ülkelerle birlikte 15 diye düşünülmüştü. 12,5 seviyesinde olduğunu şu an için varsayıyoruz ama teyide muhtaç olduğunu aktarmış olalım. Gözden geçirmesi bunun 6-7 Temmuz tarihlerinde olacak. Daha sonrasında da bunun yürürlüğe girme süreci söz konusu olacak. Amerikan ekonomisinde özellikle tabloyu birazcık değerlendirecek olursak

0: Yeni başkan aslında daha çok faiz indirim süreci üzerinden ajandasını ilerleten, Trump'ın ajandasına daha paralel giden çeşitli beyanatlarda bulunmuştu Kevin Warsh. Dolayısıyla buna bakmak lazım. Dün de iki tane muhafazakar kimliğiyle bilinen ismi danışmanı olarak atadığını görüyoruz. Bu isimlerden bir tanesi Paul Winfrey. Daha önce de Trump yönetimi döneminde görev almış isimlerden bir tanesi Paul Winfrey. Onun yazdığı makalelere bakılacak olursa Merkez Bankası'nın ekonomi içerisindeki etkinliğinin azaltılması, özellikle bu dual mandate dediğimiz enflasyon ve işsizlikle mücadelenin her ikisiyle birden eşit oranda mücadele etmek yerine istihdam piyasasının dışarıda bırakılması ve sadece fiyat istikrarına odaklanılmasının daha doğru olacağı yönünde çeşitli görüşleri var. Elbette şu an geçici ve danışman olarak atandığı için çok tartışma yaratmayabilir ama önümüzdeki dönemde bunları tartışacağız. Bir yandan hisse senedi fiyatlamalarında muazzam yerlerde olmaya devam ediyoruz. Tarihi rekor seviyeler. 70 trilyon dolara yaklaşan bir hisse senedi piyasa değeri toplamı. Dolayısıyla burası hakikaten önümüzdeki dönemde biraz şişkinlik üretti mi üretmedi mi buna bakıyoruz. Ama bir yandan da devasa halka arzlar gelmeye devam ediyor. SpaceX ile ilgili halka arzı bekliyoruz artık. Bu halka arzla ilgili belki birkaç günlük gecikme olabilir ama bu çerçevede 1.8 trilyon dolar piyasa değeri üzerinden yapılacak bir halka arzla 135 dolar demiş Reuters haber ajansı verdiği şeyin içerisinde, aktarımın içerisinde kabaca 75 milyar dolar halka arzdan gelir elde etme potansiyelinden bahsediliyor. Bu bugüne kadar elde edilmiş en büyük halka arz geliri olacak tarih boyunca. Diğer taraftan Anthropic halka arz için girişimde bulunuyor. OpenAI'ın da halka arz için girişimde bulunduğunu bekliyoruz. Dolayısıyla bunların her biri de 1 trilyon dolar civarında halka arzlar olmaya namzet. Bunları da yakından izleyeceğiz. Çipçiler zaten uçmaya devam ediyor. En son Jensen Huang'in söylediği Marvel Technology bundan sonra 1 trilyon dolarını aşacak, de piyasa değerini aşacak yeni şirket olabilir derken şimdi Marvel Technology'sin bu aradaki farkı kapatıp oldukça kuvvetli yerlere geldiğini gözlemliyoruz. 26 yılın en yüksek seviyesine gelmiş hisse senedi fiyatı, yükseliş oranı. Dolayısıyla böyle bakıldığında hakikaten önümüzdeki dönem bu halka arz fiyatlamalarının geldiği yer açısından da önemli olacak. Bizim içerideki gündemimiz siyasi risklerin ekonomik program üzerindeki etkisi. Büyüme verisini aldık. İkinci çeyreğe ilişkin öncül göstergeler. Bu hafta gelecek olan enflasyon rakamıyla birlikte bu çerçevede programın bundan sonraki ufkunun nasıl devam edeceği noktasında. Çok başlık saydım ama hızlı hızlı bunların üzerinden konuşarak bir başlayalım istersen. Önce savaş gündemi diyelim. Savaş gündeminde bir kez daha karşılıklı ateş devreye girince küçük küçük de olsa piyasanın bir parça özellikle petrol üzerinden tadı kaçtı gibi görünüyor. Uzun sürebileceğini söylemiştik ama ne kadar uzun sürebileceği konusunda hala rivayetler muhtelif.
1: Ben 3 ay demiştim. 4-6 hafta dediğinde Trump, ben 3 ay demiştim. 3 ayı doldurduk. Artık hani bu saldırılar benzer bir durum Ukrayna-Rusya savaşında, İsrail-Gazze'de veya bir ateşkes yapar gibi yapıyorsunuz ama aslında arka taraftan küçük küçük mevzi çatışmaları devam ediyor. Çok kolay kolay biteceğini zannetmiyorum ama büyük ana salvoların veya büyük ana harekatların sonuna gelindi ve şu anda her zaman olduğu gibi bir müzakere süreci başladı. Bence masada olmaları çok kıymetli. Yani o masanın devam ediyor olması çok kıymetli. Ha, bu daha önceden Pakistan üzerinden gidiyordu. Şimdi anladığım kadarıyla karşılıklı görüşmeler şeklinde, hatta şöyle mektuplar teyit ediliyor vesaire. Ha, bir sonuç alınacak mı? Çok kolay değil. Ama velakin benim kendi anladığım kadarıyla diyeyim, önceki akşam Trump'ın yapmış olduğu bir açıklama bence birçok açıdan önemli. Neden dersen bu karşılıklı çatışmalardan önce veya hani ufak tefek saldırılardan önce İran'ın net bir şekilde söylediği, Hizbullah üzerinden İsrail'in devam etmekte olduğu savaş ortamı bizim için kırmızı çizgidir. Eğer bu devam edecek olur ise biz artık bu görüşmelere ara vereceğiz veya masadan kalkacağız dedi. Aslında İran bir türlü rest çekti. Amerika bu resti göremedi. Trump da bunun üzerine Netanyahu, biraz evvel söylediğin tarzdaki Bence fırça meselesi bir tarafa, onu bilmiyorum. O aralarındaki muhabbetin seviyesinden emin.

0: okumadığım için bilemiyorum ama anladığım kadarıyla ısrarla ve ısrarla Trump İran'la bir anlaşmayı bir an evvel kotarmak istiyor. Buna karşılık İsrail'in yapmakta olduğu hani çıkışlar diyeceğim ama biraz daha amiyane tabirle çıkıntılıklar diyelim. Törpülenmeye çok ihtiyaç duyuluyor. O yüzden de Trump döndü Netanyahu'ya, artık otur oturduğun yere dedi. Bu iş benim için bitmesi gereken bir konu, senin yüzünden de uzuyor şeklinde bir tavır koydu, net. Arkasından Trump açıkladı. Yani Hizbullah'la İsrail arasındaki anlaşma, ateşkes daha doğrusu yapıldı. Bir anlaşma yapılması mümkün görünmüyor onların arasında ama bu ateşkes neticesinde Trump aslında piyasaları biraz sakinleştirmek istiyor. Çünkü hem Amerika'daki tahvil piyasası tarafında özellikle hani şu anda senin başlıkların arasında olmadı ama Japonya'daki yaşanan bir müdahale dönemi oldu. O dönemde satışları Japonya'nın Amerika'da tahvillerini sattığı ve bu yüzden de Amerikan 10 yıllıklarının 4.65'lere 30 yıllıklarında 5'in üzerine geçtiği bir dönem oldu. Bu da dönüp dolaşıp ben eminim yani Amerika'daki Besant olsun, Trump olsun hatta...
1: Petrol ve tahvil faizleri Trump'a geri adım attıran iki şey.
0: Ben de öyle görüyorum.
1: Bu hani başından bu yana böyle gidiyor.
0: Aynen öyle. Şimdi bu o yüzden yani bunların hepsini bir araya getirdiğimde Trump'ın en büyük belası şu anda teknik olarak İran, onu bir şekilde halletmesi gerekiyor. Netanyahu'yu bu konuda frenlemeye karar vermiş durumda ve hakikaten Trump'ın akşamleyin yapmış olduğu ateşkes anlaşması bence Trump'ın net bir şekilde bu işi bitirme veya Amerika'nın tam olarak kaybetmemiş olsa bile ki sürekli her seferinde daha yüksek el yükseltiyorlar. Karşı taraf el yükseltiyor. Sonra tekrar şey yapıp normal bir pazarlık süreci aslında. Çok garip bir durum değil. Yani herkes, ben de bir pazarlığa otursam ben de 3 aşağı 5 yukarı benzer stratejileri izlerim. Ama sonuçta bu anlaşma yapılacak, yapılmak zorunda. Aksi takdirde Trump'ın başı hem tahvil faizleriyle hem petrol fiyatıyla hem Kasım'daki seçimlerle biraz belada, biraz değil bayağı belada aslına bakarsan. O yüzden de ben bu ihtimalin halinden yüksek olduğunu düşünüyorum. Artı dönüp dolaşıp hani petrolde 92 dolardan 97 dolara çıkması çok önemli bir şey değil. Diyeceksin ki ya 5 dolar da az buz bir şey değil ama değil, gene de önemli değil. Neden diyeceksin? Piyasa halen daha aşağı yönlü şeyini, beklentisini ve umudunu korumaya devam ediyor. Çünkü kırmadı. Yani 120 veya 130 doların üzerine, özellikle 130 doların
1: üzerine. Tavanı çizdi de dengelenme noktası belli olmuyor hala.
0: Kolay dengelenmeyecek. Yani onu hani ben kamyon örneğini açıklıyorum. Tekrar etmeyeyim kendi örneğim ama rezervleri yerine koyması gerekiyor ülkelerin. Yani çok ciddi bir stratejik rezervler her taraftan kullanıldı. O rezervlerin yerine konulması gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün nasıl bir problemle karşılaşacağını bilmediğinizde ilk önce kendini garantiye almak istersiniz. O yüzden rezervleri koyacaksınız. Rezervleri koymanız demek normal tüketim talebinin üzerine gelen bir ekstra talep demek. O talep olduğu sürece petrol fiyatları tekrar, hani senin dengelenme dediğin yerin 60'lı dolarlarda olduğunu varsayarsak veya 60'lı dolarlarda başlamıştı bizim bu hikayemiz, oraya geri gelmemiz tahminlerden biraz daha değil, bayağı uzun zaman alacak. Yani daha fazla
1: peki,
0: zaman
1: sana
0: alacak.
1: Peki sana bir şey sorayım mı? Şimdi bu stratejik rezerv meselesi önemli ya. Türkiye'nin bir stratejik petrol rezervi birikimi yapması ve bunu belli noktada var ama bunu daha geniş ve daha kapsamlı bir şekilde yapması ihtiyacı bu tür dönemlerde coğrafyada bu kadar hareketliyken bir kez daha tartışılabilir belki, ne dersin?
0: Şimdi Türkiye'nin bu konuda bence birçok ülkeye göre ki son gelen bu sıkışıklıklar sırasında A Japonya, B Tayvan, neredeyse
1: ya oralarda bulunabilirlik problemi oldu. Bizde fiyat problemi oldu.
0: Zaten bizim avantajımız o. Ya ben hani petrolün
1: boru hattı da olduğu için
0: tabii. Petrolün her zaman kritik olan konusu tedarik konusudur. Veya gazın da öyle. Yani tedarik meselesi kritiktir. Fiyat ikincil derecede önemlidir. Hatta işte çok uzun 10 yıllar boyunca Amerika'nın Orta Doğu'daki hakimiyetinin temelini petrole bağladıkları dönemde Amerika'nın derdi fiyat hiçbir zaman olmuyor. Her zaman tedariktir. Yani asıl olan tedarik. Türkiye bu konuda bence dünyadaki birçok ülkeden daha iyi bir stratejik rezerv politikasına sahip. 90 günlük rezerv vardır Türkiye'nin ve bunu da devlet tutmaz, şirketler üzerinden tutulur. Bu kritik bir şeydir kararda.
1: Onu diyorum, acaba bu dönem geliştirmeyi gerektirir mi? Yani Türkiye'nin avantajları ne? Birincisi TANAP var. İkincisi şimdi yine tam kapasiteye yaklaşmış olan bir Kerkük-Ceyhan Bolu hattı var. Dolayısıyla hani bunlar Türkiye'nin arz açısından nispi avantajları. İşte Rusya bağımlılığımız var belli noktada yine. Ama sonuçta çeşitlendirilmiş bir tedarik yapısı olduğu için Türkiye daha güvenli görünüyor olabilir. Ama bölge karıştı mı, tam karışıyor ya, o nedenle diyorum.
0: Evet, ama bunun karşılığında şöyle bir durum var. Akşamleyin iş çıkışı saatlerinde köprüde trafik sıkışıklığı olmaması için 15'e 15 şerit yol yapmaya falan benzeyecek bu iş. Bunun bir maliyeti var. Çünkü normal savaş zamanlarında bunun fiyatı çok, maliyeti ve fiyatı çok artıyor. Aslında maliyeti çok artıyor. Fakat aynı miktarda devasa bir petrol stoğunu barış zamanında tutmaya kalktığını, onun A fonlama, B depolama maliyeti çok yüksek oluyor. Yani bunun benzer gaz bu işte daha da zor. Yani gazı depolama daha da
1: problemli. Acaba bu dönem olabilir. Biraz maliyet bağımsız bakmayı gerektirir mi?
0: Valla şöyle söyleyeyim. Bunu bu noktaya gelmeden önce tedarik anlaşmalarıyla doğru kurgulamak daha doğru olur bence. Yani nedir? Körfez'de bir problem çıktığında tamamen atıyorum. İşte Angola veya Nijerya veya Cezayir tedarik eden bir sistem, Rusya'da problem çıktığında Körfez'den tedarik eden bir sistem gibi tedarik sisteminizi daha düzgün tasarlayıp
1: bir anlamda iyi çalışmalar var, onu
0: biliyoruz.
1: Bence
0: iyi. Mesela yani enerji konusunda benim çok ağır eleştirilerim olmuştu. 2008'deki bedava para politikasında, ya dünyanın bedava para olduğu dönemde Türkiye'nin yapması gereken en öncelikli iş enerji tedariği veya kendine yeterli hale gelmesi için yatırımları yapması lazım demiştik. O zaman biz uzun süre yenilenebilire doğru dürüst bir fiyatlama politikasını bile açıklamamıştık. 5 yıl falan sürdü. Gaza fazla ağırlık vermiştik. O sırada yapılan bir yüzer gazlaştırma tesislerimiz var. O Türkiye'nin
1: Efes Aryo'lar.
0: O Türkiye'nin çok önemli bir stratejik avantajı haline geldi. O gün belki çok anlamamıştık ama o ve benzeri yatırımlar
1: veya Ukrayna savaşı çıktığında Almanya'da yoktu Efes Aryo tesisi. Bir
0: Avrupa'da İspanya
1: darmadağın oldular.
0: Avrupa'da İspanya hariç hiçbir yerde doğru dürüst yeterli kapasite yoktu. Ve bunlar da yani hep aynı şeyi söylüyorum. Su arıtma tesisleri, petrol rafinerileri, bu gazlaştırma tesisleri, petrokimya tesisleri bugünden yarına kurulabilen şeyler değiller. Bunların hem inşaları hem operasyonları oldukça uzun zaman alan ve hakikaten önceden planlanmamız gereken şeyler. Onun için hani senin bugünden baktığımızda daha fazla depolama kapasitesi yapalım dediğinde 15-15 şeritlik köprü yapma gibi geliyor benim aklıma ilk ama öncesinde tedarikle ilgili yapabileceğiniz hani İran'la mesela şöyle bir anlaşma yaparsanız bundan sonra İran barış dönemine geçtiği takdirde ki bence Türkiye'nin çok önemli şanslarından biri olacağına inanıyorum ben. O da şu, eğer Amerika ile İran, daha doğrusu İran'la Batı dünyası arasında sulh, barış olması gerekmiyor. Barışla sulh aynı şey ama barış çok daha uzun süreli. Sulh en azından bir süre daha kimse kimseye bulaşmayacak gibi bir şey. Bu da 15-20 yıllık bir süre olursa Türkiye'nin İran'la yapacağı bir işbirliği çok kıymetli hale gelecek. O sırada biz gene gaz ve petrol konusunda da bir işbirliği yaparsak kesildi mi? Körfez'den alırsın. Körfez'de mi kesildi? Rusya'dan. Rusya'da mı kesildi? Angola veya şeyden alırsın. Bu tedarik sistemini, hatta Somali'de kendi petrolünü bulursun. Bilmiyorum yani. Ama bu ve benzeri adımların atılması tedarik ya da arz güvenliği açısından çok kıymetli olacaktır. Yapıyoruz. Bu konuda fena gitmiyoruz ama daha önceden yapılmış
1: yerler. Enerji altyapısı iyi Türkiye'nin şu anda. Yani sonradan yapılan yatırımlar, evet. Geç de olsa yapılan yatırımlarla.
0: Geç
1: şu anda
0: de olsa yapılan yatırımlar.
1: Özellikle hani mesela hidroelektrik altyapısına yapılmış olan yatırımların bu sene yağışlarda iyi gittiği için elektrik üretimi içerisindeki payının ne kadar yükseldiğini, ne kadar belirgin olduğunu, bunun Türkiye'nin enerji gideri üzerinde ne kadar ciddi bir avantaj sağladığını çok net olarak görebiliyoruz. Hani yağış varsa o taraftan, diğer yandan işte güneşten, rüzgardan faydalanarak altyapıyı belli bir noktaya getirdi Türkiye. Bu çok
0: orada
1: büyük avantajdı.
0: Elektrik depolama ile ilgili de henüz daha yapısal ve yönetimden sonra idari konularda netleşmelerimiz henüz olmadı. Onları da yapabilirsek tabii, bu arada bizim bunları düzenlemeleri yapmamız yeterli değil tek başına. Teknolojinin de bu konuda bize destek olması lazım. Orada çok büyük bir teknolojik ilerleme henüz daha dünyada yapılamadı, sağlanamadı ama yine de bu konuda hem Türkiye'de hem dünyada önemli çalışmalar var. Bu depolamayı bizim bir şekilde çözmeye başlamamız lazım.
1: Peki geçiyorum şimdi.
0: Elektrik depolama bu arada, yani
1: evet,
0: petrol
1: evet,
0: depolama değil.
1: Geçiyorum şimdi diğer konuya. Trump'ın gelip ortaya attığı tarifelerle birlikte dünyayı karıştırdığı dönemde çok hızlı aksiyon alma, istediğini yaptırabilme ve oralardaki pazarlıklar içerisinde de elini güçlü tutabilmek için hızlı hareket etme ihtiyacı vardı. Bu bağlamda kullandığı yetki uluslararası acil durum ekonomi yetkileri yasası adı verilen bir yasa. Fakat bu yasa aslında sadece gerçekten ekonomik acil durumlar içerisinde kullanılması gereken bir yasa. Kongre ve Senato süreçlerini bypass edebilmek adına bunları kullanmıştı Trump, ama Amerika'daki yüksek mahkeme 6'ya 3 ile bu kararı bozunca tarifeler dayanaksız hale gelmişti. Şimdi bugün Section 301 dedikleri yeni bir madde çerçevesinde, yeni bir ticari düzenleme yetkisi çerçevesinde 60 ülkeye %10 ile 12,5 arasında bir tarife uygulamasına doğru geçiyor. Bu uygulamanın içerisinde de biraz önce saydığım ülkeleri bir kez daha tekrarlayayım. Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan, İngiltere, bunlar %10. Geri kalanları %12,5. 60 ülkenin geri kalanı, ki bunların içerisinde Japonya var, Çin var, Hindistan var, Brezilya var. Bu ülkelere de İsviçre var. Bunlara da %12,5 uygulanacak. Bu yetki bu şekliyle eğer kullanılacak olursa kongre denetimine de tabi olacağı için, oralardan izinli çünkü, buna imkan tanıyor. Yasal altyapısı daha kuvvetli bir tarife yapısı getiriyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Fakat sadece tarifeyi koymak için değil, bu yasa çerçevesinde aynı zamanda elinde eğer bir atıl kapasite varsa herhangi bir sektörde ve alanda, bunu geri kalan ülkelere ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne dumpingli mal üreterek içerideki üreticiyi sıkıntıya sokabilecek boyutta kullanıyorsan, burada akla gelen tabii ki ilk ülke Çin oluyor. O zaman buna da önlem alma imkanı getiriyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Dolayısıyla böyle bir teklifle geldi şimdi Trump yönetimi.
0: Amerika'da vergi koyma yetkisi kongredeymiş. İtiraz zaten oradan çıktı. Yani Amerika'nın içindeki itiraz oradan çıktı. Tabii Trump'ın o züccaciye dükkanına girmiş fil misali her tarafı kırıp döktüğü dönem bir tür güç gösterisiydi. Çok azı işe yaradı. Aslında kopardığı gürültüyle elde ettiği fayda arasındaki analize baktığımızda Trump öfkeyle oturup zararla kalkmış. Öfkeyle kalkıp zararla oturmuş duruma geldi. Şimdi bu bir yeni düzenleme, bunu bir parça bir standartize ediyor bir kere her şeyden önce. Bu aynı zamanda Amerika'daki gümrük altyapısı da buna çok uygun değildi. Yani bir öncekine. Şimdi biraz daha kolay ve standartize edilmiş bir vergi meselesi gündeme gelecek. Amerika bu konuda kararlı. Aslında bakarsan teknik olarak işte ordunun maliyetini veya savunmanın maliyetini veya dünya denizlerini güvenli tutmanın maliyetini, NATO'nun maliyetini gibi vesaire sebeplerle gelir arttırıcı önlemlere ihtiyacı var Amerika'nın. Onların bir kısmı buradan standart hale getirilmiş bir gümrük vergi sistemiyle geliyor. Türkiye için hani 15'ten 12,5'a inecek diye iyi bir taraftan bakmayı tercih ediyorum ben bu işe. Zaten kaçamayız. Yani biz dünyanın hani 16-17. büyük ekonomisi olarak Amerika'nın önemli ticaret partnerlerinden biri olmaya devam edeceğiz şu veya bu şekilde. O yüzden biz diğerlerinden istisna tutabilir miyiz? En fazla %10'da pazarlık yaparsınız. 15'e göre 12,5 indirdim, daha ne istiyorsunuz dediklerinde de söyleyecek çok fazla bir şeyimiz yok. Mesele sadece kısa süreli bu şeyden çok, gümrük vergileri veya oranlarından çok daha uzun süreli ve işbirliği için zemini araştırmak veya bu konuda yeni bir takım adımlar atmak çok daha önemli diye düşünüyorum.
1: Peki geçiyorum diğer konuya. Devasa halka arzlar. Şimdi SpaceX bir işte uzaya roket gönderme, iki uzayda kolonileşme, üç
0: madencilik, uzay madenciliği,
1: asteroid madenciliği gibi konular üzerinden ciddi bir aura yaratıyor. Ama tabii esas hikaye şu anda dünyada en büyük yatırımlara temel oluşturan bu hyperscaler dediğimiz ciddi veri merkezlerinin çok ciddi bir enerji ve soğutma maliyeti nedeniyle işte milyarlarca dolara mal olduğu ortamda SpaceX diyor ki ben alçak yörüngeye atacağım bu veri merkezleriyle birlikte güneş enerjisini kullanıp oradaki ısı nedeniyle soğutma maliyetinden de kurtulmak suretiyle bu hyperscaler'ları alçak yörüngede tutacağım. Zaten diyor Starlink diye de benim bir uygulamam var. Oradan da o veri merkezinden dünyaya bunun verisini istediğim hızla hiçbir coğrafi engele takılı kalmadan veya kablolamaya ihtiyaç duymadan indirebileceğim. Şimdi bu tabii muazzam bir proje gibi görünüyor. 1.8 trilyon dolar kadar muazzam bir proje gibi görünüyor. Reuters'ın verdiği habere bakılacak olursa. Dolayısıyla bu bir. İkincisi işte 1 trilyon doların üzerinde bir OpenAI, 1 trilyon dolar civarında bir Anthropic halka arzlarının da geleceği düşünülecek olursa, buradaki paralar inanılmaz yerlere gelmedi mi diye sorayım sana bir.
0: Valla trilyonu biz kullanıyorduk eskiden hatırlarsan. Yani 6 sıfır atmadan önce trilyonu kullanıyorduk ve trilyon hani bizim için hani olabilecek rakamlardı. Bunun dolar bazında olması hakikaten telaffuzu gerçekten zor. Bir araya milyar dolarları bir araya getirmekte zorlanırken biz burada trilyon dolarlardan halka henüz arz edilen kısmı. Bunun bir de yükseldiğini düşünsene, 1.8'den açılıyorsun. 1.8'e çıktığında
1: 1.8 trilyon dolar ne demek diye bakarsan, Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1.6 trilyon dolar oldu.
0: Bir Türkiye'den büyük bu bir senelik, evet.
1: Bu arada şirket şu anda sadece Hülya'dan oluşuyor.
0: Tesla'da da aynı şey olmuş.
1: Ama Tesla'da bir mal var.
0: Tabii tabii, ama şimdi burada biz hani...
1: Bu olmaz demiyorum. İleride gerçekten muazzam bir işe dönüşebilir. Ama satılan bir hayal ve hülya şu anda.
0: Kesinlikle öyle, ama şey var yani, bilançolarda elle tutulan ve elle tutulamayan değerler vardır. Yani elle tutulan işte binası, arabası vesairesi. Elle tutulamayanı şerefiye dediğimiz işte şeyler, fikri mülkiyet hakları vesaire grubu. Şimdi bu tamamen bu şerefiye veya fikri mülkiyet hakları bölgesinde elle tutulamıyor. Hatta
1: elle tutulabilir tek yanı Elon Musk.
0: Hayır, görünür yüzü Elon Musk diyelim. Hatta şimdi bunlar aralarında işte veri alışverişi yaptığında onu da elle tutamıyoruz. Yani dijital olarak bir şeyler akıyor gidiyor, hiç gidiyor. Ölmüyoruz, etmiyoruz. Elektromanyetik dalgalar radyo sinyallerle vesairelerle aktarılıyor. Aslında bahsedilen hayal çok büyük bir hayal de, bunun hayata geçmesi bir geçince çok farklı bir dünyada olacağız. Ondan mutabık kalalım. Çünkü şu anda Starlink bile çok ciddi bir değişim yarattı. Hatta Starlink yani Ukrayna-Rusya savaşında önemli oyun değiştiricilerden biriydi. Veri sağlama vesaire açısından Ukrayna'ya, ki Ukrayna'nın altyapısı buna uygun değilken, şu anda Ukrayna dronlar sayesinde ve Starlink sayesinde savaş mimarisinde çok önemli bir değişiklik yarattı İran'la birlikte. Bu başka bir dünya anlamında söylüyorum. Yani uzay madenciliği bilemiyorum ama esas bu bahsettiğin hani soğuk, yani uzay soğuk olduğu için orada soğutma meselesi ile ilgili bir avantaj mutlaka olacaktır da, bu kadar para eder mi sorusunun yanıtı gerçekten benim zorlandığım bir konu. Bundan bir önceki en büyük halka arz, Saudi Arabia Aramco'nun yapmış olduğu halka arzdı. Bu onu katlıyor yani, ve hani Aramco var olan ve şu anda hani hepimizin kullanmakta olduğu bir ürünü satıyor. Şey öyle olmayacak yani, SpaceX öyle olmayacak. Benzer şekilde gerek OpenAI gerek Anthropic de bu yeni içinde bulunduğumuz dünyanın hani yıldızları bunlar. Onlara da bu kadar değer atfediliyor olmasını ben biraz zorlanıyorum, ama ben tabii eski okulda kaldım. Yani dijital göçmen birisinin bunları anlaması, hatta geleceğin nereye evrileceğini hayal etmesi zor. Tek bildiğim dotcom bubble'a benzer bir dönem yaşıyoruz. Onu biliyorum. Yani daha önceki tecrübelerden, yaşanmışlıklardan yola çıkarak, hatırlarsan 2000 yılından önceki internet ilk böyle patladığı sırada binlerce şirket halka arz ediliyordu veya işte en azından halka olmasa bile kapalı devrelerde halka şey yapılıyor, satılıyordu.
1: Bayağı halka da satıyorlar canım.
0: Tabii tabii, binlerce değil yüzlerceydi o zaman, kapalı olanlar binlerceydi. Biz şu anda onların içinden kaç tanesini hatırlıyoruz diye baktığında Google, Microsoft,
1: Yahoo biraz.
0: Yahoo da zayıf.
1: Amazon
0: yani, başka hani dört, iki elin parmağını geçmeyecektir yani bunlar. Binlerce, iki elin parmağı yani. Burada da benzer bir durum olur diye, olacak diye düşünüyorum.
1: Peki çok hızlı bir Türkiye'ye döneyim mi?
0: Hadi dönelim. Önemli çünkü orası da.
1: Evet, Türkiye'de olup bitenlere baktığımız zaman iç siyasi riskler bir kez daha gündemde. Piyasa bayram tatili öncesinde perşembe günü itibariyle bunun şokunu yaşadı. Ancak sonrasında bir toparlanma süreci var. Piyasa dinamikleri, fiyatlar bir miktar böyle hani kamu desteğiyle falan da tutulunca şu anda oraya biz bunu fiyatladık yok muamelesi yapmaya devam ediyor. Program için Özellikle dün de burada bunun üzerine konuştuk. Şimdi sana da aynısını sorayım. Programın ömrü maksimum 2 sene seçime kadar. Dolayısıyla seçimden sonra yeniden AK Parti gelir, aynı ekonomi yönetim devam eder, devam ettirilebilir, sürdürülebilir. Ama şu anda görünen ufukta maksimum 2 sene, yani 2028 yılının Haziran ayı itibariyle bitmiş olacak. Bu 2 yıllık periyotta, yani bugüne kadar program şunu yaptı, bunu yaptı diye çok tartıştığımız için orayı geçmek lazım bence artık. Finansal istikrarda başarılı oldu. Enflasyon düşürmede koşullar destekleyici olmadı. Biraz da programın kurgusu talep kısıntısına ve yavaşlamaya müsaade etmediği için istenen sonuca ulaşamadı diye özetleyebiliriz belki. Ama esas bundan sonraki 2 senede bu programın ufkunu nereye yerleştireceğiz? Edinim ve kazanımları nereden elde etmek gerekir?
0: Edinim ve kazanımlarının edinilememiş olması bence en büyük zafiyeti oldu programın. Bundan sonra iş çok daha zor. Şimdi mutlak mutlan 19 Mart, 21 Mayıs iki tane çok dev politik deprem yaşadı bu program aslında bakarsan. Yani ben ısrarla şunu söylüyorum. Merkez Bankası ve para politikası tarafında yapılması gerekenlerin çok önemli bir kısmı yapıldı. Maliye politikası tarafında hepsininle konuştuğumuz gibi yapılmadı. Yapılmadığı gibi iki tane çok önemli politik deprem yaşadık. Yaşamamız gereken diyeyim. Hani yaşamamayı tercih ederdik diye yaşanmaması gereken iki tane olay. Bundan sonraya daha artçıllarıyla çok daha fazla etki yapacak. Mesela borsada Perşembe günü açıklandı, 21 Mayıs'ta akşam saatlerinde açıklandı. Borsa çok sert bir tepki verdi. Çünkü serbest hareket edebilen hemen hemen elimizdeki tek piyasa orası kaldı. Tahvil, döviz, faiz tarafı maalesef serbest piyasadan söz etmek mümkün değil. Orası bu tepkiyi verdi. Ertesi gün hemen müdahaleler geldi ve borsa toparlandı. Borsa toparlandı da kısa vadeyi toparladık. Bunun etkileri önümüzdeki dönemde çok daha fazla olacak diye düşünüyorum, endişe ediyorum. Halen da bunu şey yapıyoruz, devam ettiriyoruz ve yaşıyoruz açıkçası. Bundan kolay kolay kurtulmamız ancak ve ancak bu politik adımların tekrar tersine döndürülmese bile bir an evvel, özellikle de terörsüz Türkiye ile birleştirilerek çok hızlı bir şekilde pozitif tarafa geçmesi sayesinde olur. Şunu ekleyeyim, biraz evvel İran'la ilgili iyimserliğimi paylaştım. Başka bir iyimserliğim de özellikle enerji aktarımlarında Türkiye çok önemli bir yere gelecek. Zengezur Koridoru özellikle benim için önemli veya ben daha fazla önem atfediyorum oraya. İşte medeniyet yolu desen vesaire, İsrail'le bu konuda bir rekabet içindeyiz, o ayrı mesele ama sonuçta Türkiye bölgede çok önemli bir ülke haline geliyor. Biz dışarıda avantajlar sağlamaya çalışırken içeride bu ve benzeri problemleri yaratarak aslında kendi ayağımıza kurşun sıkar hale geldik. Ya bunların olmamasını, dilemeyi geçtim, olmasını anlamlandırmakta çok zorlandığımı söyleyerek bırakayım orada.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ali, aktardığın yorumlar için. Kısa bir ara, sonrasında son bölümde Asya piyasalarıyla karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, aslında ilk etapta biraz Japonya tarafına bakmak lazım. Özellikle kur müdahaleleri ve Japon tahvil faizindeki hareket üzerinden. Diğer yandan Japonya'nın demografisindeki bozukluğu da belki belli ölçüde değerlendirebiliriz. Çin'le ilgili ise hem LNG hem de petrol fiyatındaki talep arz talep dengesinde şu anda ne noktadayız, onu sorabilirim.
2: Açılı hemen en sondan başladım. Çin LNG petrol diyeyim bir defa. Çin'in LNG iştahı azalmıştı. Açılamadım şimdi burada, ben de Pekin'de de hissedebiliyoruz. Uzak Doğu'da, Kore tarafında, Japonya tarafında havalar daha erken ısınmaya başladı. Dolayısıyla LNG talebi de artmaya başladı. 4.6 milyon tona çıktı geçen ay Çin'in LNG ithalatı. Bir hızlanma var. Buna dikkat etmek lazım. Muhtemelen yaz boyunca bu hızlanma da devam edebilir. Tabii ki Çin'de, Kore'de, Japonya'da büyük LNG ithalatçıları. Bu ithalatçıların aslında geçtiğimiz aylarda iştahının düşük olması biraz hem Avrupa tarafını rahatlatmıştı hem de genel olarak küresel piyasayı rahatlatmıştı. İşler değişiyor olabilir. Petrol tarafında da çok ilginç bir nokta var. Açıl, o da şu. Çin normalde işte seninle de zaman zaman konuşuyoruz. 10 milyon varilden fazla petrol ithal eden, zaman zaman 11-12 bulan bir ülkeydi ama daha Şubat ayında hatta 11 milyon varilin üzerindeydi günlük. Geçtiğimiz aya baktığımızda, Mayıs ayına baktığımızda birdenbire karşımıza 6.3 milyon varil çıkıyor. Kabaca aşağı yukarı açıl 5 milyon varillik aslında günlük daha az ithal ediyor. Bu da aslında evet zaman zaman tabii acaba Hürmüz Boğazı tıkandı, 10 milyon varilden fazla belki kayıp var ama neden petrol fiyatları uçmuyor, kaçmıyor diyenler olabilir. Bunun bir sebebi aslında Çin'in tersine telafi edici rol oynaması. Peki neden diyeceksin açıl, neden böyle oldu? Bir açıl, aslında 3-4 tane önemli sebebi var. Bir tanesi akaryakıt ürünleri ihracatına kısıtlamalar getirdi. Dolayısıyla rafineriler daha fazla işlemiyor. Diğer taraftan haliyle iş talepte bir durgunluk oldu. Petrokimya sektörü, kimya ile çok önemli açıl. Şundan dolayı özellikle polimerler tarafında, plastik tarafında çok ciddi fiyat artışları var. Dolayısıyla bu ham maddeleri kullanan sanayiler, ki Çin'den bahsediyoruz, dünyanın en geniş sanayi tabanından bahsediyoruz aynı zamanda petrokimyada, onlar ya üretimleri kıstılar ya da stoklardan kullanmaya başladılar. Dolayısıyla rafinerilerin ürün talebi de aslında bir taraftan zayıfladı. Bu açıdan baktığımızda da Çin aslında dünyaya bir şekilde yardım etmiş oldu ama şunu da belirtmek lazım açıl. Konu çok önemli. Eminim çok ilgilenenler de vardır. Müsaadenle birkaç şey daha söyleyeyim bu konu
1: hızlıca
2: hakkında.
1: Alalım.
2: Çin tabii ticari rezervlerden yiyor şu anda. Bunu da çok fazla devam ettiremeyecektir diye düşünüyorum açıl.
1: Sadi, çok teşekkür ediyoruz aktardığım notlar için.

0: Sabah raporunun sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Haftanın 3. işlem gününü başlatıyoruz. Elbette Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler yine manşeti oluştururken bir diğer tarafta dün yapay zeka sektöründeki canlanma adeta can suyu oldu. Salı günü Wall Street'teki yükseliş eğiliminin sürdürmesini sağladı. Yapay zeka sektörüne yönelik canlanma ve savaş sona erdirecek bir anlaşma umudu da bu tarafı aslında destekledi. Neye rağmen? Lübnan'daki çatışmalara rağmen. Lübnan'daki yaşanan çatışmalarla birlikte acaba ateşkes umudu sona mı eriyor şeklinde beklentilere rağmen aslında ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalar vardı. Washington'da görüşmelerin askıya alındığına dair çıkan haberlere itiraz etti Başkan Donald Trump. Bugün de dahil olmak üzere sürekli görüşmeler yaptığını söylemesi üzerine bu kez bir kez daha teknoloji hisseleri kendisini göstermiş oldu. Teknoloji hisseleri borsaları rekor seviyelere taşırken S&P 500 tarafında 7600 puan aştı. Endeks 2000 Mayıs 2025'ten bu yana en uzun süreli 9 günlük bir yükseliş serisine de imza atmış oldu. Bu sabah itibariyle yapay zeka hisselerine olan talebin artmasıyla birlikte küresel hisse senetlerinde de yeni zirvelere tırmanıldı. MSCI All Country World Endeksine bakacak olursak 0.1'lik artışla birlikte rekor seviyeye yükseldi. Orta Doğu'da yeni çatışmaların alevlenmesi nedeniyle petrol tarafı teknoloji hisseleri kadar umutlu değildi. Petrol tarafında ise varil başına Brent petrolde 97 doların üzerine çıkmasıyla piyasada temkinli bir havada bırakılmıyor. Bunun yanı sıra da WTI tarafına bakıyoruz. Haftanın ilk iki seansında toplamda %7'nin üzerinde bir artış söz konusu oldu. Avrupa hisse senetlerindeki vadelilere baktığımız zaman açılışta hafif bir eksiye işaret ederken S&P ve Nasdaq 100 vadeli işlem sözleşmelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını takip ettik. Ancak burada en sert tepkiyi Bitcoin tarafı veriyor. Bitcoin geçtiğimiz yıl içinde %36'lık bir değer kaybıyla birlikte bu hafta 70 bin doların altına kadar da aslında gelmiş oldu. Altın tarafında da hafif geri çekilmeler var efendim. 4460 dolara kadar da bir geri çekilme yaşadı. Dolar TL tarafında yatay bir görünüm söz konusu iken Borsa İstanbul tarafında çıkan haber akışları ile birlikte resmi kaynaklardan teyit edilmemesine rağmen çıkan haber akışları ile birlikte bankacılık öncülüğünde %4,53'lük pozitif bir seyirle kapanışını yüksek bir kapanışa işaret etti. BIST yüz endeksi kapanışta günü %3,62'lik değer kazancıyla 14.200 puandan da tamamladığını takip ettik. Dolayısıyla bankalar tarafında 4,5'luk holdingler endeksinde 2,5'luk bir değer kazancı dikkat çekti. Hem evet küresel piyasalardaki teknoloji hisselerinin öncülüğüyle birlikte pozitif bir gündem hem de bunun yanı sıra spekülatif haber akışları da etkili olmaya devam etti. Peki bugünden neler beklenebilir? Tüm bu detayları konuşalım. Öncesinde piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına hızlıca başlayalım. Evet, ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar var bir diğer tarafta. ABD güçleri komşu Orta Doğu ülkelerini hedef alan İran balistik füzelerini ve insansız hava araçlarını önlerken İslam Cumhuriyeti'nde bir komuta merkezinde vurdu. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Salı günü Kuveyt, Bahreyn dahil olmak üzere çeşitli ülkelere doğru birkaç balistik füze fırlattığını da duyurdu. Buna rağmen de Trump dün akşamki yapmış olduğu açıklamada görüşmeler hala devam ediyor. Sürekli devam ediyor. Mesajını piyasa daha bardağın dolu tarafından bakmayı tercih etti. Ancak bugün nasıl bir fiyatlama olacak yakından takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden ticaret ortaklarına yeni tarife planı. Şimdi askeri saldırıların yanı sıra bir diğer tarafta ticari gerilimler de üzerine eklenecek mi? ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen kapsamlı gümrük vergisi duvarını yeniden inşa etmeye çalışıyor Başkan Donald Trump. Ülkenin ticaret temsilciliği ofisi ya Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan ve Birleşik Krallık'ın dahil olduğu bazı ülkelerden yapılan ithalata en az %10'luk bir gümrük vergisi planladığını da duyurmuş oldu. SpaceX halka arzında hedef 1,8 trilyon dolar değerleme. Teknoloji hisselerinde bu kez yarış aslında halka arz süreci oldu. Reuters'ın konuya yakın bir kaynağa göre dayandırdığı habere göre SpaceX rekor büyüklükteki 75 milyar dolarlık halka arzında 555,6 milyon dolar hisseyi hisse başına 135 dolardan da satmayı planlıyor. yüksek bir değerleme yakından takip edeceğiz. Goldman Sachs'ın CEO'sundan yapılan açıklama vardı burada. David Solomon tarafından yapılan açıklamada piyasada korkudan çok açgözlülük var dedi. Hisse senedi piyasalarındaki yükselişlerin ekonomik bozulma ve enflasyon risklerine ilişkin endişelerden daha ağır basan kar hırsı sebebiyle bunun yönlendirildiğini söyledi. Dolayısıyla burada teknoloji hisselerindeki öncülüğe yönelik de eleştiriler gelmeye başladı. Çünkü piyasa fiyatlama, varlık fiyatlamaları arasında keskin bir ayrışma söz konusu. Brent riski fiyatlıyor. Burada savaşı fiyatlarken, altın savaşı fiyatlarken diğer tarafta aslında hisse senedilerindeki yükselişler, bu risk iştahının baskılanmasına rağmen yükselişler dikkat çekici diyelim ve hızlıca veri takvimine geçelim efendim. Ve bugünün özelinde neleri takip edeceğiz? Almanya'dan gelecek olan hizmet bileşik PMI verisi Mayıs ayına ilişkin gelecek. Euro bölgesinden hizmet bileşik PMI verisi yine Mayıs ayına ilişkin takip ederken saatler 11'i gösterdiğinde yine 11.30'da hizmet bileşik PMI verisini bu kez İngiltere'den karşılıyor olacağız. Euro bölgesinde ise Türkiye saati itibariyle 12'de gelecek olan TÜFE verisini takip edeceğiz. Mayıs ayına ilişkin dün beklentilerin üzerinde gelen bir TÜFE verisi vardı. Yakından takip ediyoruz. Banka kıymet ve para ve banka istatistikleri ise 14.30'da içeride karşılayacağımız veriler arasında. Evet, hizmet bileşik PMI verisi Euro bölgesinde devam ediyor. 16.45'te İngiltere'den gelirken ABD'den gelecek olan yine aslında 21'de 5 kitabı yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler 14'ü gösterdiğinde Ankara'da 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuşma yapacak, yakından takip edeceğiz diyelim. ABD Hazine Bakanı yine Bessent tarafından yapılacak açıklamalar var. Bugün Türkiye saati itibariyle de 16'da konuşmasını takip edeceğiz. Michael Barr tarafından Fed üyeleri, Logan tarafından yapılacak açıklamalar var. Fed yetkilileri tarafından yapılacak açıklamalarda Fed para politikasına yönelik gidişatına ilişkin önem arz ediyor diyelim. Evet, küresel piyasalarda teknoloji rallisi içeride ise özellikle mutlak mutlak kararı sonrasında piyasalarda bir ertesi günü hızlı bir toparlama, beklentilerin aksine hızlı bir toparlama. Dün gelen haber akışları ile birlikte, resmi kaynaklara dayandırılmayan haber akışları ile birlikte yükselen bir Borsa İstanbul görüntüsü ne kadar rasyonel? Gidelim hemen şöyle Marbaş Menkul Değerlere Genel Müdürü Yardımcısı Soner Kuru ile birlikte dünkü hareketi ve daha önceki hareketleri değerlendirelim. Soner, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pelin.
0: Şimdi Soner, yapay zeka sektörü dedik, Wall Street'teki yükselişlerin eğilimini buraya aktarıyoruz. Bizde ise mutlak mutlak kararının etkisini sert satışlarla birlikte gördük. Ancak çok hızlı bir toparlama yaptı. Ertesi günü hızlı bir alım. Dün mesela ne değişti de %4,5'luk bankacılık öncülüğünde Borsa İstanbul BIST endeksinde günü %3,62'lik bir değer kazancıyla kapattı. Buradaki ana hikaye nedir? Spekülatif bir haber akışı mı? Eğer böyleyse ne kadar güvenilir?
1: Yani resmi kaynaklardan teyidini almadığımız, biraz daha böyle piyasada kulaktan kulağa, sosyal medyada kulaktan kulağa fısıldama yoluyla dolaşan bir takım haberler tabii piyasayı yukarı götürdü. Şimdi şöyle tabii, biz buradan hani bir takım haberler diyoruz ama bunu alanlar açısından, en azından tuşa basanlar açısından ihtimaldir ki belki biraz daha kendileri açısından teyitlidir. Çünkü biliyorsun teknik analizde de bir kural var. Ortalamalar bütün bilgiyi içerir. Haliyle burada da hani çok altı dolu altı boş hikayesini bilmemekle birlikte Amerika'da önemli bir fonun BlackRock'ın Türkiye'den banka alacağı spekülasyonu haberi, söylentisi fiyatlamaları yukarı çekti. Şimdi Türkiye özelinde tabii resme biraz daha büyük çerçevede bakıyor olmak gerekiyor. Özellikle yılbaşından itibaren biliyorsun Amerika'daki fonların Türkiye ile ilgili açıklamaları var. Yani Ocak ayında BlackRock'ın Türk hisse senetlerinde alım yapacağıyla ilgili bir haber vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Mart ya da Nisan ayında zaten CEO Türkiye'ye geldi, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bu tabii ki BlackRock dediğimiz fon, varlık yönetim şirketi, yönettiği varlık itibariyle dünyanın en büyük fonu. 14 trilyon dolar yanlış anımsamıyorsam. Yani burada rakam çok büyük olduğu için kıyaslama açısından söylüyorum. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1.7 trilyon. Ciddi bir fon büyüklüğünden söz ediyoruz. Şimdi resmi biraz daha geriye alalım. Eylül ya da Ekim ayıydı. Türkiye'nin Washington ziyareti. O dönemde yapılan açıklamalar. Sonrasında yine bu süreci biraz daha detaylı görmek isteyen izleyenlerimiz açısından o görüşmelerin ardından Tom Barak'ın açıklamaları, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi, işte Suriye Başkanlık Özel Temsilci, şimdi Irak Başkanlık Özel Temsilciliğini de verdiler. Bölgede aktif bir isim. Onun yine Türkiye ve bölgeyle ilgili açıklamalarını okuduğunuzda puzzle biraz daha oturuyor ve Amerikan fonlarından Türkiye'ye olası bir yatırım ihtimali çok da dışlanacak hale gelmiyor. Zaten bundan önceki yayınlarımızda da senle yine bu noktayı referans alarak yılın geri kalanına ilişkin yabancı ilgisinin pozitif olacağını, Türkiye'yi rakiplerinden pozitif ayrıştırma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmiştik. Şimdi biraz daha bununla ilgili haberlerin somutlaştığını görüyoruz. Yine borsayı yukarı iten ikinci bir parametre benzer tema. Özellikle Amerikan hazinesiyle Türkiye arasında bir swap hattı, dolar swap hattı oluşturulacağıyla ilgili yine bir açıklama var. Burada özellikle daha önce Trump'ın Arjantin seçimleri öncesinde benzer bir uygulama yaptığına ilişkin yine haberler var. Haliyle sermaye, büyük para biliyorsun piyasada patrondur. Yani genel itibariyle bir şekilde talep varsa fiyatlar yukarı gitmek durumunda. Bireyselin, küçük yatırımcının içeride değerlendirmesi ne olursa olsun büyük para belirleyici oluyor, yön tayin edici oluyor. Yani ben bu temayı çok dışlamıyorum. Dediğim gibi Eylül ayından itibaren, hatta daha öncesi de var. Yani şöyle söyleyelim, Trump göreve geldi geleli Türkiye ile ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili olumlu açıklamalar yapıyor. İlk döneminde belki ilişkiler biraz daha iki yönde de açıktı ama ikinci dönemini görüyoruz. Özellikle ciddi anlamda olumlu açıklamalar. Bunun sermaye girişi noktasında bir etkisini bu seneye kadar görmemiştik. Tabii geçtiğimiz yıllarda o kurdaki yukarı hareket, yabancının Türk lirası varlıklara bakışı burada etkiliydi. Ama uygulanan orta vadeli programda kurun yükseliyor olmaması ya da enflasyondan daha fazla yükseliyor olmaması, geri kalıyor olması yabancıya son 2 senede 3 senede ciddi anlamda böyle bir getiri imkanı verdi. Yani yıllık dolar bazında sadece faiz getirili enstrümanlarda %20 %25'lerde getiri var. Dünyada böyle bir faiz getirisi yok. Hem bu geçmiş data kaydı hem de bu data kaydının ileri yönelik vermiş olduğu güven, ki butlan ve önceki süreçlerde de burada bir dalgalanma olmayış hikayesi de burada yabancı açısından güven veren unsurlardan biri. Merkez Bankası orada proaktif davranıyor ve herhangi bir likidite sıkışıklığına, eksikliğine müsaade etmiyor. Bunun vermiş olduğu güvenle birlikte bu sene biraz daha yabancının Türkiye'ye olumlu baktığını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu hareket devam eder ama tabii ki yani dünkü hareket böyle bir spekülatif etki, bundan sonra piyasada böyle bir ralli anlamında bir hikaye oluşturacak güçte olmasını da beklemiyorum ama işin özeti yılın geri kalanında da yabancı ilgisi, mevcut siyasi kompozisyon, jeopolitik kompozisyon ve makro kompozisyon üst üste koyduğumuzda ben devam eder diye değerlendiriyorum.
0: Peki böyle bir durum içerisinde, işte yani bu tema içerisinde hangi sektörlere biraz daha odaklanmalı? Yani belirleyici sektörler mi olacaktır? Genele yayılan bir yükseliş mi söz konusu?
1: Yani şöyle, şimdi alım tabii güçlü olunca dünkü harekete baktığımızda yükseliş genele yayıldı. Ama tabii Türkiye ekonomisinde özellikle şirket seçimi ve sektör seçimi açısından baktığımızda içerideki ana tema yüksek faizler. Ve bu şirket karlılıklarını çok ciddi baskılıyor, talebi çok ciddi baskılıyor. Geçtiğimiz

0: haftalarda yine enflasyon raporu toplantısında petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ve küresel bu belirsizlikle birlikte Türkiye ekonomisinin biraz daha uzun süre daha yüksek faizle devam edeceği gerçeğimizde var. Faiz artmıyor olsa dahi indirim patikasına sonuçta bir virgül koyulmuş oldu bu temayla birlikte. Sektör ve şirket seçimi noktasında burası etkili olacaktır. Bu yüksek faizden daha fazla negatif etkilenen sektörler var. Başta sanayi ve reel ekonomi kesimi olmak üzere. Hafta başında da büyüme verisini aldık biliyorsun. Sanayide bir küçülme söz konusu. Yani bu ekonomik programa başlarken sanayinin milli gelir içindeki payı neredeyse %30'a yakınken şimdi %17, %18'lere geriledi. Milli gelir içindeki payından bahsediyorum. Nominalde belki kısmi de olsa büyümeler görüyoruz ama haliyle sanki faiz veya işte finansal sektörler arkasında bir şekilde faize dayamış sektörlerin biraz daha kar üretebildiği bir dönemdeyiz. İşte finansal kiralama, faktoring, sigorta, bankacılık hani bunlar bir yana biraz kar üretebildi ama reel sektör üretemedi. Ne alınmalı? Bir kere burada yabancı biliyorsun geldiğinde çok da bakmadan neyin ne olduğuna bankalardan almaya başlıyor. Dünkü hareket de belki biraz bununla ilgili zaten. Banka, holdingler ve havacılık. Burada baktığı konu karlılık ve bilanço detaylarından ziyade likidite, yatırım yaptığı varlıktan rahatlıkla çıkmak istediği zaman çıkabiliyor olması hikayesi. Orada en önemli sektörler, yine öne çıkacak sektörler bankacılık, havacılık ve holdingler olur diye değerlendiriyorum. Diğerleri bunun arkasından geliyor. Ne olacak? Yıl sonuna doğru bu faiz indirim patikasıyla birlikte sanayinin biraz daha o ucuz kalmışlık hikayesinin fiyatlamaları pozitif etkileyeceğini bekliyorduk ama şimdi o temayı biraz daha ertelemiş olduk. Haliyle iş biraz daha likiditesi yüksek ve biraz daha bu yüksek faizi arkasına alabilmiş sektörlerde devam edecek diye değerlendiriyorum ben.
1: Peki Soner, şimdi yabancı girişi diyorsun. Yabancı girişinde de yani baktığım zaman yapay zeka sektöründeki canlanmalar, rekor seviyelere yükselen endeksler, teknoloji hisseleri borsaları rekor seviyelere taşıyor diye burada manşet veriyorum. Neden yabancı teknoloji hisselerini ABD'deki işte Wall Street endekslerini ya da Tayvan'ı ya da Güney Kore'yi, Güney Kore Coast bir tarafında rekor seviyeler var. Orayı bırakıp Borsa İstanbul'a gelsin. Ana temeli buradaki cazibemiz nedir bizim? Yatırımcıyı ayıralım Pelin. Oradaki yatırımcı buradaki yatırımcı farklı mı dersin? Yoksa bizim de şu anda durduk bekledik yükseliş serimiz başladı bundan dolayı mı dersin?
0: Yani bizim birinci cazip noktamız bir kere kurun 2-3 senedir enflasyondan daha fazla yukarı hareket etme işi. Yani bu dolar bazlı ciddi bir getiri oluşturuyor. Yani cazibe diye baktığın noktada faizde %20-%25 dolar bazlı yıllık getiri var Türkiye'de. Dünyada böyle bir ülke yok. Birinci diyebiliyorum. Şu anlamda birinci, yerel para birimi cinsinden daha yüksek faiz ödeyen birkaç ülke var. Ama onlar yıl içinde kur yukarı doğru gittiği için dolar bazında reel anlamda bizim kadar para kazandıramadı yabancıya. Bir kere biz bunun parasını ödüyoruz ki geliyorlar. Yani bir risk ve bir getiri dengesi var. Orada risk ölçüsünde getiri demek ki biraz daha yüksek geliyor. Öncelikli cazibe bu. Zaten şunu söyleyelim, yabancı girişinde aslan payını hisse senedi piyasası almıyor. Faize dayalı enstrümanlar, carry trade bunlar alıyor. Burada da vadelerin kısa olduğunu şu ana kadar görüyoruz. Bu önümüzdeki dönem bir banka satın alır hikayesi mesela temayı değiştirmesi noktasında piyasa tarafından çok önemseniyor. Yani gelip yatıya kalmadan hemen çıkma peşinde, faizi alıp çıkma peşinde olan bir yatırımcı profili vardı. Ama bu bir banka satın alırım hikayesi, evet gelip burada kalıcı bir yatırım yapma hikayesi olduğu için dünkü haber akışı böyle etkili oldu. Haliyle bizim en önemli cazibemiz buradaki şu anda ödediğimiz faiz. Zaten o yüzden bunu indirmekte de zorlanıyoruz açıkçası. Burası bir yana dursun ama diğer taraftan yabancı zaten o temayı bırakıp gelmiyor. Globalde baktığında dünyada parasal tabanın genişlediğini görüyoruz. Yani Kevin Warsh burada bir bilanço küçültme gerekli gibi bir açıklama yapsa da piyasa bilançonun küçülebileceği ihtimalini satın almıyor yurt dışında. Dünyada para genel itibariyle aslında sadece teknolojiye gidiyor. Öyle bakmak lazım. Teknolojiyi de ikiye ayırıyoruz. Bir yapay zeka teknolojisi, bir de savunma Pelin. Yani orada mesela Aselsan'dan söz etmedik. Onu da ekleyelim yine pozitif ayrışma hikayesi noktasında. Dünyada güvenlik konsepti değişiyor. Bugün Avrupa yeni kendi güvenlik mimarisini oluşturmaya çalışıyor. Türkiye

0: tanesi. Yani para yapay zekaya doğru gitmeye devam ediyor olacak. Bence orada böyle bazen bir balon oluştu mu hikayeleri var. Tabii karlılıklar düşük, çarpanlar yüksek. Daha yeni yeni emeklemeyi tamamlıyor bence bu sektör. Önümüzdeki dönemde her birimizin günlük hayatında çok daha fazla yer edecek bu konu.
1: Peki, yatırımcı içeride Borsa İstanbul'da yatırım yaparken olmazsa olmaz 3 kriter nedir? Değerlemeye mi bakacak? Yoksa bugün baktığınız zaman işte finansallarda mesela dün Sertaş da dedi, ya Pelin bence dedi bundan sonraki süreçte 5 yıl içinde var olup olmayacağını biraz daha bakmak lazım dedi. Borçluluğuna bakmak lazım dedi. Ayakta durabilecek mi? Yani ilk 3 kriteri ne olur şirketi seçerken?
0: Yani şöyle, şu andaki trende baktığımızda bizim yatırımcımız momentuma bakıyor. Başka da çok bir şeye baktığını değerlendirmiyorum. Yani bir şey gidiyorsa onun arkasına takılalım. Rüzgarın gittiği yere kadar bizi de götürsün hikayesi var. Bu momentum trade işi, işte altının yükseldiği dönemde altın oluyor bizim yerli yatırımcı açısından. İçeride bir iki hisse senedi yükseliyorsa altına üstüne bakmadan buraya doğru hareket etmiş oluyor. Bu yapının biraz Türkiye sermaye piyasalarında kırılması gerektiğini değerlendiriyorum. Yatırımcının bir noktada değere, edere ve bir noktada geleceğe bakıyor olması lazım. Yani burada karlılık üzerinden okuma yapmak da bu konjonktür için zor. Çünkü faizler çok yüksek. Şirketler tarihsel ortalamalarının çok altında çarpanlarla karlılık tarafında çalışıyorlar. Ama yaptığı işe güveniyorsa, dediği gibi gelecekte var olacağına güveniyorsa ve değer noktasında bugün orada değer ve eder noktasında bir denge görüyorsa biraz daha buralara bakılmalı. Sermaye piyasalarının tabana yayılması, yatırımcı ömrünün uzaması, evet, değer üretilmesi hikayesi biraz buralardan geçiyor diye değerlendiriyorum ben.
1: Peki. Soner, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Marbaş Menkul Değerleri ailesine ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, kısa bir araya gidiyoruz.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Reklam.

0: Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.
1: Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Neler aktaracaksın bugüne dair?
2: Pelin, haftanın ortasına geldik artık ve oldukça yoğun bir haber akışını takip ettiğimizi söyleyebilirim. Küresel piyasalarda iki farklı fiyatlamalar görüyoruz. Bir tarafta jeopolitik riskler, ABD-İran arasındaki gerginliklerin fiyatlaması sürerken diğer yanda yapay zeka fiyatlamaları devam ediyor. Küresel hisse senedi performanslarında. Wall Street tarafına baktığımda dün yine rekor seviyelerde kapanan bir S&P 500 takip ettiğimizi söyleyebilirim. Bunun yanında ABD vadelileri şu an negatif seyrini koruyor. Aşağı yönlü hareketleri devam ediyor diyelim. ABD 10 yıllık ve 30 yıllıklarına baktığımızda ABD 10 yıllık ve 30 yıllık faizleri yukarı yönlü hareketlerini koruyorlar. Bir miktarda jeopolitik risklerin, gerilimlerin artmasıyla beraber. Avrupa tarafına baktığımızda aslında yeşil bir harita görüyoruz. Burada dün gelen enflasyon rakamını bir vurgulamamız gerekir. Abi, Euro bölgesi enflasyon rakamlarını karşıladık dün ve manşet enflasyon beklenildiği üzere %3.2 geldiğini söyleyebiliriz. Çekirdek enflasyonun beklentinin bir miktar daha üstünde geldiğini söylememiz gerekir bu noktada. Dikkat çeken noktalardan bir tanesi aslında hizmet enflasyonu geldi ve %3.5 olarak geldi. Tabii ki de enerji maliyetlerinin jeopolitik risklerden kaynaklı petrol fiyatlarının yükselmesi ve Avrupa'nın enerji ithalatına bağımlılığı söz konusu olduğunda maliyetlerin yükselişiyle beraber aslında birazcık daha Nisan ayında da gördüğümüz enflasyon üzerindeki baskı enerji tarafının devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Asya tarafına baktığımızda ise yine yapay zekanın fiyatlandığı bir günü geride bıraktık diyebiliriz. Yeşil haritaları karşılamakla beraber Kore endeksinin ve Tayvan endeksinin rekor seviyelere çıktığını söyleyebiliriz Pelin. Kore tarafına baktığımızda aslında senenin başından beri yaklaşık %100 artan bir artış gördüğümüzü söyleyebiliriz. Özür diliyorum, Kore tarafında %320, Tayvan tarafında ise %40'a yakın bir artış beklediğimizi söyleyebiliriz. Aslında bunların alt endekslerine baktığımızda tabii ki de Tayvan tarafında TSMC'nin, Kore tarafında ise eski Hynix'in ve Samsung'un etkili olduğunu

0: söyleyebiliriz. Özellikle çip kullanıcılarının son dönemde gelen haber akışlarıyla beraber hisse performanslarını, günlük performanslarını %10 seviyelerine taşımalarıyla beraber endekslerin yukarı yönlü hareketlerini koruduğundan söyleyebiliriz. Emtia tarafında ise Brent'in dün gelen haber akışıyla beraber yükselişe söz konusu oldu. Geçen hafta 91,5'larda gördüğümüz Brent tarafında bugün 97 dolarlarla işlem görmekte devam ediyor. Tabii ki de bu Brent'in yükselişiyle beraber savaşın tek çıktısı olarak Brent petrolü incelemiyoruz. Aslında Çin hariç ülkelere baktığımızda ithalatının 5'te 1'ini körfez ülkelerinden karşılayan alüminyum tarafından da söz etmek gerekir. Çünkü alüminyum fiyatları 4 yılın zirvesine doğru ilerliyor. Aslında 3750 ile LME tarafında, Londra Metal Borsası tarafında 3750 ile 4 yılın zirvesini tekrar karşıladı diyebiliriz. Burada yılbaşından beri %25 arttı alüminyum fiyatları ve ve baktığımızda aslında spot piyasada 3 aylık vadeli piyasada 116 doların üstünde 116 dolara yükselen bir fark olduğunu söyleyebiliriz ki bu 2007'den beri en yüksek farklardan bir tanesi Pelin. Bu hafta ekonomik veriler gelmeye devam edecek. Biz de piyasalara yansımalarını konuşuyor olacağız.
1: Peki, teşekkür ediyorum Elif Cansever'e, aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Ve efendim, dünkü güçlü bir kapanış ardından bugünden ne bekliyoruz? Vadeli taraf eksiye işaret ediyor. Hemen gidelim info yatırma borsa açılış beklentisini karşılayalım. Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün, hoş geldin. Bugünden ne bekleriz dünkü güçlü kapanış sonrasında?
2: Pelin, günaydın. Güzel bir gün olsun diyelim yine. Evet, dün hem sanayi hem bankacılığın böyle birlikte hareket ettiği bir günü yaşadık. Yani görece güçlüydü çünkü bayram öncesinde ve işte pazartesi günü baktığımız zaman çok da böyle yatay diyebileceğimiz, yani son 5-6 günü çok hareketsiz geçen bir borsa vardı. Yani görece dün böyle bir kafayı kaldırmış oldu ama büyük resim içerisinde, onu da söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Büyük resim içerisinde bir düzeltme içerisinde, kısa vadeli bir düzeltme yapıyor şu anda. Bu düzeltme nerede bitecek onu inceleyeceğiz. Şimdi olaylar var. Biz büyüme kompozisyonu tartışılıyor. Dünden beri sen de bir sürü yayıncıyla birçok yorumlarda bulundu herkes. Burada büyümedeki en büyük sorun olarak görülen veya tartışılan konu diyelim, kompozisyon. Nasıl dağıldı? İşte sanayiyle mi büyüyeceğiz, neyle büyüyeceğiz? İkinci konu, zaten 3 senedir sür manşet konumuz enflasyon. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki hem dünyada hem Türkiye'de, yani büyümeden, feragat etmeden enflasyonu nasıl yeneriz hikayesi zaten son 3 senenin hikayesinin en tepesine oturdu. Bu hikaye peki dönüp baktığımız zaman şirketlere ne kadar sirayet ediyor? Nereye getireceğim? Dün evet gün içerisinde bir haber aldık ama akşam da başka bir haber aldık. Yani şimdi şirket bazlı iyi haberler, şirket bazlı kötü haberler. Burada demek ki gerçekten bir mühendisliğin çalışması gerekiyor. Gerçekten analizlerin hep geçen seneden beri söylüyorum, 2026 biraz daha böyle hesap makinelerin biraz daha matematiğin ön planda olması gereken bir yıl olacaktı. Geçtim alt endeksleri, evet bazen böyle günlük bazlı haber akışlı günler oluyor ama gerçekten değerini bilen iyi hisselerin hak ettiği yılı tamamlayacak, getiri de yatırımcısını memnun edecek. Bak, endeks bazlı demiyorum, hisse bazlı diyorum. Bir yıl olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten olay örgümüz gittikçe kargaşık bir hale geliyor. Bunların başında da aslında son 2 haftadır konuştuğumuz, bayramdan önce de konuştuğumuz, yurt dışında da hala konuşulan konu, tahviller mi yanlış fiyatlama yapıyor, borsalar mı yanlış fiyatlama yapıyor? Yani ben işin açıkçası 20 seneden beri piyasada bu kadar büyük bir anomali görmüyorum. Yani tahvil fiyatları her zaman ışıktır, doğru yolu gösterir genelde. Hani traderlara, borsacılara işte bize ne olabileceğini, riskleri anlatmaya çalışır ama yani geçtim, içeriden bahsetmiyorum, dışarıya bakıyorum. Yani işte nedir? Mega halka arzlar geliyor hikayesini fiyatlıyor şu anda Amerika. S&P rekor üstüne rekor, Nasdaq rekor üstüne rekor. Çip geliyor, teknoloji geliyor. Yani sabah Ali Bey de, Ali Ağul da aynı şeylere takılmış. Herhalde biraz böyle deneyi piyasada fazla geçirenler aynı şeylere takılıyor. Çünkü tecrübeyle sabit bazı durumlar var. Yani geçmişinde benzer şeyleri yaşadık. Çünkü asıl olan ekonomidir. Makro ekonomidir. Makro ekonominin tabanı o düzlemin üzerine borsalar oturur. İşte 3 sene 4 sene boyunca biz Bitcoin'i de dinledik. Ama ne yazık ki Bitcoin yatırımcısının 1-2 seneden beri kilitli kaldığını da gördük. İşte 2010'larda bankacılık endeksini gördük. Hiç hareket etmeyen de. Ya ucuzluk, pahalılık ayrı bir olay ama aslında anlatmaya çalıştığım şey şu. Riskli ürünler adı üzerinde çok basit yaklaşmak gerekiyor. Riskli ürünlerdir. Yatırımcıların da bu 2026'da özellikle yani tekrar aynı şeyi söylüyorum. Sadece taviz faizlerine bakarak bunu okumaya çalışıyoruz. Ki gerçekten önemli bir göstergedir. Almanya'sından Amerika'sına, Japonya'sına çünkü aynı şey var bütün dünyada. Ya kamu borçluluğu her yerde aynı. Enflasyon büyüme, işsizlik savaşı her yerde aynı. Bizim içeride işte cari denklemde, cari açılmada bir takım acaba sorular 2026'da gelir mi falan. Hani geçtim savaşı, seçimi veya hikayeleri yani ekonomi düzlemine baktığımız zaman borsalarla ekonomi gerçekten aynı şeyi fiyatlamıyor. Bizim içeri dönelim. Bu sadece temkinli yaklaşım. Ama dediğim gibi borsalar gayet şu anda iyi duruyor. Bu kadar kötü evet. haber akışına rağmen ufak düzeltmelerini yapıyor. Ama tekrar altını çizeyim. İlk başta söylediğim seçici olmak, endeks bazlı demiyorum bak hisse bazlı özellikle 2026'nın özellikle ikinci yarısının en önemli mottosu, en önemli şeyi olacaktır, detayı olacaktır yatırımcılar açısından ve biz bencim bu tarafındakiler açısından. Pelin.
1: Ergün çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, uyarıların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz hem sana hem de Info Yatırım ailesine. Efendim evet, borsa açılış beklentisini de karşılamış olduk. Programı noktalıyorum. 10-15'te bir kez daha görüşeceğiz. Hoşçakalın.
3: Reklam. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber her sabah olduğu gibi ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi öncelikle istersen dünkü piyasa hareketini bir anlamlandıralım ve bugünden neler beklemek lazım konuşalım.
2: Evet, dün geneli yayılan coşkulu bir hava vardı. Burada banka hisselerinin öncülük ettiğini gördük. Özellikle Halkbank'ın tavan olması. Endeksi dün konuşuyorduk. 14.000'in üzerinde kalması önemli ama 14.000-14.200 bandı önemli bir direnç seviyesi olarak analistler belirtiyor. Dolayısıyla 14.200'ün de üzerine kapattı dün. %3,62 gibi ciddi bir yükselişle. Şimdi baktığımızda son bir aydır artık böyle fiyatlarının konsolide olmaya çalıştığını gördüğümüz Aselsan'ın tekrar yükselişe geçmesi, son zamanda yapılan sözleşmelerin de etkisiyle endekse yaklaşık 100 puana yakın bir katkı yaptı. Aselsan'ın endeks ağırlığı %10 üzerinde bulunuyor. Bunun yanında Astor, BİM gibi yine endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisse senetlerindeki yükselişe bankalar da katılınca ciddi bir yükselişi gördük. Dolayısıyla buradaki mutlak butlan sonrası kayıpların neredeyse tamamı geri alınarak bir yükseliş eğilimine tekrar yılbaşından beri devam eden trendin içine girmeyi başardığını söyleyebiliriz. Ancak ana belirleyici yine tabii ki savaşla ilgili gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağına ilişkin haberler ana belirleyici olmaya devam ediyor. Buradan kafa karıştıran haberler geliyor. Senin de sabahtan beri işlediğin gibi Trump bir şey söylüyor, İran tarafı başka bir şey söylüyor. Ertesi günü iki tarafta bambaşka şeyler söylüyor. Dolayısıyla fiyatlamalar açısından oldukça zor bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Burada gün içinde trade eden yatırımcıları dışarıda bıraktığımızda akşam pozisyonla gitmek ertesi günü ne olacağına ilişkin çok ciddi soru işaretlerini barındırmaya devam ediyor. Bunun genel olarak makro çerçeveye etkisi ise özellikle enflasyona olan etkisi bizde. Petrol fiyatlarının yüksek seyri enflasyonu. Enflasyonda faiz tarafına etkisi, politika faizinin beklentilerin üzerinde yüksek kalabileceğine ilişkin beklenti hem büyüme verilir beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesine neden oluyor, hem de finansallara ilişkin, karlılıklara ilişkin beklentileri revize edilmesine neden oluyor. Genel olarak bizim oldukça düşük kalan fiyatlamalar hisse senetlerinde tepki alımlarını, getiri potansiyellerinin yüksek, artık çok ciddi boyutlara ulaşması, yani %70, %80 hedef fiyatlara göre getiri potansiyelleri ulaştı. Bu da bu anlamda kurumsal yatırımcılardan alım gelmesini getiriyor birlikte. Ama tabii bu hedef fiyatlar Allah'ın emri değil tabii ki. Yani gelişmelere göre aşağı yönlü revizyonlar gelebilir. Ancak buradaki dip seviyesinde mesela dün işlemiştik banka bölü sanayi rasyosu. Yani son 3 yılın en düşük seviyelerine gerilemiş. Dolayısıyla buradan tepki anlamında alımların gelmesi, dediğim gibi hedef fiyatlara göre potansiyellerinde %70'leri, %80'leri bulması bu anlamda alımları tetiklemiş gibi görünüyor. Ancak tabii bazı spekülasyonlar da var. Bankaların satılacağına ilişkin spekülatif haberler, sosyal medyada. Hı hı. Haber demeyeyim bunları aslında. Bunlar haber demek haksızlık olur. Bizim gibi habercilere aslında evet. Haksızlık ama
1: teyide muhtaç öyle, evet, bilgiler, söylentiler diyelim şimdi.
2: Sosyal medyada kimi zaman özellikle dolaşıma sunulan haber şeyler oluyor, açıklamalar, gelişmeler olabiliyor. Dolayısıyla bu tip spekülatif haberlerde gelişmelerden, açıklamalardan yatırımcıların, özellikle bireysel yatırımcıların temkinli olması gerekiyor. Resmi açıklamaları takip etmeleri veyahut da aracı kurumlarındaki araştırma departmanlarından bu hisselerle ilgili görüş almalarını tavsiye edebiliriz. Borsada dünkü fiyatlar hareketlerine baktığımız zaman Aselsan'daki %6'nın üzerinde Astor'un tavan olması, yine Halkbank'ın tavan olması, Bunların yanında mesela TÜPRAŞ, bunlar ters korelasyonla hareket edebiliyordu. Bankalar yükselirken petrol fiyatları düştüğü için oradan destek buluyordu. Ama bu TÜPRAŞ ve Petkim'de mesela satış baskısına neden oluyor. Dün petrol fiyatları da bizim bayram arasındaki düşüşü biz fiyatlayamamıştık çok. Dün petrol fiyatlarında hafif bir yükseliş vardı. TÜPRAŞ orayı fiyatladı ama diğerleri de bayram arasındaki o verilen boşluktaki iyimserliği fiyatlamayı tercih etti yatırımcılar bazında baktığımız zaman. Dolayısıyla banka hisseleri %4,5, sanayi %2,9, TÜPRAŞ, Petkim gibi hisse senetlerinden petrol fiyatlarındaki dünkü yükseliş, bugün de hatta biraz yükselişler devam ediyor Brent petrolün varil fiyatı. Buradan destek bulunca yükseliş 500 puana yaklaştı. Tabii ki akşam saatlerinde ABD, Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen haber akışı biraz işin rengini değiştirmiş gibi. Güne dolayısıyla biraz bu anlamda negatif başlayabiliriz. Ulaştırma tarafı savaşın biteceğine ilişkin fiyatlamaları en hızlı reaksiyon gösteren şirketler oluyor. Dolayısıyla bu tarafa açılış itibariyle bakacağız. Çünkü artık Trump her ne kadar görüşmeler devam ediyor dese de İran'dan farklı gelişmeler geliyor. Buradan istersen bir de akşam saatlerinde gelen özellikle Türk İlaç.
1: Evet. Şimdi yani, halka arzını hatırlarsın çok yoğun bir yanlış hatırlamıyorsam 137 kat falan talep gelen bir halka arz takip ettiğimiz rekor dediğimiz bir halka arz tablosuyla karşımıza çıkan bir şirketti vakti zamanında Türk İlaç. Dün ise Concordato sürecinden bahseden son dakikalar verdik akşam saat 8 sularında.
2: Evet, tavanlarıyla peş peşe tavanlarıyla rekorlar kıran Türk İlaç. Aslında Mayıs ayı başından beri hisse senedini takip edenler, yakından takip edenler ilginç gelişmeleri takip ettiler, izlediler. Bunlardan mesela o 8 Mayıs'ta hissenin en tarihi yüksek seviyeleri gördüğünde işlem sırasına gelen ortak satışı. Sonra 21 Mayıs'ta JCR'dan
1: 139 kat düzelteyim talep gelmişti. 2021'de Mart'ta zannediyorum gerçekleşmişti halk arz.
2: Evet. JCR'ın not düşürmesi ve not düşürürken mesela şu notları vermişti 21 Mayıs'ta kredi geri ödemelerine ilişkin kapatılamayan ödemeler, karşılıksız çek kayıtları, gözden geçirme tarihi itibariyle kısa vadede yoğunlaşan yüksek tutarlı ödeme yükümlülükleri gibi gerekçeler göstererek şirketin notunu düşürmüştü. Bunun ardından hissede fon satışları da görülmüştü. Fon satışlarının çok ciddi miktarda yaklaşık 60 milyon notluk hemen böyle birkaç günde tahtaya satış gelmişti. Dolayısıyla oldukça dip seviyelerine inmişti. Dün akşam açıklama itibariyle de şirketin Concordato ilanı 3 aylık geçici mühletle ara verildi. Borsa İstanbul'da şirketle ilgili bugün işleme kapattığını ve yarından itibaren yakın izleme pazarında işlem göreceğini ifade etti. Yakın izleme pazarında sürekli müzayede gibi işlemler olmuyor. Günün içinde belli dönemlerde açılış ve kapanış seansı gibi işlemler oluyor. Yatırımcıların burada pozisyonu olan yatırımcıların bunlara dikkat etmesini söyleyebiliriz. Ama tabii ki bu Concordato haberleri borsada halka açık şirketler için aslında daha önceden bu kadar sıklıkla gördüğümüz şeyler değil, alışık olduğumuz şeyler değil. Ama ticari hayatında bir gerçeği, bunu da göz ardı etmemek lazım. Nakit akışında zorluk yaşayan, kısa vadeli yükümlülüklerini özellikle yönetmekte zorluk yaşayan şirketler bu durumlara düşebiliyor. Umarız ki, tabii ki burada istihdam edilen birçok da işçi var. Umarız ki bu süre içerisinde şirket toparlar. Ancak dediğim gibi son Mayıs ayın başından beri işlem sırasında olan gelişmeler çok böyle bizim piyasayı takip eden kişiler için çok böyle etkin piyasaya uymayan şeyler. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu işin bu tarafını özellikle araştırması gerekiyor. Yani ortak satışlarının gelmesi, yönetim kurulu üyelerinin değişmesi vesaire, bunların peşine Concordato açıklaması. Tahtada işlem sırasına baktığımız zaman Mayıs ayı başında çok yüksek seviyelere gelip inanılmaz bir işlem hacmi artışı ve buradan gelen satışların incelenmesi gerekebilir. Bunu da not edelim. Ardından açılışımız gelecek.
1: Diğer şimdi açılış gelmeden önce istersek hemen söyleyelim. Bugün temettü ödemesi olan şirketler var. Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik listelenmiş. Dolayısıyla burayı bir hatırlatmakta fayda var.
2: Hedef Holding'i de bedelsiz sermaye artırımı var. Açılış fiyatlarında onlara dikkat etmesi gerekiyor yatırımcılar.
1: Evet, CW Enerji tarafında yine bir şirket haberi var. %100 bağlı olan ortaklığı CW Solar Cell Enerji kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği için SPK'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı. Otokar'da bir şirket haberi var. Automekanika SA paylarının yine devralınması işlemine Romanya doğrudan yabancı yatırım otoritesi tarafından izin verildiği açıklandı. Astor tarafında kayıtlı sermaye tavanının 4,2 milyar TL'den 40 milyar TL yükseltilmesi kararı var. Hedef Holding'i sen de söyledin ama şirket haberlerini turlamaya devam edeceğiz diyerek hemen önce bir rakam da verelim. 14.191 puanla yeni gün başladı. Borsada 9 puanlık yani %0,06'lık yatay bir eksiyle yeni güne başladık. 45 hisse yükselirken 43 hisse düşüyor. 12 hisse ise yatay bir performansla karşımızda. Mali endeks %0,10, bankalar %0,15 kadar kırmızı bir ekranda. Sanayi endeks ise %0,10'luk bir primle yeni güne başladı diyelim. Hizmetler sektör endeksiyle devam edecek olursak burada %0,11, ulaştırmada yine %0,60'lık düşüşler var. Turizm endeksi ise %0,23'lük alıcılı seyirde. Pariteler tarafında dolar endeksi sabah saatlerinden bu yana 99,25'ler civarında hareketli. 45,96 95,60 seviyesinde dolar TL hareketi var. 45,95,60 diye tekrar söyleyelim bizi radyodan takip edenler için. Euro TL için ise 53,40,85 seviyesini telaffuz edelim. Şimdi CW Enerji şirket haberi var dedik az önce. Yüzdeselde en çok artan hisse olarak ekranımıza yansıdı. Yüzdeselde en çok yükselenlerde CW Enerji'yi İzdemir Enerji. Dünkü tavan sonrası bugün de yine %2,80 yükselen Halkbank. Euro Power Enerji dün yine tavan yapan şirketlerden biriydi. Ve Girişim Elektrik yine tavan yapanlar arasındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam ilk beşi de böyle yüzdeselde en çok yükselenler. Yüzdeselde en çok düşenler Margun Enerji, Türk Anadolu Metal, Alarko Holding, temettü etkisiyle Ereğli Demir Çelik ve Arçelik ilk beşiği oluşturdu. Temettü etkisinden arındırılmış fiyat hareketini izleyicilerimiz Altbant'ta takip edebilirler. Puan bazlı katkılarda Tüpraş, Aselsan, Astor, Halkbank, CW Enerji, Petkim diyelim. Petrolün etkisi tabii kendini hissettiriyor Petkim ve Tüpraş'ta. Puan bazlı da endeks üzerinde en büyük baskıyı kuran tarafta ise Türk Hava Yolları, yine bugün temettüsü olduğunu hatırlatalım. Ereğli Demir Çelik, Margun Enerji, BİM ve Turkcell hisselerini ve ardından Koç Holding'i takipteyiz. Şimdi şirket haberleri dedik. Bir kez daha oradan devam edelim. Hedef Holding dedik. İştiraki Kolendi Menkul Değerler sermayesini 220 milyon liraya çıkarmaya karar verdi. Ve bu arada Otokar haberini verdik. Europap Tezol'de pay geri alım programı tamamlandı. Türk İlaç'ta konkordato olduğunu söyledik. Petkim'de şirketin %51 pay sahibi Sokar Turkey Petrokimya'nın Sokar Turkey Enerji'ye devrolduğu açıklandı. Birleşme sonrası Sokar Turkey Enerji şirkette dolaylı pay sahibi konumundan doğrudan %51 pay sahibi konuma geçti. Bir de akaryakıtta bugün itibariyle geçerli olmak üzere fiyat artışına gidildi. Son dakikası da var. Benzinin litre fiyatı 47 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 98 kuruş kadar zamlanmış vaziyette karşımıza gelmekte. Şimdi şirket haberleri kabaca böyle diyelim. Var mıdır ekleyeceklerin veya açılışta dikkatini çeken bir hareketlilik Bekir? Onu da sorayım sana.
2: Evet, yok, çok şaşırtıcı değil. Daha önce açılıştan hemen önce konuştuğumuz gibi Trump'ın açıklamaları, İran tarafından gelen açıklamalar sonrasında ulaştırma tarafı en güçlü tepkiyi verebilir olumsuz anlamda demiştik. Açılışta öyle oldu. Olumlu tarafta ise petrol fiyatlarının dünden sonra bugün de yükseliş eğiliminde hareket etmesi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler o tarafı destekliyor. Şirket haberleri tarafında bugün açılış itibariyle genel olarak beklediğimiz şeylerin olduğunu söyleyebiliriz. Holdingler ve bankalar dünkü hızlı yükselişin ardından bugün biraz konsolidasyon içine girebilirler. Fiyatlarda dengelenme süreci izleyebiliriz. Ancak pozitif görünümün değişip değişmemesi biraz da teknik tarafta. İşte dediğim gibi belli bir düşük seviyeler getirip potansiyellerini artırdığı için yeni alım getiriyor. Bu yüzden endeksin de buna bağlı olarak eğer ki böyle çok hisse bazlı Aselsan ve sadece Aselsan ve Astor'la değil genel yayılan bir alım için bu seviyelerde biraz fiyatların konsolide olması ve hisse geçişlerinin biraz daha sıklıkla görülebileceğini tahmin ediyoruz. İstersen mesela demir çelik sektörüyle ilgili Marbaş Yatırım'ın bir raporu var. Demir çelik Ereğli'de de hareketlilik biraz fazla olduğu için biraz onlardan bahsedelim. Şöyle, piyasalarda bölgesel ayrışmalar ve yoğun bir rekabet ortamının hakim olduğunu, Çin'in ham madde tedarikine yönelik kısıtlayıcı adımları ve Japonya ile Hindistan'ın Çin menşeli ürünlere karşı başlattığı anti-dumping soruşturmaları artan koruma politikalarına göstergesi olduğunu, bu yüzden çok ciddi hareketlerin talep ve arz tarafında değişikliklerin görülebileceği ifade ediliyor. Marbaş Menkul araştırma analistleri tarafından. Küresel çelik talebinin 2026'da %0.3, 2027'de ise %2.2 artacağı öngörülüyor. Dünya Çelik Derneği tarafından buna dikkat çekmişler. Bakır ve teknoloji talebine baktığımızda ise bakır talebinin yapay zeka veri merkezleri, elektrifikasyon ve yeşil enerji dönüşümü nedeniyle 2035'e kadar %24 artmasının beklendiğini, bakır fiyatlarında çok ciddi hareketlilikler oluyor. Bugün Bloomberg tarafında da bir haber de vardı. Buradaki yükselişler arz tarafından, bu özellikle gemi trafiğinin, Hürmüz'deki gemi trafiğinin etkisiyle yukarı ya da aşağı yönlü riskler barındırması nedeniyle fiyatlarda dalgalanmalar oluyor. Dolayısıyla bakır ve buna bağlı olarak şirket hisse senetlerinde de dalgalanmalar yüksek olabiliyor. Yatırımcıların bu konuda dikkatli olmasını önerebiliriz. Bunun yanında alüminyum, Orta Doğu'daki gerilimler yine Hürmüz Boğazı'na bağlı olarak alüminyum fiyatların 4 yılın en yüksek seviyesinde olduğuna dikkat çekmişler. Türkiye'de demir cevheri ithalatının 2026'nın ilk 2 ayında yıllık bazda %66 oranında artış kaydettiğini, Nisan ayında hurda ithalatı bir önceki aya göre arttığını, demir çelik ihracatının ise %12,6 arttığını gösteriyor. Ereğli Demir Çelik'in %4,3 faaliyet kar marjı ve %10 brüt kar marjına sahip olduğunu, Kardemir'in %3,9 faaliyet kar marjı ile işlem gördüğünü ifade ediyorlar. Sonuç itibariyle bu korumacı tedbirler ve arz tarafına etkileyecek Hürmüz Boğazı özellikle ve bölgesel alandaki hareketlilik, demir ve çelik sektörü hisse fiyatları ve buna bağlı olarak şirket hisselerinin fiyatları üzerinde dalgalanmalara devam edeceğini, yıllık bazda ise büyümenin çok önceki gibi hızlı olmamakla birlikte, çünkü gayri safi yurt içi hasıla da artık aşağı yönlü revizyonlar gelmeye başladı bütün dünyada ve Türkiye'de. Dolayısıyla ama büyümenin de devam edeceğini sektörlerde tahmin ediyorlar.
1: Şimdi mesela Kardemir'de hissesi için baktığımızda terminalde altı kurumdan al, artı kurumdan tut tavsiyesi olduğunu aktarabiliriz. 1 Haziran'da şeker yatırmayan güncel tavsiyeyi piyasaya paralel getir diyerek 45 TL'ye hedef fiyatla girmiş. Ve yine Ereğli Demir Çelik'ten bahsettiğimiz bir sabahta yine şeker yatırım piyasa üstü getir diyerek 42 lira 24 kuruş hedefli bir güncel tavsiyeyle karşımıza gelmiş. Ereğli'de de 8 kurum al, 10 kurum tut, 2 kurum sat tavsiyesiyle terminalde. Bu arada az önce sen konuşurken baktın, mesela Türk İlaç'la ilgili 0 tavsiye var terminalde. Onu da belki belirtmekte fayda var.
2: Evet, çünkü burada yatırımcı ilişkilerinin çalışması, analistlere yapılan değerlendirme, bunlar şirketler tarafından çok ciddi bir şekilde yürütülmediği sürece niye araştırma departmanları bu şirketleri incelemiyor deme hakkımız yok. Dolayısıyla burada araştırma departmanları kadar, aracı kurumlar kadar şirketlere yatırımcının baskı yapması gerekiyor. Yani artık sosyal medyayı her şey için kullanan yatırımcılar bir zahmet bu tip şeylerde sektörün gelişmesi için de kullansınlar ve şirketlere yatırımcı sunumu yapması, faaliyet raporlarının detaylı bir şekilde düzenli olarak yayınlanması, ayrıca bu yatırımcı sunumlarını sadece belli gruplara değil tüm genele yayılması için gerekli çabanın gösterilmesi konusunda yatırımcıya da biraz görev düşüyor. Sermaye piyasası kuruna zaten görev düşüyor. Onu ayrıca söylemeye gerek yok. Ama bireysel yatırımcılar da bu konuda özellikle sosyal medyayı kullanarak bir baskı unsuru oluşturabilirler. Bir de şeker yatırım demişken, şeker yatırımın dünkü otomotiv verileri sonrası bir değerlendirme raporu vardı. İstersen ondan da kısaca bahsedeyim.
1: Tabii, çünkü konunun değerlendirmesini vermiştik. Evet. Şeker yatırımı da verelim.
2: Aynen, bu işte otomotiv pazarındaki düşüş, geçen seneye göreki azalmalar dikkat çekmişti. Bunun üzerine tabii ki şirketlerin pazar paylarını da analiz etmişler. Şeker Yatırım mesela Tofaş Otomotiv için Mayıs ayında toplam satışlarını yıllık %34 azalarak 19.827 adede gerilemiş olduğunu, pazar payının 4.1 puan kaybettiğini ve %23.8'e gerilediğini ifade ediyor. Burada bazı markalardaki sert düşüşlerin dikkat çektiğini ifade ediyor. Tofaş tarafında ise yine söylemek gerekir ki işte Stellantis sonrası modeller arasındaki farklılıklar öne çıktı. Ford Otosan tarafında Mayıs ayı satışlarının %37,5 gibi daha yüksek bir oranda daraldığını ifade ediyorlar.

0: Pazar payı %6,1'e gerilemiş, hala yüksek bir pazar payı olduğunu söyleyebiliriz. Binek araç satışlarındaki %79,5'luk düşüş dikkat çekici olduğunu ifade etmiş şeker yatırım analistleri. Doğuş Otomotiv tarafında Mayıs ayı satışlarının yıllık sadece %22,6 azaldığını, dolayısıyla diğer Tofaş ve Ford Otomotiv'e göre azalışın daha düşük olduğunu görüyoruz. Pazar payının %15,5 ile geçen yılda aynı seviyede kaldığını ifade etmişler. Doğuş Otomotiv elektrikli araç tarafından distribütör olarak işte gerekli hamleleri yaparak buradaki pazar payını korumuş gibi görünüyor. Tofaş'ın toplam pazarının 1,2-1,3 milyon, Ford Otosan'ın 1,3-1,4 milyon, Doğuş Otomotiv'in ise 1,2 milyon adet civarında gerçekleşmesi beklendiğini söylüyorlar. Yüksek faiz ortamı, sıkı para politikası ve enflasyonist baskıların araç talebi üzerindeki baskıyı sürdürülebileceğini tahmin ediyorlar. Ayrıca pazara yeni giren yabancı oyuncuların rekabeti artırarak yerli oyuncuların fiyatlama ve pazar payı dinamiklerini zorlayabileceğini not düşmüşler. Burada tabii ki sadece pazar payını kaybedip kaybetmeme meselesinden ziyade kar marjlarını, fabrik marjlarını da ciddi yönde aşağı yönlü baskılayan bir faktör. Özellikle Çin'den gelen ürünlerin fiyat anlamında, fiyatlama anlamında yaptığı baskı fabrik marjlarını aşağı yönlü baskılayan faktörlerden biri. Dolayısıyla ihracat tarafı otomotiv şirketinde de diğerlerinde olduğu gibi öne çıkıyor. İhracat tarafında yapılacak yatırımlar ve bu konuda sağlanacak başarı hem fabrik marjları hem de geleceğe yönelik finansal beklentilerini artıracağından daha çok yatırımcılar şirketlerin bu tarafına yönelmesi gerekiyor.
1: Böylelikle piyasa masasını noktalıyoruz. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg GT Radyo.

0: IPO'ları, Anthropic'in IPO'su piyasayı zorlama şansı çok yüksek Amerika'da. Yani neden Amerika'nın altını çizerek söylüyorum? Çünkü orada oluşabilecek derin satışlar ister istemez dünya endekslerini de etkiliyor. Yani gelinen nokta itibariyle ay sonuna doğru bir parça daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama şu an için baktığımızda bugün olan satış dünün çok hafif bir geri alışı. Yani 14.250, 14.300 o seviyelerin üzerinde tutunmayı başarırsak kısa vadede 14.500, 14.600 gibi rakamları hedeflememiz söz konusu olacak. Buradan kayda değer bir satış beklemiyorum. Herkese de çok iyi seanslar dilerim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Murat Bey, güzel bir seans günü diliyoruz Nurol Portföy ailesine. Ve efendim hızlıca araştırma masasına dönüyorum.

0: Araştırma Masası'yla devam ediyoruz. Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın benim.
0: Evet Aslı, şimdi Şubat 2025'ten bu yana değil mi? Küresel evet. Enflasyon. Yani bu sadece içerinin sorunu değil, tüm dünyanın sorunu haline geliyor. Az önce OECD'nin son dakikalarını verdim. Bir de üzerine OECD diyor ki resesyon da bekliyoruz. Bu savaş uzun sürerse diyor. Böyle bir kombinasyon içerisinde stagflasyon kaçınılmaz mı?
1: Evet, sanki öyle gözüküyor değil mi? Şu ana kadar evet. Aslında gördüğümüz verilerde biraz daha büyüme tarafı daha dirençli gibiydi. Asıl etkiyi, yani savaşın asıl etkisini şimdiye kadar daha çok enflasyon tarafında gördük. Gelen veriler yani ekonomik aktivitede bir yavaşlama sinyali veriyor ama çok şiddetli bir yavaşlama sinyali vermiyor. Hı hı. Ama evet, uzun sürerse, yani belki şu anda aslında hala daha ateşkesle ilgili tam bir sonucuya bağlanamamış, kalıcı bir sonuca bağlanamamış durumda. Dolayısıyla süreç uzadığı sürece evet, yani stagflasyon da konuşmaya devam ediyor olabiliriz. Ama şu andaki, şimdiye kadarki görüntüye bakacak olursak enflasyona ilişkin endişeler ve ona ilişkin baskı çok daha aktivite üzerindeki baskıdan çok daha fazlaymış gibi gözüküyor. Dolayısıyla biraz o tarafta ağırlık enflasyona ilişkin. Şimdi küresel enflasyon verileri de ağırlıklandırılmış bir şekilde hesaplanıyor. Haziran itibariyle 4.32 ile Şubat 2025'ten beri en yüksek seviyeye geldik. Orada tabii daha önce %10'ların üzerini gördük pandemide. Daha o seviyelerde değil mutlaka ama önümüzdeki dönemde aslında ekrana getirebilirsek grafiğimiz de var. Evet. Önümüzdeki dönemde buradaki artışın devam etmesi olasılığı da oldukça yüksek. Yani biraz önce bahsettim, %10'ların üzerine kadar geldiği bir pandemi döneminden bahsediyoruz. Belki o kadar değil ama işte Amerika'da enflasyonun %5'lere doğru gidebileceğini, Avrupa'da %4'lere doğru gidebileceği bir ortamda ağırlıklandırılmış küresel enflasyonda burada en azından birkaç sene öncesine kadar gidebilme potansiyeline sahip. Neden böyle düşünüyoruz? Aslında bunun arkasında birkaç sebep var. Bir tanesi de emtia fiyatları. Yani şimdiye kadar enerji fiyatlarını hep konuşuyoruz ama enerji dışında da son dönemde özellikle metal fiyatlarında, Londra metal borsası fiyatlarına bakacak olursak en son geldiğimiz noktada 5.990 seviyelerine geldik ki bu tarihi olarak gördüğümüz en yüksek seviyelerden en yüksek seviye diyeyim hatta. Yılbaşından beri %17 artış var metal fiyatlarında. Son bir yılda da bakacak olursak %45 artış var. Dolayısıyla bunlar sonuçta bir noktada fiyatlara baskı yapmaya başladığını biraz nereden görüyoruz? PMI verilerinin detaylarına baktığımız zaman orada girdi maliyetlerindeki artıştan aslında bunun bir sinyallerini alıyorduk. Ama buradaki baskının daha da devam ettiğini söylemek mümkün. Sadece yani şöyle toplayacak olursak küresel enflasyon şu anda sadece enerji fiyatlarındaki artıştan değil, aynı zamanda diğer metal fiyatlarındaki artıştan, işte ulaştırma maliyetlerindeki hı hı. artıştan ve özellikle teslimat sürelerinin uzaması gibi tedarik zinciriyle ilgili sorunlardaki konulardan da artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde o enflasyon konusu biraz daha konuşulmaya devam edecek gibi. Bir yandan da buna tabii küresel ekonomik aktivitedeki yavaşlama eklenirse çok daha para politikalarını yönlendirmek açısından çok daha zor bir süreç olacak gibi gözüküyor. Çünkü şu anda daha çok enflasyonu konuşuyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Bakalım ileriki dönemde büyümeyi de buna katacak mıyız? Çünkü en son gelen PMI rakamları o kadar da kötü değildi imalat tarafında. Ama orada şunu da konuştuk hep, imalat tarafındaki o PMI rakamlarının

0: içinde de özellikle stok oluşturmak, bu fiyatlar artmadan ve teslimatla ilgili sıkıntılar bu kadar gündeme gelmeden bir an önce öne çekmek, satın almaları ve stok oluşturmak da var. Dolayısıyla buradaki o sürdürülebilir mi değil mi onu gözlemleyeceğiz. Ama hizmet tarafında özellikle PMI'larda bir yavaşlama görüyoruz savaştan beri. Bir belirsizlik yarattığı kesin, turizm tarafını etkilediği kesin. Sonuçta buradan etkisi bu, çünkü savaştan öncesini hatırlarsak aslında farklı bir kombinasyon vardı Pelin.
1: Doğru.
0: Daha çok hizmet tarafının hızlı gittiği, imalat tarafının görece yavaş gittiği bir kombinasyon vardı. Şimdi o kombinasyon, büyüme kombinasyonu bütün dünyada farklılaşıyor gibi gözüküyor. Bunu takip edeceğiz aslında.
1: Yani şimdi OECD'ye göre artan enerji fiyatlarından etkilenmesine rağmen Türkiye için diyor, petrol, doğalgaz ve gübre ithalatının büyük bir kısmı Basra Körfezi'nden gelmediği için doğrudan tedarik riskleri karşısında birçok ülkeye göre daha güvenli bir konumda Türkiye diyor. Öte yandan Türkiye ekonomisindeki Avrupa'daki talep durgunluğu, özellikle imalat sektöründeki üçüncü pazarlardaki Çin hakimiyetine karşı da hassasiyetinden bahsetmiş. Dış yoklardan arındıramıyoruz ama görece daha nispeten olumlu taraflarında rapor yansıtmış, ama bir enflasyon gerçeği de var. Sıkı para politikasının sürdürülmesi enflasyon beklentilerini düşürmek için kilit önemde olduğunu vurguluyor ve gelecekteki faiz artışlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini de söylüyor. Faiz indirimi diyorduk, faiz artışı göz ardı edilmiyor. Piyasada böyle bir beklenti var mı aslında?
0: Henüz yok. Henüz yok ama yani sonuçta burada bence önümüzdeki dönemde nasıl hareket edeceğine bakmak lazım. Yani gerçekten de bu savaş süreci uzadıkça, çünkü biraz önce konuştuğumuz maliyetler yansımaya başlıyor. Biz zaten hatta bunu biraz konuştuk da diye düşünüyorum. Yani şimdi Mayıs enflasyonu görece yumuşak gelecek. Ama önümüzdeki döneme ilişkin enflasyonist baskılar aslında birikiyor. Yani hem bu biraz önce bahsettiğimiz bütün dünyayı sarsan enflasyonist baskılar. Çünkü girdi maliyetleri bir şekilde bir talep gördüğü durumda mutlaka çıktı fiyatlarına da yansıma potansiyeline sahip. İkinci olarak da yani sonuçta gıda ile ilgili görece daha olumlu bir senaryoya geçiyoruz, ama yine de gıda fiyatları toplamda çok özellikle bu küresel maliyetlerden dolayı yumuşama emaresi uzun vadede, orta vadede o kadar da yüksek olmayacak. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın enflasyonu, enflasyonu baz alarak para politikasını gevşetecek çok alanı olmayacak gibi gözüküyor. Bundan sonra da ne başka kritik olabilir? Bize şimdiye kadar en çok yardım eden faktörlerden bir tanesi kurun görece sakin gidiyor olmasıydı. Önümüzdeki dönemde bunu takip ediyor olacağız. Çünkü burada da kur tarafında da bir şey oluşuyor. Yani yılbaşından beri baktığımız zaman enflasyonun altında artan bir kur artışı var. Ve bu ne kadar süre daha devam edecek, ne kadar süre bu politika gidecek, biraz bunu da konuşmak gerekecek belki de. Dolayısıyla böyle bu riskleri tamamen göz ardı edemiyoruz. Şu anda böyle bir risk olmasa da önümüzdeki döneme ilişkin böyle bir konuşulabilir ortamlardan biri bu olabilir. Dolayısıyla şu anda bir faiz artışı konuşulmuyor tabii ki. Ama ne konuşuluyor? Faizlerin daha uzun süre daha yüksek seviyede kalması konuşuluyor. Faiz indirimi senaryosu oldukça ötelendi. Hatta belki bu yılın tamamında böyle bir fırsat oluşmayacak. Ama sonrası için, bir faiz artışı için bence asıl şeye bakmak lazım. Diğer faktörlerde özellikle bu girdi maliyetleri nasıl gidiyor ve buna kadar bir de yani kur hareketleri nasıl ilerliyor?
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum masa aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Efendim kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim Sabancı Üniversitesi'ne gidiyoruz. Öğretim üyesi Doktor Emran Aktuğ bizlerle birlikte. Emran Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Pelinat Bey yayınlar.
0: Evet, şimdi öncelikli olarak şöyle bir sormak isterim. Küresel piyasalardaki özellikle teknoloji rallisi diyoruz. Piyasa kendi kendini farklı fiyatlıyor ama diğer tarafta bu savaşın etkilerini altın başta olmak üzere petrol fiyatı, tahviller biraz daha enflasyonist baskıyla fiyatlıyor. Şimdi fiyatlamalar üzerinde de gerçekçi mi değil mi tartışmaları yaşanırken bugün küresel enflasyona baktığımız zaman Şubat 2025'e kadar götürüyor bizi. Biraz önce Aslı'yla da konuştuk. 4.32 seviyelerinde, yüksek seviyelerde. Dolayısıyla her ne kadar bir pandemi dönemini aratmasa da oldukça yüksek bir seviye. Ve OECD'nin raporunda da şöyle bir şey çıkıyor. Bu savaş devam ederse bazı ülkelerde bir resesyon ihtimalle karşımıza çıkacak. Resesyon, enflasyon eşittir stagflasyon. Böyle bir risk gerçekten görüyor musunuz siz de?
1: Evet, savaş patlak verdiğinden beri bunun kalıcı olması durumunda negatif arz şoku olarak bunu yorumlayabileceğimizi konuşmuştuk. Bu ne demek oluyor? Tabii ki de ekonomik aktivitede yavaşlamayla birlikte enflasyonda bir artış. Savaşın üçüncü ayını artık neredeyse geride bırakıyoruz. Yani bu durumda enflasyondaki o artış hızının kesilmemesi birazcık korkutucu bir duruma gelmeye başladı. Normalde bu tarz jeopolitik şoklarda bunun enerji yansımaları durumunda işte ilk iki aylık ciddi bir artış bekleriz enflasyonda, fiyatlarda. Sonrasında dolaylı etkilerinde yansımasıyla birlikte biraz daha artış bekleriz ama bunun yavaşlamasını bekleriz. Fakat şu an üçüncü ayla birlikte hala enflasyonda artışlar ciddi bir şekilde devam ediyor. Bu da savaşın kalıcılığının kendini hissettirmesiyle aslında alakalı. Savaşın biteceğine dair emareler var ama bunlar da sürekli değiştiği için bunlar fiyatlamalara doğrudan yansıyamıyor. Beklentiler bu yüzden düzelemiyor. Bu savaşın kalıcılığının artık hissedilmesiyle birlikte de bu dolaylı etkiler belki de aslında beklediğimizden daha da güçlü bir şekilde işleyecek. Yani demek istediğim şu, normalde ilk iki aylık bir doğrudan etki olur. Bu ciddi bir şekilde artış gösterir ve bunu tüm dünyada gördük zaten. Kendimiz de bundan nasibini aldık. Fakat bundan sonrasındaki 3. 4. aydaki 9. aya kadar bu etkiler devam eder. Dolaylı etkiler. Bunların artık artışlarının azalmasını ve de bir noktada artık bu enflasyona geçişkenliğin zayıflamasını bekleriz. Fakat şu an özellikle 3. ayla birlikte bu enflasyondaki dinginleşme yani sönümlenme durumunun görülmemesiyle birlikte bence artık bu stagflasyonist risk

0: iyice fiyatlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu enflasyonu düşürmek için faiz artışları gelecektir gibi duruyor. ECB tarafına baktığımızda zaten faiz artışları artık çok ciddi bir şekilde fiyatlanmış durumunda. Beklentiler bu şekilde şekillendi. Avrupa tarafına baktığımızda. Amerika tarafına baktığımızda da burada da tartışmalar devam ediyor. Yüksek ihtimal bekle ve görle bu toplantıyı geçeceklerdir. Ama artışlar fiyatlanıyor orada da. Belki de bu toplantı geçseler, pas geçseler bile önümüzdeki toplantıyla birlikte faiz artışına gidebilirler. Bu toplantıda da giderlerse ben açıkçası şaşırmam. Niçin? Orada da istihdam piyasaları güçlü seyrediyor. Ama enflasyondaki risk çok ciddi bir seviyede. 3.8 manşet enflasyon gördük. Çekirdek enflasyonda 2.8, o da 3'ü geçmesi çok olası. Yani bunların hepsini birlikte hesapladığımızda Fed tarafında, Amerika tarafında da faiz artışı beklenebilir. Bu faiz artışlarıyla birlikte tabii resesyonun, yani daha doğrusu resesyon hemen demek doğru olmayacaktır ama ekonomik yavaşlamanın iyice hissedilmesi çok olası olacak. Biz nasıl etkileneceğiz? Biz zaten dezenflasyon sürecinin uzatılmasıyla baş başa kalmış bir durumdayız. Bu ne demek? Daha yüksek reel faiz demek daha uzun süre boyunca. Hatta işte Merkez Bankası'nın son enflasyon raporu toplantısında çıktı açığına baktığımızda o neredeyse 2028 sonuna kadar negatif seyrediyor. Yani orada zaten kendileri de bunun farkındalar. Dezenflasyon sürecinin uzadığının farkındalar. Bu hem bizdeki yavaşlamanın süreceğini, Avrupa'daki yavaşlamayla birlikte bizim ihracat kanalımızın iyice daralacağını, aynı zamanda bu kur değerlenmesinin devam etmesiyle birlikte ihracat kanalına, üretim kanalına ekstra baskı olmasını da getirecektir. Ki bunu zaten geçen açıklanan gayri safi milli hasıla rakamlarında da gördük. Sanayi sektörü çok ciddi bir şekilde daraldı. Bu hepsini birlikte düşününce, ekonomik yavaşlamanın dünya genelinde olduğunu düşününce de yani resesyon fiyatlamaları bu durumda oldukça makul gözüküyor.
1: Peki şimdi içerideki ana hikayeye dönelim. Şimdi pazartesi günü büyüme verisini karşıladık. Büyüme verisinde özellikle üretim yöntemiyle baktığımız zaman imalat ve sanayi tarafındaki daralma dikkat çekerken harcama yönlü büyümeye baktığımız zaman ise orada biraz daha hane halkı tüketiminin başı çektiğini gördük. Büyümede itici kuvvet oluşturduğunu görürken yatırım harcamaları her ne kadar pozitif tarafta olsa da önceki dönemlere kıyaslandığında orada da bir ivme kaybı söz konusu. Nasıl bir büyüme kompozisyonuna gidiyoruz biz? Sıkı para politikasının vitesini arttıracak bir ihtiyaç doğrultusunda mı hane halkı tarafından baktığımız zaman yoksa sıkı para politikasının selektif kredilerle birlikte daha gevşetilmesi gereken bir dönem mi? Hakikaten stresli ve aynı zamanda karar vermesi oldukça kritik bir dönem ve kompozisyon gibi duruyor üretim yöntemiyle baktığımız zaman ve harcama yöntemiyle baktığımız zaman.
0: Evet, yani burada aslında çok zorlu bir dönemdeyiz. Yani savaşın gelmesi tabii ki de çok zorlu bir duruma soktu bizi. Para politikası yönünden açıkçası işler çok karmaşıklı hale geldi. Faizin yüksek olduğunu biliyoruz. Reel faiz çok ciddi seviyede. Nötr faizin çok çok üzerinde bir reel faiz veriliyor şu an. Ve bundan dolayı zaten sanayi sektöründeki o yavaşlamayı çok ciddi bir şekilde görebiliyoruz. En döngüsel sektörlerden biri olduğu için bu tarz faiz artırımlarından en hızlı şekilde etkilenen sektör ve 2 yıldır buradaki zaten şikayetleri hem duyabiliyoruz hem de veride çok açıkça bunu görebiliyoruz. O yüzden bu noktada ben ekstra bir faiz artışı beklemiyorum ki burada zaten bir arz şokundan bahsediyoruz. Ve arz şokunun da kalıcı olmayacağını ümit ederek ve şokun sönümleneceğini düşünerek bu enflasyon üzerindeki baskısını zaten kendi kendine kaldırılacaktır diye düşünülüyor. Burada tabii nasıl bir sıkıntı olabiliyor? Burada bekle gör yapmanın ne gibi bir sıkıntısı olabiliyor? Beklentileri bozabiliyor. Beklentilerde evet savaş başladığında bir yukarı yönlü bir hareket gördük. Hem hanede hem firmada hem profesyonellerde. Fakat o şu an sönümlenmiş gibi duruyor. Ondan dolayı bence bu noktada zaten bu kadar yüksek reel faiz verirken ve beklentilerdeki o yukarı yönlü bozulma durmuş hale geldiyken, ya gelmişken bu noktada tekrar bir faiz artışı ben açıkçası beklemiyorum. Bu önümüzdeki toplantıda da büyük ihtimal bekle görle devam edeceklerdir. Ve ondan sonrasında indirimin hemen başlaması çok mümkün değil gibi gözüküyor. Ama mümkün olan ilk noktada indirime de başlayacaklardır diye düşünüyorum. Bu kısım böyle. Üretim kısmında ise burada şöyle bir durum var. Evet, selektif krediler belli başlı sektörlere yardımcı olabilir. Özellikle ihracattaki bu baskının farkında politika yapıcılar. Çünkü dediğimiz gibi hem kur değerleniyor, burada rekabet kaybına sebebiyet veriyor bu kurun değerlenmesi. Aynı zamanda yüksek faizlerden dolayı bu döngüselliği yüksek sektörler çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Bundan dolayı bu kayıpları telafi için mümkün olduğunca işte vergi indirimleri, döviz dönüşümlerinde kolaylıklar gibi aslında kaynak yardımlarında bulunmaya çalışıyorlar. Ama bu aslında bu baskıları minimize etmeye çalışma çabaları diye yorumlayabiliriz. Bunların dozu artırılabilir. Çünkü gerçekten bu sektörlerin zorda olduğunu biliyoruz. Ve de bu yapısal dönüşüm sürecinde bu sektörlerin en ciddi şekilde etkilenmeye devam edeceğini biliyoruz. Bu farkındalık sonucunda da aslında bu politikaların belki de dozu artırılması gerekiyor. Çünkü gerçekten bazı sektörler, özellikle hizmet sektörlerine göre çok daha zor durumda. Bunun farkında olup politikaları bu yöne yönlendirmek şu an en mantıklı seçenek gibi duruyor. Yani faizli tekrar yani söylüyorum çok yüksek bir faiz veriyoruz hala. Tüm göstergelere baktığımızda reel faiz oranı çok yüksek. Bu durumda tekrar faiz üzerinde bir oynamayla tüm ekonomiyi resesyona sokma hesabı yapmak çok doğru olmayacaktır. Çünkü zaten negatif bir çıktı açığı var. Talep mümkün olduğunca kısılmış durumda. Bu yönden ekstra bir baskılamanın ben çok bir kazanç getireceğini düşünmüyorum. Şu an olması gereken zordaki sektörlere selektif kredilerle, bu ekstra teşviklerle en azından bu üzerindeki baskıyı minimize edecek şekilde yardımlarda bulunmak olacaktır diye düşünüyorum. Ve bununla birlikte de politikanın bence bu noktada en kritik şeylerden biri de bu. Beklentileri düşürecek şekilde dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de çok ciddi bir iletişim gerekiyor. Şu an belki de iletişimin yeterli olmadığı bir noktadayız. Belki hem Merkez Bankası hem mali politika tarafı bu iletişim sıklığını artırıp beklentileri üzerindeki o baskıyı birazcık geriletmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu da tabii çok kolay bir şey değil. Ama bu işin en masrafsız yolu tabii ki de. O yüzden beklenti yönetiminin çok daha sıkı bir şekilde yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu diğer tüm tedbirlerle birlikte. Çünkü bence bu süreçten bizim en az hasarla çıkmamızın tek yolu bu beklentileri bu noktada düşürmek olacak. Çünkü dediğim gibi çıktı açığı zaten negatif. Burada bir faiz artırımı çok bir şey kazandırmayacaktır. Arz yönünde belli başlı sektörler zaten çok zor durumda. Bunlara selektif kredilerle, belli başlı teşviklerle o üzerindeki baskıyı azaltmak en mantıklı hamle olacaktır. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde faiz konusunu bence bu noktada artık masaya yatırmamak gerekiyor. Faiz bu noktada bence ikinci bir araç olarak kalıyor diyebiliriz. İndirimle birlikte tekrar tabii göz önüne gelecektir. Ama şu noktada faiz silahını kullanmanın ben açıkçası doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki şimdi yani baktığımız zaman Mayıs'ta enflasyonun aylık bazda bizim anketimizde 1.59'luk bir artış yaşanması yönünde. Yıllık bazda da 32.5 seviyesine gelmesi bekleniyor. Şimdi bu enflasyon kompozisyonunun içerisinde arz yani maliyet yönlü bir enflasyon, maliyet enflasyonundan mı bahsediyoruz? Yok, bunun etkisi tam görülmedi çünkü Eşer Mobil sistemiyle birlikte burada biraz daha kompanse edildi. Buradaki ana hikaye talep yönlü enflasyonun etkisinin devam etme hikayesi ve beklentiler mi diyoruz?
0: Ben burada açıkçası talebin kısıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bizim buna dair de bir çalışmamız var. Yani talep ve arz enflasyonunu ayırmaya çalışıyoruz. Son iki yıldır sıkı para politikasıyla birlikte talep yönlü enflasyonun ciddi bir şekilde oransal olarak bu enflasyon içerisinde azaldığını görebiliyoruz. Yani %30-35 seviyelerinde talep enflasyonu olarak diyebilirsek %60-65 seviyesinde arz enflasyonu diyebiliriz. Bu arz enflasyonun içine tabii beklentiler de giriyor ve diğer bu tüm bahsettiğimiz arz şokları da giriyor. Talep kısmında da genel olarak hali halkının talebini düşünebiliriz. Tabii daha metodolojik ayrıntılar var ama burada genel olarak bu şekilde ayırabiliriz. Ve böyle bir durumda baktığımızda, böyle bir perspektiften baktığımızda %30-35 civarında talep enflasyonu olduğunu görüyoruz ve bu tarihsel olarak düşük bir oran. Geri kalan tüm her şey arz tarafından ve beklentiler tarafından açıklanıyor. Bundan dolayı zaten beklentilerin yönetilmesinin ne kadar doğru olduğunu, gerekli olduğunu söylemeye çalıştım. Çünkü talep tarafındaki o enflasyon, talep tarafından kaynaklanan o enflasyon zaten tarihsel seviyelere baktığımızda oldukça düşük seviyede. Faizler zaten yüksek, çıktı açı zaten negatif, hane halkı zaten zorlanıyor belli bir seviyede. İşte takipteki kredi oranları vesaire artış trendinde bunu yine son Merkez Bankası raporunda görebiliyoruz. Ya bunların hepsini düşündüğümüzde o talep tarafından bence çok çekingenimiz olmaması gerekiyor bu noktada. Asıl dikkat etmemiz gereken beklenti tarafı ve bu arz şoklarından mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmayı ummak. Çünkü bu dediğimiz gibi bunların hepsi global şoklar. En azından bu arz şoklarının üzerinde bir kontrolümüz yok. Bunun mümkün olduğunca hızlı sönümlenmesi bizim dezenflasyon sürecimize çok ciddi bir şekilde yardımcı olacaktır. Ama burada bununla birlikte bence bizim en ciddi şekilde yapabileceğimiz şey beklentilerin yönetimine daha ciddi şekilde odaklanmak. Çünkü bunu yapabilirsek eğer orada o %70'lik dediğim o arz enflasyonunu mümkün olan en hızlı şekilde indirebiliriz. Ve bu da dezenflasyon sürecinin çok daha acısız bir şekilde ilerlemesini sağlar.
1: Peki hocam, kur tarafı bir risk oluşturuyor mu, onu bertaraf mı ettik?
0: Yani kur tarafındaki o risk bence devam ediyor. Evet, değerlenmeye devam ediyor. Bu yüksek faiz vermenin zaten bir sonucu. Hatta o kadar devam ediyor ki şu an işte GDP'ye dolar seviyesinden baktığımızda neredeyse kişi başı 20 bin dolarlara doğru ilerliyoruz. Şu an 19 bin dolar civarında olarak hesaplanıyor. Ama 20 bin dolara doğru gidiyor. Tarihsel yüksek bir seviye. Bunu tabii reel ekonomik büyüme tabii ki de bunun bir parçası ama buradaki asıl faktör son 3 yıldaki o kur değerlenmesi oldu. Yani bu sonsuza kadar gidemez tabii. Yani o zaman kur değerlenmesiyle birlikte 30 bin dolara kadar 40 bin dolara kadar kişi başı çıkalım. Tabii ki de öyle bir şey olmuyor. Bunun belli bir sınırı var. Sonuçta kur dediğimiz şey de bir market fiyatı aslında, piyasa fiyatı. Bundan dolayı bunun bir sınırı var. Fakat bu en azından kısa dönemde, kısa vadede faiz, pozitif faizle birlikte oradaki o kur değerlenmesi devam edecek gibi duruyor. Bunun ne gibi bir problem oluyor? İşte ihracatçılarımız çok zorlanıyor. Hane halkın aslında alım gücü yükseldiği için onların açısından çok büyük bir problem değil. Çünkü bu maaşlara da yansıdı, bunu ciddi bir şekilde veride görebiliyoruz. Ama üretim kısmında özellikle çok sıkıntılar yaşayabiliyoruz ve arz tarafımızda bir baskı oluşturmaya başlıyor. Özellikle bu değerleme, kur değerlemesi hak ettiği değerin üzerine gelirse, yani fair value'nun üzerine gelirse, bu baskı iyice artık dayanılmaz bir noktaya gelebilir. Ve de bu sürdürülebilir olmaktan çıkma durumu olabilir. Şu an oraya doğru ilerliyoruz ama ben o noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Bizim hala bir alanımız var. Bunun için kur değerlenmesi için hala bir alanımız var. Fakat bu kur değerlenmesi gitgide yavaşlıyor. Bu bir noktada artık zaten duracaktır. O noktadan sonra kur değerlenmesi beklemeyeceğizdir. Beklemeyeceğiz. Fakat bu alan hala mevcut. Şu an rezervler yüksek seviyede. Evet, bu savaş dolayısıyla cari açıkta ciddi bir artış olacak bu yılın sonunda. O bizim için bir negatif senaryonun gerçekleşmesi oldu. Fakat bu yine kontrol dışında bir şeydi. Eğer onu hesaba katmasaydık, buradaki kur değerlenmesi çok daha rahat bir şekilde en az 1-2 yıl daha devam etme ihtimali vardı. Bu savaşla birlikte tabii dediğim gibi birazcık bu iş yavaşlayabilir. Kur değerlenmesi duracak noktaya gelebilir. Bu noktada da tabii ne oluyor? Kur değerlenmesi, reel kur değerlenmesi olmayıp, eğer enflasyona yakınlaşırsa buradaki kurdaki değer kaybı, bu sefer de enflasyonun yavaşlaması sıkıntıya girebiliyor. Burada o yüzden bir çıkmaza doğru ilerliyoruz. O yüzden aslında beklentileri tekrardan vurgulamamın sebebi bu. Yani eğer bir kısa bir vaktimiz var, 1-2 yıllık bir vaktimiz var. Bu vakitte eğer bunları yapamazsak, kur üzerindeki o baskı çok daha ciddi bir seviyeye gelebilir. Rezervler üzerinde bu yansımaya başlayabilir. Cari açıktaki o fırlama bunların üzerine baskı yaratabilir. Ve bunların hepsini birlikte düşürdüğümüzde kuru bu seviyelerde tutmamız bir noktada mümkün olmayabilir. O yüzden mümkün olduğunca en hızlı şekilde beklentileri aşağı çekerek bu dezenflasyon sürecini mümkün olduğunca hızlandırmak en doğru strateji olacaktır. Çünkü gittiğimiz yol çok sürdürülebilir bir yol değil gibi gözüküyor.
1: Peki Doktor Emrah Aktuğ, çok teşekkür ediyorum. Aktardıklarınızı çözeceğim. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Ve efendim, evet, Bloomberg ET Tüketici Güven Endeksini karşılamıştık. Mayıs'ta önceki aya göre %2,80 ve 18'lik düşüşle 69,74 değerini aldı.
2: Bloomberg ET Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,18 oranında azalarak 69,74 değerini aldı. Mayıs ayında tüketicinin mevcut durum algısında, beklentilerinde ve tüketim eğiliminde gerileme izlendi. Nisan ayında toparlanma sinyali veren endeks, söz konusu toparlanmayı devam ettiremedi. Süresiz bir ateşkes dönemine girildiği açıklamasına rağmen, süresiz bir gerginliğe dönüşen süreç, tüketici güvenindeki toparlanmayı frenleyen ana unsurlardan biri oldu. Savaşın etkilerinin özellikle enflasyon tarafında daha hissedilir olması da diğer bir neden oldu. Buna bağlı olarak da tüketim eğiliminde tekrar bir gerileme görüldü. Endeksin anket dönemi bayram öncesi tamamlandığı için veriler son iç siyasi gelişmeleri ve savaşın artan bitme olasılığını yansıtmıyor. Bu çerçevede Bloomberg ET Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre %1,29 oranında azalarak 70,58 değerini aldı. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla Otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg KT Tüketim Eğilim Endeksi ise %3.70 oranında düşerek 71.09 seviyesine geldi.
1: Bloomberg KT'nin anketine göre Mayıs'ta enflasyonun aylık bazda %1.59, yıllık bazda ise 32,5 yönünde artması yönünde bir beklenti var. Haberimizde veda ediyoruz efendim.
2: Bloomberg KT'nin Mayıs ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 13 kurumun medyan beklentisi Mayıs'ta enflasyonun aylık %1.59 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Mayıs'ta yıllık enflasyonun da %32.50 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için ise beklenti %29 oldu. Mayıs'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1.40 olurken en yüksek beklenti %2.50 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Mayıs için en yüksek enflasyon tahmini %33.60 olurken en düşük tahmin %32.20 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29 olurken, ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31 olurken, en düşük tahmin %27.5 seviyesine işaret etti. Nisan ayında TÜFE aylık bazda %4.18, yıllık bazda ise %32.37 artış kaydetmişti.
3: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.
4: Reklam.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Reklam. Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve grafik düellosuyla devam ediyoruz efendim. Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, şimdi OECD'nin raporu bugün üzerine bayağı böyle konuşacağımız bir rapor oldu burada. Büyüme yönlü bazı ülkelere resesyonu hatta uyarısını verdi. Enflasyon, resesyon eşittir stagflasyona doğru giden bir uçurum mu diyebiliriz. Aynen. Küresel piyasalar
2: açısından. Daha düşük bir büyüme ve daha yüksek enflasyon dönemine giriyoruz gibi.
1: Peki, hemen şöyle o zaman başlayalım. Hızlıca, vaktimiz sınırlı. Hemen grafiklerimizin başına geçelim efendim. Öncelikli olarak evet, küresel ekonomide sert yavaşlama riskinden bahsediyoruz. İran savaşının uzaması durumunda küresel büyüme 1.8'e kadar gerileyebilir dedi OECD. OECD'nin raporuna bakacak olursak özellikle burada pandemi döneminde bir eksiği görüyoruz burada. Onun dışında büyüme tahminlerinde yıllık değişim oranlarına bakacak olursak hakikaten savaşın uzaması durumundaki gelecek olan rakamlarda OECD İran savaşı çatışması uzarsa küresel ekonomi sert yavaşlayabilir diyor. Grafik bunu gösteriyor aslında. Burada Orta Doğu'daki İran kaynaklı çatışmanın küresel ekonomi için en büyük risk haline geldiğini de söylüyor büyümenin. Çatışmanın süresi, enflasyon, büyüme ve faizlerin yönünü belirleyecek bir boyuta doğru gelirken özellikle enerji fiyatlarıyla sınırlı kalmayacak, talep zayıflaması, yatırım düşüşü ve bunun yanı sıra finansal piyasalarda da oynaklığı arttırabilir şeklinde şöyle bir uyarıda bulundu. Hürmüz Boğazı açılsa bile ekonomik hasarın etkileri sürebilir diyor OECD raporunda. Temel senaryo olarak neyi gördü? Küresel büyüme zaten burada zayıf kalıyor. Enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Merkez bankaları bazı ülkelerde ek faiz artışları bile yapabilir. Ardından 2027'de ancak indirimlere geçebilir diyor. Bas senaryosuna baktığımız zaman Mehmet. Dolayısıyla 2026 görünümünde dünya büyümesi 2.8, Amerika Birleşik Devletleri için 2, Euro bölgesi için 0.8, Japonya için 0.6 olarak belirlerken enflasyonu G20 ülkeleri açısından %4, ABD için 3.7, Euro bölgesi için ise 2.8 değil mi?
2: Ki bunda olumlu senaryoda aslında savaşın çok da uzamaması ve bölgedeki o tedarik zincirlerindeki kırılmaların ve zorlukların çok da uzun sürmemesi senaryosunda böyle daha kötü olursa eğer savaş 2027'ye de sarkarsa aslında bu oranlar dahi yakalanamayabilir ve hatta Euro bölgesi, Japonya gibi ekonomiler, bunlar büyük ekonomiler, bunlar resesyona girebilir uyarısı da yapıyor. Ve aynı zamanda tabii ki enflasyon riskleri de var. Burada Türkiye'ye ilişkin de bazı notları var OECD'nin. Aynı zamanda sabah EBRD'nin de geldi. Her ikisi de paralel aslında. Her ikisi de Türkiye'nin büyüme beklentilerini geriye çekti. OECD %3.3'den 3.1'e çekti bu yıl için. Gelecek yıl için 3.8 ile değiştirmedi. Burada aslında Pelin az önce biraz bahsetti ama burada genel tabloya biraz bakalım. Bu da olumlu senaryo bu arada. Savaşın çok da uzamaması senaryosunda nasıl bir beklenti olduğunu yansıtan bir tablo. Dünyada %2.8'lik bir büyüme beklentisi var. Amerika'da %2'lik bir büyüme beklentisi var. Ki burada aslında ayrışma önceki raporla baktığımızda

0: ayrışmayı görebiliyoruz. Amerika'daki büyümenin aşağı yönlü revizyonu oldukça sınırlı kalmış. 2.1'den 2'ye gelmiş. Ancak baktığımızda Euro bölgesinde çok sert bir aşağı yönlü revizyon var ve Euro bölgesi ekonomisinin 2026'da %0.8 büyümesi bekleniyor. Euro bölgesinin bu kadar sert daralması bizim için ne kadar önemli diye baktığımızda aslında Türkiye'nin ana ihracat pazarı olması açısından Euro bölgesindeki bu ekonomideki büyümenin sert yönlü aşağı yönlü revizyonu Türkiye'nin dış talebi açısından oldukça kritik. Geçtiğimiz günlerde işlemiştik Pelin'de. İlk çeyrekte Türkiye'nin net büyümesinde, Türkiye'nin büyümesinde net ihracat büyümeyi 2,5 puan aşağı çekmişti. Bu yönde özellikle dış talep koşullarındaki zayıflık oldukça vurgulanmıştı. Mehmet Şimşek de bunu vurguladı. Daha önce Fatih Karahan da bunu vurguladı. Özellikle kur tartışmalarında sıklıkla gündeme geliyor bu. Dış talep, yani Türkiye'nin ihracatını belirleyen esas faktör kurun seviyesi değil, dış talep koşulları denmişti. Burada Euro bölgesinde özellikle 0.8 büyümesinde dış talep koşullarında oldukça sıkıntı olduğunu gösteriyor. Enflasyon konusunu sen bahsettin. %4'lük bir G20 enflasyonu var Pelin. ABD'de %3.7. Türkiye için de olası bir faiz artışı olabileceğinden bahsediliyor. Türkiye'de evet. Öyle bir şey, yani daha doğrusu o noktaya gelinebilir deniliyor. Dünyada da faizin artabileceği belirtiliyor. Orada nasıl bir tablo bize bekleyebilir?
1: Yani şöyle bir şey, ben şimdi bunu Aslı ile bir önceki programda da konuştum. Mehmet, yani hiç senaryoda şu anda masanın üstünde Türkiye'de bir faiz artış sinyali yok. Ama olabileceğinden bahsediyor. Savaşın uzaması halinde olabileceğinden bahsediyor. Buna ne kadar imalat tarafı izin verir ya da üretim tarafı? Bu kez dünya nasıl bir maliyet yönlü enflasyon arz sıkıntısıyla, kısıtlılığıyla birlikte o tarafa mı o doğru evrilir? Epey bir tartışma yaratacak bence bu rapor.
0: Ki dünyada da birçok ekonomide faiz artışının 2026'da gerekli olabileceğini de OECD vurguladı.
1: Vurguladı. Ama bakalım ülkeler bu yönde adım atabilecekler mi? Tartışmalı bir rapor diyoruz efendim ve böylece noktalıyoruz programı. Hoşçakalın.
2: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ela Rakgün. Fokus programıyla karşınızdayız. Haftanın 3. gününe baktığımızda jeopolitik tansiyon tarafında gelişmelerin yaşandığı yine aslında riskli günlerden geçiyoruz diyebiliriz. Biraz programı ve günü özetlersek baktığımızda ABD ve İran arasında ateşkes süresinin tarafında aslında tarafların askeri saldırılarının ardından ateşkes ve müzakerelerin sınandığının gördüğünü ilerliyoruz ve bakıldığında burada Trump tarafında da askeri saldırıların ardındansa burada uzlaşma çağrılarının da geldiğini izliyoruz. Tabi jeopolitik tansiyon bu denli artarken bir diğer taraftan da bakıldığında ekonomik takvim bir hayli yoğun geçiyor. Bu süreçte bu hafta Cuma günü gözler enflasyon rakamlarında olacak içeride. Dışarıda ise bugün Avrupa'dan PMI rakamları geldi. Almanya tarafında beklentinin de üzerinde hizmet ve imalat PMI rakamıyla karşı karşıya kaldık. Bu hafta Amerika tarafında ise istihdam verileri gelmeye başladı. Açık iş pozisyonları dün beklentilerden büyük bir sapma gerçekleştirirken bugün ADP özel sektör istihdam rakamları gelecek ve Cuma tarım dışı istihdam rakamlarını alacağız diyelim ve bir başlıklara bakalım dilerseniz. Haftanın 3. gününe geldiğimizde günlere çıkan başlıklarında bizi içerizen başlıklar karşılıyor. Öncelikle bakıldığında ya aslında yabancı kurumlar içerizen burada büyüme tahminlerine dair aşağı revizyonlarla yeni raporlarını yayınlamış oldular. OECD tarafı ve EBRD tarafı bu sabah saatlerinde iki tane rapor yayınladı. 2026 büyüme tahminlerini aşağı çekti. OECD tarafındaki rakamlara bakıldığında kurum 2026 yılına ilişkin büyüme beklentisini %3,3'ten 3,1 seviyesine indirdi ve 2027 için büyüme tahmini ise %3,8 olarak korundu. EBRD tarafına bakıldığında ise yine orada kurum %4 olarak beklediği bu yılki büyüme tahminini %3,5'e çekmiş durumda ki biz birinci çeyrek rakamını almıştık. Büyüme %2,5 seviyesinde ilk çeyrekte gelmişti. İşte bu büyüme rakamının ardından da bir analiz yayınlayarak yine bu sabah saatlerinde bu yıl için büyüme rakamının Türkiye'nin nezdinde %2,5'ta kalacağını öngördüğünü söylemişti diyelim ve buradan bir diğer başlığımıza gidelim. Amerika tarafından geliyor. Jeopolitik tansiyonda bu denli askeri saldırılarla beraber bir sınanma yaşanırken bir diğer taraftansa Amerika'da Başkan Trump'ın tarifelerinde yeniliklerin geldiğini görmeye başlıyoruz diyebiliriz. Aslında Donald Trump burada gümrük tarifelerinin iptalinin ardından birçok adımda tuşlara basmıştı. Ve bu süreçte zorla çalıştırılma ve üretildiği iddia edilen ürünlere karşı soruşturma başlatılmıştı ve burada bir nihai karara varıldı ve İthalata en az %10 gümrük vergisi uygulanması önerisi sunuldu. Burada onayadan geçtikten sonra bazı ülkeleri %10, bazı ülkeleri %12,5'luk bir gümrük vergisi piyasalarda uygulanacak diyebiliriz. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Küresel piyasalarda bu denli bir çalkantı varken Japonya tarafında da farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. 2-3 gündür piyasalarda rakamları ekranlara getirirken dolar yen paritesinde 160 seviyesinin görüldüğünü sizlere aktarıyorduk. Bu sabah saatleri de aynı seviyeleri gördük ve gözler aslında bir müdahale gelir mi beklentisine doğru çevrilmişti. Japonya Başbakanı Takayuchi'den bu sabah saatlerinde bu seviyeden sonra bir açıklama geldi ve kendisi burada kur ile ilgili gerektiğinde adımlar atacağız dedi ve Amerika dahil olmak üzere birçok uluslararası işbirliğini derinleştirebiliriz açıklamasında bulundu ve ekonomiyi desteklemek için kur politikasının çok önemli olduğunun da altını çizdi açıklamalarında.

Haftanın 3. işlem gününde bir de rakamlara bakmak lazım. Dolar yen paritesi demiştik fakat bugün aslında bir de içeri tarafa bakmak lazım. Çünkü dün seans ortasında Borsa İstanbul tarafı BIST 100 endeksi 14.000 puanı görmüştü. Şu anda açılışını bu puandan sergileyen bir endekse karşı karşıya kaldık. Şu an %0,45'lere yakın bir geri çekilme var ve 14.135 puandan işlem görüyor Borsa İstanbul tarafı. Tabi buradan bir de alt sektörlere bakmak lazım. Çünkü dün bankacılıkta puan bazlı katkılardan bir yükseliş görmüştük. Şu an karışık bir seyrin hakim olduğunu alt endeksler nezdinde görüyoruz. Banka, sanayi, mali ve ulaştırma tarafında %0,58'lere varan bir düşüş varken burada turizm tarafında bir pozitif ayrışma olduğunu izliyoruz. Alt endeksler tarafında bu hafta gözler cuma günü gelecek Mayıs enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda diyebiliriz. Tabi Bloomberg HT anketinde bakıldığında aylık %2,50, yıllıksa %32,50'lik bir Mayıs enflasyonu gelebileceği yönünde beklentilerin olduğunu sizlere aktaralım diyelim ve buradan küresel para piyasalarına geçelim. Şimdi bakıldığında dolar TL, euro TL tarafı tabloda şu an güne yatay şekilde işlem göstererek ilerliyor diyebiliriz. Euro dolar çarpazı 1.16-12 seviyesinden yatay negatif şekilde fiyatlanıyor. Sterlin dolar 1.34-49 seviyesinden işlem görürken dolar endeksi tarafında ise hafif bir yukarı yönlü seyrin olduğunu gördük. 99-33 seviyesinden işlem gören bir endekse karşı karşıya kaldık. Tabi bu sabah saatleri dolar yen tarafında bir hareketli seyir vardı. Dolar endeksi de buna eşlik eden bir süreçte ilerliyor diyelim ve bir de Avrupa tarafına bakalım. Çünkü dün Euro bölgesi enflasyon rakamı geldi ve 2023 Mart ayından bu yana %3'ün üzerine ilk defa çıkan bir rakamla karşı karşıya kalındı ama beklentiler dahilinde gelen bir %2,3,2'lik bir enflasyon rakamıyla Euro bölgesi karşı karşıya kalmıştı. Piyasalar etkisi sınırlı oldu diyebiliriz. Bu sabah saatlerinde açılışta

0: beraber Euro bölgesinde bu hafta enflasyon rakamı geldi fakat PMI verileri de gelmeye devam ediyor. Almanya tarafında durgunluk var demiştik. Hizmet ve bileşik PMI'ler bu sabah saatlerinde geldi ve beklentinin üzerinde bir performans sergilediklerini gördüğümüzü sizlere aktaralım diyelim ve Amerika tarafına geçelim. Amerika tarafında ise bu hafta gözler istihdam rakamlarında olacaktı. Cuma günü bizim enflasyonumuz dışında tarım dışı istihdam gelecek ABD tarafında. Burada beklentilere bakıldığında geçtiğimiz ayda 115 binlik bir artış vardı. Bu ay yani Mayıs rakamlarında 65 binlik bir artış beklentisi piyasalarda hakim diyebiliriz. Şu an vadelerde de negatif bir seyrin olduğunu görüyoruz. Tabi burada bakıldığında Cleveland Fed Başkanı Hamek'ten de bir açıklama geldi ve Fed yüksek enflasyona karşı yakında harekete geçmeli ve geçmesi gerekiyor mesajının altını çizmişti burada. Ki bu vadeler tarafındaki negatif seyre bakarken bir diğer yandansa çok büyük teknoloji hisselerinde halka arzların da şu an gündem yarattığını sizlere aktarmak lazım. 12 Haziran'da SpaceX tarafından bir halka arz beklentisi olduğunu biliyoruz burada. Tabii Wall Street tarafındaki bankalar da burada konsorsiyum olmak için aracılık etmek amaçlı birçok da adım atıyor. Daha netleşmedi. Netleşince burada tüm rakamları ve performansı sizlere aktaracağız diyelim. Bir de MTA tarafına göz gezdirmek lazım. Şimdi dolar endeksi hafif yukarı yönlü bir seyir izlerken şu an ons altında aşağı yönlü bir seyir olduğunu görüyoruz. 4500 doların da altına sarkan bir fiyatlamayla şu an işlem görüyor. Ons gümüş 74 dolarda %1,5'a varan bir geri çekilme var. Bitcoin 66 bin dolarda ki dün biz 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görmüştük. Bunun daha da altına gelen bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. CoinGlass verilerine bakıldığında çıkışın tamı tamına 594 milyon dolar olarak nakde döndüğü açıklanıyor. Küresel kripto para piyasasında diyebiliriz. Bir de petrol tarafına bakmak lazım. Şu an tabii jeopolitik tansiyondan kaynaklı hafif pozitif bir seyrin olduğunu izliyoruz ama 100 doların da altında ilerleyen bir fiyatlamanın hakim olduğunu görüyoruz diyelim ve şimdi araya gidiyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Gıda enflasyonunu konuşmak üzere çok değerli bir konuğum bize eşlik ediyor. Servet Topaloğlu & Partners kurucusu Servet Topaloğlu bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş
2: Merhaba,
1: geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk, sağ olun.
1: Şimdi Servet Bey, bakıldığında bizim için iyi bir hafta olarak yorumlamak lazım. Çünkü küresel tarafın dışında hem büyüme rakamını hem ihracat hem de enflasyon rakamını aldığımız bir haftaya merhaba demiş bulunmaktayız ki ortalıyoruz da. Cuma günü gözler Mayıs'a enflasyon verisinde olacak ve bakıldığında tabii Nisan'da aylıkta sürpriz bir yüksek rakamla karşı karşıya kalmış. %4,18'lik bir veri gelmişti. Şimdi gıda enflasyonu tarafında ise burada %3,70'lik bir artış vardı. Tabii artışlar her zaman manşette gıdanın yukarı çektiği bir tablo varken Nisan'da bu daha farklı bir duruma evrilmişti. Daha ikinci, üçüncü kalem olarak kalmıştı artışlarda. Peki Mayıs enflasyonuna bu kadar kısa bir süre varken siz nasıl bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalabileceğimizi öngörüyorsunuz ve sürpriz bir yukarı yönlü beklentiniz var mı gıda enflasyonunda?
2: Mayıs ayında ben gıdada pozitif bir gelişme bekliyorum. Özellikle sebze meyveden kaynaklanan fiyat geçişlerinin manşet enflasyona aşağıya doğru çekeceğini düşünüyorum. O bakımdan Mayıs ayı uzun zamandan beri arzuladığımız görece düşük bir gıda enflasyonuyla karşılaşma ihtimalimiz var. Benim sahadaki izlenimlerim o yönde. Bakalım hafta sonu ne gelecek? Yani manşet enflasyonun altında olacak diye düşünüyorum gıda enflasyonunun.
1: Şimdi son aylarda tabii Nisan'dan önce bile manşet enflasyonda bir gıdanın katkısını bir yukarı taşıdığının emarelerini görmüş bulunmaktaydık. Aslında yazarlarına girerken de bu ayın nezdinde yağışların bir tık daha arttığı ve o iyi rekolteyi biraz daha nötrleyecek bir duruma taşıyabilecek mi beklensin de hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Peki burada fiyat baskılarını yaz ayında görebilir miyiz bu son süreçten sonra ve dezenflasyon programında gıda enflasyonunun etkisini neden hissedeceğiz sizce?
2: Şimdi gıda enflasyonu tabii ilk 4 ayda %20,7 gibi bir rakam var bende. Yani manşet enflasyonu 14,6 iken.
1: Evet.
2: Yani ilk 4

0: ayda 20.6 korkunç yüksek bir rakam. Bir de tabii şuna da dikkat etmek lazım. Bu %20.6 rakamı yüksek etiket fiyatının üzerine gelen bir %20.67. Yani artık öyle bir kritik noktada ki gıda fiyatları Türkiye'de enflasyondan bağımsız. Belirli tüketiciler özellikle, yani nasıl söyleyeyim, Türkiye'nin 60 milyonu diyeyim, hani sabit gelirli, belirli reyonları pas geçmek durumunda. Özellikle de bu değerli et, süt ürünleri tabir ettiğimiz reyonları pas geçmek durumunda. Çünkü ulaşılacak gibi rakamlar değil. Belki biraz sonra da konuşuruz konuyu. Avrupa ortalamasının %30, %25 üzerine çıkmaya başladı fiyatlar.
1: Sizinle bunu çok konuşuyorduk, evet, programlarımızda. Yani bir toparlanma öngörüyor musunuz peki? Yaz aylarında bir rahatlama gelecek
0: şimdi
1: mi?
0: Şimdi bunun kısa vadede toparlanması mümkün değil. Yani bunun kısa vadede toparlanmasının çözümü, en kötü çözümü devalüasyon. Ona da, yani en kötü çözümü, ona da isim verilmeyecek, isim verilmemeli zaten. Yani Türkiye'de enflasyon sıfır olsa bile Avrupa ortalamalarını yakalamamız yıllar sürecek. Dolayısıyla bunun başka çözümleri olması lazım. Bunu konuşuruz vaktimiz olursa. Ama sizin ana sorunuza dönersek, yani çıkış noktası gıda enflasyonunda bu. Yani olabilecek olan en üst seviyelerde fiyatlar ve bunun üzerine fiyat artışını konuşuyoruz. O bakımdan ben sevinemiyorum. Yani gıda enflasyonu %0 gelse de sevinemeyeceğim bu sebepten dolayı. Ama şu var, yani talep tarafında tabii bu çok ciddi derecede şeyi kesiyor, tüketimi kesiyor. Bunun ana nedeni arz tarafından ve beklenti tarafında. Bu devam edecek. Yani hane halkının beklentisi biliyorsunuz %40 civarında enflasyonu bu sene. Merkez Bankası %26'sına revize etmesine rağmen.
1: Evet.
0: Zaten 2 yıllık tahvil faizlerine baktığınız zaman da %40'ı gösteriyor. Dolayısıyla yani bu beklenti kırılmadığı sürece Türkiye'de iş dünyası da fiyatlarını arttırmaya devam edecektir. Bir de bunun üzerine artı yurt dışı konjonktür sıkıntıları geldi. Körfez Savaşı ile Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle yurt dışı karıştı.
1: 3 ayı aşkın süredir kapalı ve burada hala bir çözüme ulaşılmış,
0: evet,
1: görünmüyor.
0: Ve bize göre de son derece tedirgin bir toplumdur Batı dünyası. Hemen şey yaparlar, paniklerler böyle durumlarda. Dolayısıyla onun getirdiği de bir dış baskıları olacak Türkiye'nin. O açıdan bu perspektiften baktığınız zaman ben maalesef enflasyon konusunda Türkiye'de çok iyimser değilim. Böyle tek hanelere inecek rakamlar falan, bunlar kısa vadede mümkün
1: Peki,
0: olmayacak.
1: Peki bu durumun çözümü için nasıl bir adım gerekiyor sizce Servet Bey? Yani bizim bu makroekonomik programda kuvvetli, evet, bacaklarımız var. Peki kuvvetsiz, evet, tarafımız da var mı? Ve güçlendirmek için nasıl adımların atılmasını?
0: Şimdi mevcut program aşağı yukarı 3 yıldan beri süren 5 ana sac ayağına oturuyordu. Bir kere ana başlık büyümeden taviz vermeden enflasyonu düşürmekti. Çok zor bir başlık, çok zor bir ev ödevi ama yapılabilir bir ödevi, ev ödevidir. Nitekim bunun da 5 sacı bacağı döviz, yani kur enflasyonun altında tutulacak. Asgari ücret ve ücretler enflasyonun altında tutulacak. Kamu harcamaları frenlenecek. Ve bu şey, halkın, daha doğrusu sermayenin ve iş gücünün verimliliği, yani toplam faktör verimliliği arttırılacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu perspektiften baktığınız zaman ilk ikisi, yani ücretlerin bastırılması, dövizin bastırılması gerçekleştirildi. Fakat bu verimlilik konusunda, yani sermayenin ve iş gücünün daha iyi kullanılarak daha fazla output çıkarması konusunda hiç iyi neticeler gelmedi. Benim en son baktığım rakamlara göre, bu verileri de bulmak çok zordur, tespit etmek de zordur, ama sanayide ve tarımda 1'in altı, hizmetler sektöründe de eksi bir verimlilik görünüyor son 3 yılda. Bu rakamların hepsinin 1'in üzerinde olması lazım. Dolayısıyla bu gelmedi. Kamu harcamalarının da enflasyon üstünde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu iki tane bacak zayıf kaldı. Zayıf kalınca da tabii bugünkü sonuçlar ortaya çıktı. Şimdi bunu nasıl çözülebilir? Benim burada yani iki tane önerim var. Bir tanesi biraz teknik bir öneri. Bu programın sürdürülmesi lazım. Yani bu programın kalibre edilerek sürdürülmesi lazım. Bu tartışılmaz. Bu kalibrasyon üzerine tartışılabilir. Fakat iki tane noktaya çok orada odaklanılması lazım. Toplam faktör verimliliğinin arttırılması şart. Yani kamu ve özel sektörün samimi ve etkili bir şekilde işbirliği. İkincisi ise daha böyle hani gerçeklerin cımbızlanarak pozitif taraflarının iletişimi değil, bardağın dolu ve boş taraflarının hepsinin birlikte iletişimi ve programların yani planların ve kamuoyuna açıklamaların yani Merkez Bankası ve ekonomi politikalarının şeklinin değişmesi. Yani çok açık olarak bizim Türk halkı dürüstlüğü sever, yani açıklığı sever. Yani cımbızla pozitif şeyler alınıp sürekli revizyonlar yapılacağına, yani örneğin bir ay önce biliyorsunuz Merkez Bankası %16'dan %24'e yanılmıyorsam revize etti enflasyon oranını. Evet. %50'lik bir enflasyon, bir revizyon, %50'lik bir, yani özel sektörde veya başka yerlerde olsa biliyorsunuz hemen kovuluyorsunuz böyle durumlarda. Ama tabii böyle bir olanak yok Türkiye'de.
1: Tahmin aralığı kalktı, ara hedef %24, yıl sonu %26 oldu.
0: Yani ama %50'lik bir revizyon olmaz ve bu revizyona rağmen biraz önce bahsettiğimiz gibi yıl sonu beklenti 40. Faizler de, tahvil faizleri de onu gösteriyor.
1: İki yıllıklar.
0: Yani bir uyumsuzluk var. Burada bence açık olarak tekrar bir başlangıç yapılması lazım. Programı kalibre ederek, bozmadan. Program doğru bir program. Denmesi lazım ki, yani çünkü bildiğim kadarıyla 2028'de tek haneli enflasyon hedefimiz var.
1: Evet.
0: Mümkün değil bu. Yani bunu açık olarak söylenilecek.
1: Bu 2027 yılı tek haneydi. En sonki toplantıda çift haneye doğru yine revizyon gördük.
0: Yani inşallah o günleri görürüz, konuşuruz. Mümkün değil. Yani çünkü büyümeden taviz vermiyor Türkiye. Vermeyecek de, vermemeli de. Vermesi doğru da olmaz. Çünkü Türkiye büyümeden taviz verirse çok bambaşka sıkıntılar ortaya çıkar. Dolayısıyla bu şartlar altında Türkiye dinamikleri, Türkiye'deki siyasal iktidarın yaklaşımları vesaire pek çok Türkiye gerçekleriyle hareket ederek çok açık bir şekliyle masaya yatırılıp biz bir süre daha enflasyonla yaşayacağımızı kabul ederek ve gerçek rakamlarla, gerçekleştirilebilir rakamlarla yeni bir çıkış yapmamız lazım. Çünkü bunu yapmadığımız takdirde, yani hane halkı zaten dikkat ederseniz duyuyor bunları ama ciddiye almıyor. Özel sektör de duyuyor, ciddiye almıyor. Herkes kendi planında kendi programını yapıyor. Hiç kimse Merkez Bankası'nın verilerine göre ne hane halkı ne özel sektör plan program yapmıyor bir ülkede. Geçenlerde Frankfurt Allgemeine Zeitung'da Almanya'da bir yazı okudum. Son olaylar karşısında Türk halkının ve özel sektörün davranışlarının hiç değişmediğini, normal olduğunu, bunlar kıyamet bekliyorlar çünkü burada kopacak falan. Onun şaşkınlığını ifade ediyor. Yani Türkiye'de böyle bir enteresan denge var. Avrupa'da olsa bu tip şeyler tabii kıyamet kopar da Türkiye'de. Çünkü niye? Herkes kendi programını, beklentisini, planlarını yapmaya alışmış vaziyette. Fakat bu da tabii kaos yaratıyor. Herkes kendi kafasından, kendi doğru bildiklerinden program plan yaparak yürüdüğü zaman devlet, özel sektör, hane halkı.
1: Daha bireyselliğin hakim olduğu bir programın olduğundan bahsediyorsunuz.
0: Kaos oluyor tabii. Yani burada bir lokomotifin çıkıp demesi lazım ki program budur ve birlikte biz bu tarafa doğru yürüyoruz. Şunları gerçekleştirmedik, sebepleri bu. Bunlar yani iyi anlatıldığı zaman bizim toplumumuz bunu gayet iyi anlar. Yani burada bir sorun yok. Bir seçim dönemi de yok. Yani oldukça tırnak içinde istikrarlı bir yönetim var. Dolayısıyla 2029-2030'lara kadar bizim enflasyonla yaşama aşağı çekerek.
1: Evet.
0: Ama öyle tek haneli falan rakamlar, yani hiç kimse inanmıyor böyle şeylere. Ve daha bir kapsayıcılıkla, daha bir çoklu yönetimle, yani çoğunluk değil de çoğulculukla, kapsayıcılıkla ve daha etkili bir şekilde mevcut programı değiştirmeden ama kalibre ederek yeni bir çıkış yapmamız lazım.
1: Servet Topaloğlu and Partners kurucusu Servet Topaloğlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ederim.
1: Maalesef süremizin sonuna geldik.

0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Bugün de sıcak başlıklardan biri vardı aslında gazetelerde. Esnafın vergi borcunda taksitlendirme faizinin düşülmesi planlanıyor ve bu konuyu konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Vergi uzmanı Deniz Eres'in bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Alara Hanım, nasılsınız, iyisiniz?
0: Teşekkür ederim, umarım sizler de iyisinizdir Deniz Bey.
1: İyiyiz, sağ olun.
0: Şimdi Deniz Bey, programın başında biraz değindim. Esnafın vergi borcunda taksitlendirme faizinde düşürülmesi planlanıyor. Bu süreçte peki bu mevcut uygulamadaki faiz oranı ne olacaktır? Ve tüm esnafa bir uygulama söz konusu mu? Detayları biraz sizden dinleyelim.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Mecliste sunulan kanun teklifiyle birlikte amme borçlarına ilişkin faiz oranlarında ve vadelerde 36 ay olan vade oranı 72 aya çıkartılıyor. Ve teminat oranında eskiden 250 bin liraya kadar olan borçlarda teminat alınmazken bu tutar şu an 1 milyonu çıkıyor. Yani bu saatten sonra nasıl olacak? 1 milyon kadar borcu olanlarda herhangi bir teminat aranmadan 72 ay taksite kadar yapılandırma imkanı sağlanacak. 1 milyon üstü borçlarda ise durum şöyle olacak. Örneğin 2 milyon borcunuz varsa 1 milyona kadar teminat aranmayacak. 1 milyon üstünde ise yarısı oranında teminat şartı getirilecek. Şimdi burada asıl sorun gecikme zammıyla birlikte tecil faizi uygulaması. Yani evet, şöyle söyleyeyim, %39 tecil faizi uygulaması esnafı gerçekten zorlayacağını düşünüyoruz biz. Şu an mecliste olan tasarı bu hafta büyük ihtimalle yayınlanacak. Ve benim düşüncem, Cumhurbaşkanlığında tecil faizlerinde Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. Yani bu %39 faiz oranını indirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanımızın mecliste bunun yayınlandıktan, yani resmi gazeteye yayınlandıktan sonra tecil faizini %30-32 civarına indireceğini ben düşünüyorum. Ve bu da ne olacak? Daha fazla esnafı bu kapsamda yararlanmasını sağlayacak. Ve şu an insanların gerçekten borç yükü fazla. Amme alacakları olarak, evet, yani vergi borcu, SGK borcu yüksek. Ve bunları ne olacak? Çoğu esnaf rahat bir nefes alıp 72 ayla birlikte taksitlendirecek. Zaten burada gündemde en büyük sorun gecikme zammı üstüne tecil faizinin %39 olması büyük bir eleştiri getirdi insanlar tarafından. Ama ben bu tutarın değişeceğini düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın bu faiz oranını %30-32'ye indirip daha fazla esnafımızın nefes aldıracağına
0: Deniz
1: ben inanıyorum.
0: Deniz Bey, tam da taksit sayılarından bahsettiniz. Bu konuda bir sorum olacak size. Şimdi vergi torba kanununa bakıldığında amme alacaklara taksit sayısı 72'ye yükseltilmiş durumda. Peki bu sayı tüm borçlara uygulanacak bir oran mı olacak sizce?
1: Şimdi burada bütün kamu borçlarına, yani şimdi 6183 sayılı amme alacakları tahsil usul kanunu vergi borçlarını, SGK borçlarını, MTV borçlarını, tüm hepsini kapsıyor. Şu an ne olacak? 36 ay olan taksit imkanı 72 aya çıkacak. Bu aslında çok güzel bir uygulama. Ama bunun tek handikapı faiz oranının, yani tecil faizinin için gecikme zammı var. Gecikme zammı üstünden de bir de tecil faiz alınacak. Bu tutar çok yüksek. Yani asıl sorun bu. Esnafın mutlu etmemesinin tek sebebi bu olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa yapılan uygulama çok düzgün, güzel bir uygulama. Teminat tutarının arttırılması uygulaması da güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
0: Bu tarafta aslında bakıldığında esnaf dışında uygulanacak bir taksit sayısı olacak mıdır? Bir de o tarafı konuşmak lazım sizinle. Çünkü tüm borçlular tarafını konuştuğumuzda esnafın dışında da bir uygulama süreci olacak mı sizce? 72 aya kadar çıkartıldı. Tüm borçlular buna ayarlanabilecek mi sizce?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bu tecil faizinin düşürülmesinde gündemde şu an. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu konuda açıklama yaptı. Burada ama söylediği, yani beyan ettiği konu tecil faizinin düşük olmasında sadece zor durumda olanları biz diyor tecil faizini düşürebiliriz diyor. Ama burada asıl yetki Cumhurbaşkanlığı değil, sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Tecil faizini indirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olduğu için, yani benim düşüncem Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm esnafı rahatlatacak şekilde herhangi bir ayrım yapmadan bütün tecil faizinin %30-32 bandına düşüreceğini ben inanıyorum.
0: Şimdi tabii burada faizler tarafının dışında bir de taksilerde yeni dönemin başladığına dair haber başlıklarını bu sabah saatlerinde görmüştük. Tebliğ tarafını biraz detaylandırırsak taksimetre ile entegre çalışan ve kartla ödeme kabul edebilen taksi mali cihaz kullanımı zorunlu hale tamamen getirilmiş bulunmakta. Peki bu uygulama sizce işler hale geldi mi ve uygulamanın amaçları arasında hangi etkenler vardı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, taksi işletmeleri kısaca anlatmam gerekirse 1-1-2026 tarihinden itibaren tamamı, taksi işletmelerinin tamamı gerçek usule geçti. Şimdi gerçek usule geçmesi ne demek? Artık taksi işletmelerinin KDV yükümlülüğü geldi. Yani yaptığı her hizmet karşılığında %20 KDV kesecekler. Defter tutma zorunluluğu geldi. Gelir geçici vergisi beyanname verme zorunluluğu getirildi. Şimdi eskiden taksi işletmelerinde kayıt dışı gelir çok fazlaydı. Ne oluyordu? Taksimetrede kesilen cihazdan sadece bankadan ödenen kısmı beyan ediliyor. Nakit ödenen kısmı beyan edilmiyordu. Şimdi ise 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren taksilere mali cihaz zorunluluğu gelecek. Şimdi bu mali cihaz ne demek? Taksimetre entegre olan bir cihaz takılacak ve bu cihaz otomatikman anlık kesilen paraların, yapılan hizmetin tutarını Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. Bunun amacı nedir? Kayıt dışılığı önlemek, haksız rekabeti önlemek amacıyla yapılan bir uygulama. Şimdi bu mali cihazla birlikte olacak durum ne olacak? Onu da söyleyeyim ben. Artık taksilerde Taksim'den havalimanına gittiğiniz zaman yazılan tutar KDV dahil tutar olacak. Ve mali cihaz size direkt bir fiş verecek ve bu fiş fatura hükmünde geçerli olacak ve bunu da istediğiniz gibi işletmelerinizde kullanabileceğiniz. Şimdi burada bize de çok fazla soru geliyor taksici esnafı tarafından. Biz bu vergi yükünü nasıl kaldıracağız diye. Şimdi onun için de hasılat esaslı uygulama bakanlık getirdi. Hasılat esaslı uygulama ne demek? Şimdi bir taksi işletmesinin belli giderleri vardır. Giderleri nedir bunun? Akaryakıttır, yedek parçadır, başka gideri yoktur. Yıllık 1 milyon gelir elde ettiğini varsayarsak bunun en fazla 300-400 bin lirasını bu gider karşılar. Ve kalan tutar ne olacak? Vergilendirilecek, kazanç olacak. Bunun içinse bakanlık dedi ki hasılat esaslı isterseniz geçebilirsiniz. Elde edilen hasılatınızın %10'unu bana beyan edin. Sadece bu tutarı sizden talep edeyim dedi. Şimdi böyle olursa nasıl olacak? Taksiciler biraz daha rahat nefes alacak. Çünkü giderleri düşük kalabilir. Vergi yükü yüksek olabilir. Ama bu hasılat esaslı sisteme geçenler ise 3 yıl boyunca bu sistemden çıkamayacaklar. Yani zorunluluk bu hale geldi.
0: Evet, Antalya'da ise bir anayasa mahkemesinde yeni bir karar alındı ve siparcı vergilerindeki mahsupta ödeme koşullarının iptaline karar verildi. Daha önce nasıl bir süreç vardı? Çok kısa sizden detayları rica edeyim.
1: Şöyle söyleyeyim ben, sporcu ücretlerinde lig usulüne bağlı olarak tevkifat usulü vardı. Bu gelir vergisi kanunun geçici 72. maddesine göre en üst ligdekiler %20, bir alt ligdekilerde %10 stopaj kesiliyordu. Şimdi bunlarda nasıl oluyordu? Gelir vergisi kanununda ücret vergilendirilmesi. Sporcular da ücret geliri elde ettikleri için ücret kapsamında vergilendiriliyorlardı. Ve bir yıl içinde elde ettikleri kazanç gelir vergisi kanununun 103. maddesinin 4. dilimi aşmaları halinde bunları beyan veriyorlardı. Ki günümüzde profesyonel sporculara baktığımız zaman elde edilen gelir 4 milyon rahat aştığı için tamamı beyanname veriyordu. Ama burada durum nasıl oluyor? Ücretlerde, yani futbolculara veya sporculara ödenen ücretlerde direkt spor kulübü tevkifat yapmak zorunda. Yani bunu ne yapıyor? Kaynaktan kesiyor. Ve bu kaynaktan kestiği tutarı ise beyannameden mahsup edebiliyordu. Şimdi burada durum şöyleydi. Önceden bu Anayasa Mahkemesi iptal etmeden önce bu tutarı dedi ki spor kulübü vergi dairesine ödesin. Ondan sonra sen mahsup edebilirsin diyordu.
0: Evet.
1: Anayasa Mahkemesi ise bunu mülki eşitlik ilkesine aykırı buldu.
0: Peki.
1: Ki doğru bir uygulama. Çünkü burada asıl yetki diyor ki sen diyor kulüpten diyor bunu al diyor. Senin yetkilerin var diyor. 6080 sayılı kanuna göre diyor.
0: Ve bu süreçten sonra da iptali gerçekleştirildi anladığımız kadarıyla.
1: Evet, evet.
0: Tamam. Peki çok teşekkürler Deniz Eresen verdiğiniz katkılar ve değerlendirmeler için.
1: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösterene tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası Focus'u sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Programın bugünkü ilk konuğu Pınar Arttıran olacak. Doktor Pınar Arttıran, İstanbul Bilgi Üniversitesi DTÖ Kürsüsü Profesörü. Pınar Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bugün önemli gündem başlıklarından biri, haber akışlarında konuştuğumuz başlıklardan biri. Aslında tabii bir süredir gündemdeydi. Özellikle Amerika'da Trump'ın göreve gelir gelmez uygulamaya koyduğu tarifelerin yargı tarafından iptal edilmesi sonrası Trump yönetiminin yeni hamlesinin ne olacağı, bunun üzerindeki çalışmalar konuşuluyordu. Şimdi o yeni gümrük vergisi hamlesinin geldiğini anlıyoruz. Şimdi zorla çalıştırma ile üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturmanın ardından başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az %10 gümrük vergisi uygulanması önerisi bu. Kabaca böyle tarif edebiliriz. 10 ile 12,50 arasında. Dediğimiz gibi bu tarifeler, yani daha öncekiler iptal edilince 301. madde kapsamında 1974 ticaret yasasının 301. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmalı sonucu olarak hazırlanmış görünüyor. Biraz üzerinde duralım istiyoruz Pınar Hanım. Yani bu 301. madde ne kadar bir alan açıyor, neyi sağlıyor? Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu mu? Orada bir çelişki oluyor mu? Buradan nelere dikkat etmek lazım? Sizin bu konudaki tespitleriniz her zaman kritik önemde oluyor.
2: Zeynep Hanım, teşekkür ederim. Biz sizlerle daha önceki yayınlarla da konuştuk. Amerikan hükümetinin ve genel olarak Amerikan yasalarının uluslararası ticarette Amerika'daki operatörlerin, üreticilerin rekabetçiliğini artırmak için kullanabilecekleri pek çok yasal uygulama alanları var. Sizin de konuşmanızda belirttiğiniz gibi daha önce uygulanmakta olan AIPA, yani zor emergency, bir aciliyet durum kespettiğinde Amerikan başkanına tek taraflı olarak gümrük vergisi koyma hakkına ilişkin olarak geçen Nisan ayında, 2025'in Nisan ayında açıkladığı vergiler, sizin de söylediğiniz gibi yüksek mahkeme tarafından iptal edilince o tarihlerde Amerikan başkanı ve Amerikan dış ticaret temsilcisi dedi ki elimizdeki tek araç bu değil. Araç kitimizin içerisinde Section 232, Section 301 gibi soruşturma imkanları da var. Hatırlarsınız, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerin zaten Section 232 altında çelik ve alüminyum ihracatına yönelik uygulanmakta olan vergiler bu soruşturmalar kapsamında varken, şimdi bir de üzerine Section 301, az önce ifade ettiğiniz 1974 tarihli ticaret yasasının bir bölümü. Ne diyor bu Section 301? Eğer bir takım ülkelerde işte Amerikalı üreticilerin, firmaların rekabetçiliğini bozucu, diyelim ki fikri mülkiyet hırsızlığı, ki geçmiş zamanlarda Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı bu tip soruşturmalar açıldı. Hali hazırda yine bu yönde işte Vietnam'a yönelik bir soruşturma yönetiyor Amerika Birleşik Devletleri dış ticaret temsilcisi Section 301 altında. Ama bunun haricinde bu yılın Mart ayında tam yüksek mahkeme AIPA tarifelerini, acil durum tarifelerini iptal ettikten sonra Amerikan dış ticaret temsilciliği, zorla çalıştırılan insanlar tarafından üretilen malların ithalatına engel olmayan yaklaşık 60 tane ülkeye yönelik soruşturma açtı. Ve bu Amerikan ithalatının yaklaşık %99.4'üne tekabül ediyor. Neredeyse Amerika'nın bütün ithalatını kapsayacak ülkelerden, 60 tane ülkeden, bunların 6 tanesini başka kategoride değerlendirmiş, Avrupa Birliği bunlardan bir tanesini, 54'ünü de diğer kategoride değerlendirmiş Türkiye'de. Bu 54'lük kategori içerisinde, 54'lük kategoriye baktığınız zaman 54 ülke içerisinde onlarda hiçbir şekilde zorla çalıştırma yasağının bulunmadığı, buna ilişkin bir mevzuatın bulunmadığı, ülkede bulunmadığı gibi yurt dışında üretilerek ülkeye ithal edilen ürünlerde de küresel tedarik zincirinde bu hassasiyeti gözeten bir yasanın da olmadığı ülkeler klasmanında yer alıyoruz biz. Dolayısıyla rapor 98 sayfalık bir rapor. Tabii ki sabahın erken saatlerinde açıklandığı için bütün detaylarını okumak imkanı olmadı. Ama genel itibariyle baktığımız zaman, sizin de söylediğiniz gibi, bu soruşturma neticesinde ne olacak? Ülkelere belirli oranlarda ilave gümrük vergisi getirilecek. Yani mevcut Dünya Ticaret Örgütü bazındaki en çok kayılan ulus vergilerinin üzerine bir de bu zorla çalıştırma yasağına uymayan ülkelerden gelecek ithalatta Amerika Birleşik Devletleri sizin söylediğiniz gibi %10 ila 12,5 bandında ilave vergi koyacak. Tabii burada aklımıza gelen soru şu, çünkü bu soruşturma raporunda diyor ki Amerikan Dış Ticaret Temsilciliği, bu bizim ilk tespitimizdir. Özellikle de eğer Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı ticaret anlaşması imzalamak isteyen ülkeler olursa, biliyorsunuz zaten Başkan Trump göreve geldiğinden beri bunu arzu ediyor. O zaman o ülkelerle masaya oturur. Bu oranlar üzerinde de yeniden bir ayarlamaya gideriz. Tabii burada ilk aklımıza gelen, biliyorsunuz, Avrupa Birliği ile yaz aylarında Turnberry Anlaşması yapıldı. Şimdi Avrupa Birliği de bu 60 ülkenin içerisinde sayılmış. Dolayısıyla acaba bu yaz aylarında belirlenen oran üzerinden mi ilave gümrük vergileri belirlenecek, yoksa bu yeni Section 301 vergileri mi? Bu soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak. Çünkü Section 301'in farkı, sizinle daha önceki yayınlarda konuşmuştuk Zeynep Hanım. Diğer türlü Amerikan başkanının tek taraflı olarak aldığı acil durumda hiçbir şekilde soruşturma olmaksızın Amerikan başkanı bu ilave vergileri koyabiliyordu ki bunun yasal olmadığı zaten yüksek mahkeme tarafından belirlendi. Section 301 de adı üzerinde bir soruşturma olmak zorunda. Dolayısıyla şu anda Amerikan otoritesi bu soruşturma sürecini yaşatıyor bütün ülkelere ve buna ilişkin de bir kamu dinleme toplantısı da düzenlenecek. Dolayısıyla bunun neticesinde ithalatı ya da ihracatı etkilenen firmaların yine mahkemeye başvuru hakları tabii ki sabit. Ama burada Amerikan hükümetinin biraz daha temkinli bir noktada olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü hayatımızda ilk defa Section 301 vergilerini görmüyoruz biz uluslararası ticarette. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmazlıkların halli mekanizması çerçevesinde daha önce bu tip vergilere karşı açılmış uyuşmazlıklar da var. Ama bu çok daha hukuki zemin açısından güvenli bir alan açtığı için Amerikan Dış Ticaret Temsilcisine, bu diğer vergilerin iptaline göre biraz daha zorlu olacaktır kanaatindeyim. Dünya Ticaret Örgütü'nde zorla çalıştırma ilişkin bir regülasyon yok. Dolayısıyla bu vergilerin konulmasının DTÖ hukuku altında bir mesnedi yok. Yani hukuka aykırı da diyemeyiz, hukuka aykırı da diyemeyiz. Fakat burada Amerikan iç hukukuna baktığınızda Amerikan hükümeti diyor ki, özellikle Türkiye örneğini vermek istiyorum. Türkiye'de pamuğun ithalatı olarak hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hatırı sayılır miktarda pamuk ithal ettiğimiz, ama aynı miktarda pamuğu mesela Çin'de Sincan bölgesinden de ithal ettiğimiz ve bunun Amerika'daki pamuk üreticilerinin ticaretine zarar getirdiği için haksız rekabet oluşturduğunu ve dolayısıyla Türkiye'nin ithalatına, yani Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihracata ilave gümrük vergisi koymak istediğini söylüyor şu durumda. Yani burada kıssadan ise söylemeye çalışılması gereken şey, bundan sonra ülkeler üçüncü ülkelerle ticaret yaparken tedarik zincirlerinde tedarik ettikleri ülkelerde eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin cezalandırılması gereken listede yer alan ülkelerden tedarik bulunuyor ve buna ilişkin de bir yasal düzenlemeniz yoksa, bu ithalatı durdurmak ya da zorla çalıştırmaya engel olmak, ILO yasalarına uygun olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yasalarına uygun olarak bir ticaret politikası dizayn etmediyseniz, o takdirde Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben senin ithalatına ilave gümrük vergisi koyarak seni cezalandıracağım. Aslında bu tamamen Zeynep Hanım mazur görün söylediğim, ama baştan beri aslında ülkeleri masaya oturtmak suretiyle karşılıklı bir ticaret anlaşması imzalatmak, işte ölümü gösterip sıtmaya razı etmek, bir gümrük vergisi üzerinden karşılıklı olarak o ticaret açığının kapatılması ve olabildiğince tabii ki üretimin Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırılmasına yönelik bir çaba olduğunu görüyoruz. Burada Türkiye'de zikredilen önümde var, basmıştım ilgili uygulamayı. Sadece pamuk demiyor mesela, Türkiye açısından alüminyum, elektronik, lityum, iyon pil, pirinç, tütün. Bunların hepsi açısından Amerika Birleşik Devletleri Dış Ticaret Temsilciliği Türkiye özelinde bir sorun bulmuş ve Türkiye'nin bu malları spesifik olarak ithal etmiş olduğu ülkelerde zorla çalıştırma aktivitesinin olduğu, o dolayısıyla da bu sebeplerle özellikle bu ürün grupları açısından, ki buna elektronik, nikel, palmiye, polisilikon dahil olmak üzere, işte Hindistan'dan ithal ettiğimiz ürünler de dahil olmak üzere, bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihracatımızın üzerine potansiyel bir ilave vergi geleceğini görmüş oluyoruz.
1: O zaman Pınar Hanım, yani baktığımızda hani 10-12,5 diye tarif edilen o genel seviye, hani bizim açımızdan 15'ten 12,5'a indi diye bir çıkarım, hani daha avantajlı bir görünüm var analizini de getiriyor. Ama söylediklerinizden anladım, aslında yani case by case, ürün ürün ve işte sektör sektör farklı yaklaşımlar olabileceği şeklinde, doğru mu anlıyorum?
2: Doğru anlıyorsunuz ama şurada bir şey düzeltmek isterim. Bu geçen sefer belirlenmiş olan ilave gümrük vergileri, biliyorsunuz AIPA evet. vergileri dediğimiz, onları şu anda mahkeme durdurdu. Ama doğru. buna karşı Amerikan idaresi temize gitti. Bunların ne olacağını bilmiyoruz. Eğer bu kesinleşirse, yani Amerikan Hı-hı. hükümeti bunu kazanırsa, %10 bandının üzerine %12,5 geliyor. Yani bunların hepsi farklı segmentlerdeki vergiler. Bunları ayrı ayrı hesaplamak lazım. Biri öbürünü götürmüyor. Hmm. Velev ki Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturulsun, bir anlaşma imzalansın ve densin ki Amerikan hükümeti, o zaman biz sizin şuradaki ilave vergilerinizi affediyoruz, bize bu kadarını ödeyin. O yüzden konuşmamın başında Avrupa Birliği ile yapılan Turnberry anlaşmasında zaten tespit edilmiş olan bir vergi dilimi vardı. Şimdi bir de Section 301 soruşturmasından yeni bir vergi dilimi gelince, Avrupa Birliği'nin Amerika'ya dönüp demesi de lazım ki biz sizinle zaten bir anlaşma yapmıştık, ben hangisini ödeyeceğim? Bana uygun olanı lütfen tedavüle sokun diyecek hakkı olacak. Ama açıkta olan ülkeler için, ki bu sabah açıklanan raporda çok net söyleniyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anlaşması yoktur deniyor Amerika Birleşik Devletleri ile. Dolayısıyla AIPA vergileri bir yandan, sonucu onu bekleyeceğiz. Onun üzerine bunlar ek olarak gelecek. Çünkü ikisinin mesnedi farklı, hukuki dayanağı farklı. Biri dış ticaret açığı için, diğeri haksız işçi çalıştırma, zorla işçi çalıştırma uygulamalarına yönelik olarak alınan bir tedbir. İkisinin farkı olduğu için, açılım farkı, bunlar üst üste gelebilecek vergi türleri, onu öyle değerlendirmek lazım.
1: Doktor Pınar Artıran, çok çok teşekkürler. Bize yine izah ettiğiniz detayları, aktardığınız, anlamamıza yardımcı olduğunuz için
2: ben
1: çok teşekkür
2: ediyorum.
1: Çok sağ olun. Pınar Artıran'a teşekkür edip Mehmet Ali Yıldırım Türk'ü davet edelim. Yayına İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı. Merhaba Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz.
3: Merhaba Zeynep Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii ki sizinle önce altın diye başlayacağız. Yani ağırlıkla bu tarafa konuşacağız ama hani altının da geldiği seviyeler, petrolle girdiği bu ters korelasyon, jeopolitikten bu ters korelasyon yüzünden aldığı negatif etki, yani petrol yukarı gittikçe, jeopolitik riskler arttıkça altında bir geri çekilme eğilimini de takip ediyoruz. Tabii temel soru yatırımcısı için de bundan sonra altın tarafında ne kadar potansiyel kaldı? O yüksek hareketler dönemi kapandı mı, kapanmadı mı? Hızlı hareketler dönemi ya da?
3: Evet, özellikle biraz daha geniş cepheden baktığımız zaman bu dönem henüz daha kapanmadı. Çünkü özellikle biraz önce Pınar Hocam'ın da belirttiği gibi Batı'nın yaptırımlarından çekinen merkez bankaları özellikle Amerikan tahvillerinden çıkıp bunun yerine altın almaya devam ediyorlar. Genel tasarrufa baktığınız zaman dünyada %20 olan altın oranının şu anda %27'ye çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu temel gerekçe, zaman zaman gerilemeler olsa da altının yönünün tekrar yukarı olduğunu gösteriyor. Ama şu an itibariyle bakıldığında özellikle Amerikan tahvillerinde faizlerin yükselmesi, yani Amerikan tahvillerinden yatırımcıların çıkıyor veyahut da işte diğer ülkelerin elindeki tahvillerden çıkıyor olmasından dolayı faizlerin yükseldiği, bu yükselişin de özellikle tabii altını baskıladığını görüyoruz. Her ne kadar petrol de baskılıyor olsa bile, petrol biliyorsunuz 110 dolarlara çıktığı zaman daha çok baskılıyordu. Şimdi biraz daha 93-96 dolarlar varil seviyesinde olduğu için baskısı biraz daha az. Şu anda baskılı olan bence Amerikan tahvil faizlerinin yüksek olması. %4.48 seviyesinde 10 yıllık tahviller, %5'in çok üzerinde, 5.29 yanılmıyorsam 30 yıllık tahvil faizleri. Dolayısıyla bu faizler bir noktada baskılıyor. Bir taraftan da Amerika'da hisse senetleri yükseliyor.
1: Beni duyabiliyor musunuz? Buyurun. Şimdi bu Duyuyoruz. Bahsettiğiniz taraf önemli. Dünyada da tartışılan taraf burası zaten. Yani tahvil tarafının uzun bacağının küreselde hemen her yerde yüksek seyretmesi. Bu tema da öyle kolay kolay dağılacak bir tema gibi görünmüyor. Dolayısıyla bu baskı devam edecekse altındaki potansiyel sadece merkez bankalarının tercihi üzerinden mi şekillenecek?
3: Hayır, ondan değil. Bir de ayrıca ona ilave olarak tabii ki özellikle Çin Merkez Bankası'nın alımları çok dikkat çekildi. Çekici Dünya Altın Konseyi'nin aylık raporlarından da miktarların arttığını görüyoruz. Ama bu arada dünyada bir değişim dönüşüm sürecine girilmiş olması nedeniyle biraz da jeopolitik gerginlikler. Ülkelerdeki insanların da artık para birimine güveninin azalmasıyla beraber altına doğru yöneldikleri de geçtiğimiz dönemde payla hızlanmıştı. Ama bugünlerde bir miktar likidite sıkışıklığı hem dünyada bir faiz artırım beklentisi özellikle Amerika'da Fed Başkanı'nın değişmesiyle beraber işte bu faizler böyle yükselirken acaba faiz artırımı yapılacak mı şeklinde bir beklentinin de oluyor olması altın baskıdan gerekçeli. Ama ben bunu çok uzun süre yapılacaktan ancında değilim. Bizde de bunun yansımalarını görüyoruz iç piyasa itibariyle. Bir miktar kitle sıkışıklığı var. Bu nedenle alımların daha sınırlı. İhtiyaç karşılığı, sadece ihtiyaç karşılığı satışların olduğunu görüyoruz. Çünkü altın artık yükselmiyor, bundan ben vazgeçeyim, başka bir yatırım aracına geçeyim diyenlerin olmadığını da ifade etmek istiyorum. Dünyadaki görüntü de bu şekilde. Dolayısıyla önümüzdeki dönem itibariyle altının tekrar yönünün yukarı olacağı, bu yılbaşındaki 5600 doların seviyelerinin biraz hazmetme sürecine girilip bekle gör politikasında bir piyasa olduğunu görüyoruz. Biraz da dünyada 300 trilyon dolar gibi bir paranın yatırımcılar tarafından yatırım araçları arasında sörf yapar şekilde daldan dala konmaları da bir miktar tabii buna etkili oluyor. Ayrıca kontratlı işlemlerde ay sonlarında kontratlı işlemlerin teminatı azalanların yerine konulması için en kolay satılacak olan şey altın oluyor. Nitekim geçtiğimiz hafta 4388 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin gerekçesi de ons bazında buydu. Ama bizde de dediğim gibi bir taraftan işte vergi ödemeleri, emlak vergisi ödemeleri, biraz da kurban masrafları nedeniyle likiditenin daralmış olması bir miktar satışları getiriyor. Alımlar daha sınırlı. O da fiyatın dış piyasa ile iç piyasa arasında her zaman bahsettiğimiz işte altına, ithalatına kota getirilmesinden dolayı oluşan farkın da bugünlerde 300-500 dolar kilogram kadar gerilediğini de ifade etmek isterim. Zaman zaman değişiklemeler buluyor. Ama bu bir geçiş süreci. Muhtemelen Ağustos ortalarına kadar böyle daha sakin, biraz daha küçük çaplı dağılmalar ve dış piyasalardaki özellikle jeopolitik gerginliklerle ilgili gelişmelerin de takip edildiği ve merkez bankalarının faiz kararlarının da yakından izlendiği bir dönem yaşayacağız diye düşünüyorum.
1: Mehmet Ali Bey, yıl sonu altın seviyesi tahmininiz, beklentiniz ne?
3: Orada bir değişiklik yapmadık Zeynep Hanım. Hala 6000 dolar seviyeleri beklentilerimiz içinde. Aynı zamanda Gram TL'de de 10-11 bin TL seviyeleri beklentilerimiz içinde. Özellikle geçen sene yaşadığımız gibi Ağustos ortalarından itibaren altının yönünü yukarı çevirmesi olası görülüyor. Bu süreçte Amerikan Merkez Bankası'nın faizi artırmak yerine pas geçme ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Çünkü faiz arttırdığında hem bütçe açığını kontrol etmesi hem de borçluğunu kontrol etmesi oldukça zor olacağı belirtiliyor. Bu bakımdan bu faiz artırımı yerine faizlerin pas geçilmesi sürecini yaşayacağız. Belki de sene sonuna doğru bir faiz indirimi de söz konusu olabilir. Ayrıca temel gerekçe olarak da Amerika'da ara seçimlerin yapılacak olması, senato ara seçimlerin yapılacak olması kasında acaba Trump'ın oyları kaybeder mi ve hazledilir mi veya o durumda yaşanacak belirsizlikler de altını destek olacak aylak olarak görünüyor. Bunun da özellikle kontrollü dalgalı kur sistemi uygulayan Merkez Bankası'nın da döviz fiyatlarında bu kontrolü devam edeceği ama sene sonu beklentilerinde orada da dolarda 52-55 TL seviyeleri gibi tahminler yapılıyor. Bunun çarpan etkisiyle de altının gram fiyatının 10-11 bin lira sene sonu itibariyle beklentileri hala devam ediyor. Bunda bir değişiklik yapmadı.
1: Şu an içeride fiziksel altın talebi ne seviyede? Ne kadar yoğun?
3: Dengeli bir seyir var. Tasarruf edebilenler veya daha önce satmış yerine tekrar koymak isteyen gerek yatırımcı gerekse vatandaş, bir ihtiyacı için satmış, fiyatlar da ucuz, bunun yerine alayım diyenler var. Veyahut da işte bugün bir senet diyeceğim, paraya ihtiyacım var. Dolayısıyla en kolayı altın satayım. Zaten dövizde bir pozisyonum yok. O bakımdan altın satacağım diyenler var. Böyle alış ve satış müşteri davranışları açısından dengeli seyrediyor.
1: Mehmet Ali Yıldırım, Türk Mücevher tarafını da sorayım. O tarafta hareket nasıl gidiyor? Daha önce konuştuğumuzda bir miktar sıkıntılı bir görünüm vardı. O sıkıntılı görünüm devam mı?
3: Aynen, hiç sormayın, devam ediyor. Pırlanta işi yapan, mücevher işi yapan işletmelerin çoğu siftahsız iş yerini kapattıkları günler oluyor. O tarafta tabii daha ziyade hani bütün ihtiyacını karşılamış, ondan sonra bir pırlanta alma düşüncesinde olanların daha çok talep edeceği bir dönem, bir emtia olduğu için oraya çok fazla bir ilgi yok. Zaten geride görsel medyada görüyorsunuz reklamlarda pırlanta reklamları, mücevher reklamları daha fazla yapılıyor. Takı tarafı da öyle, yani mücevher olmasa da takı tarafında da öyle. Şimdi düğün mevsimine giriyoruz mesela. Düğün mevsiminde bir hareketlik olur. 2 seneden beri bu hareketliğin daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Çünkü özellikle altın fiyatının böyle 6.700, 7.000'ler seviyesinde seyrediyor gibi bir dönemde evdeki hesap çarşıya uymuyor ve alınacak miktarın daha az almak durumunda kalınıyor. O bakımdan burada da sıkıntılar var. İhracat da yapılamıyor. Özellikle altın ithalatının kötü olması nedeniyle. Orada da sıkıntılar var ve daha önce de bahsetmiştim. Örneğin en çok üretimin yapıldığı Kuyumcukent'te atölyelerin %17'si, %20'si boş olarak belirtiliyor. Yani kapanan atölyeler var. Dolayısıyla mücevher tarafı, takı tarafı maalesef oldukça durgun.

0: para trafiğinin hareketlendiği bir dönem yaşıyorduk o dönemde. Çeşitli sektörler Dubai'ye gönderdikleri ürünün karşılığını parasını tahsil ediliyordu. Şimdi oraya ürün de gönderilemiyor. Ürünü gönderilmiş olan para da yeri alınamıyor. Orada bir tıkanıklık var. Bu da iç piyasada likidite sıkışıklığına neden oluyor.
1: Mehmet Ali Yıldırım Türk, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. 30 dakikayı
0: ben teşekkür ederim.
1: Burada bitiriyoruz. Seans ortasında görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Kale Kilit.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Merhabalar, ben İrfan Donat. Tarım Analiz'e hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Tarım sektörü açısından gündem sıcak. Bir taraftan artık hasat başladı, harman zamanı diyoruz. Hububat'ta fiyatlara gözler çevrilmişti ki dün Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatlarını açıkladı. Taban alım fiyatı ekmeklik ve makarnalık buğdayda ton başına 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak belirlendi. Ödemeler ürün teslimatına müteakip 45 gün içerisinde yapılacak diye de açıklama yapıldı. Tüm bu gelişmeler ışığında tabii herkesin kendine göre bir yorumu oldu bu alım fiyatları ve ödeme takvimiyle ilgili. O merak edilen ya da yorumlara sebep olan sorulara biraz yanıt arayacağız. Özellikle hububat alım fiyatlarında hesaplama yapılırken hangi parametrelere dikkate alınıyor? Neden 45 günlük bir ödeme takvimi açıklandı? TMO'nun bu sezonki yol haritasını biraz konuşacağız. Piyasadaki pozisyonunu, sektördeki güncel gelişmeler ışığında ele almaya çalışacağız. Ve konunun direkt muhatabıyla aslında bu konuları konuşacağız. Ankara stüdyomuza bizi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal bekliyor. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba İrhan Bey, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz yayına katıldınız ve merak edilen sorulara da yanıt vermek üzere bizimle olduğunuz için. Şimdi direkt konuya gireceğim. Çünkü hem çok merak edilen başlıklar var hem de süremizi iyi değerlendirmek adına. Şimdi her yıl olduğu gibi biz Bloomberg HT olarak artık biraz şey oldu, geleneksel hale geldi. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı ile bir maliyet hesabı yapıyor onlar. Onu açıklıyoruz. Orada 16.500 lira gibi bir rakam zaten açıklanmıştı. Hatta o zaman da fiyatı eleştirenler oldu, az bulanlar oldu vesaire. Dün de Toprak Mahsulleri olarak sizler açıklama yaptınız zaten. Kamuoyuyla paylaştınız bilgileri. Sonrasında işte dün akşam da Türkiye Ziraat Odaları Birliği bir açıklama yaptı. İşte fiyatların düşük olduğu yönünde, beklentiyi karşılamadığı yönünde bir açıklama oldu ama orada TİZOB'un bir resmi açıklaması yoktu. Yani şu beklentimiz var, şu hesabı yaptık diye sizlerle muhtemelen paylaştılar ama kamuoyuyla en azından açıklama yoktu. Ben kısaca şunu soracağım önce. Toprak Mahsulleri Ofisi maliyet hesabını ya da bu fiyat, alım fiyatını belirlerken hangi parametreleri, dinamikleri göz önüne alarak bu sonuca vardı? Biraz orada detay verirseniz belki kafalarda bazı soru işaretleri de giderilebilir.
1: İrfan Bey, hemen o soruya cevap vereceğim ama iki cümleyle hemen 2026 yılı sezonunun nasıl geldiğini vurgulamam lazım. Malum bakanlığımız tarafından TÜİK'in ilan ettiği 2026 yılı Türkiye hububat rekoltesi rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 22 milyon 750 bin ton buğday, 9 milyon ton arpa gibi çok yüksek bir rekolte beklentisi olduğunu öngörüyoruz. Bu rakam belki de tarihte görülen en yüksek rakamlardan bir tanesi. Ve açıklanan rakamların da hasatın seyrine göre ilerleyen dönemlerde bir miktar daha üzerinde çıkabileceği değerlendiriliyor. Tabii bu neden böyle oldu? Çok şükür 2026 yılı üretim döneminde meteorolojik verilerin gösterdiğini anladığımız kadarıyla son 38 yılın en yüksek bir yağış rejimini aldı ülkemiz. Bu son derece pozitif olarak bitkisel üretimin bütün üretimine yansımış oldu. Elbette hububat özelinde baktığımız zaman da dengeli, istikrarlı gelen yağışlar, bugüne kadar, bu tarihe kadar gelen yağışlar hasatı bir miktar geciktirse de ciddi bir üretim artışına ve birim alandan alınacak verim artışına katkı sağladığını görüyoruz. Bu anlamda baktığımızda işte hasat gecikti dedik. Normalde Çukurova'da, Ege'de hasatın sonuna doğru geldiğimiz günler olması gerekiyordu uzun yıllara baktığımızda. Daha yeni bir haftadan beri Çukurova ve Ege'de hasatlar yoğunlaştı. Türkiye geneli ise hala daha şu anda %1 seviyelerinde. Şimdi sorunuzda maliyetle ilgili hususu açıklamak istiyorum. Elbette bu açıklamalarım tamamen teknik olarak uzmanlarımızla ve bakanlığımızın yetkilileriyle bu konuda emeği olan, eğitimi olan teknik arkadaşlarımızla ve uzmanlar tarafından tartışılarak, görüşülerek bir mutabaka sağlanarak sağlanmıştır. Şimdi maliyette biz hep öteden beri şunu söyleriz. Maliyeti, üretici maliyetini hesaplarken biz elbette maliyeti etkileyecek tüm parametreleri dikkate alırız. Ve bunlara dikkate alırken de enflasyonist ortamda ya da süreçte ürünlerin, girdilerin ne kadar etkilediğini zamanında maliyete yansıtırız. Bunun dışında neye bakarız? Yurt içi ve yurt dışı piyasa gelişmelerine bakarız. Verim ve özellikle rekolte tahminlerini göz önünde bulundururuz. Ve elbette son olarak şunu dikkate almamız gerekiyor. Malum Toprak Mahsuller Ofisi bir regülasyon kurumudur. Ve regülasyon kurumunun görevi, ana görevi şudur. Ana sözleşmemizde de bu yazar. Üreticiler aleyhine fiyatların çok düştüğü zaman ve tüketiciler aleyhine de çok yükseldiği zaman Toprak Mahsuller Ofisi'nin regülasyon görevi başlar ve devam eder. Şimdi bütün bu mülazadan sonra maliyetin tek başına bir hesaplamadan, yani geçen yıl şu fiyat verildi, bunun üzerine şu fiyatı yüzde olarak yazıp verelim noktasında olmadığını söylemek mümkündür. Gene yurt içi ve yurt dışı piyasalar dikkate alınırken şunu özellikle vurgulamak isterim. Son yıllarda, son 4-5 yıldır biz sürekli dünya piyasaların üzerinde Türkiye'de fiyat uygulanmaktadır. Şunu hemen diyeceklerdir, ama orada maliyetler çok düşüktür. Ama onu dikkate aldığınız zaman oradaki maliyetlerle mukayese ettiğimizde zaten 110 dolar farkın bundan kaynaklandığını ve bundan geldiğini de söylemek mümkün. Üstelik 2026 yılında gerçekten az önce söylediğim yağışların da bereketiyle çok yüksek bir verimlilik söz konusu. Türkiye'de 400 kilonun altında herhangi bir üretim bölgesinde ürün hasatı olmayacağını değerlendiriyoruz. Hatta şu anda hasat başlayan yerlerde 650 ile 750 kilo, hatta dün 800 kilo kadar ürün teslim edildiğini görüyoruz. Bunlar çok güzel verimler, çok güzel gelişmeler. Bunlar üreticilerimizin lehine olan bir maliyete olumlu katkı sağlayan rakamlar. Bu anlamda baktığımızda özellikle şunu da vurgulamak lazım. Üreticilerimizin maliyetinde en önemli unsurlardan bir tanesi neydi? Sulama masraflarıydı. Ve sulama masraflarının bu sene kıraç alanlarda ve sulak alanlarda verim farkının ortadan kalkmasıyla, sulama masrafının minimize, hiç yoktur demeyelim, minimize edilmesiyle de burada bir maliyete olumlu yansımasını görmek mümkün. Gene üreticileri korumak için dış piyasayla mukayese ettiğimizde son 4 yıldır İrfan Bey, malum çok dikkate alınmıyor, vurgulanmıyor ama Türkiye son 4 yıldır %130 gümrük vergisi uygulamasıyla dış ticaret tedbiri alarak içerideki üretimimizi, üreticilerimizi koruma noktasında kararlılığını sürdürmektedir ve bu yılda bu %130'luk gümrük vergisi oranı devam etmektedir.
0: Anlıyorum. Şimdi
1: şunu söylemem lazım. Buyurun. Toprak Mahsuller Ofisi'nin, buyurun.
0: Lütfen siz devam edin, buyurun.
1: Toprak Mahsuller Ofisi'nin açıklamış olduğu fiyatlar referans fiyatlardır. Yani en üst fiyatlar olacağını hiçbir zaman söylemiyoruz. Bu fiyatın altında üreticilerimizin herhangi bir şekilde ürününü satmasını değerlendirmiyoruz ve istemiyoruz ve tavsiye etmiyoruz. Ama 16,5 lira açıklanan buğday fiyatı, 12.750 lira açıklanan arpa fiyatı, onun üzerinde satan üreticilerimize satabilen, değerlendiren ve bekletip ilerleyen dönemlerde ticarete konu eden üreticilerimizin elbette çok pozitif bir katkı sağlayacaktır. Onun altına düştüğünde devlet olarak, Toprak Mahsuller Ofisi olarak biz buradayız. Hazırlığımızı yaptık, bu ürünleri almaya talibiz ve alırız, bedelini de öderiz diye açıklamalarımızı yaptık. Aslında, bu anlamda bir şeyin de altını çizmek lazım. Buyurun.
0: Aslında burada bir araya gireceğim müsaadenizle. Şunun için dediniz, yani aslında bu bir referans fiyattır, taban fiyattır. Bunun altına düşerse gerektiğinde TMO regülatör görevini üstlenir ve piyasaya müdahale eder dediniz. Şimdi bununla bağlantılı olarak geçtiğimiz yıllarda hep ödeme takvimi 30 gün, 1 ay gibi bir süredeydi. Bu sefer 45 gün içerisinde diye bir ifade var. Herkes tabii, daha doğrusu herkesten kastım sektörde üretici kesimi, bu vadeye biraz eleştiri getiriyor. 45 gün vadeye. Hatta şu kaygı da var üretici kesiminde. Yani o finansman maliyetinden dolayı, ya da daha doğrusu çiftçinin, üreticinin paraya ihtiyacı, borcunu ödeme noktasında piyasadan daha hızlı şekilde ürünü satıp alma noktasında o 45 gün vadenin fiyatlar üzerinde bir baskı yaratacağı, 16.500'ün altına bir fiyatın inebileceği gibi bir kaygı var. Burada mesela 45 gün neden 30'dan 45'e çıkartıldı? Burada nasıl okumak lazım bunu?
1: Tabii İrfan Bey, bu noktada dün bize de çeşitli sorular geldi. Sayın Bakanımıza, Bakanlığımıza da bu anlamda sorular geldi. Bunun değerlendirmesini yaptık ama şunu söylemek mümkün. Biz geçmiş yıllarda da 45 gün veya 30 gün olarak ödeme takvimini, 30 gün içerisinde, 45 gün içerisinde ödeme takvimi açıkladığımız ürünlerimiz oldu. Ama hiçbir zaman dediğimiz tarihin aynı gününde ödemedik. Yani 45 gün içerisinde dediğimiz anlam 45 gün sonra ödenecek anlamına gelmemelidir. 45 gün içerisinde ödeneceğini vurgulama ihtiyacı hissettik ve bunu her açıklamamızda özellikle belirttik. Geçmiş yıllarda özellikle geçen sene, önceki sene üreticilerim çok iyi hatırlayacaklardır. 30 gün içerisinde ödeyeceğimizi ifade ettiğimiz ürün bedellerini 21 ile 24, 25 gün içerisinde ödedik. Yani 45 günü kesinlikle beklemeyi biz planlamıyoruz. Öyle bir üreticilerimizin algısının, endişesinin olmamasını buradan tavsiye ediyorum, öneriyorum. Yaptığımız değerlendirmelerde 3 hafta, 6 hafta arasında bir ödeme takvimi oluşturulacağını ve 3 hafta sonra inşallah ödemelerinde başlayacağını planlıyoruz. Tabii şunu ifade etmekte yarar var. Toprak Mahsuller Ofisi yüksek bir miktarda ürün alacağını öngörüyoruz. Yani 10 milyon ton, 13 milyon ton civarında bir ürünün temel stoklarına intikal edeceğini öngörüyoruz. Bunun bir finansal maliyeti ve büyüklüğü de olacaktır. O anlamda üreticilerimize hiçbir şekilde mahcup olmamak için 45 gün içerisinde açıklaması zaruri olarak açıklamaya konmuştur. Ama bu anlamda Sayın Bakanımızın da bu konuda bize talimatları mevcuttur. Üreticilerimize mümkün olan en kısa sürede ödeme noktasında hazırlıklarınızı yapın dedi. Biz de o talimata göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah üreticilerimizin bu noktada herhangi bir endişesi kalmayacağını değerlendiriyorum.
0: Yani aslında bunu o zaman şöyle de okumak mümkün herhalde. 45 gün açıklaması biraz ihtiyaten yapılan açıklama ama mümkün olduğunca bu erkene çekilecek. Mümkün olarak üreticilerin hesabına yatacak. Şimdi biraz önce 10 ila 13 milyon ton gibi bir alım olabileceğinden bahsettiniz TMO'nun. Ben de tam aslında onu soracaktım. Hani bu sene piyasada alıcı kim olacak, ana alıcı? Evet. Mevcut finansman maliyetleri, piyasanın genel durumu, ihracat tarafını göz önüne aldığımızda geçtiğimiz yıllarda alım tarafında yükün önemli bir kısmı TMO'nun sırtındaydı. Bu sezonda benzer bir durum mu olacak? Böyle mi yorumlamak lazım? Hatta bunu şuna bağlayacağım. Siz alım fiyatlarını açıklarken satış fiyatlarını da açıkladınız. Yani piyasaya hani malını çek, evet, yoksa işte tarihi belirlenmiş olmak üzere 18.500 liradan alacaksın gibi mesaj da verildi ama nasıl işler mekanizma, piyasanın genel gidişatı ya da piyasadan gelen daha doğrusu feedbackler ne yönde?
1: Şunu ifade etmekte yarar var. İşte bir haftadır hasat başladı ama randevularımız biliyorsunuz 21 Mayıs'tan itibaren açılmıştı hasat başlayan bölgelerde ve fiyat açıklanana kadar üreticilerimizin ürün teslim etmeler noktasında bir onlara imkan sağlamıştık. Bu anlamda üreticilerimiz bunu kullanmaya başlamışlardı. Dünden itibaren fiyat açıklandı ve bugünden itibaren de alımlar başlamış oldu. Yani bugün itibariyle şu anda hasat başlamış ve devam eden yerlerde Toprak Mahsulleri Ofisi fiilen fiziki olarak ürün kabullerini yapıyor, bedelini de tahakkuk ettiriyor. İlk defa buradan söylüyorum, çok yoğun bir randevu talebi olduğunu görüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teveccühün yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. Ondan dolayı da 10-13 milyon ton aralığında, belki de biraz daha üzerinde, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama biz bu yıl şöyle bir uygulama da yaptık, zaman zaman bunu yaparız. Alış fiyatlarıyla beraber satış fiyatlarımızı da birlikte açıkladık. Niye bunu yaptık? Üreticilerimizin ileriki dönemlerde tarımsal ürün piyasalarında, hubatta, arpada, buğdayda özellikle önünü görebilmeleri, hem sektörün hem üreticilerimizin bu çerçevede bu ileri projeksiyonu da dikkate alarak ürünlerini satıp veya daha sonra satma noktasında tercihlerini kullanmaları noktasında, yani sonbahar döneminde bu piyasaların nasıl şekilleneceğinin bir öngörüsünü kendilerine sunmuş olduk. Bu anlamda üreticilerimizden ve ilgili sektörlerden memnuniyet olduğunu gerçekten ifade etmekte yarar var. Şunu da ifade etmem lazım. 2026 yılında hasat dönemi biraz gecikmekle beraber sıkışma olacak. Yani bir anda tüm bölgelerimizde, birçok bölgemizde, yoğun hubat üretimi yapılan bölgelerde hasat hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve üreticilerimizin hızlı bir şekilde ürünlerini alıcılara, başta Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim etme ihtiyaçları olacak. Bunu öngörüyoruz, bunu tahmin ediyoruz. Yani Mayıs'ın 15'inde başlayan hasat neredeyse 15 Haziran'a kadar gecikerek başlıyor. Burada 20 gün, 1 aylık bir gerileme, ötelenme söz konusu. Bu da hasatın yoğunlaşmasına ve yoğunluğunda teslim noktalarında artışa sebep olacağını düşünüyoruz. Bunun için biz hazırlıklarımızı yaptık. İşin doğrusu belki soracaksınız ama sormadan söyleyeyim. 600'ün üzerinde alım noktasını hazırladık İrfan Bey. Geçmiş yıllarda da bu benzerde bu miktarda alım noktası açmıştık. Ayrıca 10 milyon ton lisans depo kapasitemiz şu anda boş olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu sistemine adapte edilmiş durumda. 4 milyon ton Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kendi mevcut boş müsait depoları kullanılacak. Gene 3 milyon ton civarında kiraladığımız, ön sözleşmesini yaptığımız kiralık depolar var. Her ihtimale karşı kullanmak üzere. Buna rağmen eğer ürün arzı devam ederse de açık sahalarda da ürün depolamak amacıyla 3-4 milyonluk bir açık saha planlamamız öngörülmektedir. Yani bize arz edilecek ürünün neredeyse iki katı kadar 20 milyon ton ve üzerinde bir depolama kapasitesinin hazırlığını yapmış bulunmaktayız. Son ürün gelene kadar da üretim alım devam edecektir. Bu anlamda üreticilerimizin evet. herhangi bir Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolama sıkıntısı yaşayacak da bizim ürünümüzü alamayacak diye bir endişesi olmasın. Bunu yaparken elbette bu çalışmaları yaparken altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim en büyük yardımcılarımız kimler olacaktır? Elbette Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sahadaki, taşradaki bizimle beraber görev yapan değerli mensupları. Başta ziraat odalarımız olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve tarımsal örgütlerin başkanları, yöneticileri. Bizim geçmişte bunları yaşadık. Hep yanımızda oldular, hep yakınımızda oldular. Bize çok yardım ettiler. Bu yılda bu yüksek rekoltenin üreticilerin lehine, üreticilerin işini kolaylaştıracak şekilde bize veya başkasına fark etmez bir şekilde sevki için, alımı için bu sıkışan hasatın yoğun dönemlerinde özellikle üreticilerimizin yanında yakında olmaya hep birlikte gayret edeceğiz.
0: Şimdi son 3-4 dakikamız kaldı. Öyle birkaç da soruyu arada hızlandırmak istiyorum, sormak istiyorum. Biraz önce yani bu seneki evet. yağışlardan dolayı özellikle üreticinin işte sulama tarafındaki maliyetlerinin geçtiğimiz yıllara göre daha makul olduğundan bahsettiniz ama şimdi diğer maliyetlere baktığımız zaman özellikle İran savaşı ya da Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin gübre fiyatlarına yansımasını gördük. Tüm dünyada gördük. Türkiye'de bunun ciddi bir yansıması var. Hatta bunu bizim çiftçimiz muhtemelen Ekim ayından itibaren daha çok hissedecek. Mazot fiyatlarındaki o sert yükseliş sonra tekrar geri çekilme, oradaki belirsizlik bunlar hepsini üst üste topladığımızda önümüzdeki dönem ve mevcut enflasyon oranları göz önüne aldığımızda tabii çiftçi açısından bir maliyet riskini karşı karşıya getiriyor. Şimdi bu seneki alım fiyatları açıklanırken tabii son dönemde prim desteği devreye girmiyordu. Fiyat fark desteği ya da bir başka ismiyle. Acaba önümüzdeki dönemde bu gündeme gelir mi? Böyle bir şey var mı ajandanızda? Yoksa bu fiyatlarla piyasa kendi kendini yolunu mu bulacak?
1: İrfan Bey, şöyle ifade etmek lazım. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarımsal destekleme metodunu, yöntemlerini biliyorsunuz 2 yıldan beri yeni bir usulle uygulamaya başladı. Temel destek, planlı destek ve diğer destekler sertifikalı tohum desteği başta olmak üzere uygulanmaktadır. O 3-4 yıl önce yoğun ihracat yaptığımız yıllarda fiyat farkı vererek, prim vererek ve işte fark primi vererek üreticilerimize yansıttığımız bir 2 yıl üst üste yaptığımız uygulama planlı üretimden sonra kaldırılmış oldu. Bu anlamda yeni destekleme yöntemine göre bizim temel destek ve planlama desteği kullananlar için sertifikalı tohum desteği olmak üzere dönüm başına 980 liralık bir dönüm başına alan bazlı destek olarak tüm üreticilerimize ÇKS'ye kayıtlı olan tüm üreticilerin herkesin yararlandığını bakın bir ayrıntıyı söylemek istiyorum. Prim desteğinde bütün üreticiler aynı şekilde yararlanamıyordu ama şimdi üretim yapan yeni destekleme metoduna göre tüm üreticiler ürettikleri alanların çiftçi kayıt sistemindeki belirtilmiş ve planlama uygun olarak ürettikleri her dekar başına 980 lira bir prim alma imkanları oluyor. Bunu açıklamak isterim. Biz biliyorsunuz 3 dekardan 1 ton ürün alınıyor. Türkiye ortalaması 325 kilo olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar 400 kilo üzeri verimler olacağını öngörsek de küçük çiftçilerimizin veya işte daha kıraç bölgelerde olan üreticilerimizin dikkate alınarak 325 kilo bir verim ortalaması öngörüyoruz ve bunun 980 liralık dönüm başı destekleme ödemesiyle toplamda 3014 TL'ye tekabül eden bir ton başına destek olduğunu öngörüyoruz. 16.500 lira artı 3014 lira 19.514 lira bir bedele tahakkuk ediyor. Burada üreticimiz şunu diyecektir. Daha sonraki yıl ödeniyor. Elbette bu finansal olarak Hazine Bakanlığımızın uzun yıllardır açıklanan desteklerin bir sonraki yıl, yani Ocak ayından sonraki dönemde ödenmesi uygulaması devam ediyor. Ona, o anlamda ona bir şey diyemiyoruz ama çiftçinin sadece 16.500 lirayla baş başa kaldığını da söylemek mümkün değil. Şunu da ifade etmem lazım. Özellikle verimin yüksek olduğu zamanlar, bunu da dün dillendirenler oldu, onun için açıklamak istiyorum. Verimin yüksek olduğu zaman desteğin düştüğü noktasında doğru hesap yapalım. Bizler teknik insanlarız. Bakanlığımızda ve çalıştığımız arkadaşlar ve sahadaki birçok meslektaşımız bu hesabı çok iyi yapacaktır. Üreticimiz de yapabiliyor zaten. Konuştuklarımız yapıyor. Verim yükseldiği zaman destek bir miktar geriliyor ama verimden gelen katkı onun iki katı kadar zaten oluyor. Yani bu anlamda üreticinin herhangi bir kaybı söz konusu değil. 325 kilo ortalama verim Türkiye genelde 3 bin liralık bir ton başına desteğe tekabül ediyor. Bunu özellikle altını çizmek istedim ben.
0: Ahmet Bey, aslında süremiz bitti ama böyle bir 15-20 saniye, 30 saniyede cevaplayabilirseniz sevinirim. Geçen yılda ekmeklik ve makarnalık buğday fiyatı eşit açıklandı. Bu sene de öyle. Artık bu yeni normal mi? Yani yoksa orada bir mesaj var. Hani özellikle İç Anadolu tarafı makarnalık üretmesin, o işi Güneydoğu Anadolu kısmı yapsın gibi bir mesaj mı?
1: Tespitiniz doğru. Üreticilerimiz de bu tespitimize anladı. Bizim en kaliteli makarnalık durum buğdayı ürettiğimiz alanlar Güneydoğu bölgesinde. Dünyanın en kaliteli makarnalık buğdayını üretiyoruz. Ama fiyat farkı geçmişte Orta Anadolu'da ve iç bölgelerde makarnalık buğday üretilmesine sebep oldu ve kalitesinin çok düşük olduğunu değerlendirdik.

0: Dolayısıyla biz makarnalık buğdayda verimlilik biraz daha yüksek olmasına rağmen Güneydoğu bölgesinde özellikle üretilmesini arzu ediyoruz. Üretici bu mesajı aldı. İç Anadolu bölgesinde, iç bölgelerde makarnalık buğday ekilişlerinin ciddi manada azaldığını, ekmeklik buğday olan yönelişin arttığını görüyoruz. Son olarak Sayın İrfan Bey, şunu da söylemem lazım.
1: Buyurun.
0: Üreticilerimiz piyasayı bizimle beraber kontrol etmelerini çok da önemsiyoruz. Şu anlamda söylüyoruz. Bizim 1 lira 500 kuruş, 1 lira 1,5 lira altımızda ticaretin dönebileceğini, üreticilerimizden ürün almak isteyecek
1: Evet.
0: ticaret erbapları olacağını değerlendiriyoruz. Tavsiyemiz şudur. Lütfen bu açıklamış olduğumuz fiyatı koruyalım ve
1: Evet.
0: bu fiyatların altında piyasaya ürün arz etmeyelim. Eğer satamama endişesi hiçbir şekilde üretimimizde olmasın.
1: Evet.
0: Toprak Mahsulleri Ofisi hepsini alabilecek kapasite ve güçtedir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldağ'la birlikte harman sezonu ile beraber fiyat, rekolte ve tüm o gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Bereketli bir sezon olmasını ümit ediyoruz tüm üreticilerimiz için. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Programda bugün bana eşlik eden isim Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Doktor Vahap Taş'tan. Ekip arkadaşımız aynı zamanda, eski ekip arkadaşımız. Hoş geldin Vahap.
2: Hoş bulduk. Sen, teşekkür ederim.
1: Şöyle bir bakalım, bir sayfada olsa fiyatlamalara, bir borsayı, doları, euroyu bir görelim. Bankacılık tarafı geldi önce, endeksler, sektörel kırılımlar geldi. 14.000 üzerinde Borsa İstanbul, 14.108'de. Bankacılık tarafında %0,4'e gelen bir çekilme, geri çekilme var. Sanayi taraf yatay pozitif, mali tarafta %0,21'lik bir aşağı yönlük hareket var. Yine baktığımızda dolar TL 45.95'te, euro TL 53.41'de, euro dolar çaprazı 1.16.14. Dolar endeksi 99'un üzerinde seyrederken diyelim ve Vahap'la rakamları kabaca aktardıktan sonra sohbetimize başlayalım. Şimdi Borsa İstanbul cephesiyle başlayalım. Yani baktığımızda küreselde ve içerideki temalar diye Borsa İstanbul'a oradan geleceğim. Küreselde teknoloji rallisini konuşmaya, jeopolitik belirsizliğin devamını izlemeye, hatta bu son küçük çaplı da olsa sıcak çatışmaların, yeniden silahların konuşmasıyla da petrolün yine 97'lere gittiği tat kaçıran bir görünüm var. Ama dediğimiz gibi teknoloji tarafında inanılmaz değerlemeleri ve tarihin en büyük halka arzlarını konuşmaya devam ediyoruz küreselde, Amerika'da. Bu arada Güney Kore'de, yani orada da Kospi'de de yine teknoloji ağırlığını hissettiğimiz, gördüğümüz bir süreçteyiz. İçeriye bakacak olursak içeride iç siyasete ilişkin gündem, Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi, son gelen büyüme verisi üzerine konuştuğumuz başlıklar. Dün Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir hareketi takip ettik. %3'e gelen primlenme endekste bankacılık öncülüğünde bankacılık %4'ün üzerine gitti. Bugün bir miktar tabii orada satış olduğunu görüyoruz dünün ardından, ama şöyle başlayayım. Şu an Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor? Kalıcılığı noktasında ne denebilir fiyatlamaların?
2: Biraz dışarıdan da başlayayım aslında.
1: Olur.
2: İçeriye böyle genelden özele inecek olursam, yani yurt dışı piyasaları 3 ana bacağa oturtuyorum. Birincisi tamam, hani İran savaşı. İkincisi ya Amerika çok ciddi bir pozitif ayrışma içerisinde. Yani şu an küresel risk iştahını kim tutuyor desen Amerika derim. Tamam, şimdi Kospi'yi konuşuyoruz. Güney Kore'de konuşuyoruz ama
1: o da dikersen, tema benzer aslında.
2: Ya yani şöyle, hani mesela Türkiye özelinde endeks böyle yukarı giderken hani böyle bir 2-3 hissenin genelde sırtına basarak gidiyordu, hatırlarsın.
1: Doğru, seninle daha önce de konuştuk. Yani konuştuğumuz burada da 3 artı 4 yani.
2: Ha, misal yani hani Asya'da ne konuşuyoruz? TSMC'yi konuşuyoruz ya da Samsung'u konuşuyoruz, ama Amerika'da S&P 500'de hani muhteşem yediliği çıkardım. 493 şirkette bile kar büyümesi 2021'den sonraki en yüksek seviyede. Yani bu İran savaşı çok vurmadı orayı. Biraz hane halkını belki hani harcanabilir gelir üzerinden vuracak gibi, ama bence dünyada risk iştahını şu anda Amerika büyük ölçüde yönetiyor, destekliyor. Oradaki hani üçüncü bacakta benim için bir sistematik risk olan bütçe konusu. Her ne kadar böyle piyasa kaçınmaya çalışsa da bu İran-Amerika-İsrail savaşı döneminde birçok teknoloji şirketinin, ki başta Oracle her ne kadar şu anda çok ciddi şekilde yükseliş yapıyorsa da, CDS'i 2008 krizinden sonraki en yüksek seviyeye çıktı. Bu tip sistematik risklere rağmen küresel risk iştahını büyük ölçüde Amerika götürüyor diye düşünüyorum. Ya da sırtlıyor diye düşünüyorum. Bu ortamda hani gelişen ülke piyasalarında bir miktar giriş var. Türkiye bundan hani zaman zaman pozitif ayrışarak gidiyor. Gerçi şimdi, bir tatil etkisi oldu.
1: Doğru,
2: ama
1: tatil etkisi var. Çok kısa araya gireyim. Yani bu senenin başında gelişen ülke hikayesi diye baktığımızda daha genele yayılan bir teveccüh, bir ilgi, alaka Türkiye'nin de ilk sıralarda telaffuz edildiği bir görünüm vardı. Şimdi orada yeniden bir ayrışma hikayesine geçtik. Dolayısıyla şimdi Türkiye burada nereye oturur, nereye oturamaz konusu da çok tartışılıyor. Burada hani ana cazibe ne? Kur tarafı mı? Yani oradaki avantaj mı bizi tutacak? Tutmaya ne kadar devam eder? Soruları da ortada.
2: Kur ve borsa üzerinden gideyim. Şu an faizi hariç tuttuğumda gelişen ülke para birimleri içerisinde negatif ayrışan taraftayız. Ama faizi eklediğimde şu an Türk lirası en yüksek faizi veren gelişen ülke para birimi.
1: Kur tarafı derken bunu kastediyorum yani kur kontrollü.
2: Kontrollü gidiyor. Bunu artık hani çok net bir şekilde zaten görüyoruz. Yani bugün dolar TL'nin grafiğini de açtığında net bir şekilde onu görüyorsun. Biraz faizler bastırıyor. Gecelik swap faizleri üzerinden bir tartışma yürütürsem orası biraz baskın kalmaya başladı son dönemde. Ama yine de şu var. Hani bu swap line hikayesi de açılır açılmaz. Hani orası başka bir konu ama benim gördüğüm noktada genel hikayeye baktığımda yılbaşından bu yana getiriler üzerinden tartıştığımda şunu görüyorum. Şu anda faizi de eklediğimde Türk lirası dolara karşı en güçlü para birimleri içerisinde yer alıyor. Çünkü çok yüksek faiz veriyoruz. Hani bunu Türk lirasının kendi gücünden söylemiyorum. Borsa İstanbul tarafına gelirsek de hani hep böyle bir yıllardır bir iskonto üzerinden tartışma yapıyoruz ya. Bu o tartışma devam ediyor bu arada ama getiriler üzerinden bir tartışma yapacaksak çok iyi değil. İyi bir bilanço sezonu geçirdiğimizi düşünmüyorum. Hani hep böyle sektör sektör ayırıyoruz. İşte bankalar üzerinden bir tartışma yarattığımda 2026'nın başında beklediğimiz resmin çok çok uzağındayız. Gerek enflasyon, gerek küresel risk iştahı, gerekirse ana senaryolar. Yani İran-Amerika savaşında ilişkin çok büyük bir senaryo yoktu. Petrol fiyatlarının bu kadar yüksek kalacağına dair senaryo yoktu. Ama bir bakıyorsun işte şu anda işte bankacılık sektörü birinci çeyrek için %30-33'lerde bir kar büyümesi var. Burayı korursak güzel ama genel olarak şirketler hani bizim görüştüğümüz taraflarda 2026 için bir öngörü paylaşmakta zorlanıyorlar. Zaten hali hazırda jeopolitik tansiyonun arttığı bir ortamda havacılık zayıf gidiyor. Turizm ister istemez zayıf gidiyor. Sanayi belli bir ihracat potansiyeli zayıfladığı için burada kur etkisi de buna işte büyüme rakamlarında da gördük. İhracatın çok büyük bir şekilde düşmesi söz konusu. Buna ihracat pazarlarındaki zayıflama da o tarafın da çok iyi gitmediği bir ortamdayız. Böyle bir noktada ucuzluğu bir yere kadar ben konuşurum ama zorlandığım nokta hani olur da endeks böyle 15 bin 16 bin bandını hızlı bir şekilde giderse ya orayı açıklamakta zorlanırım. Ama şu an 15 bin hikayesini ben hani gerek yani teknik anlamda da söyleyeyim destekliyorum. Temel anlamda da evet oralara gelebileceğimizi düşünüyorum. Kabaca şunu söyleyeyim hatta yani şu an bankalar 1.10, 1.15 piyasa değeri defter değeri çarpanı ile işlem görüyor. Bana kalırsa ucuz. Bugün otomotiv sektörü büyük oyunculardan biriyle bugün toplantımız vardı. İşlerin belli bir noktada tıkandığını söylüyorlar ama mesela belli marjları, kar marjlarını korumaya çalışıyorlar. Otomotiv sektörü hala şu anda Avrupa'da gelişmiş ülkeler için söyleyeyim. İşte Almanya'dır, İspanya'dır, İtalya'dır. Bunlar karşısında hala rekabet gücü yüksek. Ama işte biraz daha gelişen ülkelere doğru indirgediğimde işte Romanya, Bulgaristan'la hala rekabet edebilecek noktada belli bir marjı korumaya çalışıyor çünkü otomotiv sektörde. Hali hazırda da ucuz kaldığını düşündüğüm için söylüyorum. Onun haricinde zaten hani işte sigorta sektörü bu sene iyi gitti. Yani bu çeyrekte fena gitmedi. Orası hala bence talep görmeye devam edecek. Demir çeliklerde de bence ucuz ama hala yukarı gitmesi için belli bir zaman var. Ben şöyle toparladığımda şunu görüyorum ya yani endeksin 15.000-15.500 hareketine ben tamamım. Ama 15.500 üzerinde oraya bir soru işareti koyarım. Buradan alır mısın? Evet buradan alırım. Ama 15.500'lere doğru geldiğim noktada da yeni alım yapmaktan biraz kaçınırım.
1: Buradan alırken ağırlığını nereye vereceksin?
2: Genel olarak biz biraz daha agresif yürüttüğümüzde yani %60 borsada olmayı mantıklı buluyoruz. Ucuz kaldığım sektörlerde zaten bahsettim. Bunlar tarafından gidelim.
1: Yani, yine hani bankacılığı zaten koyuyorsun bir yere. Sanayi tarafı da koyuyorsun.
2: Sanayi koyuyorum. Yani bu büyüme rakamındaki daralmaya rağmen koyuyorum ama şunu söyleyeyim. Yani hazır konuyu sen de açtın. Sanayi sektörünün ve tarım sektörünün çok ciddi şekilde geçen hafta da bunu seninle konuştuk. Ciddi bir teşvik beklentisi var. Şeyi gördük yani kar yaratmanın, karlı olmanın işte çeyrek sonunda 3 aylık dönem sonunda ya işte gelir tablosunda kar görmenin şirketin iyi bir finansal performansa sahip olmadığını işte dün mesela Türk İlaç'ta gördük. Yani hani bilançoya bakıyorsun çok iyi gidiyor ama bir bakıyorsun nakit akışı bozuk. O zaman biz 2026'da şunu konuşacağız. Şirketlerin net işletme sermayesi ihtiyacı ne kadar? Yani kendi operasyonlarını sürdürmesi için bir para yaratabiliyorlar mı? Nakit akışları var mı? Bu sene bilanço gelir tablosu haricinde bir finansal tablo olarak nakit akış tablosunu daha fazla konuşacağız. Ve reel sektörün çok ciddi bir ihtiyacı var. 37'lerde 40'larda bir faiz konuşuyoruz. Ama bunu kredi faizlerine doğru götürdüğümde 50-55'leri tartışmaya başlıyoruz. Yani bir yıllık dönemde bire 1,5 bir maliyet oluyor reel sektör için. Bu çok sürdürülebilir gelmiyor bana. Yani hani bu işin sonu çok daha zayıf bir noktaya gidecek. Biraz reel kesimin desteklenmeye ihtiyacı var.
1: Vahap, çok teşekkür ediyorum. Doktor Vahap Taş'tan eşlik etti. Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı. Devam edelim. Bloomberg ET muhabiri Dilan Erdemir yayına katılacak şimdi. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Genel Müdürü konuğu Ozan Uyar. Dilan, sözü size bırakalım.
3: İyi yayınlar Zeynep. TSKB Kalkınma Günü konferansındayız. Yanımda Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ozan Uyar var. Ozan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
3: Ozan Bey, öncelikle bugünkü Kalkınma Günü temanızla başlayalım. Burada sizin temanız hızlı dönüşen dünyada kalkınma rotasını belirlemek. Evet. Nedir bu rota?
4: Şimdi şöyle, TSKB Kalkınma Günü konferansının üçüncüsünü düzenliyoruz. 2 Haziran bizim kuruluş yıl dönümümüz. Ve 2024 yılında bugünü TSKB Kalkınma Günü olarak tescil ettirmiştik ve bu konferanslar serisine başladık. İlk konferansımızda genel olarak kalkınma temasını, büyüme ile kalkınmanın farkını, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu ve yeşil dönüşüm yolculuğunu konuşup tartışmıştık. İkinci konferansımızda, geçen sene düzenlediğimiz konferansımızda ise bizim 300 dönüşüm dediğimiz sosyal, dijital ve yeşil dönüşüm ekseninde kalkınmayı tartışmıştık. Girişimcilerden bilim insanlarına, eğitimcilere kadar konuklarımız olmuştu. Şimdi bu sene hızlı dönüşen dünyada kalkınma rotasını belirlemek nereden çıktı derseniz, yani son 1-2 yılı tek bir kavramla, göstergeyle açıklamak istersek bu belirsizlik olarak ortaya çıkıyor. Yani müthiş bir belirsizlik var. Bizlerin, jenerasyonlarının, yakın çağların görmediği ölçüde büyük bir belirsizlik içerisindeyiz. Bu belirsizliğin ana nedeni de büyük ekonomik güçler, ülkeler arasındaki hegemonya savaşı. Ve mücadele içerisinde çok ciddi bir şekilde yapay zeka, teknoloji, ileri mühendislik ve üretim öne çıkıyor. Bugün de bu hızlı dönüşen dünyada bu konulara eğileceğiz. Ağırlıkla yapay zeka, sanayide verimlilik, teknolojinin ve ileri üretim tekniklerinin sanayiye, üretime getirdiği verimlilik, ayrıca gene teknolojinin, yapay zekanın eğitimde, girişimcilikte, sanatta nasıl yol aldığını, yer bulduğunu işleyeceğimiz, çokça üzerinde düşüneceğimiz, konuları tartışacağımız bir konferans olacak diye umuyoruz.
3: Ozan Bey, siz de belirsizliğe vurgu yaptınız. Belirsizlik ve Orta Doğu'da yaşanan savaştan dolayı içeride de beklentiler de sıkıştı. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde kredilerde büyüme sınırını düşürdü. Bunun yansımalarını konuşalım. Mevcut durumda bu sınırlara ulaşılabiliyor muydu maliyetlerden dolayı? Orada nasıl bir seyir var?
4: Yani genel olarak tabii bankacılık sektöründe kredi büyümesine baktığımız zaman bu sınırların içerisinde hareket etmeye, çizilen çerçevede hareket etmeye bankalar tabii ki özen gösteriyorlar. Belli çizilmiş bir politika seti var ve finans sektörü de bu politika seti çerçevesinde hareket ediyor. Yani kredi büyüme sınırları içerisinde büyümekte bir problem gözükmüyor. Bankalar büyümeye devam ediyor. Tabii bizim konumuz çok farklı. Ticari bankalardan farklı bir iş modelimiz var. Tamamen yatırım kredileri ağırlıklı bir çalışan sistemimiz var, iş modelimiz var. Bizim kredilerimizin %90'ı yatırım kredilerinden oluşuyor. Ve bizim için büyüme sınırları, kurallar biraz daha farklı. Biz ne yaptık diye bakarsanız, biz son 2 yılımızı oldukça reel büyüme anlamında kuvvetli geçirdik. 2024 yılında yaklaşık 1.8 milyar dolarlık yeni kredi kullandırımımız oldu ve reel bazda, yani kurdan arındırılmış bazda %11.7'lik bir büyük kredi büyümesi sağladık. 2025'te de gene 2 milyar dolarlık yeni kredi kullandırımımız oldu. Bununla %11.2'lik bir reel büyüme sağladık. 2026'ya da oldukça hızlı girdik. 2026'nın ilk çeyreğinde 800 milyon doların üzerinde bir yeni kredi kullandırımımız oldu ve %6,3'lük bir büyüme sağladık. Şimdi bizim tabii kredilendirdiğimiz alanlara bakınca, ağırlıkla depolama dahil, yenilenebilir enerji yatırımları, işte sanayide, üretimde verimlilik yatırımları, içerisinde adaptasyon, döngüsel ekonomi, kadın istihdamını güçlendiren yatırımlar ağırlıklı bu finansmanlarımız, kredilerimiz bu alanlara kayıyor. Tabii ki bizim hani Türk bankacılık içerisindeki payımız nispeten küçük sayılabilir. Ama bu alanlarda biz özel uzmanlığımızla, etkinliğimizle iş yapabiliyoruz ve reel olarak kendi çapımızda önemli büyümelere imza atabiliyoruz. Bu sene içinde bizim için hızlı ve büyüme anlamında, iş anlamında canlı geçtiğini söyleyebilirim.
3: Peki ilk çeyrek büyüme verilerinin detaylarına baktığımızda orada yatırım tarafında %2,2'lik bir daralma var. Bir önceki çeyrekte de öyleydi. Bu yatırım tarafındaki iştahı nasıl değerlendirirsiniz önümüzdeki günlerde? Özellikle yıla başlarken kredi maliyetlerindeki gevşemeyle birlikte bir canlılık, hareketlilik bekleniyordu. Sizin orada bakışınızda, öngörülerinizde bir değişim oldu mu?
4: Yani biz planlarımızda, bütçelerimizde herhangi bir değişiklik yapmadık. Dediğim gibi bizim için işler oldukça hızlı gidiyor. Tabii ki hani yüksek enflasyon ortamı öngörülebilirliği azalttığı için yatırımcılar yatırım yapma iştahında bir miktar çekimserlik olabilir. Ama biz iş dünyasına, firmalarımıza baktığımız zaman herkesin çok farkında olduğu gerçekler de var. İşte dünya ile rekabet etmek için yapmamız gereken şeyler, yeşil dönüşüm, verimlilik, işte katma değerli üretimi arttırmak, üretimde daha ileri mühendisliğe, üretim tekniklerine geçmek. Bunlar herkesin farkında olduğu ve firmalarımızın da fırsat buldukça bu alanda yatırım yaptıkları alanlar. O yüzden en azından TSKB'nin konusu itibariyle biz kendi alanımızdaki yatırımların hızlı ve canlı olduğunu söyleyebiliriz.
3: Son olarak Cuma günü enflasyon rakamlarını alacağız. Haftaya da faiz kararını alacağız. Burada beklentileriniz nasıl?
4: Faiz tarafında bir değişiklik yapılmayacağını bekliyoruz. Enflasyon önceki aylara göre zaten öncelikle İTO enflasyonu açıklandı biliyorsunuz. O çerçevede piyasa beklentisi de o oranlara yakın düzeyde. Önceki aylara göre daha düşük bir enflasyon rakamıyla karşılaşacağımızı düşünüyoruz.
3: Teşekkürler, sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim.
3: TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar bizimleydi. Söz tekrar sende Zeynep.
1: Dilan Erdemir, çok çok teşekkürler. Seans ortasını bir haberle noktalayalım vaktimiz kaldıysa. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 2026 yılına ilişkin Türkiye büyüme beklentisini %3,3'den %3,1 seviyesine çekmiş. Detaylarına bakarak bu bölümü bitirelim. 14'te görüşürüz piyasa hattında.
0: OECD'nin tahminine göre Türkiye ekonomisi bu yıl %3,1 ve 2027 yılında %3,8 büyüyecek. Örgüt, Mart'ta yayınladığı raporda Türkiye ekonomisinde büyümenin bu yıl %3,3 ve 2027 yılında %3,8 olacağı tahmininde bulunmuştu. Yüksek enerji ve emtia fiyatlarının sıkı finansal koşullar altında Türkiye'nin iç talebini baskılayabileceği öngörülürken, bu yıl sonuna doğru tüketici güveninin iyileşmesi ve faizde beklenen düşüşün tüketim ve yatırımların güçlenmesini destekleyeceği tahmin ediliyor. Dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle Türkiye'de yıllık enflasyon 2027'nin ilk yarısında %20'nin altına inmesi bekleniyor. Ancak Orta Doğu'da gerilimin tırmanması ve olası fiyat baskılarının enflasyonun yavaşlama süreci için önemli bir risk olduğu değerlendiriliyor. OECD'ye göre Türkiye, artan enerji fiyatlarından etkilenmesine rağmen petrol, doğalgaz ve gübre ithalatının büyük kısmı Basra Körfezi'nden gelmediği için doğrudan tedarik riskleri karşısında birçok ülkeye göre daha güvenli bir konumda bulunuyor. Öte yandan Türkiye ekonomisi Avrupa'daki talep durgunluğu ve özellikle imalat sektöründe üçüncü pazarlardaki Çin hakimiyetine karşı hassasiyetini koruyor. OECD, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027 yılında keskin şekilde yavaşladığını tahmin etti. Örgüt, 2025'te %3,4 olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl %2,8 seviyesine yavaşlayacağı ve 2027'de yeniden %3,1'e yükseleceğini tahmin ediyor. Kuruluşa göre Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşı küresel ekonominin dayanıklılığını sınarken savaşın ne kadar süreceği ve boyutuna ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğumuz uzaklardan yapay zekanın kalbinin attığı Silikon Vadisi'nden İş Bankası'nın iştiraki Maxitek CEO'su Burak Arık. Burak Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Sefer Bey. Nasılsınız?
1: Görüşmek çok iyiyim. İyisiniz, teşekkür inşallah. Ederim. Çok teşekkürler davetimize katıldığınız için. Ve özellikle yapay zekanın kalbindesiniz. Dolayısıyla ülkelerin, şirketlerin, herkesin gündemi yapay zeka. Dolayısıyla biz yapay zekanın merkezinde, kalbinde yapay zeka ile ilgili neler oluyor? Önümüzdeki dönem neler bekleniyor? Sürekli duyuyoruz tabii ki. Yapay zeka şirketleri inanılmaz derecede verimli kılıyor. Bu bir gerçek. Özellikle yatırım, yazılım geliştirme tarafında, hatta teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar haberlerini duyduk. Doğru. Bu anlamda.
2: Doğru.
1: Ama tabii ki bir CFO için, bir CEO için, yöneticiler için asıl soru bu yatırımlar kendini ne kadar amorti ediyor ya da amorti ediyor mu? Şirketler tüm bu yapay zeka harcamalarının karşılığını gerçekten alıyor mu? İsterseniz buradan başlayalım.
2: Tamam, seve seve. Çok güzel bir soruyla başlıyoruz Sefer Bey. Şimdi bahsettiğiniz verimlilik ve getiri dedik aslında. Bence ikisinin arasında biraz bir fark var. Niye diyeceksiniz? Verimliliği ölçmek şu anda bence hala biraz zor. Ama getiri kısmının özellikle maliyet tarafı 2026 yılında bence biraz netleşti Sefer Bey. Çünkü artık şirketler bu yapay zeka kullanımlarından kaynaklanan faturaları artık çok net görüyorlar. Bunları bilançolarında görüyorlar. Ve burada bunun en net gözüktüğü alan bence siz de bahsettiğiniz yazılım geliştirme tarafı oluyor. Duymuşsunuz zaten, yani OpenAI'nin kodeksi, işte Cloud kodu gibi platformlar yazılım geliştirmeyi kökünden şu an değiştirdi. Yani yok et demiyorum, değiştirdi diyorum. Bambaşka bir noktaya geldi. Tabii bu buradaki bu değişim, yazılım geliştirme aslında diğer sektörler için bir laboratuvar niteliğinde Sefer Bey. Yani buradaki olacağın değişim diğer sektörlere de ileride bir sene sonra, iki sene sonra bence benzer şekilde etkileyecek diye ben düşünüyorum. Tabii bu anlamda bizim de grubumuz, biliyorsunuz, şirketi Softtek, yazılım geliştirme şirketimiz. Orada da çok güzel projeler yapıldı. Hem teknik, hem stratejik, hem de güzel anlamda bu dönüşümden faydalanmak için çok güzel işler ortaya kondu ve çok verimli sonuçları şu anda görüyoruz. Silikon Vadisi dedik. Silikon Vadisi'nde peki ne oluyor? Bu biraz birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Biraz sıralık yaptım bu konuda.
1: Lütfen.
2: Mesela Uber biliyorsunuz Silikon Vadisi San Francisco şirketi. Onlar Aralık ayında başladılar Sefer Bey. Cloud Code kullanmaya başladılar. 5000 tane developer arkadaşlarına, developer'a bu platformu açtılar. İlk başta çok bir adaptasyon yoktu. Sadece developer'ın 3'te 1'i bunu kullanıyordu. Sonra şu anda ben geçen ay kontrol ettim. %84'e kadar çıkmış. Yani herkes şu anda bunu kullanıyor. Hatta Uber'de yapılan bütün geliştirmenin %70'ini yapay zeka yapmaya başladı. Tabii burada şunu da gördük. Bu çok enteresan bence. Uber'in 2026 yılı için ayırdığı bu yazılım geliştirme bütçesi, yapay zeka bütçesini Nisan ayında bitirmişler Sefer Bey. O kadar çok bir adaptasyon olmuş ki. O bütçe şu an tamamlanmış. Hatta buna da şey de bir isim kondu Silikon Vadisi'nde. Token Maxing deniyor. Token Maxing ile şu anda bütün şirketler bütün tokenlarını sona kadar zorluyorlar ama bunlar ne kadar aslında güzel use case'lere yarıyor, ne kadar güzel işlere yarıyor çok tartışılıyor bence orası. Hatta Uber'in CTO'su bir demo yaparken Sefer Bey sadece bir saat içerisinde 1200 dolarlık token harcadı. Bir demo yaparken. Yani bu aslında bu işin ne kadar aslında maliyetli olduğunu ortaya koyuyor. Bu işin bence öncelerden bir tanesi de Microsoft biliyorsunuz. Microsoft OpenAI ile beraber iş yaptı ve bunları geliştiriyor. Onlar bile Sefer Bey Haziran ayında artık Cloud Code kullanmayacağız diye duyuru yaptılar. Bu mesela çok enteresan bence bir gelişme oldu. Yani özetle şunu söylüyorum. Yapay zeka araçları artık böyle bir bedava böyle bir deneyden çıktı. Artık bütçesi ve maliyeti getirisi olan bir noktaya gelmiş durumda. Ve aynı zamanda bir işi yaparken teknik yapmanın zorluğu azalırken satmanın zorluğu artmış durumda. Evet. Bu da aslında biz de görüyorsunuz Amerikan borsalarında şu anda bunu görüyoruz. Yazılım şirketleri çok ciddi şekilde dalgalanıyor Sefer Bey.
1: Evet, şimdi maliyetler artıyor ama yani Amerikan borsaları dediniz, burada sanki çok daha büyük bir şeye tepki veriyor. Birkaç ay önce bu yapay zeka şirketlerinden biri Cloud yeni bir ürün çıkardığında yazılım şirketlerinin piyasa değeri bir gecede böyle milyarlarca dolar buharlaştı. Yani yatırımcılar neler gördü? Bu kadar şiddetli piyasa etkisi neden oldu sizce?
2: Ya Sefer Bey, bence çok güzel bir soru bu yani. hakikaten herkes bence şu anda bunu tartışıyor burada. Hı hı. Yani oradaki bence konu şu, yapay zeka bir yazılım geliştirmeye yardımcı bir araç mı? Yoksa o yazılım geri mi alıyor? Bence esas soru bu. Hı hı. Şu anda bulanıklaştı burası biraz. Önceden birkaç sene önce sorsaydınız, evet yapay zeka çok hızlı bir şekilde yazılım geliştirme sağlıyor derdik. Ama şu anda artık bakıyoruz ki yapay zeka araçları bu tool'ların yerini almaya başladılar. O yüzden ciddi anlamda markette buna tepki veriyor. Yani ben baktım geçen birkaç ay içerisinde 1 trilyon dolardan fazla bir market cap'te bir düşüş olmuş. Yazılım sektörüne özel. Hı hı. Yani bu ciddi bir şey. Hatta buna burada bir isim kondu. SaaS-pokalips deniyor Sefer Bey. Yani SaaS şirketlerin sanki sonu geliyormuş gibi. Hı hı. Bir aslında bir hava esiyor burada. Ama tabii şöyle de bir komik bir şey var. Ben onu çok yaşıyorum yani. Amerika'da mesela herhangi bir hissede çok ciddi bir düşüş olduğu zaman, hı hı, ilk tepki Sefer Bey şey oluyor. Acaba OpenAI bir şey mi çıkardı? Acaba Anthropic bir şey mi çıkardı da bu şirket böyle düştü? Herkesin ilk tepkisi bu oluyor. Bakıyoruz, hı hı, hakikaten de onunla ilgili bir şey olduğunu görüyoruz. Yani öyle bir reaksiyon da oluşmaya başladı. Yapay zeka işi kolaylaştıran araç olmaktan çıkıp işi yapan bir aktöre dönüştükçe özellikle bilgi yoğun sektörlerde çok ciddi bir soru işareti olmaya başladı. Yani ben şunu söylüyorum, yani bilgisayar başında oturan herkes, her iş bu yapay zeka etkilenecek bir şekilde. Hı. Ve şu anda bunun aslında çalkantıları bence şu anda yaşıyoruz.
1: Peki şimdi bir başka sektöre geçelim. Yani gerçekten yazılım sektörünü sarstı, açık anlattıklarınız gerçekten oldukça önemli. Dolayısıyla başka bir sektörü de sorayım. Anonsu da bahsettim. Şimdi tabii işte ChatGPT, Cloud gibi araçlar aslında uzman seviyesindeki bilgiyi hepimizin eline getiriyor, doğru, önüne getiriyor. Dolayısıyla burada dünyanın çok büyük şirketleri var, danışmanlık şirketleri, isimleri de malum tabii ki, McKinsey var, BCG'si var, diğerleri var. Dolayısıyla bu büyük firmalar da bundan etkileniyor mu orada, ya da nasıl etkilenecek, Silikon Vadisi'nden gözüken nedir bu sektör için?
2: Evet, çok bence güzel bir soru, çünkü bizim de aslında işimizi ilgilendiren bir konu, yakından da takip ettiğimiz bir konu bizim bu. Hatta bu firmalarla sürekli görüşüyoruz. Bunlarda da fikir alışveriş yapıyoruz Sefer Bey.
1: Evet.
2: Yani orada enteresan bir tepki var bence. Yapay zeka laboratuvarlarıyla bu danışmanlık şirketleri aslında bunlar birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Yani şöyle ki ikisinde birbirinde olmayan avantajlar var. Yani yapay zeka şirketlerinde bu danışmanlık şirketlerinin elindeki müşteri ağı, kurumsal erişim, işte güven gibi unsurlar eksikken diğer tarafta ise teknoloji eksik. O yüzden bu iki tarafın birbirine olarak yaklaştığını görüyoruz. Ama sorunuz bence kesinlikle çok doğru. Çünkü danışman şirketleri bence kendisini biraz tehdit altında görüyor. O yüzden onlar da diğer tarafa şu anda işbirliğine yaklaşmış durumdalar. Mesela ben hani KPMG, geçenlerde bir haber çıktı KPMG ile ilgili. Amerika CEO'su her birkaç hafta bir Silikon Vadisi'ne geliyormuş. Bu Silikon Vadisi'nde sürekli yapay zeka ile kimler çalışıyor, hangi firmalar var, hangi startuplar var, ben kime yatırım yapabilirim, hangisinin aslında partner olabiliriz diye sürekli bir aslında çaba var danışman şirketlerinde. Yani bu aslında KPMG'nin kendisinden gelen bir cevap. Bizim yorumumuzdan ziyade onlar bunu şu anda açıklamış durumdalar. Hı hı. Ama tabii bir diğer konu bence şey Sefer Bey. Hı hı. Yapay zeka laboratuvarları da diğer tarafa ihtiyaç duyuyor. Yani onlar da danışmanlık tarafına gidiyorlar. Yani biliyorsunuz hem ChatGPT hem Cloud hem Gemini gibi aslında platformlar hep şu anda son tüketiciye gittiler. Hı hı. Ama şu anda gördüğümüz en son trend hepsi şu anda şirketlere biliyorsunuz gitmeye çalışıyorlar. Şirketlerin de aslında bütün o erişimi diyeyim size, o şirketlere olan güven hepsi danışman şirketlerinde. Hı hı. O yüzden orada bir güç birliğine doğru gitmeye çalışıyorlar. Yani benim gördüğüm şu Sefer Bey, büyük danışmanlık firmaları aslında gücü hiçbir zaman o meşhur framework'ler olmadı bence. Hı hı. Daha çok güçleri hep böyle erişimdi danışman şirketlerinin. Yani CEO'lara erişim, onların takvimine erişim, işte gizli strateji turunlarına erişim, confidential bilgilere erişim, işte M&A pazarlıklarına erişim gibi konular danışmanların aslında erişebildiği konular. Yapay zeka tarafta ise

0: Bunlar yok biliyorsunuz, hiç yok. O yüzden onlar böyle birbirine sürekli yakınsamaya çalışıyorlar. Hani biz de aslında şunu söylüyoruz. Modeller, yapay zeka modelleri sıradanlaşabilir. Ama güvenilir erişim, kurumsal bağlam ve hesap verebilirlik kolay kolay koplanamaz diye düşünüyorum ben bu sefer. Ve o yüzden saldıranlar da savunanlar da aslında aynı aktörleri kuşkuyor. Mesele modeli kurumun iş yapışına güvenli, güvenilir ve sonuç ölçecek şekilde aslında yerleştirmek. Sonra şeyi söyleyeyim, yani burada bence önemli olan bir tanesi de yakın zamanda artık şirketlerin içerisinde yapay zekayı böyle sadece bilgi veren değil de aksiyon alan tarafa konulayacağız yakın zamanda. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse,
1: Lütfen.
0: işte analiz yapan, işte e-mailleri hazırlayan, raporları güncelleyen, sistemler arasında işlem yapan ya da işte iş akışlarını yürüten yapay zeka ajanlarını göreceğiz. Hatta belki de doğru zamanda, doğru yerde, doğru kanaldan size doğru bilgiyi veren sistemler görüyoruz ki bunların örneklerini şu anda hepsini görüyoruz. Bunları yakın zamanda çok daha bence fazla göreceğiz Sefer Bey.
1: Yani kurumların içinde çalışanlar gibi aksiyon aldığını göreceğiz
0: Aynen,
1: diyorsunuz.
0: aynen.
1: Peki bunun şirketlerin iç süreçleri dışında finans sektöründe müşteriler için de uygulamaları olacak mı? Ne dersiniz? Ve bir yapay zeka senin adına hareket ederken güven sorununu kim çözecek? Aslında önemli bir nokta da burası.
0: Aynen. Ya yani ben şöyle söyleyeyim size. Bence oldu bile şu anda. Yani bu konuşmaya durarken Sefer Bey, o anda haberini aldım. Ben mesela bilmiyorum Türkiye'de ne kadar biliniyor. Robinhood diye bir platform var, yatırım platformu. Amerika'da şu anda galiba 28 milyon müşterisi var. Ben de
1: Platformun ismini
0: müşterisiyim.
1: bir daha alabilir miyim Burak Bey?
0: Robinhood, Sefer Bey,
1: Evet,
0: Robinhood. Bu
1: Robin.
0: böyle aslında bir yatırım platformu, aracı kurum
1: Evet.
0: gibi düşünebilirsiniz. Onlar geçen sanıyorum Perşembe günü agentik trading'i duyurdular Sefer Bey. Yani
1: Yani
0: ne demek
1: yapay
0: istiyorum?
1: zeka ajanı tabanlı trading diyorsunuz.
0: Kesinlikle, aynen. Yani o Robinhood şu anda bütün market bilgilerine erişebiliyor, haberlere erişebiliyor, sizin hesaplarınıza erişebiliyor. İşte işlem yapabiliyor, en önemlisi o. İşlem yapabiliyor ve siz bunları bütün komutları Sefer Bey, Cloud'dan ya da ChatGPT'den yapabiliyorsunuz. Yani aslında burada bir paradigma değişikliği var. Çünkü artık paranızla yapay zeka aksiyon almaya başlıyor. Bu çok enteresan bir şey bence. Yani bu
1: Evet.
0: bence buna biraz daha zaman var diye düşünüyordum ben ama çok hızlı geldi. Yani direkt paramızla, hatta ben deneme hesabı açtım Sefer Bey. Şu anda işte bir tane
1: Nasıl,
0: senaryo
1: getiriler iyi
0: oluşturdum.
1: mi deneme hesabında?
0: 2 gündür çalışıyor diyeyim. Daha çok fazla bir şey görmedim ama en azından kapasitesini gördüm. Bence çok başarılı. Yani o ChatGPT'nin bildiğimiz o çok iyi deneyimini düşünün. Komut veriyorsunuz. Diyorsunuz ki şunu takip et. Şöyle olursa böyle olsun. Şunu yap. Yani o onu takip edip yapıyor. Yani bence gerçekten çok enteresan bir noktaya gidiyor. Gelecekte bence buraya daha çok göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii burada kritik şey bence Sefer Bey şu. Şimdi ChatGPT ve Cloud artık bu işlemi yaptığımız bir kanal haline geliyor. Yani önceden işte araştırma yapardık, bir şey sorardık, ederdik, her şeyi sorardık ama şu anda orada bir bankacı işlemi yapmazdık, bir yatırım işlemi yapmazdık. Artık bu araçlar zaten bizim her şeyimizi biliyor. Ben tahta geçeceğim zaman oradan araştırma yapıyorum, doğru mu? Bir şey alacağım zaman oradan araştırma yapıyorum. Ve şu anda bankacılık tarafını da aslında oradan yapıyor olacağım. Yani bir nevi bu araçlar şu anda diğer araçlara açılan kapıya dönüşmüş durumda. Yani bu da tabii onlara çok büyük bir güç veriyor açıkçası Sefer Bey. Yani beni çok iyi tanıyan, her şeyi bilen bir araca dönüşmüş durumda. Ve paramız da şu anda yönetilir hale geliyor. Yani ben mesela şöyle bir örnek vereyim size. İşte ben bu ay ne kadar tasarruf yapabileceksem hesapla ve konuştuğumuz bana aktar dediğim zaman Sefer Bey, bana şunu söyleyebilir yakın zamanda. Ya Burak sen geçen hafta bir Japonya için bir tatil planı yapmıştın. Orada işte şunu alacaktın, bunu alacaktın, şuraya gidecektin. Şöyle para harcarsın sen. O yüzden bu ay çok fazla yatırım yapmayalım. 100 dolar yatırım yapalım. Onu alıyor musun gibisinden. Senin aslında her şeyi bildiği için sana özel, tamamen kişiselleştirilmiş bir şekilde aslında paranızı yönetme noktasına doğru gidiyoruz bence. Yani artık uygulamaların aslında uygulamanın olmadığı, uygulamaların ChatGPT ve Cloud gibi platformun olduğu bir noktaya gidiyoruz Sefer Bey. Bence burası enteresan. Tabii orada sorduğunuz bir sorunun cevabı çok kritik. Bunun güvenliğini nasıl olacak değil mi? Yani bence en büyük soru o. Yani bu ajan kendi kendine alıyor, satıyor. Ne yapacak? Belli limitleri var mı? Ya da bankalar hakikaten bu işlemi, bu kullanıcı yetki verdi mi bu işe
1: Kesinlikle.
0: gibi birçok sorular var. Yani
1: Kesinlikle.
0: bunlar çok önemli sorular. Zaten bütün sektör şu anda bunları araştırıyor Sefer Bey. Burası daha bence hazır değil. Birkaç sene daha alacak bence burası. Ama mesela Google'ın AP2 diye bir protokolü var. Agentic Payment protokolü. Bunu geliştirdiler. İşte bir platforma teslim ettiler ki marka bağımsız bir yer olsun, firma bağımsız bir yer olsun diye. Yani şu anda herkes buna şu anda kafa yoruyor ama gelecek kesinlikle burası olacağı bence çok net diye düşünüyorum.
1: Şimdi Burak Bey, konuyu isterseniz biraz Türkiye ve İş Bankası özeline getirmek istiyorum ben de. Aslında az önce anlattığınız şey, yani insanlar adına hareket eden ajanlar, ödemeler, evet, gerçek iş yapan yapay zeka yatırımı, işte siz de demosunu kullanmaya başlamışsınızdır 2 gün. Evet. Dolayısıyla hepsinin altında aslında bir bankacılık altyapısına da ihtiyaç var. Dolayısıyla İş Bankası bunu baktığımızda yıllardır inşa ediyor. 102 yıldır inşa ediyor. Dolayısıyla sizin bu alanda yaptığınız çalışmalar ne durumda? Biraz o tarafı dinlemek isterim.
0: Tabii Sefer Bey, aslında bu konuştuğumuz tüm bu aslında yetenekler, kapasiteler arkada bankaların biliyorsunuz API'lerine gidiyor. API bankacılığını yıllardır biliyorsunuz konuşuyoruz. Yeni bir konu değil zaten. Evet. Oraya gidiyor. Bu API'ler olmazsa zaten hiçbir şekilde hiçbir platform bankayla etkileşim kurması mümkün değil. O yüzden yani yıllar içinde bütün yapılan yatırımlar aslında şu anda aslında bunu şu anda karşılığını veriyor gibi gözüküyor. Biz de biliyorsunuz çok uzun zamandan beri İş Bankası olarak bu tarafa yatırım yaptık. Hatta ben az önce belki de söylemeyi unuttum, onu da size söyleyeyim. Mesela geçen hafta yine bir gelişme oldu. ChatGPT Finances diye bir şey açıkladı Sefer Bey. Evet. O da şöyle bir şey oldu. Bu sadece Amerika şu an, Türkiye'deki kullanıcılar şu an bunu kullanamıyorlar. Amerika'daki tüm hesaplarınızı ChatGPT Finance'e ekliyorsunuz Sefer Bey. Kaç tane hesabınız varsa hepsini şu an sisteme çok kolay girebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Sonra arkasından normal ChatGPT konuşuyormuş gibi soruyorsunuz. Ya ben işte geçen ay bu işe ne kadar para harcadım? Evet. Ya da işte abonelerim benim neler var? Ben nerelere üye oldum? Ben bir sonraki ay bana hangi nerelere para harcayacağım? Nakit akışıma ilişkin, yaptığım işte harcamalara ilişkin bütün soruları o ChatGPT'nin o bildiğiniz o deneyimiyle beraber öğrenebiliyorsunuz. Evet. Yani bu da API'ler sayesinde oluyor aslında. Evet. Tabii ki. O yüzden API'leriniz olmazsa bu dünyaya ayak uyduramazsınız. Evet. İş Bankası olarak zaten biz bu konuda çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Şu an 420'den fazla API'miz var. Sefer Bey, 420 çok ciddi bir sayı. Bunun içerisinde işte bunu Lego gibi düşünün. Lego parçaları gibi düşünün.
1: Kesinlikle.
0: İşte transferler, işte kartlar, işte kredi kartları, işte krediler, her türlü şey burada şu an mevcut durumda. Nisan ayı itibariyle Sefer Bey 524 tane aslında uygulama canlı alınmış durumda. Bu sayı bence bayağı yüksek, yani yurt dışına göre de çok yüksek. Türkiye'de tabii çok genç, dinamik bir popülasyon da var. Sürekli böyle bu işleri kafa yoran insanlar da çok fazla. O yüzden ciddi bir sayı bence bu. Ve 2024 yılında bu API'ler üzerinden Sefer Bey ciddi bir hacim geçti. Yani bu rakam da gerçekten her sene daha da artıyor bu rakamlar. Yani 300 milyar, 400 milyar TL civarına çıkmış durumda. Tabii bu şunu sağlıyor, yani hiç tanımadığınız, bilmediğiniz birisi, bir ekip Sefer Bey, çok inovatif bir ekip, sizin API'lerinizi kullanarak sizden çok daha yaratıcı işler alıp bunu canlıya koyabiliyorlar. Evet. Yani platform dediğimiz şey aslında bunun mantığı da bu. Tabii bunun şimdi üstüne bir katman daha geliyor Sefer Bey, o da MCP.
1: Evet.
0: MCP, Model Context Protocol, aslında API'lerin üzerine bir katman daha geliyor. Bu aslında esas az önce bahsettiğimiz agentik tarafı aslında devreye alıyor. Yani API'ler şöyle düşünebilirsiniz. İşte bir kontrol odasına girdiniz, bir sürü göstergeler, butonlar, işte switchler var. Ama sizin bunların hepsini bilmeniz gerekiyor, talimat bakmanız gerekiyor. MCP şöyle düşünebilirsiniz. MCP'de evet, orada çok uzun bir teknisyen var. Ona söylüyorsunuz ne yapmak istediğinizi. O sizin yerinize onu yapıyor. Hani doğal dille bunlara etkileşim yaptığı için MCP'ler şu anda çok bence gündeme gelecek. MCP olmadan da bu agentik platformlara entegrasyon çok kolay olmayacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki Burak Bey, şimdi ABD'deki finans sektörüne ve büyük bankalara bakacak olursak bugün yapay zeka ile aslında neler yapıyorlar? Kısaca onu rica edeyim. Tabii finans sektörü için regüle bir sektör, finans sektörü. Pilot projelerle değil de gerçek günlük işlerinde yapay zekayı ne kadar kullanıyor ABD'de bankalar?
0: Tabii Sefer Bey, şimdi artık bu bence pilot aşamasını geçti. Amerika'nın en büyük bankaları işte JP Morgan Chase, işte Morgan Stanley, Goldman Sachs gibi devasa markalar. Şu anda hepsini şu anda canlıya almış durumdalar. Tabii şu anda ağırlık daha çok iç çalışanlara yönelik aslında bakarsanız. Çok da fazla dış müşteriye biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Ama mesela JP Morgan Chase şu anda 200 bin tane çalışanına bir platform açtı. Burada işte bu sayede bütün iç aslında kurumsal bilgiye erişim, operasyonlara erişim gibi konularda bütün çalışanlara şu anda destek veriyor. Morgan Stanley'i desek, o da mesela Debriefs diye bir araç yaptı Sefer Bey. Bütün müşteri görüşmelerine müşterinin aslında onayıyla beraber dahil oluyor. Bütün notları çıkartıyor, takip e-postasını çıkartıyor, CRM kayıtları giriyor. Yani aslında bütün o görüşmeye ilişkin tüm işlerini otomatize ediyor. Goldman Sachs da şey yapıyor. O da mesela Anthropic'le çalıştı sefer ve o da 6 ay boyunca bütün çalışanların aslında bu tekrarlayan işlerini onlarla beraber çalıştı, öğretti ve bir dijital coworker yaptı. Onlar da şu anda bunu devreye aldılar. Ve burada bence şunu söylemek lazım. İş Bankası tarafında ben çok güzel bir uygulama yaptık. Softek'in geliştirdiği bir bilgi ismini verdiğimiz bir uygulama var. Bu bilgi üzerinden bütün İş Bankası çalışanları Sefer Bey, evet, bütün mevzuat olsun, işte insan kaynakları olsun, işte evet, aklınıza hangi ne geliyorsa bütün soruları aramadan sordukları zaman direkt cevabını alıyorlar. Bu da mesela bizim için ciddi bir verimli kazanç olmuş oldu.
1: Peki son olarak, şimdi bunlar gerçekten tabii ki çok ilginç bilgiler ama ben biraz da Maxitech'i sormak istiyorum. Sizin ilk yaptığınız proje yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılıydı. Daha önceki yayında da bahsetmiştik. İş Bankası'nın yapay zeka asistanı Maxi'ydi bildiğim kadarıyla. Maxi'de geçen 8 yılın sonunda bugün hangi noktadasınız ve nereye taşıyorsunuz bu anlattığınız program başından beri? Teknoloji nereye oturacak orada?
0: Sefer Bey, açıkçası bugün konuştuğumuz bütün konuların aslında bakarsanız büyük bulmuş hali diyebilirsiniz Maxi için. Yani Maxi, biz bunu bakın 2018 yılında devreye aldık. Şu anda yine aslında benzer konseptleri konuşuyoruz. Tabii çok daha teknoloji gelişti, çok daha ilerledi ama aslında konseptler nereden baksanız bence oldukça benzer diye düşünüyorum ben. Yani şu anda İş Bankası'nda Türkiye'de aslında konuştuğumuz konseptler şu an devreye alınmış durumda. Şimdi biz Maxi'yi ilk aldığımız zaman biliyorsunuz o zamanlar daha ne ChatGPT vardı, ne Anthropic vardı. Bu ELM dediğimiz modeller yoktu Sefer Bey. NLP denilen aslında eğitiminin sizin yaptığınız modeller vardı. Daha böyle biraz daha ilkel modellerdi. Şimdi eylemlerle beraber biz bu altyapıyı komple yeniliyoruz Sefer Bey. Yani artık çok daha etkin, çok daha fazla soruya cevap verebilen, yeni yeni fonksiyonları içeren bir Maxi deneyimi şu anda oluşturmaya çalışıyoruz. Biraz rakamları size vereyim isterseniz. Rakamlar bence çok enteresan. Lütfen. Çok enteresan. Son bir yılda 11 milyon tam fazla kullanıcı kullanmış Sefer Bey. 11 milyon. Yani bu bayağı büyük bir rakam. Biz bunu Amerika'da söylediğimiz zaman insanlar da gerçekten çok şaşırıyor. Evet. Yani tabii bizim buradaki İş Bankası'nın büyüklüğü burada büyük bankalara göre biraz daha ufak kalıyor ama rakamları söyleyince herkes gerçekten çok ciddi tepki veriyor. Yani şaşırıyorlar da. Yani 105 milyondan fazla DOL'yu şu anda Maxi'de yapmış durumda ve kullanıcı memnuniyeti şu an %82 civarında. Şimdi biz tabii bahsettim, biz buna yeni fonksiyonlar ekliyoruz şu an Maxi'ye. İşte Maxi karşılama asistanı ekliyoruz. Bu işte temel bankacılık ürünleri, kampanyalar, faiz oranları gibi konularda şu anda hizmet veriyor, destek veriyor. Bu da çok kısa sürede 580 bine yakın kullanıcıya ulaştı Sefer Bey. Yani evet, bizim aslında müşterimiz de gerçekten bu tip teknoloji çok denemeyi çok seviyorlar. Rakamlar o yüzden çok hızlı büyüyor açıkçası bakarsanız. Evet. Maxi yatırım asistanı da benzer şekilde yatırıma ilişkin, piyasaya ilişkin, haberler, işte ne oluyor ne bitiyor, altın, döviz fiyatları, TİS senetleri gibi konularda bilgi veriyor. O da 500 bin seviyesine ulaşmış evet, durumda. Yani biz Maxi şu anda aslında bugün konuştuğumuz çerçevede geliştirmeye devam ediyoruz. Müşterimizin aslında bütün finansal hayatı boyunca ona böyle bir yanında bir asistan olacak şekilde konumluyoruz ve Maxi'yi ileride çok daha yani sadece müşterimizin bankaya girdiği zaman değil de ihtiyacı olduğu zaman, ihtiyacı olduğu evet, yer doğru kontekste beraber tüm finansal akışını yönetecek şekilde bir pozisyona getirmeye çalışıyoruz Sefer Bey.
1: Evet, Burak Bey çok teşekkür ederim değerli katılımınız için. Finansal teknolojinin sonuna geldi, kısa bir aranın ardından Pirsat'ta sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz,

0: İçerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
8: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
7: Bak televizyon hazır.
8: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
7: Kahraman!
8: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
7: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
8: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Önce rakamlarla görünüme bakacağız. Temel başlıkların ekseninde fiyatlamalar nasıl şekilleniyor diye. Küreselde jeopolitik taraftaki belirsizlik devam. Teknoloji tarafındaki büyük değerlemeler, yüksek değerlemeler, devasa halka arzlar. Yine ana konu teknoloji rallisi üzerinden giden bir küresel gündemi konuşmaya devam ediyoruz bir yandan. İçeride elbette iç siyasi gelişmeler odakta ama bir yandan da elbette cuma günü gelecek enflasyon verisi, pazartesi de büyümeyi almıştık biliyorsunuz. Türkiye'nin makro tarafı nasıl seyrediyor? Para politikasının alanında durum ne? Bu başlıklar ekseninde piyasa fiyatlamaları bize ne söylüyor? Borsa İstanbul 14.000'in üzerinde, 14.128 puanda %0,5'lik bir geri çekilmeyle dünkü yükselişlerin ardından özellikle bankacılık öncülüğünde gelen 4'ün üzerine gitmişti biliyorsunuz. Endekste de 3 civarı primlenmeyi takip etmiştik. Dün önceki günde yine son derece hacimli bir görünüm vardı. Borsada hareket nasıl devam edecek? Hangi hikaye belirleyici olacak? Ne beklemeli? Bunların hepsini konuşacağız program içinde. Devam edelim. Sektörel kırılımlara bakalım. Bankacılıkta bugün bir miktar satış vardı. Sabah saatlerinde pozitife dönmüş orası. %0,14 ile sanayi endeks yatay negatif seyrederken mali tarafta da yatay pozitif bir görünümü takip ettiğimiz bir gün. Bakalım hizmetler, turizm, ulaştırma ne yapıyor diye. Ulaştırmada %0,2'lik yukarı yönlü hareket. Turizmde %0,4'e yaklaşan pozitif görünüm varken hizmetler tarafında bir miktar geri çekilmiş. Çekilmeyi takip ediyoruz %0,43 oranında. Paralara bakalım. Dolar TL, Euro TL, dolar endeksi ne yapmış? Parite nereye gelmiş? 45.95'te dolar TL, Euro TL 53.40'ta seyrederken 1.16.16'da Euro dolar çaprazı 99.34'e giderken dolar endeksi. Pay piyasalarına, borsalara bir bakalım. Özellikle Avrupa tarafıyla bir başlayalım. Vadelilere de bakarız Amerika tarafına. %0,5'e gelen Londra'da geri çekilme var. Bugün kırmızıya dönen bir görünümü takip ediyoruz. Paris Kakaran Endeksi %0,31'lik. Yine DAX Endeksinde en negatif ayrışan orası %1'e gelen kayıplar var. Milano borsasında da %0,48'lik geri çekilme var. Dün en pozitif ayrışan borsa Milano borsasıydı. Bu tarafta da teknoloji hikayelerini dün konuşmuştuk. Bugünün öne çıkanlarını birazdan Ceren'e bırakıyorum. O anlatacak. Vadeli tarafa bakalım. Amerika vadelilerinde görünüm ne diye. O tarafta Dow Jones negatif ayrışıyor. %0,3'lük geri çekilmeyle. Nasdaq'ta pozitif bir görünüm var. %0,2'lik prim görüyoruz. Yatay negatif seyreden de bir S&P 500 vadelileri görünümü var. Getiri eğrisindeki görünüme de bakalım. Getiri eğrisi dedik mi özellikle tahvil tarafında, tahvil piyasalarında küresel olarak uzun tarafın nasıl seyredeceği merakı, endişesi diyelim ya da buradan doğabilecek baskıların hesaplanmaya çalışıldığı bir ortam var. 4.47'de 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar 4.20'de, 2 yıllıklar 4.07'de Amerika'da getiri eğrisinde görünüm bu. Emtia, kripto para bir bakalım. Bitcoin biliyorsunuz 70.000'in altına gelmişti. Devam ediyor oralardan aşağı gitmeye. 67.219 dolarda Nisan başından beri en düşük seviyelerde. 98 doların üzerine gitti Brent petrol yeniden. Amerikan tipi ise 95 dolar 97 sent de. Piyasaların tadını kaçıran yer burası. Buradan gelen baskı. Çünkü o belirsizlik tam bir yere oturmayan, bir zemine oturmayan, gidip gelen açıklamalar. Bir de tabii bir kez daha sıcak temasta söz konusu olunca küçük çaplı da olsa yeniden tat kaçıran bir etki de ürettiğini söylemek mümkün. 4.463 dolar 52 sentte spot altının ons fiyatı 74 dolar 38 sentten geçiyor işlemler gümüşte diyelim ve integral yatırıma gidelim. İntegral yatırım araştırma analisti Harun Raşit Demircan eşlik edecek bugün bana, kendisinin notlarını alacağız. Harun hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. İçeride odağımız tabii iç siyasi gelişmeler piyasalarında yakın takibinde ama tabii cuma günü gelecek enflasyon verisi var. Devamına ilişkin hangi işaretleri barındırıyor olacak? Çekirdek taraf bize ne gösteriyor olacak? Dolayısıyla para politikası faiz enflasyon denklemi için tablonun neresine işaret edecek? Bunlara bakacağız. Küreselde, jeopolitik tarafta belirsizlik ve dolayısıyla buradan doğan tatsızlık devam ediyor diyebiliriz petrolün yeniden geldiği seviyelerle. Bir de tabii konuşmaktan hiç azade kalamadığımız başlık küreselde teknoloji tarafı ve teknoloji rallileri, çok yüksek montanlı değerlemeler ve tarihi seviyelerdeki halka arzlar.
2: Evet, küresel taraftan başlayacak olursak ABD borsalarında rekor seviyeler devam ediyor. Burada biraz daha dediğiniz gibi teknoloji tarafının ana temanın teknoloji olması, bilançoların zaten kuvvetli gelmesi, küreselde yaşanan ABD-İran savaşı yokmuşçasına bir fiyatlanma sebep oldu hisse senetlerinde. Bundan kaynaklı ABD borsaları şu anda küreseldeki risk iştahını belirleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ancak diğer yandan kargaşanın hala devam etmesi, ABD-İran arasında bir ilerleme kaydedilmesi petrol fiyatlarının tekrardan 100 dolar seviyesine yaklaşmasına sebep oldu. Burada risk hala devam ediyor. Açıkçası çok da olumlu bir gelişme söz konusu değil küresel tarafta. Borsa İstanbul açısından yorumlayacak olursak iki tane konjektürden bahsediyorduk. Hem yurt içindeki siyasi dinamikler hem de küreseldeki ABD-İran savaşından kaynaklı petrol fiyatları. Bu haftaki fiyatlamaya baktığımızda bu iki konjektürden biraz uzaklaşmış bir fiyatlama söz konusu. Dünkü alımların biraz daha söylentilerden kaynaklı, ABD'li fonların Türkiye'ye yatırım yapacağına dair beklentilerden kaynaklı bir alım söz konusuydu. Bunun dışında küreselde veya içeride siyasi anlamda olumlu bir haber akışı bulunmuyor. Bundan kaynaklı yükselişlerin şimdilik sınırlı kalmasını bekliyoruz diyebiliriz. Burada endeksin yukarı yönlü hareketliliği için petrol tarafındaki düşüşün devam etmesi gerekiyor diyebiliriz. Burada yüksek enerji maliyetinin devam etmesi zaten enflasyon tarafında bir risk unsuru. Bunun ötürü ana temamız bizim enflasyonla devam edecektir. Cuma günü enflasyon rakamını karşılayacağız. Burada enflasyona bağlı fiyatlarına görmeye devam edeceğiz, ancak veri sonrası Merkez Bankası'nın vereceği PPK toplantısı karar da en önemli kritik karar diyebiliriz. Burada piyasa hareketliliğinin biraz daha şekillenmesini bekleyebiliriz. Şu an ana görünüm biraz daha yatay diyebiliriz, ancak dediğimiz gibi iki tane konjektürden bahsediyoruz. Bu iki tarafta da hem siyasi hem de küresel tarafta şu anda somut bir olumlu adım söz konusu değil. Bundan kaynaklı temkin olmakta fayda var. Seviye bakımından da endekse 13.900 seviyesini destek konumunda takip ediyoruz. Yukarıda ise 14.300 seviyesi direnç olarak takip edilecek. Bu iki bant arasında şu anda gitgelli bir piyasa görebiliriz diyebiliriz.

0: Harun çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. İntegral Yatırım Araştırma Analisti. Bir araya gidelim. Aranın ardından konuklarıyla piyasa hattı devam edecek. Piyasa dinamiklerini değerlendirmeye çalışacağız. Küreselde ve Türkiye'de görüşelim az sonra.
1: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
2: Reklam.

Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Tekrar hoş geldiniz. Piyasa Hattı devam ediyor. Stüdyoda bana eşlik eden konuğum Çağlar Toros, Info Yatırım Stratejisti. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi tabii az önce küreselde ve Türkiye'deki temaları şöyle bir toparlamaya çalıştım ben açılışta. Jeopolitik taraf devam, teknoloji rallisi devam, jeopolitik taraftaki belirsizlik devam daha doğrusu. İçeride odaklandığımız başlıklar, makro tarafta büyümeyi aldık. Cuma enflasyona bakacağız. Oradaki detaylar bize ne gösterecek? Biraz daha ılımlı bir veri bekleniyor ama tabii çekirdek taraf bize ne işaret edecek? Bunların hepsine bakar olacağız. Bir yandan da tabii iç siyasi gelişmeler yakın takibinde piyasaların odağında. Bu başlıklar ekseninde dün piyasalarda ciddi bir, yani borsa tarafında daha doğrusu, bir yukarı yönlü hareket vardı. Özellikle bankacılık öncülüğünde. Bugün bir miktar satış görüyoruz ama 14.000'in üzerinde seyreden bir Borsa İstanbul var. Soru şu, Borsa İstanbul hikayeyi nereye koyuyor, nereden buluyor, bulacak? Bu fiyatlama neyin fiyatlaması?
1: Şöyle söyleyeyim, zaten hikaye fiyatlamaya çalışan bir Borsa İstanbul BIST endeksi var. Geçtiğimiz hafta uzun bir bayram tatili sebebiyle yatırımcıların biraz daha hem bakiye düzenlemesi hem de tatil riskini almaması algısından kaynaklı olarak sert geri çekilme hareketleri görmüştük. Zaten bir önceki haftada iç siyasi belirsizliklere ilişkin haber akışlarının olması biraz daha temkinli fiyatlama mekanizmasını arttırmıştı. Bayramdan sonra ise sizin de belirttiğiniz gibi risk iştahının oldukça yüksek olduğunu gördük. Öncelikle jeopolitik gerginlikler zaten kısa vadeli yön arayışının devam etmesine sebebiyet veriyor. Haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlerimiz vardı. Çünkü Amerika ile İran arasındaki barış süreci tekrardan haber merkezlerine düşmüştü. Ama gün sonuna doğru bunun olmayacağına ilişkin haber akışları tekrardan kar realizasyonlarını beraberinde getirmişti. Dün ise %4'e yakın bir yukarı yönlü hareket vardı Borsa İstanbul tarafında. Bakıldığı zaman jeopolitik gerginlikleri ilişkin çok fazla bir haber akışı açıkçası yoktu. Oradaki belirsizlik ortamı devam ediyordu. Yurt içi tarafta çok önemli bir veri akışı yoktu. Lakin sosyal medyada çıkan bazı haber akışları vardı. Yani bankacılık sektörüyle alakalı ya da yabancı fonların yurt içi tarafa tekrardan gelebileceğine ilişkin haber akışları vardı. Bundan kaynaklı olarak da hızlı yukarı yönlü hareketler var. Fakat bunların doğrulanmaması ve bir miktar daha nasıl söyleyeyim, sadece sosyal medyadaki haberlerden çıkmasından kaynaklı olarak bugün de Borsa İstanbul tarafında biraz daha stabil bir fiyatlama mekanizması görüyoruz. Bugün de çarşamba günü olması sebebiyle biraz daha bakiye düzenlemesi kapsamında yapılan satışların etkileri Borsa İstanbul tarafının dünkü 14.200 seviyesindeki kapanışından sonra kısmi de olsa satış baskısıyla karşı karşıya kalmasına sebebiyet verdi. Hikaye fiyatlamaya çalışan bir Borsa İstanbul BIST endeksi var. Yani hikayenin de bence ne tarafa doğru evrileceği çok da net değil. Yani jeopolitik gerginliklerden çok fazla bahsediyoruz ve hep olumsuz taraftan biraz daha bahsediyoruz jeopolitik gerginliklerle ilişkin. Ama bir bakıyoruz ki Borsa İstanbul tarafı 14.000 seviyesinin üstünde hareket ediyor.
0: Hisse piyasası genel olarak, evet, küreselde de aslında başından beri, savaşın başından beri bunu konuşuyoruz. Yani savaş tarafındaki riskler belirginleştiğinde de hafiflediğinde de pozitifi fiyatlama eğilimini kaybetmeyen bir hisse tarafı var. Hı. Küreselde de burada da böyle. Mesela tahvil başka bir şey fiyatlıyor. Evet. Dolayısıyla bu tema ne kadar sürdürülebilir bir tema? Yatırımcısı açısından nelere dikkat etmeyi zorunlu kılan bir tema?
1: Şimdi yatırımcılar daha fazla getiriyi nereden elde ederim şemasıyla birlikte bence riskli varlıklara daha çok yöneliyor ve bu noktada da olumlu haber akışlarını daha fazla fiyatlamaya çalışıyor. Şimdi evet, jeopolitik gerginlikler çok fazla var. Borsa İstanbul tarafında rekorlardan bahsettik ama Borsa İstanbul tarafındaki rekorlar neredeyse birkaç hisse senediyle birlikte oldu.
0: Bunu da çok konuşuyoruz. Evet. Hani aslında Amerika için konuştuğumuz muhteşem yedili teması ve hani o paranın neredeyse tamamına yakınının buralarda dönüyor olması. Bizde de aslında 3 artı 4 diye tabir edebileceğimiz hisseler üzerinden giden bir hareketten söz ediyoruz. Bu senenin başında genele yayılma beklentisi çok ön plandaydı ama yine bu faiz enflasyon denkleminde ucuzluk temasına rağmen birçok beklentinin ötelendiğini anlıyoruz. Doğru mu?
1: Doğru. Aslında gelişmekte olan ülkelerin piyasalarına göre hala iskontolu bir yapıya sahip olan bir Borsa İstanbul BIST endeksi var. 28 Şubat tarihine kadar Borsa İstanbul tarafında sizin de belirttiğiniz gibi genele yayılan bir yukarı yönlü hareket vardı. Çünkü temel taraftaki dinamikler çalışıyordu ama 28 Şubat'tan sonra Amerika-İran arasındaki savaş, petrol fiyatlarının sert yukarı yönlü gitmesi, imalat PMI'nin daha da fazla aşağı yönlü gelip eşik değerin oldukça altında kalması ile birlikte birkaç hisse senedi ile birlikte yükselen bir Borsa İstanbul tarafı gördük. Ama neden yükseldi? Ucuzluktan, pahalılıktan ziyade momentumun gösterdiği hisse senetleri bir miktar daha yukarı yönlü gitti. Yani neydi bunlar? İşte enerji tarafı, savunma sanayi tarafı. Bazı dönemlerde, hani her dönemin ayrı bir hikayesi var ve bu hikayelerden olumlu ya da olumsuz etkilenebilecek birçok hisse senedi ve sektör grubu oluyor. Bu gruplar olurken bazı dönemlerde temel ve teknik analiz çalışmıyor. Ama momentum çalışıyor. Bu momentumdan kaynaklı olarak da o dönemdeki hisse senetlerinin yukarı yönlü hareketlerine şahit olduk ve endeksteki ağırlıklarının yüksek olması sebebiyle Borsa İstanbul tarafı 14.000 seviyesinin üstünde tutunmaya çalışıyor aslında. Aslında hep aynı noktaya geliyoruz. Yani bir hikaye arayan bir Borsa İstanbul tarafı var. 2026 yılının başıyla 2025 yılının başında aynı hikayeleri konuşuyorduk. Yabancı yatırımcı gelecek, makroekonomik tarafta daha fazla rasyonel adımlar olacak, enflasyon geri çekilecek, faiz geri çekilecek. Yani strateji raporlarında da bizim de strateji raporumuzdaki ana temalar buydu. Bu savaş çıktıktan sonra ise biz hem enflasyon tahminimizi, hem büyüme tahminimizi, hem petrol tahminimizi revize etmek zorunda kaldık. Yani petrol tahminlerinin revize edilmesi makroekonomik açıdan oldukça önemli. Çünkü petroldeki her 10 dolarlık yükseliş bizim yurt içi enflasyonumuza yıllık bazda 1.2-1.3 puan etki ediyor. Cari işlemler dengemizin 3 ya da 4 milyar dolar aralığında bozulmasına sebebiyet veriyor. Tüm bunlara da bakıldığı zaman Borsa İstanbul tarafı hikayesel anlamda genel perspektifte negatif tarafta gibi gözükse de momentumdan kaynaklı olarak rekor seviyelerin konuşulduğu bir yılı geçirmeye devam ediyoruz. Ama bu ne kadar sürecek, bu da bence bir soru işareti. Çünkü temel ve teknik analiz bazı dönemlerde birleşmiyor. Ve şu anda da bence birleşmediği bir noktadayız. Ama tekrardan barış olur. Barış olduğu zaman apayrı bir hikaye konuşuruz. Savaş devam ettiğinde apayrı bir hikaye konuşuruz.
0: Son bir soru, şöyle bir buçuk dakikalık bir cevap rica edeceğim. Şimdi az önce siz de söylediniz, yüksek faiz ortamı devam. Dolayısıyla hani getiri arayışındaki yatırımcı için yılın geri kalanında doğru strateji ne? Hani bir yandan fırsat kaçırmama ama bir yandan hani deyim yerindeyse dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmama arasında bir yerde nasıl konumlanmak gerekiyor?
1: Şöyle, en azından bu süreç içerisinde volatilitesi yüksek, momentumu düşük piyasalarda yatırımcıların yükselişlerde fazla cesaretli, düşüşlerde de fazla panik olmaması gerekiyor. Çünkü volatilite oldukça yüksek. İşte akşamdan sabaha birçok haber akışı değişiyor. Özellikle yurt dışı tarafta. Bu süreç içerisinde yüksek faiz ortamında bir miktar daha TL varlıklarının ön plana çıktığını görebiliyoruz. Yani mevduat getirilerinin, bono tahvil piyasalarının gibi bu risksiz getiri olarak tabir edebileceğimiz enstrümanlar bir miktar daha ön plana çıkıyor. Ama bu enstrümanlar ön plana çıkarken de biraz önce söylediğim bir durum vardı, momentum. Momentumun da hisse senedi piyasasında kaçmaması lazım. Yani haber akışlarının hangi sektörü, hangi hisse senetlerine daha olumlu etkilenebileceğini filtrelenebilmesi gerekiyor.
0: Orada fırsatı mesela şu an en çok nerede görüyorsun?
1: Ya ben genel anlamda 2026 yılının başından bu yana gıda perakende tarafını ön plana çıkartıyorum. Çünkü o bana biraz daha savunmacı gibi geliyor. Neden? Talep esnekliğinden çok fazla etkilenmiyorlar. Enflasyon yukarı gittiğinde bunu satışlarına yansıtabiliyorlar. Aşağı gittiğinde sürümden kazanabilen bir yapıya sahip. Bir de yani her şeyden kesebilirsiniz ama boğazınızdan kesemezsiniz diye bir laf var. Yani genel anlamda lüks tüketimden kaçabiliyorsunuz ama zorunlu tüketimlerden kaçamıyorsunuz. O noktada biraz daha gıda perakende tarafının ben ön plana çıktığını düşünüyorum. Bankacılık tarafını tabii ki yakından takip ediyoruz. Çünkü rekor üstüne rekor konuşabilme ihtimalimizin olduğu bir senaryoda bu bankacılık tarafıyla olacak.
0: Şu an orası fırsat veriyor mu? Hani iskontolu görüyor musunuz?
1: Şöyle söyleyeyim. Bu yüksek faiz ortamında fonlama maliyetleri tarafında bir artış hikayesinin olacağı var gibi gözüküyor. Olacak durumu gibi gözüküyor. Yani birinci çeyrek bilançolarından bir miktar daha aşağıda karlılıklar gelebilir. O yüzden tekrardan bankacılık tarafındaki momentumun yukarı yönlü gidebilmesi için ya yabancı yatırımcının bir miktar daha fazla gelmesi gerektiğini düşünüyorum ya da makroekonomik dengelerde biraz daha aşağı yönlü seyir, yani faizler tarafında ve enflasyon tarafında aşağı yönlü seyir olması gerektiğini düşünüyorum. Hani şu noktada bankacılık tarafını direkt parmakla işaret edemiyoruz ama bakıldığı zaman genel anlamda rekor kırabilecek bir Borsa İstanbul tarafını konuşacaksak bunu da bankacılıkla konuşacağız gibi duruyor.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Çağlar Toros, Info Yatırım Stratejisti konuğumuzdu. Londra'ya gidelim, Ceren Dilekçi Köseoğlu ile konuşalım. Bakalım Avrupa tarafında piyasaları şekillendirenler neler? Ceren, hoş geldin. Dün seninle pozitif bir havayı konuşuyorduk Avrupa borsalarında. Özellikle Milano borsası

0: negatif bir seyirde. Hatta Alman DAX endeksi de düşüş %1'e ulaşmış durumda. Fransa borsası ile İngiltere borsasında %0.4'e varan oranda çok daha sınırlı bir kayıp var. İspanya borsası için ise bugün pozitif ayrışan cephete. ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılarını sürdürmesiyle petrol fiyatlarında yükseliş yeniden hızlandı. Brent petrolün varili %2'ye ulaşan yükselişle $98 seviyesine çıktı ve enerji hisseleri bugün de en çok değer kazanan hisseler arasında yer almaya devam ediyor. Diğer tarafta tabii şirket haberlerini takip ediyoruz. Orada da hisse bazlı sert hareketler var bugün. Mesela Akzo Nobel hisselerinde kayıplar %20'yi aşmış durumda. Çünkü şirket için bir satın alma girişimi vardı. Fakat bu girişimden vazgeçilmesi hisselerinde son zamanların en sert kaybına neden oluyor. Aynı zamanda tabii bilançoları da takip etmeye devam ediyoruz. Zara'nın sahibi Inditex bilançosunu açıkladı. Her ne kadar tüketici harcamaları zayıf kalmaya devam ediyor olsa da şirketin satış büyümesi beklentinin üzerinde bir performans gösterdi ve hisseleri %5 civarı primli seyrediyor. Bu da perakende endeksi için pozitif bir görünüm oluşturuyor. Diğer tarafta tabii Avrupa borsaları hala rekor seviyelerin altında. Yaklaşık %1,5 altında seyretmeye devam ediyor. Küresel emsallerinin gerisinde kaldı. Yılbaşından bu yana STOXX 600 endeksinin performansı %5,6'lık bir prime işaret ediyor. Fakat diğer taraftan S&P 500 endeksi %11 oranında getiri sağlamış durumda. Küresel emsalleriyle arayı kapatmakta zorlanırken şimdi de Trump yönetiminin yeni tarife baskısıyla karşı karşıya kalacak Avrupa endeksleri. Çünkü Trump yönetimi tarafından son yapılan açıklamaya göre ticaret ortaklarından %10 ila %12,5 arasında yapılan ithalata tarife uygulanacağı ifade edildi. Böyle bir plan açıklanmış oldu. %10'luk tarife planı Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'tan yapılan ithalat da kapsıyor. Tabii İngiltere ve Avrupa ülkeleri de bundan negatif etkilenecek. Ülkeler arasında mallara yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık 60 ticaret ortağından yapılan ithalata %10 en az asgari tarife getirilmesi planlanıyor. Türkiye'de etkilenecek ülkeler arasında bu tarifelerden. Diğer tarafta Avrupa ülkeleri şu anda zaten zor bir dönemden geçiyor. Çünkü Çin ile de bir ticaret anlaşmazlığı içerisindeler. Hafta sonu Çin yönetiminden gelen uyarılar vardı. Çin yönetimi Avrupa Birliği'nin kısıtlayıcı ticaret önlemlerini hayata geçirmesi halinde kararlılıkla misilleme yapacaklarını söyledi. Çin'den de böyle bir adım gelmesi ve aynı zamanda ABD yönetiminden de benzer bir adımın gelmesi Avrupa'nın işini biraz daha zorlaştıracak ve Avrupa borsaları tarafında yıl sonuna doğru uzanan yükseliş ümitlerini biraz daha boşa düşürecek demektir Zeynep.
1: Devam edelim. Zehir Doğan yayına katılacak. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Şimdi tabii birçok başlık var. Konuştuğumuz piyasaların dikkate aldığı, odağını aldı ama ben sizin şu ara en çok ne tarafa baktığınızı merak ediyorum. Yani petrole mi bakıyorsunuz, tahvil tarafına mı bakıyorsunuz, hisse hareketlerini şekillendiren ana dinamikler neler? Yatırımcı açısından doğru metrik hangisi?
2: Ya şöyle söyleyeyim, kısa vadede elbette savaşın etkisi diğer tüm gelişmelerin önünde. Bu nedenle de petrol önemli gibi gözüküyor ama asıl sıkıntı oluşan yer tahvil piyasası, özellikle Amerikan tahvilleri. Yani oradaki hareketlilik gerçekten Trump'ın söylemlerini bile şekillendiriyor. 2 yıllıklarda, 10 yıllıklarda, 30 yıllıklarda, 20-30 yıllıklarda pardon %5'in üstüne çıkan hareketler Trump'ı da böyle bir anda savaşı bitirme yönündeki açıklamalarını arttırıyor. Piyasaya destek söylemleri giriyor. Bence onun da en çok baktığı yer orası. O açıdan evet, günlük hareketler, kısa vadeli hareketler için petrol piyasası belirleyici oluyor. Oradaki fiyat hareketleri, ama biraz daha orta vade, en azından orta vadeden kastım da aslında birkaç haftalık dönem. 17'sindeki FED toplantısına kadar olan süreçte piyasanın seyrini belirleyecek olan Amerikan tahvillerinin seviyesi olacak. Orada yukarı yönlü hareket faizleri, yani tahvil fiyatlarındaki düşüş ciddi manada diğer fiyatlar, varlık fiyatlarında da baskı oluşturabilir. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıllarda bu Japon yeni kaynaklı bir piyasada çöküş görmüştük.
1: Tabii sert bir hareket.
2: Yine Japon yeni tarihi zirvelerinde yine dolar yen paritesi pardon. Ve şu açıdan baktığımızda özellikle Amerikan varlıklarında, özellikle de hisse senetlerinde bu tahvil fiyatlarındaki faizlerindeki yükseliş bir satış getirecek olursa yeniden birbirini besleyen döngüye de dönüşebilir o taraf.
1: Zeynep Doğan, oradaki yani bir şey sorabilir miyim? Çok pardon.

0: Yani tahvil tarafındaki Amerika'daki yüksek seyirin hisse tarafına satış getirmesi riskini özellikle bu yüksek maliyetler, yani yüksek borçlanma ve bunların geri dönüşü noktasındaki tartışmalar üzerinden mi söylüyorsunuz?
1: Elbette onun etkisi var. Yani yüksek faiz oranları başta Amerika gibi uzun vadeli finansmanın ön planda olduğu ülkelerde ciddi manada sıkıntılar oluşturuyor. Bunun etkileri var. İkincisi de alternatif getiri tarafı. Yani tahvil fiyatlarındaki düşüş ilerleyen dönemde daha cazip fırsatlar da sunuyor olacak. Yatırımcının biraz daha güvenli liman algısını dolara yönlendirmesine de sebebiyet verebilecek bir unsur. Bu senaryoda doların değerlenmesi, dolarla fiyatlanan diğer varlık gruplarının da negatif etkilenmesi anlamına geliyor. Hisse senetleri burada keza öncülük edecektir. Yine emtialarda da benzer tabloyu göreceğiz. İkinci bir konu da şu. Şu an piyasanın kafasının karışık olduğu net şey yeni Fed başkanlığı ve yönetiminin ne yönde aksiyon alacağı. Yani orada ciddi bir belirsizlik var. Aslında piyasa şöyle bakıyordu. Tabii savaş bunu değiştirdi de eklem bir noktada ama Trump'ın atadığı yeni Fed başkanı gelecek. Bu Fed başkanı faizleri indirecek ve bunun etkisinde de bir dönem yaşayacağız. Geldiğimiz sürece baktığımızda savaşın etkisiyle beraber tahvil fiyat piyasası bunun böyle olmayacağını fiyatlamaya başladı. Ama hisse senetleri hala faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği, artmak zorunda kalabileceğini fiyatlamadı. 17'sindeki FED toplantısı bu açıdan çok kritik olacak. Yani bence FED yönetimini de zorlayacak bir piyasa aksiyonu da söz konusu olabilir diye düşünüyorum ben. O açıdan orası kritik. Yani o toplantıyı görüp FED başkanının neler söyleyeceği, nasıl bir aksiyon alacağı, üyelerin hangi yönde görüş beyan edeceği, bunlar çok önemli olacak ve ben asıl volatilitenin orada görülebileceğini düşünüyorum. Öncesindeki risk SpaceX'in halka arzı. Yani oradan da ciddi manada bir teknoloji şirketlerinin değer bu halka arzdan sonra ya bu fiyat değerlemeler de fazla algısı oluşacak olur ve bir satış gelecek olursa bu uzun süredir zaten zirveleri zorlamaya çalışan, yeni zirve oluşturmakta zorlanan birkaç haftadır Amerikan hisse senetleri için bir realizasyon bahanesi de olabilir. Yani SpaceX'in halka arz süreci arkasından Fed'in toplantısı bence bu senenin en kritik zaman aralığı diyebilirim.
0: Şimdi iki soru var bu söylediklerinizden çıkan. Bir, şimdi FED cephesi için aslında baktığımızda, yani ekonomisine, Amerikan ekonomisindeki görünüme son gelen veriler üzerinden baktığımızda, hani özellikle istihdam üzerinden tartışılıyor ya oradaki patika. Şimdi mesela ISM Hizmet Endeksi 4 yılın zirvesinde geldi. JOLTS verisi kuvvetli geldi. Yani bu taraf soğuma göstermiyorsa eğer, enflasyonla mücadelenin Fed için daha öncelikli olmasını gerektiren bir tablo var diyebiliriz. Ama burada da işte anladığım kadarıyla Walsh faktörü, yani Trump'ın seçtiği, Trump'ın desteklediği, istediği bir Fed başkanının Trump faiz indirimi isterken bu görünüme göre ne kadar hareket edip etmeyeceği tartışması var. Siz burada Trump'tan yana Trump'ın tercih ettiği doğrultuda bir Fed başkanı yaklaşımını güçlü ihtimal olarak görüyor musunuz? Önce onu sorayım.
1: Yani şöyle söyleyeyim, elbette yani Trump atamayı yaparken önceki süreçte kim daha çok faiz indirir yarışına girilmişti ve Trump buna kriter alarak başkan adayını seçti ve son toplantıya baktığımızda da Fed'in üyelerinin de hani böyle bir miktar ayrıştığını da gördük. Yani 12 üyeden 4 tanesi farklı karar verdi. Yani 2 üye daha yön değiştirse 6'ya 6 muazzam bir belirsizlik FED açısından. Yani bu açıdan baktığımızda orada da zaten yapılanmada bunun etkisi var. Ama diğer taraftan örneğin açıklanacak istihdam verileri de kuvvetli gelecek olursa yani enflasyonla baş başa kalan bir FED olacak. Hani böyle bir atmosferde bir de faiz indirip o tarafı destekleyecek adımlar atmak enflasyonun daha da kontrolden çıkmasına sebebiyet verecektir. Yani o açıdan ben el nihayetinde dönüp dolaşıp faiz arttırmasa bile indirim konusunda da çok aceleci olmayacağı kanaatindeyim. Evet, bir taraftan Trump'ın istekleri var, buna göğüs germek zorunda kalacak ya da belli noktada onu karşılamak zorunda kalacak. Ama diğer taraftan Fed'in kurumsallığı söz konusu olacak. Bu noktada ben dediğim gibi belki sıkılaşma konusunda aceleci olmayacaktır. Yeni faiz artışını belki yakın bir dönemde gündeme getirmeyecektir. Ama faiz indirimi konusunda da çok istekli olmayacakları kanaatindeyim. Bu toplantıda onun denklemini görürüz. İlerleyen dönemde savaş biter, petrol fiyatları 70'li rakamlara gelir. O durumda belki faiz indirimini tekrar konuşabiliriz Amerika tarafında ama şu aşamada enflasyon hani biraz daha hedef patikanın bu kadar dışına çıkmışken Trump istedi diye bir faiz indirimi yapacağını da düşünmüyorum. Ama dediğim gibi diğer taraftan işin gerekliliği olan belki faiz artışını da çok fazla gündeme almayacaktır. Yani ne şiş yansın ne kebap yansın ortada bir konum izlemeyi devam ettirecektir en azından belli bir süre diyelim savaş bitene kadar.
0: Peki gelişmekte olan ülkeler evreni için bu resim ne söylüyor? Yani buna az önce söylediğiniz teknoloji rallisini, teknoloji temasını şunun üzerinden de ekleyeyim. Yani diyorsunuz ya burada da bu yüksek tarihi halka arzlar, eğer burada da bir baskı oluşursa hem tahvil tarafından gelecek etkiler hem de acaba burada çok mu aşırıya kaçtı yaklaşımı üzerinden. Ama orada da bir yandan şunu görüyoruz Üzeyir Bey. Yani bir tema bitse başka bir tema başlıyor teknoloji tarafında. Dolayısıyla eğer bu da böyle devam edecekse, mesela Güney Kore'de de benzer bir manzarayı görüyoruz. Dolayısıyla bu taraf varken diğer manzarayı zaten anlattınız. Buraya yabancı neden gelirse yani kurun mesela enflasyondan daha fazla yukarı hareket etmemesi noktasındaki cazibe ne kadar yeterli olur mu?
1: Yani şöyle söyleyeyim, Amerika'da bu teknoloji hisselerindeki hareketler de yani dediğiniz gibi biri bitiyor biri başlıyor ama geldiğimiz noktada da artık trilyon dolarlık değerlerden bahseder hale geldik. Yani gerçekten böyle bir değerin kalıcı olabileceği mümkün mü? Yani bu 90'ların son 2000'lerin başında da bu dotcom krizi oluşmadan önce de o zaman da söyleniyordu. Yani çağ değişti artık büyük şirketlerin yerini işte bu üretim vesairedeki sanayideki şirketlerin yerini teknoloji şirketleri alacak ve bu teknoloji şirketleri gelecek 10 yılda belki dünyanın en büyük şirketleri olacak. 20 yılda dünyanın en büyük şirketleri olacak diye. Evet oldu mu oldu. Ama 99'da çöken Nasdaq balonu tekrar o seviyelere ulaşması 13-14 yıl aldı. Yani böyle de bir realite var. Yani bugün de aslına bakarsanız bana kalırsa bu özellikle yapay zeka teknoloji şirketleri belki gelecek 10 yılı fiyatlamaya başladı. Evet. İkincisi de bu tarz alanlarda çok kolay kopyalar ya da yeni nesil yazılımlar, yeni ürünler de çıkabiliyor. Yani bir anda demode hale de gelebiliyor sizin trilyonluk şirketiniz. Yani bu riskle de karşı karşıya olduğumuzu unutmamak lazım. Bu tarz büyük halka arzlar belki bunun referansı olacaktır. Kurumsal yatırımcının ne kadar ilgi gösterdiği, ne kadar değer verdiği bu şirketlere ve sonrasında bu şirketlerin ne kadar taşıdığını göstermesi açısından belki SpaceX'in bu halka arz süreci de bir turnusol kağıdı görevi de görebilir kısa vade için. Bu balon yakından patlayacak yoksa evet, bir süre daha devam edecek mi? Onun için bir turnusol kağıdı da olabilir. Ama dediğim gibi en nihayetinde FED tarafı çok kritik. Yani biz dönüp bulaşıp orayı konuşuyor olacağız. Faizler Amerika'da ciddi manada yüksek. Yani oradaki belki dolar yatırımcısına tatmin edebilecek seviyelere gelmeye başladı. Hani böyle bir atmosferde Türkiye'ye niye gelirsiniz? Buradan daha yüksek reel getiri elde edebilmek için. Burada da ön koşul dövizin stabil kalması ya da reel anlamda değerlenmesi. Stabil kalmasındaki kastım o. Yani evet, nominal olarak yukarı gidecek ama enflasyonun ve faizin altında bir getiri sunuyor olacak. Şu anda TL bunu vaat ediyor mu? Evet, vaat ediyor.
0: Evet.
1: Bu yılın sonuna kadar da rahatlıkla vaat edebilir. Diğer taraftan borsa ucuz. Oradan da bir getiri potansiyeli var. Yani geldiklerinde hem borsa yükseltip hem dövizden çok fazla kaybetmeyip bu tarafta da bir pozisyonlanma yapabilirler. Bence Türkiye bunun için müsait şu aşamada.
0: Üzeyir Doğan çok teşekkür ediyorum katıldığınız değerli katkınız için. Sizin notlarınızla da tamamlayalım piyasa hattını. Sırada Ali Arak Güneş Dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve aslında yavaş yavaş enflasyon rakamlarını cuma günü almaya hazırlanırken bir diğer yandansa gıda enflasyonunda etkili olan bir kalemin performansı, yani beyaz et performansını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisini bekletmeyelim. Gedik Biliş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik bizimle. Osman Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Osman Bey, sağ olun. Bakıldığında aslında bu hafta yurt içerisinde önemli verilerin alındığı bir süreçten geçiyoruz. Pazartesi günü büyüme rakamı ve imalat PMI verilerini aldık. Bu hafta gözlerse en önemli veri olan Mayıs ayı enflasyon verisine odaklanacak. Tabii bu süreçte fiyatlara dair de bir yansımayı bizlere ön şekilde belli edecek diyelim. Fakat onun öncesinde bir de ABD-İran savaşı var. Çünkü savaş 3 ayı aşkın süredir devam ediyor ve savaştan kaynaklı birçok sektörde maliyet bazlı etkilerini konuşuyoruz. Peki sizin sektörünüze ne kadarlık bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalındı ve aslında bakıldığında son dönemde sektör temsilcileri perakende fiyatlarında, piliç fiyatları özelinde konuştuğumuzda %15 ile 30 arasında bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalındığını söylüyor. Siz böyle bir tablo görüyor musunuz ve bu süreç neden kaynaklandı? Bu fiyat artışlarının devamını öngörüyor musunuz?
2: Şimdi özellikle şunu söyleyeyim, bir yılın başından başlayalım. Yılın ilk birinci ayında yaklaşık %15 ile %30 arasında bir zam yapıldı. O doğrudur. Şimdi Körfez Savaşı biliyorsunuz işte Şubat'ın ne oldu? Sonunda
1: Osman Bey, hemen burada bir virgül koymak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuşuyor. Hızlı bir kulak verelim kendisine.
3: Biraz bazlı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Bunlara iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma uzanan geniş bir yelpazedeki etkilerini dahil ettiğimizde enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Kıymetli misafirler, bu krizin hatırlattığı bir diğer hususta fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir. Malumunuz sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç da yükseliyor. Enerji talebinin gelecekte daha da artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin gelecek 5 yılda 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Türkiye olarak hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı 2 katına çıkmıştır. 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Halihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sıradayız. 2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'yla inşallah çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içindeyiz. Buna göre 2025 yılı sonu itibariyle 40 bin megawatt olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawatta çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Ayrıca rüzgar ve güneş kurulu gücünün sisteme entegrasyonu için yeşil iletim altyapısı inşa edeceğiz. Yine aynı dönemde 5000 megawattlık deniz üstü rüzgar kapasitesi oluşturma niyetindeyiz. Son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında kat ettiğimiz mesafe bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bizlere güven veriyor. Bakınız 2025 yılında toplam kurulu gücümüz 38.820 megawattı. Yenilenebilir enerjinin bundaki payı ise %33'ün biraz üzerindeydi. Kurulu güç içerisinde güneş enerjimiz yoktu. Nisan sonunda ülkemizin kurulu gücü 125.410 megawata yükselirken yenilenebilir enerji kapasitesinin payı da %62,5'a çıktı. Bir diğer çarpıcı rakam şudur: Türkiye'nin kurulu gücünün 26.770 megawattı bugün güneş enerjisinden geliyor. Elektrik üretiminde ise benzer bir başarıya imzayı attık. 2005 yılında toplam elektrik enerjisi üretimimiz 162.000 gigawatt saatken yenilenebilir kaynakların bundaki payı sadece 24'tü. 2025 yılı sonu itibariyle elektrik enerjisi üretimimiz 363 bin gigawatt saate, yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı ise %43,3'e ulaştı. Şüphesiz bunlar ülkemiz adına gurur verici oranlardır. Fakat Türkiye'nin gerçek potansiyeli bunun çok çok üstündedir. Ülkemizin 140 bin megawatt rüzgar enerjisi potansiyeline 53 bin megawatt yüzer güneş enerjisi potansiyeline yıllık 3,9 milyon ton eş değer petrol biyo kütle potansiyeline 4500 megawatt gücünde jeotermal tesisi kurulabilecek potansiyele yıllık 180 milyar kilowatt saat hidroelektrik potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu büyük potansiyeli hayata geçirmekte kararlıyız. Nasıl bundan 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine kulak verdik. Şimdi konuğumuza, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osman Bey, tekrardan merhabalar. Fiyat artışlarını merhaba. Konuşuyorduk sizinle beyaz et tarafında. Çünkü yılbaşından bu yana %15 ve 30 arasında bir artış olduğunu söylemiştiniz. Sözü tekrardan size bırakayım dilerseniz.
2: Evet, şimdi siz de savaştan bahsetmiştiniz. Evet. Ben oradan gideyim. Tabii ki savaş bizi de etkiledi. İşte enerji, işte hem petrol, yani bir de tabii ki elektrik tarafından enerji maliyetlerimiz tabii ki arttı. Yani bu da maliyetleri artırıyor bizim. Ben hani şunu söyleyeyim, maliyetlerimiz artıyor ama tavuk fiyatı mesela en ucuz yüksek proteinli ürünlerden birisi, hani balıktan sonra. Yani bir de şey olarak da çok ucuz bir protein kaynağı. Şimdi az önce söylemiş olduğunuz %15 ile %30 arasındaki işte zamdan bahsettiniz. Şimdi bütün tavuktan bahsedeyim ben. Bütün tavuk fiyatı gerçekten çok artmadı yani. Hani sizin dediğiniz gibi işte 15 ile 30 arasında falan artamadı. Yani 2024 yılının piliç eti fiyatıyla bu 2026 yılının piliç eti fiyatı arasında yani gerçekten %15 bir artış var yani. Şimdi ham madde tarafına gelecek olursak, yani maliyet tarafına gelecek olursak, evet. Tabii enerji de bir maliyet bizim için.
1: Hemen burada araya girmek isterim Osman Bey. Aslında ham madde maliyetleri demişken, yem ham maddesine bakıldığında savaştan bu yana aslında Mısır tarafında %2,5'luk bir gerileme var. Hatta yönetmenimiz Dilara da şu an ekranımıza getirdi. İki tane yemde ham madde fiyatına bakıldığında savaşın etkilerinin dalgalı bir seyir bıraktığını, ancak Mısır'da %2,5 gerileme, soya fiyatlarında ise yatay bir seyrin olduğunu gördük. Peki bu süreç bundan sonraki zamanda fiyatlara nasıl yansır? Artışın devamını bekliyor musunuz? Yoksa ham maddedeki düşüşlerle beraber fiyatlarda bir normalleşme olacak mıdır sizce?
2: Şimdi ben bizim Türkiye için konuşayım. Yani şimdi Türkiye'de evet. Şöyle, hani ben burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Mesela bizim Tarım Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız için gerçekten sektörümüz, sadece bizim sektörde değil, büyükbaş ve küçükbaş sektörünün de teşekkür etmesi gerekiyor. Şimdi çok zamanında bir karar alarak da Mısır'daki kotayı kaldırdılar. Mısır'da %130 bir kota vardı. Bunu %5 vergiyle alım yapabiliyoruz. Yani yurt dışından ihracat edebiliyoruz yani. Şimdi iç piyasadaki fiyatlar gerçekten yükselmeye başlamıştı. Yani Mısır fiyatları 15 liraya falan çıkmıştı yani. Bizim de zaten maliyetin içerisinde belki büyük başta da Küçük başta da Mısır'ın çok önemi var. Yani Mısır belirleyici oluyor yani. En ucuz ham maddelerden birisi yani. Bugün buğdaya gitsen, yani Mısır örnek vereyim. Bugün 15 liraysa Mısır örnek verdim. Buğday 17 lira oluyor. Buğday her zaman daha pahalı, Mısır daha ucuz oluyor. Şimdi yani bakanlığın bu Mısır üzerindeki %5'lik vergi getirmesi bizim maliyetlerimizi gerçekten yukarı doğru gitmemesine çok çok katkısı oldu yani. Orada bir 3 milyon ton gibi falan bir kota verildi bizlere, daha hala da devam ediyor. Temmuz'un sonuna kadar da devam edecek yani bu
1: Evet.
2: miktar da bitmedi yani. İnanın bizler için gerçekten bir can suyu oldu yani. Şimdi maliyet tarafı tabii her geçen gün artıyor. Ben şeyden bahsedeyim size, mesela 2024 ile 2026 arasında bizim tavuk eti inanın %14 gibi ortalamada, yaptı 16 gibi bir zam aldık yani. Şimdi düşünün, Türkiye'deki enflasyonu düşünün yani. Yani 2 yıldaki enflasyon, mesela bileşik gidersen belki %70'lere falan geliyor yani. Şimdi ham madde tarafında da nedir? İşte %50 gibi 2 yılda falan bir artış var. Hani siz diyeceksiniz ki gerçekten yani bu durumda hani nasıl ayakta kalınabiliyor? Şöyle, biz 2024 yılında gerçekten çok iyi para kazandık yani, biz sektör olarak çok iyi para kazandık yani. Bu işte borsaya açık olan bir tane firmamız vardır bizim sektörden. Orada bile görebilirsiniz yani karlılığını. Ama 2025 yılında maalesef hiç enflasyon almadı tavuk eti fiyatımız. Yani orada inanın sektör çok zarar etti yani. Bazı 5-6 tane firmamızın belki ciddi zararı var. Borsada zaten açık olan firma var, onu da görebilirsiniz. Onların da bayağı bir ciddi zararı var yani. Şimdi az önce vatandaşın en ucuz protein kaynağı dedim. Tavuk dedim, en ucuz. Bütün tavuk fiyatı her zaman ucuz. Bakın, but fiyatı her zaman ucuz. Halkımızda şöyle bir şey var. Ya tavuğun kanadına zam geldi mi diyor ki işte halk içerisinde, o tavuk çok zamlanmış. İşte ızgaralık tarafında ve göğüs
1: Tam da
2: tarafında.
1: yaz ayı gelmişken mangal zamanı olarak vatandaşın adlandırdığı bir etkinlikte tabii kanat talebine de büyük bir artış olabileceğini öngörüyor musunuz peki Osman Bey? Bir de bu tarafı
2: Valla
1: konuşmak
2: arttı,
1: lazım
2: zaten
1: tabii.
2: artacağı kadar. Bu kadar, bunun üstüne ben pek
1: Daha artış
2: gireceğimi
1: olmayacağını öngörüyorsunuz.
2: anlatmıyorum tabii. Bakın, kanat, Türkiye işte tavuğun %10'u kanat. Bakın, %10'u bir bütün tavuk düşünün. Ben bu tavuğu örnek veriyorum. 100 liraya mal etmişim. Yani 100 liralık bir maliyetin içerisinde benim en değerli sattığım ürün kanat, o da %10. Ondan sonraki en değerli sattığım ürün ızgara tava, o da tavuğun içerisinde 100 birim içerisinde yani %12 gibi. Göğüs %30 gibi. Geriye kalanlar maalesef çok ucuz fiyata gidiyor yani. İşte onlara da ihracata
1: Peki talep ne
2: gönderiyoruz.
1: yönde ilerliyor? Şimdi 2024 yılında sektörün büyük bir kar elde ettiğini fakat 2025 yılının çok da iyi geçmediğini söylemişsiniz.
2: Evet.
1: 2026 yılına başladık, hatta yarısına gelmeye de yakın bir zamandayız. İlk 5 aylık tablo nasıl şekillendi? 2025

0: 25 aratan bir tablo var mı? Ve talep tarafına bakıldığında alım gücünü de bugün de eklersek nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalındı? Hem burada talepte bir düşüş var mı? Hem de bakıldığında sektör performansı geçen yılı aratır nitelikte mi?
1: Valla ben şunu diyeyim. Bizim tavuk fiyatı gerçekten çok ucuz. Yani talep tarafında inanın hiç düşüş yok yani. Daha her geçen günde artıyor desen artıyor. Çünkü bugün domates fiyatını, patlıcan, biber fiyatını sizler görüyorsunuz yani. Bugün bir domates 150 lira, ne bileyim işte salatalık 100-150 liraydı. Ya bir tavuğun bugün kilosu 120 lira. Tabi hal böyle olunca meyveden, sebzeden ucuz tavuk. Vatandaş tercih ediyor yani. Biz de vatandaşa gerçekten hizmet ediyoruz. Hani böyle bu ucuz protein olmamış olsa bu insanlar bu proteini nereden alabilirdi yani? Bakın kırmızı et 2024 yılında mesela kasaplardaki fiyatını biliyorsunuz. Şimdiki fiyatını biliyorsunuz. 2024'ten kıyasladığında kırmızı et fiyatını nereden baksan o yıllara göre belki çok emin değilim ama %40 falan fiyat artışı, %40-50 fiyat artışı var. Yani bizde %15-16 gibi fiyat artışı var 2024'e göre. Tabii vatandaş ne oluyor? Yani ucuz tavuk, ucuz olduğu için bizim şeye çok talep oluyor yani. Ürünlere talep oluyor diyeyim. Hakikaten vatandaşın en ucuz protein kaynağı diyebilirim yani. Bir de protein olarak da hani balıktan sonra ikinci bir ürün en yüksek protein kaynağı yani. Herkese tavsiye ederiz. Biz haftada 3 gün yiyoruz yani, ben biraz reklam gibi olacak ama annem 90 yaşında yani biz bu sektöre gireli yaklaşık işte 60 yıla yaklaşacak. Yani 60 yıldır annemin evine haftada 2-3 gün hep tavuk girer yani.
0: Faydalı olduğundan bahsediyorsunuz Osman Bey.
1: Ve besleyici yani.
0: Evet. Aslında burada evet. Fiyatları konuşuyoruz. Sizinle talep tarafında bir değişim olmayacağını, hatta aynı şekilde artabileceğini öngördüğünüzü söylüyorsunuz söylemlerinizde. Bir de cuma günü gelecek enflasyon rakamları da her sektörü etkileyen bir ön gündem olacak diyebiliriz. Şimdi tabii geçtiğimiz ay yani Nisan verisine bakıldığında yıllık enflasyon aylık bazda %4,18 gelmişti. Beklentinin de biraz üzerindeydi ve piyasalarda hafif çaplı bir sürpriz yaratmıştı. Gıda ve alkol içecekler tarafı katkı payı %3,70 oranında olmuştu. Manşet tarafta her zaman Nisan verisini ayak tutarsak ön bir katkısının olduğunu, enflasyonu arttıran bir etken olduğunu gıda tarafının konuşurduk. Nisan'da daha farklı bir tablo vardı. Konu tarafının da buna etkili olduğunu görmüştük. Peki Mayıs'ta gıda enflasyonuna nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Bir artış riski öngörüyor musunuz?
1: Valla bizim tarafta ben artış görmüyorum. Ama meyve sebze tarafını tabii ben orasını bilemem. Yani Mayıs'ta düşmesi lazım diye düşünüyorum. Artık hani mevsim olarak biliyorsun mevsim ısınmaya başladı. Bu Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında falan bizim az önce konuşmuş olduğumuz bu sebzelerin fiyatlarının düşmesi lazım bana göre yani. Ama bizim ürünümüzün fiyatı tahminim böyle stabil gidecek bu yıl. Öyle gözüküyor.
0: Tavuk fiyatları market rafına gelene kadar en çok bu zincirde hangi alanda zorlanıyor? Yani lojistik tarafı mı, üretim tarafı mı, ya da bunun yanı sıra işlem tarafından mı en büyük maliyet kalemiyle üretici karşı karşıya kalıyor?
1: Bizim en büyük maliyetimiz yem. Ben onu söylemiştim ama şöyle %65'i yem bizim girdilerimizin. İşte ne oluyor? Fason üreticiye ödediğimizde, çalışanlara ödediğimizin yaklaşık %20 gibi de işçilik tarafından vardır. İşte 65-20-85, geri kalan 15'i de işte enerjiydi, nakliyeydi falan, bunlar vardır. Yani bizim belimizi büken, keşke hani bizim ülkemizde şu mısırı tamamını üretiyor olsaydık, soyanın tamamını üretiyor olsaydık. Biz bugün soyanın %100'ünü dışarıdan ithal ediyoruz yani. Mısır'da da hani durum pek parlak değil yani. Şöyle hani biz yılda 700 bin tona yakın yem yapıyoruz yani. Bunun da yarıdan fazlası mısır yani. Bu mısırın %70'ini falan neredeyse dışarıdan ithal ediyoruz. Şimdi mısır en fazla işte yeraltı sularını tüketen bir ürün. Tabii bunu işte üretmek mi lazım?

0: üretmemek mi lazım? Bunu tabii ki bilemem. Şey tarafı, üretici tarafı veyahut da işte Tarım Bakanlığı bunlar daha iyi bilirler. Ama soyaya bir şeyler yapıp ürettirmek lazım. Gerçekten mesela oran olarak soya yemin içerisinde %30 ama mısır mesela %55 gibi, ama soyanın rakam olarak, parasal olarak mısırdan fazla girdi maliyeti yani. Şimdi bugün işte mısırın fiyatı diyelim bize teslim fiyatı 280 dolar, soya 500 dolar yani. Şimdi buradan baktığın zaman en büyük girdilerden birisi yemin içerisinde de soya yani.
1: Evet, Gedik Bilinç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını nokta alıyoruz. Aranın ardından Çağlar Kuzlukluoğlu Akıllı Parayla karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı Para'ya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Biz Akıllı Para'ya başlamayı beklerken son dakikada alt bantta Bloomberg KT ekranlarında görebileceğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden ADP özel istihdam rakamlarını karşıladık ve sağ tarafta da şu an gözleri ekranda olan seyircilerimizin görebileceği üzere Mayıs'ta 122 binlik bir artış söz konusu. 120 binlik artış beklentisi aslında paralel diye niteleyebileceğimiz önceki rakamında 105 bin olduğunun altını çizelim. Piyasalara baktığımızda bugün bir miktar daha ılımlı ama içeride Borsa İstanbul'da satış baskısının bir nebze hissedildiği bir gündeyiz. Sanayi ulaştırma ve baktığımda bankacılık endeksinin yukarı yönde değişim gösterdiğini izliyorum. BIST 30 ve BIST 100'de ise negatif görünümler var. Hacme baktığımızda da 124 milyar TL'yi görüyoruz BIST 100 için. Bakılacak olursa özellikle kur tarafında seviye bugün 45.95'in üzerinde dolar TL tarafında. Euro TL'de de 53.41'i aştık. 1.16'nın biraz üzerinde de bir euro dolar var. Dolar endeksi bir miktar 99'un üzerinde yükseldi. Yüksek endişe endeksi halen durgun ama ABD-İran akışları bir miktar Brent ve WTI yukarı itti ama halen 100 doların altında iki unsurda. Gümüş ve altında da bugün bir miktar daha nötr veya negatife yakın diyebileceğimiz bir görünüm var diyelim. Program çok dolu. Böyle kısa bir özet geçtik. Hemen gidiyoruz şimdi Peter Elström'e, Bloomberg Global Küresel Teknoloji Editörüne. Hi Peter.
2: Peter merhaba.
1: Era that
2: baktığımızda öyle bir dönemden geçiyoruz ki
1: news from the
2: özellikle
1: also
2: yapay zeka devleri ve halka
1: really
2: arz gelişmeleri gerçekten gündemi
1: like
2: domine ediyor
1: AI,
2: ama OpenAI, Anthropic veya SpaceX gibi şirketlere yatırım yapan yatırımcılar tam olarak ne satın alıyor? Gerçekten tarihi bir dönemden geçiyoruz. Özellikle 3 büyük şirket halka arz hazırlıkları yapıyor ve tüm zamanların en büyük halka arzı bile olabilir deniyor. Bu zamana kadar mesela SpaceX'e baktığımız zaman dokümentasyon süreçlerinde tamamladılar, fiyatlamalar üzerine çalışacaklar ve 75 milyar dolar hedeflediklerini duyduk ve inanılmaz bir meblağ bu. Ve hatta son halka arz Saudi Aramco'nun 29 milyar dolar toplayabildiği halka arzına kıyasla emsali görülmemiş bir rekor. Tabii roket teknolojileri, ilgili ileri teknolojiler bu gibi detaylara yatırımcılar çok önem veriyor. Tabii kapasite veri tabanı tarafı neler olacak? Bunlar heyecanla takip ediliyor. Diğer yapay zeka şirketleri de tabii aynı adımları atmak istiyor. Söylediğin gibi OpenAI ve Anthropic yine aynı hedeflerdeki şirketler. Onlar da halka arz hazırlık sürecindeler. Dolayısıyla yatırımcılar bu şirketlerin hisselerini satın alabilecek ve tabii gelecekte de bunu kullanmak isteyecekler.
1: Ask you something about balance. So how do companies balance AI safety commitments
2: dengeyle ilgili soru sormak isterim. Şimdi yapay zeka güvenliğiyle ilgili taahhütler var ama şirketler hissedar beklentilerini acaba nasıl bir dengeye oturtabiliyor? Enteresan bir soru oldu. Şimdi mesela OpenAI ve Anthropic'e bakalım ve güvenlik konusunu irdeleyelim. Burada gerçekten geçmişlerini düşünmemiz lazım. OpenAI gerçekten aslında
3: was going to be the growing power of Google in the AI business and they wanted to be kind
2: Google
3: of a force
2: dominasyonuna duydukları endişe üzerinden de aslında bu adım attıklarını anlatmışlardı. Yani her şey açık olacak, kar amacı güdülmeyecek, kodlar açık olacak gibi bir dizi taahhütlerde bulunmuşlardı ama tabii böyle olmadı. Elbette ki kar gidiyorlar ve bu yapay zeka hizmetlerini inşa etmek için zaten milyarlarca dolar harcadı. Dario Amodei and some of the other founders that Gary Lemaday'ı hatırlayın mesela ya da yine OpenAI tarafını düşünün. Bazı isimler ayrılmak istedi güvenlik endişelerinden dolayı. Şimdi yapay zeka ticari bir noktaya taşınmak isteniyor ama tabii bunun üzerinden de hizmetler sunuluyor. Bu sunulan hizmetlerin de müşteriler için de bütün dünya için de tabii güvenli olması lazım. Peki Peter, biraz da iş modellerini sormak isterim. Şimdi foundation models yani temel yapay zeka modelleri bir emtihane dönüşür ve erişilebilir hale gelirse şirketler nasıl bir iş modeli yaratır bu durumda? Yine enteresan bir soru oldu. Bu tarafa da çok yoğun yatırımlar yapıyor. Milyarlarca dolardan bahsediyoruz ve yalnızca bu temel yapay zeka modelleri değil.

0: acaba
1: At
0: ne
1: this
0: kadar
1: point,
0: farklı
1: it
0: olacak
1: looks like
0: birbirinden?
1: Anthropic has a lot of
0: Şimdi
1: momentum.
0: geldiğimiz
1: Their
0: noktada
1: valuation
0: Anthropik'te
1: now is
0: ciddi bir
1: close to a
0: ivme
1: trillion
0: var
1: dollars. It's
0: ve
1: in the
0: değerlemesi 1
1: $900
0: trilyon dolara
1: billion dollar range.
0: yaklaştı.
1: OpenAI is
0: Yani
1: actually a
0: yüz
1: little
0: milyar
1: bit
0: dolarlık bir
1: smaller
0: range'den
1: than that
0: bahsediyoruz.
1: at this point.
0: OpenAI
1: That's partly
0: bir
1: because
0: miktar daha
1: Anthropic's been
0: küçük
1: able to
0: kıyasla.
1: distinguish itself
0: Ama
1: with
0: çünkü bunun
1: new
0: sebebi
1: service, new
0: Anthropik'in
1: products
0: kendini
1: and services that
0: ayrıştırabilmesi,
1: they're
0: yeni hizmetler,
1: offering
0: yeni
1: through their
0: ürünler,
1: foundation model.
0: yeni
1: So
0: adımlar
1: I think that makes a big
0: atabildi.
1: difference
0: Özellikle de
1: if a company
0: foundation
1: like
0: models
1: Anthropic can
0: tarafında ve bu
1: stay
0: da
1: ahead.
0: tabii Anthropik
1: OpenAI, of
0: gibi
1: course,
0: bir
1: is going to
0: şirkeseniz
1: compete very
0: size fark
1: aggressively in
0: yaratıyor.
1: this
0: Tabii
1: space.
0: OpenAI çok
1: They have more of a
0: agresif bir
1: consumer
0: rekabet
1: focus than
0: sürdürecektir.
1: Anthropic does, but
0: Takip
1: they're
0: edebilmek için,
1: competing
0: arayı
1: to try to
0: kapatabilmek
1: distinguish
0: için. Ama
1: themselves.
0: tabii
1: We'll see
0: rekabette de
1: whether
0: kendilerini
1: they're able to do that.
0: ayrıştırabilmeleri
1: And of course,
0: lazım.
1: one of
0: Tabii
1: the
0: bunu
1: dark
0: yapmaya
1: horses is
0: çalışırken ne yapacaklar
1: XAI, the AI
0: göreceğiz.
1: service that's
0: Dark Horse ya da
1: buried
0: XAI
1: within
0: biliyorsunuz
1: SpaceX
0: bunlar
1: at this
0: yapay
1: point.
0: zeka
1: It has
0: hizmetleri.
1: leadership from
0: SpaceX
1: Elon Musk,
0: tarafında da
1: though, and they
0: hizmetler
1: have
0: var ve
1: the
0: Elon
1: opportunity to
0: Musk
1: build these data
0: liderliğinde
1: centers that
0: de
1: could give them a
0: olasılıklar
1: competitive
0: çok
1: advantage
0: yüksek.
1: too. So
0: Bu tarafta da
1: very
0: belki
1: aggressive
0: veri merkezleri
1: competition. That
0: tarafında
1: doesn't even
0: ciddi
1: count
0: bir
1: the big
0: rekabet
1: public tech companies that
0: görebiliriz.
1: are
0: Yani
1: already out there,
0: rekabet
1: including
0: çok
1: Google,
0: agresif
1: which
0: olacak
1: are going
0: ve
1: to be very
0: mevcut
1: serious competitors in
0: durumda
1: this space.
0: rakipler mesela Google'da yine çok güçlü adımlar atabilir.
2: Final Peter 10-point question for the investors. Which
0: peki
2: financial
0: Peter yatırımcılar
2: metrics
0: için yine milyar dolarlık
2: best
0: bir soru sormak isterim. Bu şirketlerde
2: in these
0: uzun
2: companies.
0: vadeli değer yaratımını ölçmek için acaba hangi finansal göstergeler bize
1: oh,
0: en doğru
1: well, revenue growth is really the key
0: Şimdi
1: metric that people are
0: gelir
1: looking
0: yaratabilmek
1: at
0: ve geliri artırabilmek
1: money,
0: gerçekten çok önemli bir metrik. Tabi her şey parayla ilişkili. Yapay zeka hizmetlerine ciddi yatırımlar yapılıyor. Ciddi bir inşa söz konusu. Bazen para kaybettiğini de görüyoruz bu şirketlerin. Ama esas önemli olan gelir artırabilmek. Hizmetlerini de tabii bir noktada geliştirmeleri gerekecek. Bu da çok çok önemli. Yani özellikle cloud hizmetleri ya da kod geliştirebilme ya da bunlarla ilgili alanlar çok çok değerli şu anda. Dolayısıyla gelir büyümesi çok önemli. Ve yatırımcılara bütün şirketler bunu yapabildiğini gösterebilmek isteyecektir. Çünkü yapay zekada da muazzam fırsatlar var.
1: Jensen Huang, CEO of Nvidia,
0: Jensen Huang mesela Nvidia CEO'su da aynı vurguları yapıyor. Çip üretimini de bu yüzden artırmak istiyorlar.
2: Thanks for coming on.
0: Peter çok teşekkürler değerlendirmelerin
1: Thank you
0: için.
1: Very much.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Evet, Bloomberg International Küresel Teknoloji Editörü Peter Elstrom bizlerle birlikteydi. Geriye alıp izlemenizi YouTube'dan özellikle tavsiye ederim. Zaten web sitemiz, sosyal medyamız ve gün boyu yayın akışlarımızda muhtemeldir ki tekrarına da rastlayacaksınız. Aslında çok önemli yanıtları sadece bu dev firmaların halka arzları ekseninde değil, belki de yatırımcının şu an içinde bulunduğumuz çağla ilgili belki başka sorulara da yanıt bulabileceği aslında bence cevapları da içeriyor. Hiç vakit kaybetmeden gidelim. Paribu Araştırma ve Raporlama Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a. Onun notlarını alalım. Burçak hoş geldin. Neler var notlarında?
3: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Gündeme stratejinin Bitcoin satışı haberiyle başlamak istiyorum. Strateji elinde tuttuğu 843 binden fazla Bitcoin ile halka açık en büyük Bitcoin hazine şirketi. Paribu gündeme yayınlarında da sıkça bahsediyoruz. Şirketin CEO'su Michael Saylor, Mayıs ayının başında süresiz imtiyazlı hisse senedi ödemelerini yapabilmek için bir miktar Bitcoin satabileceklerini açıklamıştı. Sattıkları her bir Bitcoin için de 10 ila 20 Bitcoin geri alacaklarını da belirtmişti. Strateji SEC'ye yaptığı raporlamada 26-31 Mayıs tarihleri arasında bir Bitcoin başına ortalama 77 bin dolarlık fiyattan yaklaşık 2,5 milyon dolar karşılığında 32 Bitcoin sattı. On-chain analistlere göre bu satış şirketin Aralık 2022'de gerçekleştirdiği 704 Bitcoin'lik satıştan bu yana gerçekleşen ilk satış oldu. Gündeme regülasyonla devam ederim. Regülatif alanda kripto pozitif gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Amerika tarafında. CFTC yani ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu sürekli vadeli işlem sözleşmelerinin ABD'de piyasaya sürülmesinin önünü açtı. CFTC Başkanı Michael Selig, CFTC'ye kayıtlı bir kurum tarafından Bitcoin sürekli vadeli işlem sözleşmelerinin listelenmesine izin verildiğini açıkladı. Gündemi kurumsal adaptasyon haberleriyle noktalayalım. Paxos'a bağlı kuruluş Paxos Securities Settlement Company, SEC yani ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na takas kurumu olarak kayıt oldu. Açıklamaya göre bu kayıt kurumun uygun menkul kıymet işlemleri için takas ve ulaştırma hizmetleri sunmasını olanak sağlayacak. Şirket yaptığı açıklamada SEC'den bu onayı alan ilk ve tek blok zincir tabanlı bir firma olduğunu belirtti. Bir diğer haberimiz Mastercard'tan. Mastercard'da kripto varlık faaliyetlerini genişletmek üzere New York eyaletinin finansal düzenleme kurumundan lisans aldı. Bu lisans şirketin dijital varlık faaliyetlerini yürütmesine ve regüle bir şekilde ödeme altyapısı sunmasına olanak

0: sağlayacak. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadardı Çağlar. Çok teşekkürler. Sana tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ultaş'a çok teşekkür ediyoruz. Bir nefes alalım, hızlı girdik programa ve aranın ardından da stüdyoda Murat İnce olacak, portföy yöneticisi. Kaçırmayın.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Parada stüdyoda ana kısımda konuğumuz portföy yöneticisi Murat İnce. Murat Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi Haziran'a şöyle bir hem atmosferde hem de bekleyiş ve ajandayla girdik. Bu iş en nihayetinde öyle ya da böyle bir sonuç verecek. Yani belki yazı berbat edecek bir sonuç. Belki de yazı en azından park edilmiş biçimde geçirecek bir sonuç. Özellikle İran Savaşı için konuşuyorum. Bu bütün enerjiyi ve ağırlık merkezini oluşturduğu için bizde de içeride para politikası ile ilgili yanıt bekleyen sorular, faizin seviyesinden tutalım başka noktaya kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nde de mesela Fed'de bir sürü şey oldu aslında, haftalardır konuşamıyoruz bile, sıra ona gelmiyor. Ama hisse senedi piyasalarının yine umutlandığını görüyoruz. Tahvil tarafı o kadar ümit var değil. Bu kafa karışıklığı içerisinde tercih yapmak herhangi bir varlık sınıfında Haziran'da en azından biraz daha kolaylaşacak.
2: Aslında ekstra kolaylaştıracak bir durum yok. Fakat
1: daha da kötü olamaz.
2: Daha da kötü olamaz. Aynen. Aslında öyle. Ha, dün bizim hisse senedi piyasamız %3'ler civarı bir yükseliş yaptı. Nereden kaynaklandı, neydi veya çok fazla satış yapmış olan bazı yatırımcılar vardı, eksiklerini aldılar. Ama yine de geldiğimiz nokta 14.200 civarlarını görmüştük değil mi maksimum? O da böyle dolar baza bakarsak endekse 309-310 dolar gibi bir yer tahmin ediyorum. Orada çok uzun süreler oyalandığını görüyoruz. Esas benim bakmak istediğim yer 340 dolar seviyesi.
1: Ki sizin önceki sohbetlerimizde ona biraz
2: konuşmuştuk. Hı-hı. Daha Temmuz 2023'ten beri görmüyoruz, yanlış hatırlamıyorsam. 24 mü? 24 galiba. O seviyeye dikkat etmemiz gerekiyor. Her şeye rağmen
1: 307'nin biraz üzerindeyiz şu an.
2: Bizim işte
1: 310
2: tamam.
1: Diyelim kabaca. 30 dolarlık orada bir marj var.
2: Evet, ama 310'u geçemezsek tekrar patinaj çekmeye başlayacağız. Endekste TL bazına baktığımızda 13.800-900'ler, 14.000-14.100'ler-200'ler civarına devam edecek. Yılbaşında konuştuğumuz, herkes kendi risk algısına göre bir miktar hisse senedi yoğun fon alıp beklesin stratejisi aslında değişmiyor burada. Çünkü Türkiye geçtiğimiz yılda çok kötü perform ettiği için hisse senedi piyasası olarak bu sene ümidimiz var. Hala da var.
1: Her aileme, her şeye rağmen.
2: Her şeye rağmen. Çok ucuzuz çünkü. Bu kesin.

0: Bunu söylemek lazım. Onun için o miktar dursun. O arada bir satış yaptık, tekrar iki katına çıkarttık pozisyonu, tekrar indirdik vesaire. Kimisi %5-10 aldı, kimi müşteri kendi risk algısına göre daha yüksek yüzdelerde aldı. Bence bunu tutmakta yarar var. Bunun dışında sabit getirili menkul kıymetlerde olmamız lazım. Birazcık piyasayı bilenlerin kısa vadeli bonolara yatırım yapabileceğini söyleyebilirim. Çünkü onlarda hani stopaj mevzusu bir avantajı var. Para piyasası fonları tekrar revaçta ve revaçta olmaya devam edecek. Çünkü bu İran mevzusu bitmedikçe, bitse dahi Brent petrol tekrar kalıcı olarak 80 dolarlar altına inmedikçe bütün dünya ile beraber bizde de enflasyon söz konusu olacak. Bu zaten sene sonu hedefleri değiştiği için de belki onları bir daha değiştirmek gerekebilecek. Onun için faiz inmesi imkanı olmayacak. Ha, geçen ay konuşmuştuk. Faiz arttırımı yapsaydı Merkez Bankası Nisan'da, Mayıs'ta boş geçecek, iyi olurdu diye. Şimdi mesela Mayıs sonunda onu yaşamış olduk. Bu bayram esnasında biraz daha rezerv kaybetmiş Merkez Bankası. Çünkü satması gerekli doğal olarak tahmin ediyorum. Bu Haziran'daki toplantıda bir faiz arttırımı yapması gerekiyor.
1: Gözlerimiz içeride en azından para politikası ile ilgili ilk olarak oraya odaklı.
0: Aynen. Aynen. Çünkü neden? 40'ta kalsın yine. Yani siz bunu 40 yapın. 40'ta kalsın. Fakat elinizde hep söylediğim o 300 bas puanlık marj olsun. Herhangi bir durumda hemen likitte penceresine doğru çekerek, geç likitte penceresine doğru çekerek gün içinde 100, 150, 200, 300 bas puan kadar ani tepki verme şansınız oluyor. Benim şu an görüşüm bu. Yani yapması lazım.
1: İlk 6 ayın performansına baktığımızda tabii ölçüt olarak TÜİK enflasyonuyla kıyaslayacak olursak bunu yakalamak bu yıl salgından beri düşünecek olursak belki bazı yıllara göre ne diyelim biraz daha ortalarda geçiyor diyebiliriz çaba olarak. Ama şimdi siz konuşurken mesela artık 2013'lere falan gitmiyorum ama 2016'da tam içinde bulunduğumuz tarihten bugüne Borsa İstanbul'a dolar bazlı baktım. Hı hı. 2023'te bir nevi normale dönmüşüz. Çünkü 2017'den 2022'nin sonlarına kadar diyelim aşırı ucuz, belki de dünyanın gündeminde bile olmayan bir borsamız bizim vardı. Hı hı. Ki orada da zaten Türk lirasının konumunu özellikle 2018'den bir noktaya kadar gözümüzün önüne getiririz ya da başka bir takım unsurları. Şunu sormak istiyorum. Artık yabancı gelecek mi gelmeyecek mi, şöyle mi böyle mi vesaire, bunları da konuşmuyoruz ama içeride borsa yatırımcısı olarak düşünecek olursak kurda hareketlilik yok artık. Enflasyon bir ölçüt, kur bir ölçüt değil. İkinci yılında yılın içeride ya da dışarıda bir takım haber akışlarıyla burada borsa iyi giderse gösterge ya da ölçüt olarak alacağımız karşıya kerterizi değişebilir mi?
0: Hedef olarak mı söylüyorsunuz?
1: Yani bir şeyle kıyaslamak açısından soruyorum Borsa İstanbul. Çünkü belli ki dolar bazında biz normale dönsek de borsa yatırımcısı şu an borsanın gidişatından memnun değil. Evet. Enflasyona bakanı bakmayana var. Kura bakılmıyor artık. Hı hı. Bir şeyle kıyasladığında buyurun. İşte Kore borsası aldı başını yürüdü mesela. Bir karşısına koyacağı şeyle kıyasladığında doğru sonuç alma ihtimali var mı?
0: Var. Yine de ben enflasyona bakmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Hala enflasyona bakılabilir.
0: Evet. Enflasyonun rakamlarını beğenmiyorsanız, benim enflasyonum daha farklı diyorsanız belli bir marj koyarak buna, para piyasası fonlarının mevduatın brütüne bakarak bir şey yapabiliriz. Mesela bu sene sonu enflasyon çok yuvarlak, 30 veya 30'un az altında bitse.
1: Ya adını koyalım artık canım ya, 30 yani
0: mı?
1: Bu ikisi.
0: 30 bu ya, evet yani şimdi hayır, ikinci yarıda İyi giderse işler, işte petrol de inerse, İran savaşı da biterse, bizde de güzel gelişmeler olursa, hep olursa diyoruz ama 30'ların altına bile gidebilir ama zor artık. 30 diyelim. Bizim faizimiz de 35-37 arası kapatacak yılı diyelim. Para piyasası fonları 40 civarı getirir. Çok kaba.

0: konuşuyorum. Borsa İstanbul bana yıllık 45-50 civarı getirirse bu sene Borsa İstanbul yatırımcısı tatmin oldu diyebilir. Böyle bir rakamsal hale getirebilmek için bunu söyledim. Çünkü kıyaslayacağınız bir şey yok.
1: Maksat hastası oldu tam aslında yanıtını aradım soruyu.
0: Öyle mi?
1: Siz
0: tam bu yanıtı aradınız.
1: Ben biraz da ne diyelim konuyu sorarken size farklı şeyleri içine sokmaya çalıştım. Peki bu hafta ve sadece bu haftayla da kısa değil. İki haftadır böyle havalı kurumların Türk varlıklarıyla ilgili şöyle yaptı, şöyle bekliyor gibi haberleri düştü işte önümüze. Özellikle işte TL pozisyonunu kapatmasıyla ilgili bir tanesinin. Diğerinin de önümüzdeki süreçte işte swap'la ilgili vesaireyle ilgili burada şu olabilir, bu olabilir şeyleri falan diye. Şimdi bunları biraz daha böyle gökyüzünden yeryüzüne indirecek olursak özellikle Türkiye'deki sade, masum borsa yatırımcısı ya da varlıklarını elindeki birikimini TL varlıklarda inatla tutmaya devam eden kişi için anlamı ne olmalı? Yani ikinci yarıya dair yılın biraz daha ılımlı bir şeyler mi oluyor yoksa bir takım koşullar daha da mı zorlaşacak? Çünkü herkes şunun cevabını bekliyor aslında. Önümüzde bir takım takvimler var 1 ila 3 yıllık süreç içerisinde. Burada herkes ona göre kendi rezervlerini, bireysel rezervlerini güçlü tutmaya çalışıyor. Ama anlamlandırmakta zorlanıyor.
0: Ben TL'ciyim biliyorsunuz kolay kolay döviz yatırımı tavsiye edemiyorum, etmiyorum. Ha o yıllarda dövizin ekstra hareketler yaptığı dönemde mecburen bir fon yönetiyorsunuz ve oradaki riski azaltmak için bunu yaparsınız. Yaptık da zamanında. Fakat ben hala daha ağır da olsa Merkez Bankası'nın bu enflasyon programını götürmek isteyeceğini, bu programı da bir nevi kurun baskılanarak götürülmesi üstüne kurulduğu için TL varlıklarda kalmanın her halükarda fırsat getireceğini düşünüyorum. Bu para piyasası fonları olur, kısa vadeli tahviller olur, isteyenler için uzun vadeli tahviller olur. Onlar da bir şey sunuyor, fırsat sunuyor ama içinden geçtiğimiz dönemde bunu satın almaya kimse cesaret edemiyor. JP Morgan'ın raporundan bahsettiniz. Mesela o düştü. Bayram esnasında mı ne düştü?
1: O yüzden dedim.
0: Değil mi?
1: İki haftada böyle bir sürü
0: böyle bir şeyler.
1: Birbirine çok yakın haberler geldi ya.
0: Mesela eskiden sadece bizler bilirdik onu. Şimdi artık gazetelerin web sitelerine de çıkıyor. Eş dost arayanlar da oldu. Dedim ki Merkez Bankası'nın TL'yi bu stratejide götürecek rezervi var. Gerekirse ekstra da swaplar vasıtasıyla yurt dışından borçlanabiliyor. Onun için dövizde o eski günleri aratacak ataklar beklemeyin. Aksi takdirde zaten bozulmuş olan enflasyon hedefi daha da bozulur. Onun için ben bu görüşteyim. Ha bu swap kanalı açılması mevzu var. Son birkaç gündür konuşulan seçime doğru Amerika'nın bize swap kanalı açacağı yönünde. Bloomberg'de de çıkmış galiba ondan sonra. Bu şu anda konuşulması yersiz. Hani niye gündeme düştü bilmiyorum ama Arjantin'e yaptığı benzeri bir şey yapacaksa seçim döneminden bahsediyor. Biz bu yakınlarda bir seçime gitmediğimize göre her şart altında da Türkiye öyle bir zorlanma ihtiyacı olmadığına göre bence o yani bir rezerv olarak orada duruyor diye düşünüyorum. Erken konuşuluyor. Ha sonbaharda bir baskın seçim gelecek de ona bir hazırlık yapıyorsa ama onu bilemeyiz. Pek öyle gözükmüyor. Pek zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Onun için de o rezerv ve şimdilik ihtiyacımız olduğunu zannetmiyorum. Merkez Bankası günlük pozisyonlarını ayarlayabiliyor.
1: Ya bizim tabii görevimiz siz konuklarımıza aslında soruyu sormak ama hani bu tarz haberler öyle ya da böyle her yerde çıkıyor. Artık yapay zekayı kullanarak herhangi bir dildeki şeyi de bazen anlamından vesairesinden sapıyor ama herkes bir şekilde çevirtebiliyor. Şunu sormak isterim. Yaklaşık bir 3-4 dakikamız var. Goldman'dan Solomon'un bir açıklaması oldu. Onu da insanların doğru anlayabilmesi adına sizin profesyonel kariyerinizden hareketle. Bu kadar devasa halka arzlardan bahsediyoruz. Dedi ki bunun için de yeterli likidite var piyasada dedi. Yani dünya baktığımız zaman bir şekilde karşılayamayacağı bir halka arz yoktur gibi düşünüyordur herkes bugüne kadar piyasayla biraz bile haşır neşir olmuş olan. Ne demek şimdi bu? Yani yetmeyeceği zamanlar mı oluyor ya da bir iması mı var bu Anthropic, OpenAI, SpaceX halka arzını karşılayamayacağı?

0: diyebiliriz demek. Sanki biraz ileride pürüz bekliyorsunuz ama o kadar sıkıntılı durumda değiliz mesajını veriyor Solana.
1: Bu olabilir, bu olabilir. Bir de bunu söylerken şunu da düşünmek lazım. Mutlaka her para bir yerde, kimisi kıymetli madenlerde, bir portföyün bir kısmı, bir kısmı Bitcoin'de, dijital paralarda, bir kısmı Amerikan borsalarında, bir kısmı kısa vadeli Amerikan para piyasasında. Ama para her bir yerde. O para halka arz için oradan çekileceği zaman o varlığın dengesini bozma ihtimali var. Bence esas dikkat çekmek istedikleri şey bu. Yani mesela bu halka arzlara bence dijital para yatırımcısının ilgi gösterme ihtimali çok yüksek. O zaman mesela birazcık orada Bitcoin'de, Ethereum'da orada ha bu satış o yüzden mi değil mi yok çıktı o meydana da yani buna dikkat etmek gerekebilir. Altın ve gümüş ve diğer kıymetli madenler çok kar etti geçtiğimiz 1,5 yılda. Ona dikkat etmek lazım. Çünkü o kardan birazcık karını yazanlar oldu ama biraz daha yazmak isteyebilirler. Bir de tabii çok fazla likitte bekleyen var. Warren Buffett dahil biliyorsunuz. Oralardan da para gelecektir. Ama günün birinde o büyük halka arzları dünya likittesi karşılayamayabilir mi sorusunu akıllara getirdi. Bu tartışmaya açılacak. Ama bunun için erken. Bugün yarın olacak bir şey değil. O halka arzlar elbet kazanır. Ama bazı varlık sınıflarındaki likitte de azalarak karşılanacak diye düşünüyorum.
0: Neyse Murat Bey, bayramdan itibaren aslında ortada dolaşan içeriyle ilgili dışarıyla ilgili sorulara böyle yanıtlar vermeye çalışmış olduk. Haziran'a böyle başladık, bakalım ilk yarıyı ve Haziran'ı kapatırken neleri konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Akıllı Paranın sonuna geldik. Saat 16'da Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Hoş geldiniz, ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde ilk bölümde piyasada olup bitenleri konuşacağız. Daha sonrasında tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikte özellikle yapılan son hububat alım fiyatı açıklamalarının detaylarını değerlendireceğiz. Ardındansa Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş bizlerle birlikte olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var, hızlıca onlara bakalım. İBRD Türkiye için 2026 yılı büyüme tahminini %4'ten %3,5'a düşürürken OECD de büyüme beklentisini %3,3'ten 3,1'e indirdi. Öte yandan Citi ekonomistleri Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,5 büyüyeceğini tahmin etti. Goldman Sachs ise 2026 yılı büyüme beklentisini %2,7 olarak öngördü. Uluslararası yatırımcılar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük mutlak mutlak kararının alındığı hafta tahvil tarafında 355 milyon dolarlık hisse senedinde ise 293 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 333 milyon dolarlık artış yaşandı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 359 milyon dolar artarken tüzel kişilerin mevduatında 21 milyon dolarlık düşüş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sektör istihdam verileri açıklandı. ADP verisine göre Mayıs ayında özel sektör istihdamı 122 bin kişi artış gösterdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın 120 bin kişi olacağı yönündeydi. Mayıs ayındaki artış 2025 Ocağı'ndan bu yana en hızlı yükseliş olarak kayıtlara geçti. Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi piyasa beklentilerine paralel olarak aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise %4,8 yükseldi.

Günün öne de aktardık. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. İlk etapta Borsa İstanbul'a dönüp baktığımızda şu an itibariyle orada tablonun biraz daha eksi tarafa doğru evrildiğini gözlemliyoruz. Sabah saatlerinden bu yana ufak bir realizasyon, sonrasında biraz toparlama ama şu anda günün diplerine yakın yerlerdeyiz. 14.122 puanda BIST 100 endeksi %0.5 kadar aşağı yönlü hareketimiz olduğunu gözlemliyoruz. Buradaki satışlarda özellikle BIST 30 tarafına gelen satışlar daha belirleyici. Orada da Aselsan'ın tek başına endeksi 80 puan aşağı çektiğini görüyoruz. Şu an itibariyle endeks zaten 76 puan ekside. Dolayısıyla hani Aselsan'daki %5'lik düşüş olmasa endeks şu an itibariyle artıda kalabilirdi. Ağırlıklı olarak buradan geldiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan kurlar cephesine baktığımızda 45 lira 95 kuruş dolar TL'de, 53 lira 35 kuruşsa Euro TL'deki fiyatlamalar. Euro dolar çaprazı 1.16 sınırına doğru geldi. Dolar endeksi yukarı kayıyor, 99.5'lara doğru gidiyor. Zira biraz daha endişe ve kaygının ön plana çıktığı bir ortam söz konusu global olarak. Karşılıklı olarak savaş tehditlerinin yeniden canlanmasını müteakip.

0: şu an itibariyle hemen hemen her yerde daha risk iştahının düşük olduğunu gözlemliyoruz. Avrupa'da da Stoxx 600 endeksine baktığımızda %0.5'lik düşüş var. DAX endeksindeki kayıplar Almanya cephesine bakacak olursak %0.9 seviyesine doğru gelmiş görünüyor. Bununla birlikte Amerikan vadelilerinde artı seyirler var. Şu an itibariyle orada Nasdaq vadelilerini artıda görüyoruz. Dow Jones vadelileri %0.4 geri geldi. S&P 500 vadelileri %0.2 ama teknoloji tarafı ayakta kalmaya çalışıyor şu dakikalarda. MTF piyasasına bakınca Brent petrolü 98 doların üzerine gelmiş görüyoruz. Geçtiğimiz haftaki dibinin 6-6,5 dolar kadar üzerine geldi böylelikle petrol fiyatı. Amerikan tipi ham petrolde de 95 dolar 65 centlik fiyatlama var. Spot altının ons fiyatı 27 dolar aşağı geldi. 4461 dolar seviyesinde. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra araştırma masasına geçeceğiz şimdi. Elif Canseven orada bizleri bekliyor. Elif, petrol fiyatlarındaki yükselişten bahsediyoruz. Savaş tehdidinin artmaya devam etmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tablo özellikle Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya, gerginlik sürdükçe ve orası kapalı kalmaya devam ettikçe biz de birlikte olacak gibi görünüyor. Fakat bir yandan da bu boğazın açılması için üzerindeki anlaşmazlık konularından biri Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İran'ın geçişler için gemi başına bir tahsilat gerçekleştirmek istemesi, Amerika'nın buna karşı çıkması, armatörler parası neyse verelim geçelim diyorlar.
1: Açıl, aslında senin de kısaca özetlediğin gibi birazcık jeopolitik konularda şu an bir karmaşık bir havası takip ettiğimizi söyleyebilirim. Aslında geçen hafta biz bayram tatilindeyken ateşkesin tekrar gündeme gelmesiyle beraber 91 dolarlara kadar inen bir Brent petrol seyretmiştik. Şu anlık haber akışlarının birazcık daha olumsuz yöne evrilmesiyle 98 dolarlarla takip ettiğimiz bir Brent petrol olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada aslında birazcık da Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere baktığımızda Mayıs ayının başında bir miktar da hareketlenen geçişlerin oldukça aşağı seviyelere geldiğini söyleyebiliriz. Neredeyse 10 geminin de altına düşmüş durumda şu an Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler. Fakat burada önemli bir nokta var. Aslında az önce de senin bahsettiğin gibi hayalet gemi problemi. Yani bu da aslında şöyle, gemiler sinyallerini kapatıp da buradan geçiş yapmaya yönelebiliyorlar. Bu da aslında riskin, bölgedeki riskin bir miktar daha arttığını söylüyor. İran'ın buradan her geçişin gemi başına para talep, ücret talep etmesi ve ABD'nin de bunun kabul etmemesi anlaşmazlıkların bir diğer bacağı ve bununla ilgili de Financial Times'da Yunan armatörlerinin, ki burada dünya tanker geçişlerinin 1/3 oranını Yunan armatörlerin elinde olduğunu bahsedebiliriz. Yunan armatörlerin yaptığı bir açıklama var ve tabiri caizse parası neyse verelim ve geçişimizi sağlayalım şeklinde. Çünkü aslında Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı dönemde artan maliyetlerin, o gemi için ödeyecekleri 100-200 bin dolarlık geçiş için ödeyecekleri 100-200 bin dolarlık maliyetin çok çok üstünde olduğunu söylüyorlar. Total maliyetin, şu an hatırlatmamız gerekirse Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber deniz yük navlun taşımacılığının maliyetleri %45 oranında artmış durumda. Hava kargo tarifelerinin ücretleri ise %30 oranında yukarı yönlü artmış durumda. Bunların total maliyetlerinin ise onlara daha büyük bir payda halinde yansıdığından bahsedip, aslında total maliyetlerde Yunan armatörler biz bu parayı ödeyelim ve artık geçişlerimiz bir anlaşmaya varsın şeklinde yorumları oluyor. Tabii ki de önümüzdeki süreci de izleyip göreceğiz.
0: Elif, teşekkür ediyoruz aktardığım notlar için. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikte karşınızdayız.

0: merkezi devam edecek. Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk olarak Londra'ya gideceğiz. Ceren Dilek Çüköseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, Avrupa borsalarında seyir biraz daha satışa doğru dönmüş gibi görünüyor. Almanya'da biraz daha belirgin şekilde. Bir de OECD'den gelen resesyon uyarısının detaylarını paylaşalım.
2: Açın, evet, Avrupa borsalarında bugün yön aşağı ağırlıklı olarak sadece İspanya borsasında sınırlı yükseliş var. Alman DAX endeksi %0.9'a varan düşüşle en çok değer kaybeden endeks konumunda. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılar gerçekleştirmesiyle petrol fiyatları yeniden yükseliyor. %2'yi aştı Brent petrolün varilinde yaşanan yükseliş ve 98 dolar seviyesine tırmandı. Enerji hisseleri yine en çok değer kazananlar arasında, fakat en hızlı yükseliş bugün %1,8 ile Perakende endeksinde. Biz aynı zamanda bilanço etkisini takip etmeye devam ediyoruz Avrupa borsalarında. Çünkü Zara'nın sahibi Inditex oldukça güçlü bir bilanço açıkladı. Şirketin açıkladığı satış büyümesi ikinci çeyreğin başında hız kazandı ve bu durum şirketin zayıflayan tüketici harcamalarına rağmen dayanıklılığını koruyabileceğine yönelik güveni arttırdı. Dünyanın en büyük halka açık giyim perakendecisinden bahsediyoruz. Kur dalgalanmaları hariç tutulduğunda Mayıs ayında gelirlerin %11,5 oranında arttığını bildirdi. Sabah saatlerinde hisselerinde yaşanan primler %5'in üzerindeydi. Şu saatlerde %3 civarı primli seyrediyor. Diğer tarafta Deutsche Bank bilançosunun temizleme süreci kapsamında Haziran sonuna kadar olan 3 aylık dönemde kredi zararları için beklenenden daha fazla karşılık ayırabileceğini açıkladı. Hisseleri %2 civarı değer kaybediyor Almanya'daki işlemlerde. Diğer tarafta tabii ticaret endişeleri de devam ediyor. Çünkü Trump'ın ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen gümrük duvarını yeniden inşa etme çabası kapsamında 60 ticaret ortağından yapılan ithalata en az %10 gümrük vergisi uygulaması önerisi, bu da aslında piyasalar üzerinde baskı yaratan bir unsur. Çünkü Avrupa Birliği ve İngiltere'den ithalata da %10'luk bir tarife uygulanmasını öneriyor bu plan. Diğer tarafta OECD'den gelen uyarıları takip ettik. OECD'ye göre küresel ekonominin kaderi Orta Doğu'daki çatışmaya bağlı hale geldi. Paris merkezli kuruluş son ekonomik görünüm raporunu açıkladı ve bu raporda fiyat baskılarının ve zayıflayan talebin bir süre daha hissedileceğini ve hatta Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gibi olası bir gelişmenin ötesinde bile daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Zamanla sınırlı bir kesinti senaryosunda dahi OECD 2027 enflasyon tahminlerini yukarı yönde revize etti ve Mart ayında açıkladığı zaten zayıf olan büyüme tahminlerinde yalnızca çok küçük değişiklikler yaptı. Ayrıca daha karamsar bir senaryo sundu bu son ekonomik görünüm raporunda. Mesela uzun süren bir çatışma ve ekonomik etkileri küresel ekonomide son 40 yılın en derin yavaşlamasını tetikleyebilir. Bu senaryoda küresel enflasyon bu yıl 0.4 puan, 2027 yılında ise 1.3 puan daha yüksek olabilir ve aynı zamanda aksaklıkların 2027 yılına kadar sürmesi halinde küresel büyümenin %1.8'e kadar gerilebileceği paylaşımını yaptı diyebiliriz Açın Sezen.
1: Teşekkür ediyoruz Ceren, aktardığım notlar için. Şimdi tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikteyiz. İrfan, hububat alım fiyatları açıklandı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından. Rakamlar buğdayda, ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira. Fakat şimdi biraz bunun üzerine konuşmakta fayda var. Çünkü tartışılan alan biraz daha bu işin vade tarafı oldu anladığımız kadarıyla. Fiyatın kendisi kadar. Hem fiyatı nasıl buldu çiftçi kesimi, hem de bu vade meselesiyle ilgili neler tartışıldı?
3: Fiyatı makul bulan kesim de var, az bulan kesim de var, yetersiz bulan kesim de var. Hatırlayacaksın, bizde artık geleneksel hale geldi. Adana Çiftçiler Birliği her yıl bir maliyet hesabı yapıyor ve ilk kez Bloomberg HT ekranlarında açıklıyorlar. Dolayısıyla o zaman da fiyat 16,5 lira kilogram başına açıklanmıştı. Beklenti, en azından çiftçinin beklentisi. Ama orada da yine bir beklentinin düşük olduğu ya da fiyatın düşük olduğu yönünde eleştiriler vardı. Aslında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fiyatta Adana Çiftçiler Birliği'nin hesabıyla örtüşüyor diyebiliriz. Sadece tek fark var orada. Çiftçiler fiyata ek olarak en az 1 lira bir prim desteği ya da diğer ismiyle fiyat fark desteği beklentisi içindeydi. Çünkü 2 sene önce üretim planlaması ya da tarımsal planlamaya geçilmeden önce desteklemelerde de bir değişiklik yapıldı. Son 2 yıldır prim desteği verilmiyordu. Ama ihtiyaç olduğu takdirde verilebileceğine yönelik de bir ibare vardı. Bu sene o beklenti vardı. TMO onun olmayacağını söyledi. Zaten temel destek ya da planlı üretim desteğiyle beraber bunu

0: rakamın 19 bin liralara bulduğunu ton başına söylüyorum dile getirdi ama bunu tabii ayrı tutmak lazım. Zaten o destek her halükarda veriliyor ve biraz da gecikmeli veriliyor. Yani 2027 yılında aslında ödenecek bir destekten bahsediyoruz. Dolayısıyla 16.500 lira ton başına bir fiyat açıklandı. Dün Türkiye Ziraat Odaları Birliği bir açıklama yaptı konuyla ilgili olarak. Onlar özellikle işte fiyatın üreticinin beklentisinin altında kaldığını dile getirdiler. Senin dediğin gibi ödeme takvimi de yani ürün bedellerinin 45 gün içerisinde ödeneceğine dair de bir eleştiri oldu. Yine TİZOP orada bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi. Bugün de Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'la bu konuda bir program yaptı.
1: Senin yayınına katıldı.
0: Katıldı ve biraz da açıklık getirdi bu konulara. Yani şunu söylüyor mealen, 45 günü biz ihtiyaten söyledik, 45 gün içerisinde diye. Ama ilk fırsatta inşallah 3 hafta içerisinde ödemelere başlamayı planlıyoruz dedi. 21 gün içerisinde. Bu bence önemli. Çünkü burada fiyat açıklanma, 2 Haziran'da fiyat açıklandı. 1 Haziran'da Konya borsasındaki fiyatlara baktım. Ekmeklik ve makarnalık buğday fiyatlarına. 15 bin liranın üzerinde, 16 bin bandındaydı. Sonra fiyat biraz geri çekildi. Mesela arpada da 12.750 lira açıklandı. 1 Haziran'da Konya borsasında 14 bin küsürden işlem görüyordu. Şimdi 12.620'ye gerilemiş vaziyette. Şimdi finansman maliyetinin yüksek olduğu bir noktada 45 gün vadede tabii orada sanayici, tüccar, çiftçi kendine göre bir hesap yapıyor. Ve borcu olan hemen buğdayı paraya çevirmek isteyenler için 45 gün vadeyi beklemektense tüccar bir alım şeyi veriyor. Ama tabii 16.500 değil de daha düşük bir fiyattan verebilir. Hatta bununla ilgili olarak da Ahmet Güldal bugün biraz daha orayı açtı ve netlik kazandırmaya çalıştı. Yani biz mümkün olduğunca ödemeleri erkene çekeceğiz.
1: Piyasada, daha önce de 30 gün diyorduk ama 20-24 gün içerisinde günde, yapıyorduk. Dolayısıyla evet, 45'i ihtiyaten söylüyoruz ama 3 ile 6 hafta arasında ödemeyi planlıyoruz diyor.
0: Dolayısıyla hani burada biraz daha sektörü de mesaj gönderiyor. Özellikle fiyatı çok aşağı çekme. Yani biz yukarı olmasından memnun oluruz serbest piyasada. Zaten bizim açıkladığımız fiyat da referans fiyat, taban fiyat diyor. Burası bence önemli. Diğer taraftan çok merak edilen noktalardan biri geçtiğimiz yıllarda TMO ana oyuncu, ana alım yapan konumdaydı. Sonuçta regülatör görevinde ama taban fiyat açıklandığında ve piyasadaki gelişmelere göre TMO'nun da tabii belirli bir alım yapması lazım. Bu yıl 10 ila 13 milyon tonluk bir alım olabileceğini söyledi Ahmet Bey. Hatta bunun bir tık üzerine de çıkılabilir dedi. Bu niye önemli? Bu sene rekor bir üretim bekleniyor açık. Bitki üretim birinci tahminleri yapıldı bayram öncesinde hemen. Buğday tarafında %27'lik bir artıştan bahsediliyor ki 22.8 milyon ton gibi bir üretim öngörülüyor. Arpada %50 bir artıştan bahsediliyor. 9 milyon tonu bulabiliriz, hatta aşabiliriz deniliyor. Tabii şimdi geçen sene ekstrem bir yıldı. Kuraklık, zirayidon gibi birçok faktör, özellikle kuraklık, Kububat tarafında rekolteyi ciddi şekilde düşürmüştü. Türkiye'nin ortalaması 20 milyon ton seviyelerinde, buğday için söylüyorum. Dolayısıyla 23 milyon tonlar rekor üretim diyebiliriz. Bunu da belki biraz üzeri olabilir. Yağışlar çok iyi gitti bu sene. Hasat da gecikti. Yani yaklaşık 2,5-3 haftalık bir gecikmeyle başladı hasat. Normal şartlarda Çukurova'da şu anda bitmiş olması lazım ama devam ediyor Ege civarında vesaire. Son 7 ayın yani su yılı dediğimiz 7 ayın yağışlarına baktığımız zaman son 66 yılın en iyi yağış seviyesindeyiz. Dolayısıyla bunların hepsi bir faktör verim tarafında. Bir nokta daha var. Prim sistemi yok ama burada bence un ve makarna ihracatı da çok belirleyici olacak. Çünkü piyasadaki mal bu kadar yoğunsa ki depolamalarda ya da alımlarda hiçbir sıkıntı olmayacak diye de açıklama yapıldı TMO'dan, bunun planlaması yapıldı diye. Ama ürünün bol olduğu bir dönemde bu piyasanın hareketli olması için ihracat pazarının da güçlenmesi ya da güçlü gitmesi lazım seyirin. İşte orada da belki bir teşvik, destek mekanizması devreye girerse hem içeride fiyatların oturacağı, çiftçinin makul seviyede ürünü satabileceği hem de tüketici tarafına yani gıda enflasyonuna çok yansımaması noktasında bir denge oluşturmaya çalışılıyor. Biz de tabii izleyip takip edip
1: aktarmaya devam edeceğiz. İrfan çok teşekkür ediyoruz sana. Kısa bir aramız var. Aranın ardından yeniden karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Türkiye açısından son derece önemli bir konuyu, sıfır atık konusunu değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Yanımızda Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samet Ağarbaş var. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
2: Şimdi bu hafta normalde sıfır atık haftası 1-7 Haziran. Sıfır atık haftası kapsamında bir festival var, Sıfır Atık Festivali. Bir yandan bunun üzerine konuşacağız. Bir de COP31

0: Bir dışında belki de dünyada yapılmakta olan en yüksek profilli hem iklim hem sıfır atık çerçeveli forum olan sıfır atık forumu da başlıyor. Dolayısıyla bu çerçeve üzerine bir miktar değerlendirme yapmaya çalışacağız. Ama önce Sıfır Atık Vakfı olarak sizin burada başlangıçtan bu yana getirdiğiniz, aldığınız yol, getirdiğiniz bu mücadelenin içerisinde şu anda hangi aşamaya geldiniz? Bir parça onu dinlemek isterim. Biz daha önce sohbet ederken anlatmıştınız. Bence izleyicinin öğrenmesinde ve bilmesinde fayda var. Buradan çıkıp Birleşmiş Milletler'e uzanan, birçok uluslararası kurumu kapsayan çok değerli bir yol çünkü kat edilen.
1: Öncelikle İstanbul Sıfır Atık Haftanızı tebrik ediyorum. 1-7 Haziran tarihleri arası İstanbul Sıfır Atık Valiliğimiz ve Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde ilk defa Sıfır Atık Haftası olarak ilan edildi. Dünyanın büyük şehirlerinde New York, Londra, Paris gibi şehirlerde iklim haftası var. Biz de İstanbul'umuza Sıfır Atık Haftası diye bir marka kazandırdık. Öncelikle İstanbullularımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii ki 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlayan sıfır atık hareketi 2022 yılı itibariyle bir dönüm noktasına ulaştı. Bu bağlamda 2022 yılında Sayın Emine Erdoğan'ın önerisi üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi bir karar alındı. Türkiye'nin öncülüğünde ve 105 ülkenin eş sunuculuğunda 30 Mart sıfır atık günü ilan edildi. Ve aynı kararda Birleşmiş Milletler çatısı altında bir sıfır atık danışma kurulu kurulması kararlaştırıldı. Ve bu danışma kurulunun başkanlığına Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi seçildi. Ve geçtiğimiz 3 yılda bu danışma kurulu muazzam işler yaptı. 2023 yılında Sıfır Atık Vakfı'nı kurduk ve Sıfır Atık Vakfı kurulduğu günden bugüne kadar Birleşmiş Milletler, uluslararası organizasyonlar, farklı kurumlarla güçlü paydaşlık işbirliği geliştirdi ve Sıfır Atık gününü Birleşmiş Milletler bir paydaşla beraber bütün dünyada kutluyor. O paydaş Sıfır Atık Vakfı ve şimdi Sıfır Atık Forumunu organize ediyoruz. Dünyada 193 ülke var. 183 ülkenin geldiği bir organizasyon yapıyoruz. 120'den fazla bakan ve bakan düzeyi katılımımız var. 5000'den fazla katılımımız var ve bu bağlamda dünyanın en nitelikli toplantısını organize ediyoruz. Bakınız, ben aynı zamanda COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonuyum. Farklı COP toplantılarına da katıldım.
0: Ne demek bu?
1: Birleşmiş Milletler'in taraflar konferansı.
0: Yani yok, iklim şampiyonu.
1: İklim şampiyonu, devlet dışı aktörlerin COP sürecine entegrasyonunu sağlayan kişi, kurum. Bu bağlamda biz özellikle devlet dışı aktörler, yani üniversiteler, belediyeler, şirketler, bunların COP sürecine entegrasyonu ile alakalı çalışmalar yürütüyoruz ve bu bağlamda Sıfır Atık Vakfı olarak dünyanın en büyük toplantısını, Sıfır Atık Forumunu ve Sıfır Atık Festivalini organize ediyoruz. Aslında bizim mantığımız COP'la tamamen aynı. Sıfır Atık Festivali COP'ta Green Zone, yeşil alan dediğimiz yerle birebir aynı. COP'ta Blue Zone dediğimiz, yani devletlerin olduğu alanda, bizim Sıfır Atık Forumumuzun olduğu alanla aynı. Bu bağlamda Sıfır Atık Festival alanımızda şirketler var, sivil toplum kuruluşları var, çocuklar var, gençler var, kadınlar var. 7'den 77'ye konferanslar, paneller, vatandaşımız yönelik söyleşiler, çocuklar için atölye çalışmaları, konserler, ücretsiz ikramlar, hediyeler, her şeyi Sıfır Atık Festival alanında planladık vatandaşımız için. 1 milyon katılım bekliyoruz. Sıfır Atık Forumunda ise dünyanın 183 ülkesinden gelen misafirlerimiz sıfır atığın dününü, bugününü, yarınını konuşacaklar. Bu bağlamda belediye başkanları yerel yönetimler kısmını konuşacak, akademisyenler akademi kısmını konuşacak, Harvard, Oxford, Yale gibi okullarımız bu işin içinde, Türkiye'den üniversitelerimiz bu işin içinde, yine dünyanın en büyük şirketleri bu işin içinde, yine 183 ülkeden iş insanları ve özel sektör temsilcileri gelecek. Bir iş dünyası paneli programı organize edeceğiz. Hedefimiz çok net. İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti yapmak istiyoruz. Ve bu bağlamda geçtiğimiz yıl sıfır atık forumuna 108 ülke katılmıştı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde dedik ki İstanbul'u vizyon projelerle sıfır atığın başkenti yapacağız. Burada bir ekosistem oluşturacağız. Bu bağlamda bir çalışma grubu kurduk. Şimdi biz vakıf olarak bu işin entelektüel tarafını düşünüyoruz. Birleşmiş Milletler'le beraber İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içerisinde bir sıfır atık enstitüsü kurduk. Bu yıl öğrencilerini alacak. O öğrenciler bütün dünyadan gelecek, araştırmacılar gelecek ve artık İstanbul sıfır atıkla alakalı diplomalı, yüksek lisans mezunu, doktoralı arkadaşları yetiştiren bir yer olacak. Bir taraftan bir çalışma grubu kurduk. Bankalarımız çalışma grubunun içinde. Kamu

0: çalışma grubunun içinde özel sektörden isimler, kurumlar, organizasyonlar var. İstanbul'u ve Türkiye'yi geri dönüştürülmüş ürünlerin ve ileri dönüşüm ürünlerinin üretildiği bir merkez haline nasıl getirebiliriz? Sanayicimize ucuz krediyi nasıl sağlarız? Teşvikleri nasıl sağlarız? Ve bu sayede plastiğe ikame ürünleri ucuz olarak nasıl üretiriz? Vatandaşımızın hayatına plastiğin yerine tamamen sağlıklı, doğada bozunur ürünleri sokmanın derdindeyiz. Ama bunları yaparken biz bir kapsamlı hareket içerisinde yapıyoruz. Esasen Sıfır Atık Vakfı olarak biz konuşmalarımızda sıfır atık farkındalığı oluşturmak istiyoruz demiyoruz. Diyoruz ki sıfır atığın kültürünü oluşturmak istiyoruz. Çünkü kültür inşa ederseniz nesiller boyunca devam eder. Sanayi içinde, üretim içinde bir ekosistem oluşturmak istiyoruz. Bu ekosistemi oluşturabilirsek nesiller boyunca bu topraklarda nitelikli ürünler üretilir ve bütün dünyaya satılır.
1: Şimdi elbette bu söyledikleriniz son derece önemli. Bir de burada hani çeşitli bakanların buraya gelmesi, herkesin kendi içerisinde konuşması ve bundan sonrasına dönük bir eylem planı çıktısı üretilmesi önemli konular. Çünkü aslında biraz da bu forum işte COP31'e altyapı hazırlayacak bir yapıya da sahip. Bundan sonraki süreçte hani COP31'in Türkiye'de yapılması da zaten başlı başına Türkiye açısından çok büyük önem taşıyan, farkındalık açısından çok büyük önem taşıyan bir dönüm noktası olacak. Dolayısıyla buradan COP31'e neler taşınacak?
0: Şimdi bu yılki Sıfır Atık Forumu'nun temasını Antalya'ya giden yol COP31 diye belirledik. Yani buraya gelen insanların birçoğu COP31'de sunacağımız, COP31'de duyuracağımız projeleri çalışacaklar. Bakınız biz bu vakfı kurarken dedik ki bu vakfın temel prensiplerinden bir tanesi ortak çalışma kültürü, ortak fikir, ortak payda olacak dedik. Yani yaptığımız bütün çalışmalarda, Türkiye'de yaptığımız bütün çalışmalarda Türkiye'de vatandaşlarımızla beraber karar alıyoruz. Dünyada da bu işin ilgili kurumlarıyla beraber kararları alıyoruz ki insanlar işi sahiplensinler. Sıfır Atık Forumu'nu biz 500'den fazla partnerle beraber organize ediyoruz. Bu partnerler arasında kim var biliyor musunuz? Dünya Ekonomik Forumu var, Dünya Bankası var, Birleşmiş Milletler var, dünyanın en iyi üniversiteleri var ve buna benzeyen 500'den fazla partnerimiz var. Biz neden böyle yapıyoruz? Çünkü gerçekten dünyanın geleceğini etki etmek istiyorsanız karar alıcılarla uygulayıcıları aynı masa etrafında oturtmanız lazım. Zaten COP'ta son 10 yıldır yüksek düzeyli şampiyon atanıyor. Çünkü şu fark edildi. COP'ta devletler karar alıyor. Onlarca karar alındı. 70'ten fazla karar alındı. Ne yazık ki çoğunun uygulanabilirliği yok. Sonra dendi ki yüksek düzeyli şampiyon atayalım. O şampiyonun görevi uygulayıcıları ve sahadaki insanları masaya getirsin. İşte biz Sıfır Atık Forumu'nda bunu yapıyoruz. Karar alıcılarla uygulayıcılar aynı masa etrafında toplanıyorlar. Ortak karar alıyorlar ve ortak hedeflere doğru yürüyorlar. Bakınız bu yıl Sıfır Atık Forumu'nun çıktısı olarak deklare edeceğimiz İstanbul Deklarasyonu'na 183 ülke imza atacak. Geçtiğimiz yıl yaptığımız deklarasyona 108 ülke imza attı. Bana ikinci bir deklarasyon gösteremezsiniz ki bu kadar geniş kitlelere ulaşsın ve Sıfır Atık Forumu'na aktivistler, akademisyenler, devlet adamları, 120'den fazla bakan ve bakan düzeyi katılım var ve bu sinerjiyle beraber biz dünya genelinde yeni markalar, yeni inisiyatifler oluşturacağız. Sıfır Atık artık dünyada Türkiye'nin bir markası olarak tanınıyor. Bunun yanına gıda israfıyla alakalı yeni bir kampanyaya koyacağız. Enerji verimliliği ile alakalı yeni bir kampanya koyacağız. Yine sanayi ile alakalı yeni bir kampanya koyacağız. Biz sanayide yeşil dönüşümü önemsiyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak çok ciddi çalışmalarımız var Sıfır Atık bağlamında. Sanayi Teknoloji Bakanlığımızla güçlü bir işbirliğimiz var bu bağlamda. Sayın Bakanımızın da çok iyi çalışmaları var bu hususta. İnşallah yakın zamanda bunları da deklare edeceğiz. Bizim bakanlıklarımızda ve oradaki bürokrat arkadaşlarımızda çok iyi tecrübeler var. Bu tecrübeleri biz Sıfır Atık Vakfı'nın uluslararası kapasitesiyle birleştirdiğimiz zaman dünyaya rol model yeni projeler ortaya çıkartabiliyoruz.
1: Biraz önce söylediğiniz kısım, iki kısım önemli. Bunlardan bir tanesi hani Türkiye'de gerçekten bu işin akademik altyapısını oluşturmak, bu alana hizmet edebilecek insan bilincini, insan kaynağını yetiştirmek. İkincisi de uluslararası kurumların bu konuda Türkiye ile işbirliklerinin artmaya devam etmesi. Dünya Ekonomik Forumu'nun da, Dünya Bankası'nın da, birçok uluslararası diğer kurumun da bu konuda çalışmaları var. Bunların bir bölümünün Türkiye'ye gelip bu anlamda sıfır atık çerçevesine o Türkiye'deki ofislerden katkı sağlayabilmesi adına da çalışmanız var diye biliyorum. Doğru mu?
0: Şimdi biz geçtiğimiz yıl dedik ki İstanbul

0: İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti yapacağız. Bir şey daha ekleyeyim. Sıfır atık vakfı olarak kurulduğumuz zamanlarda hemen bir veri merkezi kurduk. TÜİK, Birleşmiş Milletler ve Sıfır Atık Vakfı. Dedik ki yaptığımız bütün çalışmaları matematik ve fen bilim temelli yapacağız akademinin ışığında. Size söylediğim bütün kelimelerin, bütün harflerin harfi harfine arka planında doğru planlanmış işler var. Bakın geçtiğimiz yıl dedik ki İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapacağız. 5 yıl içerisinde ondan fazla uluslararası organizasyon İstanbul'da ofis açacak. Hemen adımları attık. İlk ofis açıldı. Bununla beraber
1: kim açtı?
0: Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı ofisini açtı.
1: Habitat ofisi.
0: Habitat. Bununla beraber hemen Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile yeni bir ofisi açıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte sıfır atık formu 108 ülkeden 183 ülkeye çıktı. Oradaki bazı sivil toplum kuruluşları, bazı kurumlar İstanbul'da ofis açmaya karar verdi. Temsilcilik açmaya karar verdi. Biz de bankalarımızla ve kamu kurumlarımızla yeni mevzuatlar hazırlığı içerisindeyiz. İstanbul'a bu insanları nasıl çekeriz'in derdindeyiz. Yani şöyle, siz dünyaya sıfır atık çevre ve iklimle alakalı bir ürün tanıtmak istiyorsanız bunu tanıtabileceğiniz yeni yer sıfır atık forumu. Dünyada başka bir toplantıda 183 ülkeyi aynı salonda bulamazsınız. Bir yandan sıfır atık enstitüsünü kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı. Bu yıl ilk öğrencilerini alacak. Orada da mantığımız şuydu. Dünyanın farklı ülkelerindeki nitelikli akademisyenler burada ders versin. Nitelikli öğrenciler burada ders alsın. Araştırmacılar burada araştırma yapsın. Ve biz burayı bu işin entelektüel üstü de yapalım. Önümüzdeki süreçte doğrudan sıfır atık çalışacak teknoparklar, araştırma merkezleri, bu bağlamda ürün çalışan yeni ofisler kurmayı planlıyoruz. İnşallah yakın bir zaman içerisinde vizyon projelerimizi açıklayacağımız bir lansman yapacağız. İstanbul'u nasıl sıfır atığın başkenti yapacağımız bir sürece gireceğiz. Ve bu sürece milletimizle, İstanbul'da yaşayan 16 milyon hemşerimizle beraber gireceğiz. Biz şayet 16 milyon hemşerimizi bu işe ikna edersek ve bu süreçte onların desteğini yanımıza alabilirsek İstanbul'u sıfır atığın başkenti yaparız. Çevre iklim konulardaki ekonominin kalbi yaparız. İnşallah bunu yapacağımıza da ben inanıyorum.
1: Peki Türkiye sıfır atıkta ne durumda?
0: Tabii şöyle, sıfır atıktaki durum bence her geçen yıl daha da iyiye gidiyor. Ama takdir edersiniz ki ben Sıfır Atık Vakfı'nın başkanıyım. Sıfır Atık Vakfı'nın devletle bir organik bağı yok. Bizim bir gönül bağımız var devletle. Biz devletten kesinlikle ve kesinlikle kaynak almıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu bağlamda Türkiye'de Sıfır Atık projesi başladıktan sonra 350 milyar liradan fazla bir katkı ekonomiye sağlandı. Dünyada milyarlarca dolarlık bir ekonomiye katkı sağlandı sıfır atık projesinden sonra. Tabii bununla beraber geri kazanım oranları arttı, geri dönüşüm oranları arttı vesaire. Şimdi bakanlığımız depozito yönetim sistemini hayata geçiriyor, başka projeler hayata geçiriyor. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak yapılacak yeni projelerle alakalı saha araştırmaları yapıyoruz. Bunları kamu kurumlarımızla paylaşıyoruz. Ortak bir yol haritası belirleyerek önümüzdeki süreçte Türkiye'yi sıfır atık uygulamaları noktasında da çok ileriye taşımamız lazım. Ve bununla alakalı da Türkiye'de Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştaylarını yapıyoruz. Şehirlerimizdeki bütün paydaşlarımızı, ilçe belediyelerimiz, muhtarlarımız, kooperatifler, öğrenci kulüpleri, kaymakamlıklar, valilerimizin himayelerinde bu işler yapılıyor. 14 masa kuruluyor. Gıda esnafından tutun o şehirdeki çocukların eğitimine kadar 14 masada arkadaşlar tartışıyorlar. Çözümleri de yine o şehirdeki insanlarla beraber buluyorlar. Toplantı sonrasında valilerimizin başkanlığında il sıfır atık koordinasyon kurulları kuruluyor. Valilerimizin başkanlığında şehirlerdeki bütün sorunlar teker teker çözülüyor. Ve inşallah bunu 81 ilde hızlıca tamamlayacağız. Türkiye'deki bütün sorunları ve çözümleri ortaya koyduğumuz raporlarımızı hazırlıyoruz. Bakanlıklarımızla paylaşıyoruz. Gittiğimiz yerde çözüm üretiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'daydık, Van'daydık. Van'da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2021 yılında bir proje başlatıldı. O projeden sonra Van Gölü nefes aldı. Ve biz şimdi Temmuz ayında Van'da yeni bir çalıştay yapacağız. Van Gölü'nün 5 yıllık eylem planını o şehre dair söz söylemek isteyen vatandaşlarımızla beraber belirleyeceğiz. Biz özellikle yereldeki karar alma mekanizmalarına vatandaşımızın aktif katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturuyoruz.
1: Peki mesela 4 tane küresel kampanya başlayacak bu bağlamda. Bu kampanyalardan biraz bahsettiniz. Bunlardan bir tanesi mesela gıda israfıyla mücadele. Yani dünyanın bir kısmında ciddi açlık var. Diğer bölgelerde ise çok ciddi israf var.

0: Türkiye'yi de aslında bunun içerisinde değerlendirirsek mesela gıda israfı ile ilgili neler yapılabilir? Neler üzerinde daha çok duruyorsunuz?
1: Şimdi öncelikle bütün izleyicilerimizi Taksim Meydanı'na kurduğumuz sanayiden tarıma gıda israfı adlı sergimize davet etmek istiyorum. Taksim Meydanı'nda muazzam bir sergi kurduk. Orada gıda israfına karşı farkındalık oluşturmak için bir alan oluşturduk ve o alanda biz vatandaşımıza gıda israfına karşı neler yapabilir bunu anlatıyoruz. Çok basit örneklerle dünyayı değiştirmek mümkün. Gıda israfını azaltmak mümkün. Mesela serpme kahvaltı yerine kendimiz yiyebileceğimiz kadar bir kahvaltı alalım. Yiyemeyeceğimiz gıdayı tabağımıza koymayalım veya yemediğimiz ürünü çöpe atmayalım. Kaba koyalım, dolapta saklayalım. Ve bu tip böyle küçük önlemlerle bütün dünyadaki insanlar bunu yaparsa çok ciddi tasarrufa gideriz. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada 2026 yılında 8 milyondan fazla insanımız açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Dünyanın diğer tarafında da insanlar obezite ilaçlarının fiyatının düşürülmesiyle alakalı lobi çalışması yapıyor. Dünya bu kadar adaletsiz bir noktada. Biz bir bardak suya muhtaç insanların ölümünü görürken buna kayıtsız kalamayız ve şimdi sıfır atık formunda 4 tane ana kampanyaydı ama kampanya sayısı arttı, 8'e çıkacak muhtemelen bakanlıklarımızla beraber. Onların altını hazırlayacağız ve biz orada devletlerden gıda israfını azaltıcı yönetmelikler çıkarmasını ve bununla alakalı yeni kanunlar, yeni kampanyalar yapmasını isteyeceğiz. Ve bunu devletlerle beraber yapacağız. Bakınız ben konuşmamın başında ne dedim? Sıfır atıkla alakalı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararını 105 ülkeyle beraber aldık dedim. Sıfır atık forumuna 183 ülke geliyor. Biz yaptığımız bütün işleri paylaşa paylaşa yapıyoruz ve yapmak istiyoruz. Ortak akıllı önemsiyoruz. Çünkü tek başınıza siz enerjiden, tarımdan, hepsine konuşamazsınız. Ama ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada hepimiz her şeyi biliyoruz. Ama öyle bir dünya yok. Ne yazık ki ben mimarım. Kendi alanımla alakalı uzman olabilirim. Ben enerjiyle alakalı konuşursam insanlar bana güler. Ama biz enerjiyle alakalı kampanyayı Enerji Bakanlığımızla yapıyoruz. Tarımla alakalı kampanyayı Tarım Bakanlığımızla yapıyoruz. Oradaki uzman insanların tecrübeleriyle beraber muazzam işler ortaya çıkıyor. Çünkü o bakanlıklarımızda 15 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık insanların tecrübeleri var ve hayattaki en önemli şeylerden bir tanesi tecrübe. Biz o insanların tecrübelerini kullanıyoruz. Bizim gençliğimizi ortaya koyuyoruz. Uluslararası network'ümüzü ortaya koyuyoruz ve dünyaya değer katacak işler üretmeye gayret ediyoruz.
0: Peki şimdi sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Son 3 dakika ama önemli konulardan bir tanesi buralarda bu kurallara, koşullara ya da dönüşüme uymayanlara dönük cezalar yeterli mi?
1: Değil.
0: Bunun üzerine konuşmak lazım.
1: Değil. Yani direkt hiç düşünmeden cevap verdim. Ne yazık ki bu cezaların artırılması lazım. Çevre ile alakalı, iklimle alakalı, doğaya zarar veren konularla alakalı cezaların çok fazla bir şekilde artırılması lazım. Ve bununla alakalı çalıştay düzenleyeceğiz. Yakın zamanda arkadaşlarıma söyledim. Güçlü bir çalıştay yaparak vatandaşın isteğini biz kamuya taşıyacağız.
0: Nerelerde ihlal görüyorsunuz mesela?
1: Her yerde bu suda, bağlamda, şimdi bu bağlamda şöyle. Yani siz bir madensiniz veya bir şeysiniz, suyu kirletiyorsunuz. Küçük bir ceza ile kurtulamamanız lazım. Çünkü şayet sizin atığınız oradaki yaşamı sonlandırıyorsa kusura bakmayın ama onun hesabını vermek zorundasınız. Onun hesabını vermek zorundasınız. Çünkü o suyun rehabilite edilmesi 10 yıllar sürebilir. Oradaki canlı tabiatının geri gelmesi 10 yıllar sürebilir. Çünkü su bu milletin ortak malıdır. 86 milyonun ortak malıdır ve biz suyumuza sahip çıkmak zorundayız. Sıfır Atık Vakfı'nın temel görevlerinden bir tanesi savunuculuk. Biz Türkiye'nin 81'inde ve dünyanın bütün coğrafyalarında özellikle su kaynaklarımız, gıda kaynaklarımızla alakalı farkındalık çalışmasından öte kültür oluşturmaya çalışıyoruz ve savunuculuk yapıyoruz. Ve mesela gittiğimiz bütün toplantılarda bize en çok sorulan konulardan bir tanesi şu. Özellikle günümüzde yapay et tartışmaları, işte tarımın azaltılması ve hayvancılığın azaltılması gibi konular var. Biz kesin bir dille bunları reddediyoruz. Dünyada 8 milyon insanın açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden hayatını kaybettiği bir ortamda biz ne hayvancılığın azaltılmasını konuşuruz, ne bunu istişare ederiz, ne de tarımın azaltılmasını konuşuruz. Biz şunu diyoruz, gelin hep beraber yeni modeller kuralım. Vatandaşımız, tarım yapan insanımız daha az efor sarf ederek daha fazla ürün nasıl alabilir, bunun teknolojisini geliştirelim. Hayvancılık yapan insanımız daha az yorularak daha çok verim alacağı bir teknolojiyi yani geliştirme
0: bu şekilde. Vahşi sulama yerine damlasın sulamaya geçilsin.
1: Bu şekilde de açlık krizini bitirelim. Biz bunu istiyoruz.
0: Son olarak bir de şunu sorayım. Elbette bütün bunların ışığında bundan sonrası için geniş bir yol haritası çizdiniz. Bu yol haritasının içerisinde kamu, özel sektör, akademi, bunların işbirliğiyle bu süreç ancak yönetilebilecek. Bunun dünyadaki akışını da yakından takip ettiğinizi biliyorum. Sonuç itibariyle buradaki koordinasyonda, önümüzdeki döneme ilişkin atılması gereken adımlarda biraz özel sektör tarafındaki dönüşümü desteklemek için neler yapılabilir? Plastik dediniz mesela. Orada eğer plastikten bir dönüş sağlanacaksa onun yerine ne konabilir? Ya da oralardaki şirketlerde nasıl önlemler alınabilir? Bunları da değerlendirmek lazım.
1: Bakın, özel sektör bizim göz bebeğimiz. Dün İstanbul Sanayi Odası ile güçlü bir protokol imzaladık ve sanayicimizin daha ileriye, daha güçlü bir şekilde taşınmasıyla alakalı eylem planımızı ortaya koyuyoruz. Yakın zamanda bir çalıştay düzenleyeceğiz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile ayrı çalışacağız. Farklı meslek odalarıyla ayrı ayrı çalışacağız. Ama yaptığımız bütün çalışmaların temelinde özel sektör var. Biz özel sektörümüzü güçlendirmek zorundayız. Ve biz şayet İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istiyorsak özel sektörle beraber karar alıp onları ucuz krediye nasıl eriştirebiliriz, nasıl yeni teşvikler yapabiliriz bunları konuşacağız. Bunları onlarla beraber konuşacağız. Ve plastik dediniz, plastikle alakalı biz şunu diyoruz. Evet, vatandaşımız plastik yerine başka ürünler kullanmalı ve kullansın. Buna ikame ürünleri üretecek teknolojiyi ve üretecek firmaları Türkiye'de büyütmemiz lazım. Bu yatırımlar pahalı yatırımlar ve bu yatırımları yapacak firmalara teşvikler ve çeşitli düzenlemelerle destek olmamız lazım. Şimdi bunları biz çalıştaylarla belirliyoruz. Sonra karar alıcılara bunları arz edeceğiz. Bu hususta ortak yol belirleyip özel sektörümüzün önünü açarak dünyada dünyayla rekabet edebilir bir seviyeye getireceğimize biz inanıyoruz.
0: Samet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için hem forumda hem de Sıfır Atık Haftası'nda ve festivalde başarılar diliyoruz size.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
0: Finans Merkezi'nin böylelikle sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TRT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar efendim. Saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bayram tatilinin üstüne bir iki günde ben ekledim müsaadenizle ve tekrar bir aradayız. Şimdi kapanışa doğru ya da bir son dakika verisiyle başlayalım. Amerika'da fabrika siparişleri geldi. Nisan ayı verisidir. %4.8'lik bir artış var. Beklenti %4.6'lık artış şeklindeydi. Önceki ise %1.5'luk artış olarak kayıtlara geçmişti. Dayanıklı mal siparişleri de %8 olarak artış gösteriyor Nisan ayında. Burada da beklenti %7.9'du. Çok ufak da olsa üstünde bir gerçekleşme var. Önceki veri ise %1.3'tü. Bu son dakika verileri ekrana yansıya dursun. Ben de hemen rakamlara bir göz atayım istiyorum sizlerle birlikte. Çünkü bu hafta büyüme vardı. Cuma günü malumunuz enflasyon var. Özellikle bu ayın enflasyonu Merkez Bankası bundan sonra ne yapacak sorusuna da ışık tutacağı için bilhassa önemli ve kıymetli, onu takip ediyoruz. Öte yandan tabii büyüme verisi Bloomberg HT anketindeki beklentinin bir miktar altında geldi. Onu da hatırlatayım, %2.5 yıllık, bizde %3'lük bir beklenti vardı anketlerimizde ortaya çıkan. Ki özellikle savaş hem enflasyon hem büyüme tarafına potansiyel etkileri olabilir diye konuştuğumuz bir başlıktı. Zaten savaş konusuna zaten bir girdik mi çıkamıyoruz biliyorsunuz. Çünkü çift taraflı olarak açıklamalar geliyor. Dün sıcak temasında olduğuna ilişkin, yani sıcak temastan kastımız işte İran bölgeye füze gönderiyor. ABD bunları engelliyor gibi, ama sonuçta bir ateşkes var ve bir barış anlaşması beklenirken bu karşılıklı müdahalelerin yapılıyor olması da piyasada tabii kafaları karıştırıyor ve petrol fiyatlarına yansıyor. Oradan da zaten biliyorsunuz ripple effect dedikleri etkiyle bütün piyasalarda bir miktar etkisini ve varlığını hissettiriyor. Şimdi rakamlara baktığımızda özellikle içeride BIST 100 tarafında 14.020 oldu anlık olarak seviye. 13.989 gördük en düşük gün içinde bu saate kadar. %1.23'lük bir geri çekilme var. Hemen not etmekte fayda var. Seans notlarında daha detaylı konuşuruz Mehmet Özdemir'le de, ama Aselsan'da %6'yı aştı satışlar. Ve bu vesileyle tek başına Aselsan'ın puan bazlı etkisi 96 puana ulaştı. Hemen arkasından da Tüpraş geliyor. Orada da %4.60'lık bir geri çekilme var. Puan olarak da 35 puan da oradan düşüş yönünde bir etkileşim yaratılıyor. Piyasa hem yukarı çıkarken hem aşağı inerken BIST 100'den bahsediyorum özellikle. Biraz sanki Amerika'yı da andırır şekilde sınırlı sayıda hisse senedindeki aktiviteyle yükseldi veya çıktı. Bugün bahsettiğimiz bu tablonun mesela pozitif katkı tarafında Destek Finans ve Astor var. Destek Finans tek başına 35 puan katkı yapıyor. Astor'da da 15 puanlık bir katkı var. Yani en çok puansal olarak katkı yapan iki hisse bir şekilde birbirini dengeliyor gibi gözükmekte. Parite tarafına baktığımız zaman da 46'ya doğru dolar TL'de ufak adımlarla hareketliliğin devam ettiğini gözlemliyoruz. Burada da yine önemli haber akışları oldu. Sonucunu bilmediğimiz bazı beklentiler oluştu. Bir swap hattı, Fed vesaire. Bütün bunlar çok önemli. Çok da konuştuk hafta başından bu yana. Ama şu anda dolar TL'ye baktığımızda 45.95-75'teyiz. Tabii bu seviyeler böyle kalır mı? Bu söz konusu beklentilerde gerçekleşirse ya da ne olur? Zaten amaç buralarda bu şekilde hareket etmesini sağlamak mıdır? Bütün bunları takip ediyor ve yorumlatıyor olacağız uzmanlara. Euro TL'ye baktığımda da %0.16'lık bir geri çekilme olduğunu görüyorum. 53.36.98'deyiz. Euro dolar paritesi 1.16 sınırının hemen üzerinde. Ama normalde de %0.24'lük bir geri çekilmeyle geldi buraya 1.1603'te. Öte yandan Avrupa borsalarında da bugün kırmızılar hakim. Londra'da %0.23, Paris'te %0.57, Frankfurt'ta %1.1'e yakın bir kayıp ve İtalya'da da %0.79'luk geri çekilme olduğunu görüyoruz. ABD borsaları, şimdi burada da aslında yeni zirveler görüldükten sonra Bugün biraz daha satış eğilimli bir tablo var. Birkaç tema üzerinde konuşuluyor elbette. SpaceX'in IPO'sundan tutun da işte özellikle tek firmaları ve AI tarafındaki değerlemeler gerçekten hak ediyor mu bu seviyeleri sorusu hala soruluyor. Fakat elbette piyasada momentuma göre hareket etmeyi tercih ediyor. Aynı içeride bizde olduğu gibi. Dow Jones %0.59 ekside, S&P 500 %0.39 düşüyor. Nasdaq tarafında da %0.53'lük bir kayıp var. Peki en kritik olan aslında herkesin herhalde gözünün kulağının olduğu ABD tahvilleri tarafı. Özellikle de uzun vadelerde faizlerin yüksek seviyede kalacağı, fiyatın düşeceği öngörü ve endişeleri bir nevi yatırım tercihlerini de şekillendirmeye devam ediyor. Bugün ABD 10 yıllık tahvillerde de 5 yıllıkta da 2 yıllıkta da satışlar olduğunu söyleyelim. Bu satışlar getiriyi yukarı çekerken 10 yıllık tahvilde getiri 4.48'e geldi. 5 yıllıkta 4.20'nin üstüne çıktı ve 2 yıllıkta da 4.07'de biraz üzerinde seyrediyor. Emtia ve Bitcoin ekranında biraz önce bahsettiğim gibi özellikle İran-ABD savaşı eksenindeki belirsizlikler Brent petrol ve ABD tipi ham petrolde öngörüldüğü şekilde yine miktar yukarı yönlü bir harekete yol açtı. Brent petrol %1.20 yukarıda, 97 doların biraz üstünde. ABD tipi ham petrolde de %1'e yakın, %0.90'lık bir yükseliş var. Orada da 94.5 doların biraz üstünden geçiyor işlemler. Bitcoin bu ara hakikaten aşağı yönde olası bütün destekleri test eder vaziyette neredeyse. Birazdan Elif Cansever bize biraz daha detaylı anlatır. %1.18'lik kayıpla 66.700 doların 2 dolar altından işlem görüyor. Gümüşte de %1.80'lik bir geri çekilme var. 73 dolar 74 sente yakınız. Altın spotta 4500'ün altında yeniden, ben bıraktığımda en azından bayram öncesi 4500'lerin üzerindeydi hatırlayacaksınız. Şu anda %0.86'lık bir düşüş, 4450 dolardan geçiyor işlemler. Büyük resimde altına ilişkin pozitif beklentilerim bitmediğim ama daha orta ve kısa vadede biraz daha çalkantılı olabileceği de ifade ediliyor. Rakamlar böyle. Gidelim mi araştırma masasına? Elif Canseven de hazır elindeki notlarla birlikte. Buyurunuz.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçiyor.

0: Elif, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
1: İyiyim Didem, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sabah çok erken saatlerde geldim. Biraz bir jet lag var ama o da geçer burada. Tabii ki bu dinamik ortam her zaman insanı canlandırıyor. Şimdi Elif, sana sormak istediğim birkaç başlık var. Birincisi, aslında çokça zamandır konuştuğumuz, aslında SpaceX'in IPO'su ile birlikte de yeniden hani gündeme gelen ve sıcağı sıcağına konuşulmaya başlanan teknoloji, AI, buradaki değerlemeler ve piyasaya potansiyel etkileri konusunda ABD tarafındaki piyasa toparlaması. Bir de yanına Bitcoin'i eklemeni rica edeceğim. Bu ikisini toparladıktan sonra da yine Trump'tan gelen zaten tarifelerle ilgili gündemimiz yoğun, takip alanımız yoğun. Üstüne bir de 60 ülkeyi, bizi de içine alan bir zorunlu çalışma ile ilgili 301. madde soruşturması ve buna yönelik olarak da ek bir %10-%12 civarı tarife öngörüsü var önümüze gelen. Nasıl yorumlamak lazım bütün bu başlıkların tamamını?
1: Aslında Didem, oldukça hareketli bir hafta geçirdiğimizi söyleyebilirim. Artık haftanın ortanca günündeyiz, çarşamba günündeyiz. Ve baktığımızda birazcık senin söylediklerinin başından almam gerekirse bu 2026 yılında 3 büyük IPO, yani halka açılmayı karşılıyor olacağız. Anthropic, SpaceX ve OpenAI tarafından halka arzlarını takip ediyor olacağız. Bunlardan tabii ki de birazcık küresel piyasalara yansımalarını özellikle OpenAI tarafında SoftBank'ın yukarı yönlü hareketleriyle takip ediyor olduk ama önümüzdeki süreçte birazcık daha piyasanın nereye gittiğini bize daha net gösteriyor olacak. Burada da önemli haber akışları olduğunu söyleyebiliriz. Küresel piyasalara baktığımızda aslında Wall Street tarafında özellikle S&P 500'de kazanç serilerini takip ediyorduk. 9 günlük kazanç serisini tamamladı diyebiliriz. Bugün açılışını negatif tarafta yaptı. Nasdaq tarafında ise yine yukarı yönlü yeşil bir başlangıçla gördük. Şu an itibariyle yine bir miktar momentumunu koruyor diyebiliriz. Vadeliler tarafına baktığımızda ise birazcık jeopolitik risklerin fiyatlanmalarını görüyoruz. Satışlar söz konusu. Tahviller tarafında ise aslında sen de bunlardan bahsettin ama özellikle 10 yıllık ve 30 yıllıklarda, yani uzun vadeli tahvillerde jeopolitik risklerin fiyatlanmalarını bir miktar daha görüyoruz. Avrupa tarafında ise özellikle dün gelen enflasyon verilerinin, manşet enflasyonun beklentiye paralel gelmesinin piyasaya ciddi miktarda yansımadığını söyleyebiliriz. Asya tarafında yine özellikle Tayvan ve KOSPI tarafında sabah saatlerinde rekor kapanışlarla kapattık. Burada aslında City grubun yaptığı ileri yönlü tahminlerde özellikle Tayvan ve KOSPI endekslerinde yapay zeka hisselerinin yukarı yönlü momentumunun koruyacağını, yani hisse senedinde aslında jeopolitik riskleri çok fazla fiyatlamıyor hisse senedi piyasası. Yapay zekayı daha çok fiyatlıyor ama Kore ve Tayvan'da daha fazla göreceğimizin öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum. Aslında oldukça yoğun bir hafta, yoğun bir gün geçiriyoruz. Section 301, yani aslında bizim bu geçen seneyle beraber, Trump'la beraber hayatımıza giren tarifelerin daha böyle gündeme gelmesinin bir miktar daha bugün maddesel olarak, hukuksal olarak bir dönüşüne şahit oluyoruz. Section 300-301 ile beraber aslında Trump yönetimi 60'tan fazla ülkeye yeni gümrük vergisiyle yeni gümrük vergisi uygulamasına geçiyor. Daha önce özellikle Çin üzerine %50'lere varan gümrük vergileriyle beraber Çin'den çok sıklıkla bahsediyorduk ama artık 60 ülkeyi ilgilendiren bir gümrük tarifesi uygulamasına geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki de 6 Temmuz'a kadar kamuoyundan oylamaları toplayacaklar. 6 Temmuz'dan sonra nihai kararın açıklanacağını söyleyebiliriz. Aslında haritamızı tekrar rejimizden rica edeyim ekrana gelmesine, çünkü orada pembe ülkelerin %10 tarife uygulanacağını, Türkiye'nin de dahil olduğu mavi ülkelerin ise %12,5'luk tarife uygulanacağını söyleyebiliriz. Burada önemli bir nokta var. Section 301 bir gümrük vergisi tarifesi değil. Bir soruşturma kararı maddesi olduğunu söyleyebiliriz. ABD'nin kendi ticaret yaptığı ülkelere, ticaretine zarar verdiği düşündüğü ülkelere dahil açtığı bir iş gücü piyasasına açtığı bir dava olarak söyleyebiliriz. Bunun sonucunda da gümrük vergilerine kota veya artırım gibi haklara sahip oluyor ABD yönetimi. Trump yönetimi ise şu an bu maddenin sonucunu yakında gelecek karardan faydalanacak diyebiliriz. Az önce de bahsettiğim gibi aslında daha önce Çin'e, özellikle Çin'e %50'lere varan bir gümrük vergisi uygulamasından bahsetmiştik. Şimdi bir miktar daha kağıda döküyor bu gümrük vergilerini ve daha nihai bir oranda olduğunu söyleyebiliriz. Hindistan merkezi ticaret uzmanlarının ise bu konuda bir açıklaması var ve bunun aslında yeni bir ticaret savaşı başlatmak için atılan bir adım, bir hukuki araç olduğunu savunuyorlar. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi nihai kararı 6 Temmuz sonrası alacağız. Önce kamuoyundan bir toparlama yapacak ABD tarafı. 6 Temmuz sonrası gümrük vergilerinde yansımalarını göreceğiz. Yapay zeka fiyatlamaları ve jeopolitik risk fiyatlamalarının özellikle Brent petrol ve hisse senedi tarafına nasıl yansıdığını da görüyor olacağız Didem.
0: Elif, evet, yani aslında Trump'ın hali hazırda herhalde işte göreve geldiği an itibariyle devreye sokmaya gayret ettiği bu tarifeler, ticaret tarifeleri karşısında da aslında davalar var devam eden. Yani buna karşı açılan davalar da var. Biraz karışık bir konu ama anlaşılan o ki aslında herkesi masaya çağırıyor Trump, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Zaten Trump'ın ilk döneminde gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararları da yine Section 301 maddesi altına topladığını ve bu yüzden bu kararı aldım dediğini söyleyebiliriz.
0: Evet, Elif, hakikaten takip edilmesi gereken önemli bir başlık. Bizi de ilgilendirdiği boyutuyla izliyor olacağız bilahare. Çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Kapanışa doğru da bir reklam arasına gidiyoruz şimdi ama fazla uzaklaşmayın. Çünkü dönüşte Euro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem'le sohbet ediyor olacağız. Bütün bu başlıkları biraz da piyasa merceğinden değerlendireceğiz ve muhtemelen de sorularınızı yanıtlıyor oluruz bu vesileyle. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Avro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem benimle birlikte. İsmail, hoş geldin. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim Didem, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Bu arada geçmiş bayramında kutlu olsun tekrar. Şimdi biz hani bayram tatilindeyken yurt dışında neler olacak, neler bitecek, pazartesi nasıl bir güne geleceğiz diye konuştuk ama pazartesi geldi. Pazartesi, salı piyasa genel hatlarıyla pozitif eksende yer aldı. Bugün bir miktar satış olduğunu görüyoruz. Ki şu anda da %1,5'un biraz üstünde, 13.983'teyiz. Gördüğümüz en düşük seviyeler aslında gün içi düşündüğümüzde. Şimdi bir temadan bahsedelim istersen biraz. Neye göre yükseliyor, neye göre düşüyor içeride piyasalar? Bunun bir ölçütü var mı? Yoksa artık biraz daha hani o gün nasıl bir momentum varsa ona göre mi şekilleniyor işlemler? Tabii şunun da altını çizerek hemen sözü sana bırakayım. Çeşitli haberler de geliyor. Teyide muhtaç haberler şüphesiz ama bunlar da hem sektörel hem hisse bazı hareketliliklere yol açabiliyor. Bu da piyasanın doğasında var şüphesiz. Ama bununla birlikte dediğim gibi ana tema nasıl şekilleniyor?
2: Ya tabii bu senenin önemli borsa için itici güçleri olumlu ve olumsuz manada bir savaş. İran'la Amerika arasındaki, İsrail arasındaki savaş. Onun sonucu olarak petrol fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesi ve bizim maliyetlerimizi ve enflasyonumuzu yukarı itmesi ki bu tabii ki olumsuz etkiliyor piyasayı. Ama öte yandan da Türkiye bu savaş ortamında güvenli bir liman olarak ön plana çıkıyor. Özellikle savaştan önce çok güvenli, sakin, istikrarlı olarak görülen birçok körfez ülkesinin aslında o kadar da istikrarlı olmayabileceği ihtimali ortaya çıktığı için Türkiye ön plana çıkıyor. Yurt dışındaki bizi etkileyen ana faktörler bunlar. İçeride ise bizim bir malum enflasyonu aşağı çekme programımız var uygulamakta olduğumuz. Bundan dolayı politika faizinin yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz ve bu senenin teması aslında faizlerin iniyor olmasıydı. Ancak savaştan dolayı faiz indirimleri biraz duraksadı. Muhtemelen birkaç ay daha da inmeyecek faizler gibi gözüküyor.
1: Evet.
2: Buna ilave olarak da bir de Türkiye'deki siyasi ortam, bu CHP'ye butlan kararı bir çalkantı yarattı. Bütün bu faktörlerin etkisinde piyasada yön bulmaya çalışıyor.

0: bir baskı belki de getirdi piyasa anlamında ama çok da üstünde durmadı gibi duruyor sanki. Yani bulunduğumuz seviyeler itibariyle. Dolayısıyla oraya bir çizgi mi çekiyor sence piyasa, yoksa aslında fiyatların içinde diye mi bakıyor bu siyasi belirsizliklere? Burada özellikle seçim, olası bir seçimin piyasa uzmanlarının gündeminde veya senaryolarının içinde olup olmadığını da merak ediyorum.
1: Bildiğimiz gibi hep Didem, piyasalar beklenmeyen şeyleri fiyatlanıyor. Yani beklenen şeyler zaten bir şekilde fiyata yansımış oluyor. Dolayısıyla Türkiye'deki son olaylara baktığımızda bir kere bu butlan kararı tamamen bir sürpriz olmadı. Yani aylardan beri zaten bir şekilde gündemde olan, gelme ihtimali farklı yorumculara göre farklı ihtimaller veriliyordu ama daha önce duyduğumuz, tahmin ettiğimiz bir şeydi. Kesin gelecekti, biliniyordu demiyorum ama en azından bir miktar fiyatlara yansımıştı. İkincisi, bu karardan sonra baktığımızda böyle bir ülkenin özellikle ekonomik gidişatını temelden etkileyecek bir değişiklik pek olmayacağı anlaşılıyor. Yani CHP'nin bir kendine yeni bir yol bulması lazım, bir ne yapacağına karar vermesi lazım. Orada bir belirsizlik tabii ki var ama en azından hisse senedi yatırımcısı açısından böyle çok büyük bir risk faktörü olmayacağı anlaşıldı. Biraz da bundan dolayı bence bayram tatilinden sonra borsa olumlu ayrıştı, olumlu gitti. Yani burada enflasyon tarafında da, faizler tarafında da yine ve seçim tarafında da yine 2027'den itibaren bir seçim ortamına gireceğimiz zaten biliniyor. Yani seçimlerin ne zaman olacağı belli. Erken seçim olursa da herhalde bir yıl falan erken olur beklentisi de büyük ölçüde vardı piyasada. Aslında bu seçim bir bakıma belirsizlik getiriyor tabii ki. O piyasaların için negatif olabilir. Ama öte yandan da seçimlerden önce genelde piyasaları destekleyici ekonomik adımların atıldığını geçmişte çok gördük. Evet. Bu açıdan da borsalar için çok negatif de olmayabilir diye düşünüyorum.
0: Yani bir miktar daha genişlemeci politikalar uygulanır tabii seçim dönemlerinde her yerde. Bu hani enflasyon açısından baktığımızda nasıl algılanmalı onu bilemem. Yani aslında negatif algılanmalı tabii, bilemem değil ama refah etkisi yaratması anlamında da bir pozitif tarafı var sonuçta. Bunları göreceğiz. Dediğin gibi bilmediğimiz başlıkları fiyatlama noktası biraz daha risk içeriyor şüphesiz ama ben biraz da aslında kur tarafıyla ilgili görüşlerini merak ediyorum. Çünkü tabii portföy dediğimiz zaman hani hisse senedi tarafıyla ilgili genel konjonktürü dinledik. Ben biraz dağılımını da sana birazdan soracağım hepsinin. Ama faizle ilgili ve enflasyona bağlı olduğu için, o da bu cuma geleceği için, ardından da kur tarafı ile ilgili görüşlerini de merak ediyorum. Özellikle de yine bu haftaya başlarken önümüze gelen o haber akışı, bir swap hattı haberi, olasılığı, bütün bunlar sence nasıl bir döneme işaret ediyor pariteler açısından, dolar TL açısından?
1: Yani gözüken o ki Merkez Bankası ve genelde ekonomi yönetimi bu uygulanmakta olan ekonomik politikalardan, enflasyonu aşağı çekmek için uygulanan politikalardan taviz vermeyecek. Yani ufak tefek ayarlamalar olabilir. Yani mesela kurun artış hızı belki bir miktar yukarı çıkabilir ama günün sonunda kurun artışı enflasyonun ve faizin altında kalacaktır diye düşünüyorum ben önümüzdeki 6-12 aylık dönemde. Yani bu da ne manaya geliyor? Tasarrufları Türk lirası faizde tutmak, dövizde tutmaktan daha kazançlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu zaten yaklaşık 1-2 yıldan beri böyle ve bu şekilde de devam edecek. Ve Merkez Bankası'nın da bunu yapacak elinde gücü var. Yani rezervleri de var. Tamam, net rezervler biraz azaldı ama brüt rezervleri kuvvetli. Diğer araçlarını başta faiz silahı olmak üzere kullanabiliyor. Ve şu andaki seviyenin de ben nispeten çekici bir faiz seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bu ortamda bir de ekonomi de zaten biraz yavaşlıyor savaştan dolayı da. Dolayısıyla ben çok faiz arttıracağını zannetmiyorum Merkez Bankası'nın. Tabii çok net bir şey söylemek mümkün değil ama bu seviyeyi koruyacağını tahmin ediyorum. Bu da bu seviye de yeterli tasarrufları çekmek için. Yani kurda çok fazla bir hareket olmayacağı, faizin de bu seviyelerde kalacağı bir ortamda da borsa bence senenin ikinci yarısında daha iyi bir performans gösterebilir.
0: Peki şimdi bir izleyici

0: de zaten Muhittin Bey'de genel olarak beklentiler borsa için yine yönün yukarı olduğuna dair bir fiyatlamayı içeriyor der. Sen de zannediyorum benzer bir kanıdasın, yılın ikinci yarısında dedim biraz daha pozitif olabilir. Bir hani 12 aylık projeksiyon paylaşabiliyor musun borsa ile ilgili BIST 100 olarak özellikle?
1: Ya şöyle söyleyeyim, işte şu anda BIST 100 için yaklaşık 13.900-14.000'de evet. desek 12 aylık zaman zarfında ben enflasyondan daha iyi bir getiri sağlayacağını, hatta faizden de daha iyi bir getiri sağlayacağını düşünüyorum. Yani bu da ne manaya geliyor? Ortalama önümüzdeki 12 ayın faizinin 35-40 civarında olacağını varsaysak, işte senenin ilk önümüzdeki aylarda biraz daha yüksek, ikinci 6 ayda biraz daha düşük.
0: Evet.
1: Borsanın da TL bazında bir %45-50 getiri sağlamasının 12 aylık bir zaman zarfında, hatta belki biraz daha yüksek, mümkün olabileceğini düşünüyorum.
0: Peki enflasyonun üstünde bir getiri öngörün var sonuçta. Aslında bottom line'da o önemli zannediyorum ama tabii BIST 100 dediğimizde de burada herhalde hisse seçimi, sektör seçimi vesaire gibi başlıklar da önemli olacak. Oralarda peki ne öneriyorsun? Yani şu ana kadar görebildiğimiz bankacılık endeksi özellikle faiz ortamından ötürü bir miktar daha geri planda kaldı. Faiz arttırmaz diyorsun Merkez Bankası. Bu bankacılık için pozitif haber şüphesiz ama faiz indirir mi? Bankaların katılımı olmadığı takdirde endeks ne kadar kazandırır? Ne kadar yabancı ilgisini çekebilir? Ne dersin?
1: Ben bankaların endekse göre performansının senenin ikinci yarısında toparlanmasını bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Bankaların geride kalmasının sebebi senin de belirttiğin gibi faiz indirimlerinin gelmemesi, savaştan dolayı hem enflasyonun yukarı çıkması hem de faiz indirim beklentilerinin ötelenmesiydi. İşte bu resim muhtemelen yavaş yavaş tersine dönecek. Yani yavaş yavaş savaş bitecek, petrol fiyatları aşağı gelecek. Bunun bir yan etkisi olarak da Merkez Bankası faizleri tekrar indirmeye başlamayı düşünecek. Bu baz senaryom bu. Bu senaryoda da bankaların toparlanıp endeksten daha iyi bir getiri sağlama ihtimalini yüksek görüyorum. Bankalarla birlikte iyi getiri sağlayabilecek olan sektörler, perakende sektörü ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Yenilenebilir enerji üreticileri iyi olur diye düşünüyorum. Bir miktar belki sigorta şirketlerinin performansı iyi olabilir. Belki şu ana kadar endekse daha çok katkı veren işte savunma sanayidir, rafineri şirketleridir. Bunlar belki bir savaşın gündemden kalkmasıyla performansları endekse göre daha zayıf kalabilir.
0: Peki önemli notlar bunlar. Gerçekten bir momentum trade'i görüyoruz zaten piyasada ve belli başlı hisselerin belli başlı temalar eşliğinde hareket ettiğini takip ettiğimiz bir dönem. Genele yayılır mı sorusunun cevabı nedir? Anladığım kadarıyla hala biraz daha spesifik alanlarda ilgi yoğunlaşabilir diyorsun İsmail.
1: Evet, yani genellikle önce daha lokomotif sektörler veya büyük hisseler yukarı gidiyor. Ondan sonra biraz daha genele, daha orta boylu küçük hisselere yayılabiliyor alımlar. Ama tabii burada sektör sektör bakmak lazım. Bir de aslında alt detaya indiğinizde çok fazla sektör temsil ediliyor borsanızda. Yani neredeyse hemen hemen her şirket kendi başına biraz ayrışıyor sektöründen. Dolayısıyla çok detaya girmeden söylemek gerekirse ben borsanın genelinde de bir yükseliş olma ihtimalini yüksek görüyorum. Tabii burada şunun da etkisi oluyor. Şimdi TEPAS üzerinden hisse fonlarına para girmeye başladığında bu fonlar da gidip sadece endeks hisselerini almıyor. Birçok başka hisseleri de oluyor.
0: Doğru.
1: Yabancılar da açıkçası tamam ilk başta belki likiditeyle birlikte kaçırmamak için piyasadaki rally'ye likit hisselere giriyorlar ama ondan sonra onlar da ufaklardan ne ucuz kaldı diye daha orta ve ufak hisselere bakıyorlar. Bu da adımların daha genişe, genele yayılması, farklı hisselere yayılmasını sağlıyor.
0: Peki mevcut koşullar altında şimdi temayı 3 aşağı 5 yukarı anladık. Yani savaş bittiği takdirde petrol fiyatları aşağı, biraz enflasyon ve büyüme üzerindeki baskı da kalkar. Hisse senedi tarafı için, riskli varlıklar için daha pozitif bir hava oluşur. Zaten çok da hani olumsuz taraftan da bakmıyor hisse senedi piyasaları, onu da altını çizerek söylemek lazım. Ama nasıl bir portföy? Şimdi içerisi için söylüyorum özellikle. Ne kadar hisse, ne kadar tabii ki risk profiline göre değişecektir bu ama ortalama bir portföyde sen bugün Nereye ne kadar bir alokasyon yapmayı daha doğru bulursun İsmail?
1: Şöyle söyleyeyim, senin de dediğin gibi ortalama riskte, ortalama yaşta bir kişinin portföyü için herhalde %30 civarında hisse senetleri, 25-30 arası diyeyim, %40 civarında, 45 civarında Türk lirası faiz enstrümanları, yani bunun büyük kısmını para piyasası fonları gibi düşünebiliriz. Belki bunun bir %10'u kadarını daha orta vadeli tahviller, hem devlet tahvilleri olabilir hem özel sektör tahvilleri olabilir. Yani birine %30, birine %40 dedim yaklaşık. %70-75 gibi bir oran oldu. Kalan %25'i de emtia ve yabancı hisseler, yabancı tahviller gibi dağıtabiliriz. Orada da belki bir %10 civarında veya 15 civarında emtialara, başta altın olmak üzere. Altını gümüşten biraz daha fazla beğeniyorum bu arada, onu söyleyebilirim.
0: Peki.
1: Ve %10-15 civarında da yabancı hisseler. Belki yabancı hisselerde de yani bu teknoloji, özellikle yapay zeka hisselerinin biraz bir düzeltme yaşayabileceğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Belki biraz daha böyle muhafazakar, geleneksel sektörlerden oluşan bir yabancı hisse portföyü. Yani yapay zekadan biraz daha uzaktaki bir portföy daha iyi bir performans gösterebilir önümüzdeki aylarda.
0: Mesela orada daha sanayi mi olur yine, yoksa perakende mi olabilir, başka bir tema AI dışında ne olabilir diye. Yani sanayi dediğimiz zaman mesela otomotiv de insanın aklına geliyor gibi. Var mı spesifik olarak beğendiğin diğer sektörler Amerika için söylediğimizde?
1: Ya mesela uçak üreticileri, altyapı, böyle işte havayolu işletmeci şirketleri gibi sektörler, biraz daha böyle gıda perakendeciliği gibi daha temel sektörler ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Yani daha böyle işte bu tüketici ürünleri, işte consumer staples diye geçen sektörler belki biraz daha ön plana çıkabilir. En azından göreceli olarak bir yapay zeka düzeltmesinde daha iyi tutunurlar diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum İsmail Erdem. Vallahi herhalde aklımdaki bütün soruları yönelttim. Ben ağzına sağlık, katıldığın için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize selamlar, sevgiler. Efendim, kapanışa doğrunun da sonuna geldik ve bir araya gideceğiz. Dönüşte seans notlarında tekrar buluşmak üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa, toplu

0: Reklam. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatler 17.45, seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz bir kez daha efendim. Hemen rakamlara bakalım artık piyasanın içeride kapanmasına. Az bir zaman kala BIST 100'de gün içi gördüğümüz en düşük seviyeleri görüyoruz. %1.75 oldu kayıplar, 13.953 puandan geçiyor işlemler. Bunun işte 13.948'di gördüğümüz en düşük bu seviyelerde. Piyasada oluşan işlem hacmine baktığımızda da 181 milyar lirayı görüyoruz. Dünün %11-12 civarında altında bir hacimden bahsediyoruz. En çok kayıplar, birazdan Mehmet Özdemir de yanıma geldiğinde konuşacağız ama Aselsan'da %6'nın üzerindeki geri çekilme 95 puanlık bir negatif etki yaratıyor. Destek Finans'ta ise %7.30'luk yükseliş 40 puanlık bir pozitif katkı sağlıyor. Düşüş tarafında TÜP, Fresh, Sasa, Akbank gibi hisselerinde yine negatif puansal katkı sağladığını yaşadıkları kayıplarla söylemek mümkün. Dolar TL'ye bakıyoruz. %0.04'lük bir yukarı yönlü hareket 45.95.78'e getiriyor bizim. Çok büyük bir değişim yok aslında saat 17'deki buluşmamızdan bu yana. Euro TL'de %0.23'lük bir geri çekilme var. Biraz daha hareketli dolar TL'ye göre aşağı yönde 53.33.28'deyiz. Keza Euro dolar paritesi saat 17'de 1.16.03 seviyesindeydi. Bu dakikalarda 1.15.95'e kadar gerilediğini görüyoruz. %0.31'lik bir geri çekilmeyle. Avrupa borsalarında da bugün kırmızılar hakim diyorduk. Londra'da %0.16 ile sınırlı kayıplar. Öte yandan Paris ve İtalya'da %0.60 civarında düşüşler var. Frankfurt'ta da %1.42'lik bir kayıp takip ediliyor. ABD borsaları da yeşilde değil, bugün kırmızıda hareket ediyor. Dow Jones özellikle %0.76'lık geri çekilmeyle biraz daha ön planda. S&P 500'de %0.38, Nasdaq tarafında da %0.45'lik bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. ABD vadelilere dönüp baktığımızda vadelilerde de satışlar var. Getirileri yukarı yönlü hareketlendiriyor. 10 yıllık tahvil getirisi 4.48'in üstüne çıktı. 5 yıllık tahvilde 4.20-55'e geldi getiri ve 2 yıllık tahvil getirisi de 4.07'nin üzerinde yükselişini sürdürerek 4.07-62 oldu. Emtia ve Bitcoin tarafına baktığımızda Brent petrol, ABD tipi ham petrolde bilhassa da dün gelen yine sıcak temas, belki çatışma diyebilirsiniz ama füzelerin karşılıklı atıldığı ve engellendiği bir gün yaşandı. Ateşkese rağmen ve barış görüşmelerine rağmen Trump sonra görüşmelerin kesintiye uğramadan devam ettiğini de söyledi ama Brent petrol yukarı yönlü hareket ederek 97 doların üstüne geldi %1.27'lik bir artışla. ABD tipi ham petrol tarafında da neredeyse %1.9'luk bir yükseliş var. 95,5 doların biraz üzerinden geçiyor işlemler. Bitcoin tarafında da %1.11'lik bir geri çekilme var. 66.736 dolardayız. Gümüş spot tarafta %1.78 oranında değer kaybediyor. 73 dolar 77 centteyiz. Altında da %0.78'lik bir düşüş var. Orada da fiyat 4.453 dolar diyelim. Ve rakamları madem paylaştık, şimdi sırada sizler için derlediğimiz şirket haberlerimiz var. Gelsin Aksa Enerji ile başlayalım hemen. Aksa Enerji, Gaziantep'te bulunan pamuk depolamalı GES yatırımını ticari işletmeye aldı. Ve santral 40,5 megawatt ve 58 megawatt kurulu güç ile 48.169 megawatt saat depolama kapasitesine sahip bulunuyor. Kalyon Güneş Teknolojileri yurt içi yerleşik bir şirketle güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınmasına yönelik sözleşme imzaladı. ARD Grup Bilişim bir kamu kurumuna yapay zeka projelerinin altyapısında kullanılacak yüksek hızlı veri merkezi fiber bağlantı ürünlerinin temin ve kurulumu kapsamında 162,5 milyon lira tutarında fatura düzenledi. Şirket haberlerimizi de paylaştık. Şimdi sizlerle bir röportaj da paylaşmak istiyorum. Özellikle iş ve inşaat makineleri sektörüne de ışık tutan bir röportaj gerçekleştirdi editörümüz Semih Albayrak. Şöyle bir hemen size notta düşeyim. Japon Sumitomo Dünya Başkanı Mitsuhashi Isamu Türkiye'de iş ve inşaat makineleri sektörünün geleceğini ve elektrifikasyon çalışmalarını değerlendirdi. Aynı zamanda TSM Global CEO'su Taner Sönmezer de Türkiye'nin Doğu Avrupa pazarı çalışmalarını ve ihracat hedeflerini anlattı. Kime anlattı? Semih Albayrak anlattı. Bu röportajı paylaşalım, sonra bir reklama gidelim. Dönüşte de Mehmet Özdemir'le seans notları kaldığı yerden devam edecek.
2: %20 ila %30 seviyelerine ulaşabilir. Özellikle elektrikli ekskavatörlerin kullanımının yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu oran %10 civarında ya da buna yakın bir seviyede olacaktır. Peki ekonomik belirsizlikler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler dikkate alındığında 2026 yılında küresel inşaat ve madencilik ekipmanları talebiyle ilgili beklentiniz nedir? Önümüzdeki 5 sene boyunca büyümenin süreceğini düşünüyorum ve bunu umuyorum.
3: Sumitomo Dünya Başkanı Mitsuhashi Isamu'nun küresel ölçekli iş makinesi sektörü beklentilerinin ardından Doğu Avrupa pazarına yönelik çalışmaları aktaran TSM Global CEO'su Taner Sönmezer, İhracatta önümüzdeki 5 yılda 5 kat artış hedefleri olduğunu vurguladı.
4: 6 ay bir önceki yıla göre biraz daha düşük geçti. Her ne kadar bölgedeki gelişimler, bazı beklenmedik konularla ilgili bir %15-20 civarında düşme var. Ancak biz ikinci yarı bunun telafi olacağını, pazarın tekrar eski noktalarına geleceğini düşünüyoruz. Savaşların bitmesiyle beraber bölgedeki yapılanmaların çoğunu açıkçası hem Türk müteahhitler çok iddialı bir noktada bölgelerde ve en çok tercih edilen müteahhitler. Mevcut İran Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntı dünya tedarik zincirini etkiliyor. Nakliyelerde ve yakıt fiyatlarının artmasıyla beraber de makine fiyatlarında bazı olumsuz yönde artış yönünde etkilenmeleri var. İnşallah yakın zamanda bu da savaşın bitmesiyle normale döner diye arzu ediyoruz. Montaj yatırımlarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah belli adetlere, belli büyüklüklere geldikten sonra en büyük arzumuz burada Türkiye'de üretip hem Türkiye hem bütün çevre ülkelerinde bu hub oluşumuzu, bir merkez oluşumuzu üretim hattıyla da taçlandırmak istiyoruz. Ülkenin ekonomisine, ihracatına, insan kaynağına ve istihdamına daha büyük yatırımlar ve daha büyük katkı sağlamak istiyoruz. Biz ihracatlarımıza ilk önce Türkiye için yapılanmamızı tamamlamıştık. 1,5-2 senedir ihracatlarımıza başladık. Arzumuz Japon ortaklarımızla beraber 5 yıl içerisinde yaklaşık 5 katına ihracatımızı çıkarmak. Ülkeye yine o yönde de bir katkı sağlamayı çok arzu ediyoruz.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.

0: Seans Notları araştırma masasından sevgili Mehmet Özdemir'in de katılımıyla daha da şenlendi. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk İdem. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ya seni gördüğüm için mutluyum. Böyle gülümsüyoruz falan ama karşılıklı bu piyasa hiç keyifli bir ortam sunmuyor bugün. Satışlar çok belirgin. %1.80, 13.940 gördük en düşük. 13.945'teyiz zaten. Yani artık son virajda satışlar devam ediyor. İşlem hacmi de 188 milyar. Dünün biraz altında ama yine de az sayılmaz.
1: Dün ciddi bir sıçrama yapmıştık. 14.000'in üzerinde de kapandık hatta ama bugün yani işte dün %3'ün de üzerinde bir primlenen endeks bugün işte %2'ye yakın geri çekiliyor Didem. Tabii özellikle 77 hissenin düştüğü bir ortamdayız ama belki biraz daha iç dinamiklere bakmak lazım. Yani hisse de konuşabiliriz. Çünkü tabii önemli orada yani akışlar
0: kesinlikle
1: da var.
0: Kesinlikle. Ben aslında girişte de söyledim. Bak %6.38 oldu Aselsan'daki düşüş yüzdesel. 100 puan tek başına Aselsan şu anda endeksi aşağı çekiyor.
1: Kim satmış diye de bakacak olursak Aselsan'da bugün her satılan 10 Aselsan'dan birini 9'unu pardon Bank of America tarafından geldi. Hemen yayına girmeden önce taze baktığım zaman 6.4 milyon lot yaklaşık satışların %87'si BOFA tarafından geliyor. Aselsan'da senin dikkatini çektiği üzere 100 puanın üzerinde bir baskı yaratıyor 100 puan civarlarında. Tüpraş tarafında keza orada çok ciddi bir aşağı doğru hareket var. Yani bugün şunu söyleyebiliriz belki. Endekste ağırlığı yüksek hisselerin aşağı doğru sert geldiği bir ortam var. Yani Aselsan birinci, Tüpraş yanlış hatırlamıyorsam üçüncü endekste en yüksek ağırlığa sahip ise Astor tarafı bugün
0: ama
1: orada da
0: Astor primler, artıdaydı
1: tam
0: biraz
1: olarak
0: önce
1: onu söyleyecektim. Evet. Sabah %4'ün de üzerinde bir artıdaydı. Evet. Dün yeni zirvesini de özellikle yani yılbaşından bu yana seninle zaten konuştuğumuz konuların içerisinde hisselerin başında geliyor ama yani %223 gitmiş. Sabah baktığımda en son o şekildeydi. Oradan bir dönüş var. Dolayısıyla o tarafta da %2'lik bir aşağı doğru hareket. Öğleden sonraya kadar aslında belki öğlen saatlerinde söyleyeyim Didem. Biraz daha bankalarla tutunmaya çalışan bir Borsa İstanbul vardı ama tutunmak derken şöyle yanlış anlaşılmasın. Binde beşler civarında sınırlı bir geri çekimde vardı ama bankalar da aşağı doğru gelmeye başlayınca hali hazırda biraz daha satışların derinleştiği bir ortam var. Bankalarda bu arada dediğim gibi...

0: artılardan bugün öğleye kadar olan süreçte artılardan %2'lere doğru neredeyse %1.7'ler. Evet, yani oralara kadar geri çekildi. Dolayısıyla biraz daha sert bir Borsa İstanbul fiyatlamasında görüyoruz bu tarafta.
1: Şunu sorayım hemen ama şimdi bir tek Aselsan'dan bahsettin. Hani arada kaynamış olmasın. BOFA'nın bugün piyasada özellikle ikinci yarı gibi düşünelim. Sadece Aselsan'da mı yoksa biraz daha...
0: Endeksin genelinde, onu da hemen söyleyeyim, yaklaşık bugünkü toplam satışlarında ciddi bir bölümünü oluşturuyor. Ben bu kadar ayrışmayı çok yakın zamanda hatırlamıyorum ama 9-10 milyar TL'ye yakın bir çıkış var BOFA tarafında tek başına. Dolayısıyla bugünkü satışların çoğunu, çok büyük bir kısmını Bank of America tarafından gerçekleştiğini görüyoruz. Sadece Aselsan'da değil, dolayısıyla genel anlamda bir çıkış var o tarafta bugün özelinde. Ama onun dışında biraz daha yerli kurumların karşılamaya çalıştığı bir görüntü var.
1: Evet, yani puansal pozitif katkı yaratanlara şöyle bir baktığımızda Destek Finans'ı görüyoruz ilk sırada. %7 yukarıda olmasına rağmen, 40 puana yakında bir pozitif katkı sağlamasına rağmen tabii endeksi 14 bin puan seviyesine taşımaya katkı sağlayacak bir boyutta değil satış tarafındaki dinamiklere baktığımızda. Katılım evi yine 10 puan pozitif katkı sağlıyor. Sarkuysan 6 puana yakın. Türk Altın İşletmeleri yine 5.7 puan gibi. Borusan var 2.7 puan. Ya bunlar küçük tabii, yani hani yani büyük 20, resme 20. baktığında Destek ve Katılım Evim aslında daha dikkat çekici bir puansal katkı sağlıyor. Evet. Şimdi hani bugün özelinde bir yabancı satışı olduğunu tahmin ettiği piyasanın bir BOFA ağırlığı var satış
0: kesinlikle,
1: tarafında.
0: Kesinlikle.
1: Geçen hafta ne oldu? Yani hani biz de çünkü öyle kısa haftaydı, şuydu buydu ama 648 milyon dolarlık değil mi?
0: 355 milyon dolarlık burada tahvillerden çıkışı görüyoruz. 293 milyon dolar civarında da hisselerde bir
1: toplam
0: çıkış var.
1: Toplam yani.
0: Evet, doğru. Toplam o civarlarda bir rakam Didem. Şimdi geçtiğimiz hafta menkul kıymet istatistikleri geldi tabii. Şimdi özellikle biraz daha siyasi gündemimizle kavrulduğumuz ortamda burada biz tahvillerde aslında ondan önceki haftada yine bir satış vardı ama çok cüzi bir rakamdı satışlar tarafı. Yanlış hatırlamıyorsam 30 milyon dolar civarlarındaydı ama bunun 355 milyon dolar civarına genişlediğini görüyoruz. Hisse senedi tarafı şu anda ekrana geliyor. Onu da hemen söyleyeyim. Orada da 293 milyon dolarlık bir çıkış var. Özellikle 2 haftaya taşındı oradaki satış serisi. Dediğim gibi ama tahvil tarafına ekstra bakacak olursak bir de orada da yani işte 355 milyon dolarlık zaten yılın başından bu yana çok da ciddi anlamda bir iştahın olmadığı, neye göre söylüyorum bunu, hisse senedi tarafına göre söylüyorum, genel küresel trende bağlı olarak tahvil tarafında ciddi bir iştah yoktu ama burada da 355 milyon dolarlık bir satış var ve dolayısıyla yabancının hem hissede hem de tahvilde tahmin edildiği üzere zaten rezervlerdeki bir miktar daha erimeden gördüğümüz kadarıyla yabancılar çıkış yapmış ama hani çok büyük montanlı mı diye soracak olursan gelen haber akışlarına göre bence burada çok büyük bir montandan da bahsedemiyoruz. Diğer hani buna benzer haber akışlarında, buna benzer siyasi ortamlarla karşılaştırdığımızda burası biraz daha çıkışlar yabancılar nezdinde en azından mütevazi kalmış gibi gözüküyor söyleyeyim.
1: Peki şimdi tabii büyük soru yatırımcıların merak ettiğini tahmin ettiğim büyük soru piyasada yönün nereye doğru evrileceği. Yani 14 bin puan seviyesinin üzerindeki kapanışları pozitif algılayan piyasa 14 binin altındaki kapanışlarda da bir miktar endişe duymaya başlayabiliyor. Bunu sadece Türkiye özelinde değil ama biraz da küresel etkilerle birlikte değerlendirelim. Çünkü bugün Avrupa'da yine X'de, gerçi Avrupa zaten hani
0: çok ne kadar toparlandı
1: geride,
0: tartışılır.
1: Evet, daha geride geliyor yani Amerika'nın falan yarı yarıya altında bir getirisi var year to date, yılbaşından bu yana da baktığımızda. Ama ABD tarafı örneğin düşüyor bugün. SpaceX var, gelecek mesela, o çok önemli bir başlık diye kesinlikle düşünüyorum ben. Hem değerleme açısından çok önemli, IPO halka arz performans açısından, hem de sektörün genel olarak algısına bir katkı veya zarar şeklinde bir etkisi olacak sanki. Ne dersin?
0: Üç büyük halka arz. Bu arada işte yaklaşık 135 dolar civarında
1: tabii
0: bir fiyatın biçildiği.
1: Üç
0: çok büyük halka arz. Tabii bunun özellikle işte baktığımız zaman işte yaklaşık 75

0: 5 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. SpaceX için söylüyorum bu arada. Halka arz büyüklüğü. Tabi Aramco'yu falan geçiyor 2019'daki halka arzdan. Ama senin de bahsetmiş olduğun üzere yatırımcının bu noktada hali hazırda trendlerimiz şu an tüm dünya ya veri merkezi konuşuyor ya yapay zekayı konuşuyor. Hani tüm ülkelerde Asya'dan Amerika'ya bunu görüyoruz. Özellikle fiyatlamalarda. Avrupa'da senin bahsettiğin üzere bu şirketlerin biraz daha yoksunluğundan geride kaldı. Ama şunu söyleyebiliriz en azından. Yatırımcının nabzını da burada bir miktar daha ölçeceğiz. O burada özellikle biraz daha küresel taraftaki analistlere baktığımız zaman da bu halka arzların, yani bu halka arzların çokluğunun artık piyasanın son döneminde bir işte doygunluğa ulaştığına da ilişkin bir işaret verebildiğini söylüyorlar. Dolayısıyla buradaki halka arzları da yakından takip edeceğiz ama bugünkü performansa da baktığımızda Didem, belki gündemimiz çok ciddi anlamda değişmiyor. Belki gelen işte haber akışları ile birlikte küresel anlamda söylüyorum. ABD ve İran savaşına ilişkin haber akışları zaten çok uzun süredir çok iyi mi? İşte bir ateşkes haberinden sonra, bir anlaşma olabilir haberinden sonra zaten bir piyasa kalkmıştı ama işte burada Bahreyn, Kuveyt tarafındaki özellikle burada saldırılar, İran'ın gerçekleştirmiş oldukları, ABD'nin İran'ın adasına yapmış olduğu saldırılar, bunlar hala suyun bir miktar daha tansiyonun yüksek olduğuna ve suyun kaynamaya işaret olduğuna işaret ediyor en azından bizler için. Petrol tarafında bugün gördüğümüz seviye en yüksek 99 dolar. Şu anda evet yani yaklaşık 1.5 civarında yukarıda görüyorsun petrolü ama en tepelerden geriye çekilmiş bir petrol var. Ama hala 100 dolardan ciddi anlamda uzaklaşamadığında bu tarafta söyleyelim aynı şeyi WTI için de söyleyebiliriz genel anlamda. Bugün biraz daha endekslerin dinlenme günü, biraz daha kar satışlarının olduğu gün. Ben buna kar satışları diyorum. Çünkü 9 haftadır yukarı doğru giden bir ABD hisse senedi piyasalarından bahsediyoruz. Eğer bu 10. haftaya taşınırsa 1984'teki Dembiyon'a en yüksek seri olacak. Bunu söylüyorum çünkü çok ciddi bir risk iştahının, eğer doğru şirketleri barındırıyorsa endeksler içerisinde, çok ciddi bir risk iştahı var. Bugün ABD'nin en büyük fon yöneticilerinden Standard Recommender'ın Arjantin piyasasında tekrar pozisyonlandığına ilişkin haber akışlarını okuyoruz. İşte orada ETF'lere 60 milyon dolar civarında hala bir sınırlı giriş var ama bunun özellikle seçimden sonra oradan çıkmışlardı vesaire ama bunun artabileceğine ilişkin bir haber akışı var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında sana. Piyasa fırsatı gördüğü zaman buraya pozisyonlanmakta tereddüt etmiyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler mevzu bahisse. Yani. Dolayısıyla burada bir iştah var. Biz bundan ne derece nasibimizi alırız? Bunu biraz daha konuşmak lazım ama bugünkü satış, tekrar şöyle bir toparlayacak olursam, bugünkü satış S&P 500'ün işte o 9 haftalık muhteşem performansının ne kadar bir gölge düşürebilir? Biraz daha bunu artık analistler seriye bağlanır. Yani biraz daha geri çekilmelerin sertleştikten sonra görülebileceğini söylüyor. Alt kırılımlarına bakacak olursan pazartesi günü Nvidia %6 yukarıdaydı. Bugün %3 düşüyor. Salesforce'lar, IBM'ler, işte IBM'de kuantum teknolojisinde ciddi bir yatırım yapacak. Bak o ciddi bir tema oluşturabilir bundan sonra. Ama onlar bugün biraz daha geri çekiliyor. İşte Marvel Teknoloji dün özellikle Nvidia CEO'su Tayland'da Marvel Teknoloji'nin CEO'su ile birlikte ekrana çıkıyor. Sahneye çıkıyor. %32 orası gidiyor dün gün içerisinde. Dolayısıyla hani şunu söylemeye çalışıyorum. Yukarı doğru giden bir iştah var. Bugünkü hareketin kalıcılığını görmemiz gerekiyor.
1: Yani net hisse bir dönüş değişimleri için belki olabilir. Tema yaratmakta çok da zorlanmıyor piyasa. Kesinlikle. ABD tarafı özellikle çünkü çok çeşitlilik de var. Bir önceki kuşakta İsmail Erdem'le sohbet ediyorduk. O da biraz mesela ona değindi. Çok da kıymetli. Hani bu Magnificent Seven dediğimiz o hype, o heyecan belki bir miktar artık durulmalı. Yani bu geri çekilmek zorunda, düşmek, çökmek vesaire gibi sıfatlar değil ama biraz daha hani sair sektörlere karşı bir ilginin devrilebileceği, ilerleyebileceği de konuşuluyor anladığım kadarıyla. Bunları takip edeceğiz. Piyasayı kapatıyorum ben müsaadenle. Oldu mu? Borsayı noktalıyoruz. Şimdi efendim Mehmet Özdemir, yarın görüşürüz.
0: Görüşeceğiz.
1: Buyurun.
2: Yatırımın yolu
1: 1965 bugünün kapanışı, 14.000 puanın altında kaldık. %1.65'lik geri çekilme var. İşlem hacmi 195 milyar. Düne çok yakın bir seviyede günü noktaladı. Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu'na gidiyoruz hızlıca ve hemen bir değerlendirme alıyoruz. Metin hoş geldin. Hakikaten çok hızlıca olacak ama bir toparlama lütfen. Bugün ilk iki günün aksine bir miktar daha satışlar çıktı karşımıza. Ne anlatıyor, ne ifade ediyor sence bizler için?
2: Bugünkünü biraz global piyasalardaki risk iştahından kaçınmaya bağlamak lazım. Bizde de buna paralel olarak bir miktar kar realizasyonu geldi. Özellikle mahkemenin vermiş olduğu mutlak butlan kararından sonrasında bir karmaşa yaşandı piyasalarda. Beklenen bir risk olmasına rağmen zamanını bilemediğimiz bir riskti. Bu gerçekleşti. Bu gerçekleştikten sonra da faiz ve kur gibi parametrelerde büyük bir değişiklik olmadı. En azından yönetilebilir bazı bir takım sıkıntılar yarattıktan sonra bu riski de atlattıktan sonra piyasada bir rahatlama oldu. Yurt dışında malum biliyorsunuz bir yapay zeka ve çip teknolojisi odaklı bir rally devam ediyordu. Bu kapsamda biz de bir miktar bu siyasi riski arkada bırakmanın verdiği rahatlama ile birlikte yukarı doğru bir hareket yaptık. Ama tabii bizdeki faizlerdeki trend henüz daha böyle çok bu yükselişin kalıcı olmayabileceğini düşündürdüğü için bu tür böyle global taraftaki gelen küçük bir kar realizasyonu da bizde de etkisi büyük olabiliyor. Öbür taraftan hani Körfez'den gelen haber akışına baktığımız zaman yeni ufak çatışma haberleri gelmesi de piyasalarda bir tedirginlik yarattı açıkçası. Bunun petrol fiyatları üzerinde henüz daha trende dönüşmemiş bir etkisi var. Ancak baktığımızda hani ülkelerin de bu enerji tüketimi konusunda çok da böyle bunu azaltıcı bazda bir önlem almadığını şahit oluyoruz. Dolayısıyla arz sıkıntısı devam ederken ülkeler enerji kullanımı konusundaki önümüzdeki döneminde yaz olduğunu ve bu tüketimin de artacağını bildiğimiz halde burada biraz daha arz sıkıntısını yoğun bir şekilde hissedeceğimiz bir döneme giriyor olabiliriz.
1: Evet.
2: Bunun getirmiş olduğu bir sıkıntı var. Buna paralel olarak da risk iştahında bir miktar azalma oldu diyebiliriz. Zaten çok sınırlı sayıda yapay zeka rallisine katılan ve endeksi sürükleyen Nasdaq hissesi vardı.
1: Doğru.
2: O çerçevede değişiklik olmadı ama biz önümüzdeki dönemde biraz daha rahatlamış olacağımızı ben kısa vadeli siyasi risk sonrasında diye tahmin ediyorum.
1: Metin çok teşekkür ediyorum katkıların için. Hepinize selamlar, sevgiler. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Seans notlarını burada tamamlayalım ve bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatler 18.20. Günden kalanlarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Reklam arasında gelen bazı son dakikalar vardı. Bir tanesi de yeni geldi. Besant'tan gelen bir açıklama diyor ki Çin'in madenlerdeki yıkıcı fiyatlandırma politikasına odaklanıyoruz. Amerika tarafından gelen 301. madde soruşturması da önemli. Tabii yeni tarifeler ek potansiyel tarifeler anlamına geliyor. 60 ülkeyi içeriyor. Bizi de dolayısıyla ilgilendiriyor. Bu süreçleri takip ediyoruz. Bu arada Hürmüz Boğazı ki birazdan zaten enerjide görünüm günü olduğu için detaylarıyla konuşacağız. Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar da geldi Rubio'dan, ABD Dışişleri Bakanı'ndan. O da diyor ki Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik operasyonlara bölgesel saldırılarla karşılık veriliyor. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri koruyor dedi. Yine son dakika var. ABD bakır, çelik ve alüminyuma yeni tarife dönemi 8 Haziran'da başlayacak diyor. Yani bir yandan aslında İran-ABD savaşı, bunun enerji üzerindeki etkisi ve dolayısıyla da makroekonomik yansımaları. Diğer bir tarafta da yine Trump'ın göreve geldiği günden itibaren konuştuğumuz tarifeler hususu, bunların kapsamının belki genişletilmesi, arttırılması gündemimizde. Bunların hepsi önemli başlıklar ve bizleri de çok yakından ilgilendiriyor. Zira piyasaları takip ediyoruz hep birlikte. Piyasalar demişken gelsin rakamlar. Hızlıca bir bakalım. Az önce BIST 100'ü birlikte kapattık. 13.965 puandan kapattı. %1.65 düşerek gün içi gördüğü en düşük seviyede 13.940'tı. Dolayısıyla bugün keyifli bir gün olmadı piyasalarda ve BOFA'nın da yoğun olarak satış tarafında yer aldığı bir gün olduğunu söylüyor veriler. Dolar TL 45.95.83'te, Euro TL'de 53.37.60 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesi 17.45'te 1.16'nın altına gerilemişti. Tekrar 1.16 seviyesinin üstündeyiz. 1.16.09'a geldi parite. Avrupa borsaları birazdan Ceren bize daha detaylı olarak anlatacak ama burada da kırmızılar hakim. En çok değer kaybeden endeks şu anda Frankfurt DAX endeksi %1.26. En az değer kaybı da Londra'da %0.36 olarak bu ekranda en azından karşımıza çıkıyor. ABD borsalarında da bugün satıcılı bir seyir var. Dow Jones %0.77, S&P 500 %0.50, Nasdaq %0.72. Bu arada bir son dakika daha, ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Güney Kore'ye metal tarifelerinde muafiyet tanıdı. Şimdi işte böyle de başlıklar da geliyor. Bir kez daha tekrarlayayım. Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere ve Güney Kore'ye metal tarifelerinde muafiyet tanıdı başlığı geçiyor Bloomberg'den. ABD tahvilleri satıcılı bir seyir izliyor bugün. Getiriler de dolayısıyla yukarı yönlü hareket ediyor. 10 yıllık uzun vadede 4.48.87'ye geldi getirim. 5 yıllıkta 4.21.08'e ulaştı ve 2 yıllık tahvilde de 4.08'in üstüne geldik. 4.08.03'teyiz. MTI ve Bitcoin tarafına baktığımızda Brent ile ABD tipi ham petrol gün içi gördükleri en yüksek seviyede değiller belki ama yine de Brent $97.65'de %1.7 yukarıda. ABD tipi ham petrolde de yine benzer bir yükseliş var. $95.40 civarında. Bitcoin %1.85 geriliyor. $66.244'dan geçiyor işlemler. Altın ve gümüşe baktığımızda orada da altın %1 eksi de $4.441'da. Gümüş %2.38 aşağıda $73.30'den işlem görüyor. Rakamlar böyle efendim. Şimdi dedim ya, bugün enerjide görünüm günü. Haydi hemen başlayalım, konuşacak çok konumuz var bugün. Buyurunuz. Bu hafta enerjide görünümde bana Enerjisa Komotiz Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever eşlik ediyor. Yusuf hoş geldin.
2: Hoş buldum İdam.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim.
1: İyisin.
2: İyiyim. Sen nasılsın?
1: Yoğun değil mi? Yani evet. O yoğunluk bir türlü bitmiyor. Sen şimdi biraz daha seyrek geliyorsun ama sen ne zaman yayına gelsen aslında birçok konu da birikmiş oluyor. O yüzden hiç aslında lafı uzatmadan sorularla girelim. Gündemi de bir değerlendirmeni isteyeyim. Öncelikle istersen biz içerideki Nisan ve Mayıs ayı tarihi düşük aslında verilere işaret etti. Spot elektrik fiyatlarını işaret etti. Hem üretici hem tüketiciye nasıl bir yansıdığını finansal olarak merak ediyorum.
2: Evet. Şimdi Didem, ben sana şöyle desem. Desem ki geçen sene Nisan ve Mayıs elektrik fiyatı 65 dolar. Hı hı. Bir de üstüne Hürmüz krizi var şu anda. Yani

0: ayı için 20
1: gördüğümüz
0: dolar,
1: rakamları kabul edemez, anlayamaz.
0: Gördüğümüz rakamları tahmin edemezdi. Tahmin. Çünkü Nisan ayında gördüğümüz spot elektrik fiyatı 20 dolar. Mayıs ayında gördüğümüz spot elektrik fiyatı 13 dolar.
1: Nasıl oluyor derdim ben.
0: Evet, nasıl oluyor? Bunun en temel nedeni son 60 yılda gördüğümüz yağışlar. Yani son 60 yılın en yüksek yağışlar, öyle söyleyeyim. Bununla dolayısıyla hidroelektrik üretimini zirve yaptırması. Hatta öyle bir noktadayız ki hidroelektrik üretim santralleri gelen bazı suyu elektriğe çevirmeyip direkt vermeye başladı. Hatta sosyal medyada falan görmüşsünüzdür. Bazı işte büyük Atatürk hidroelektrik santrali, Keban bile su bırakmaya başladı ki bunların devasa barajları var, rezervuarları var. Dolayısıyla Türkiye hidroelektrik üretim kapasitesi yüksek bir ülke. Su da çok olunca, bunun yanına rüzgar ve güneş de koyunca ne doğalgaza ihtiyaç kaldı ne kömüre ihtiyaç kaldı. Elektrik fiyatları da böyle tarihi düşük seviyelerde.
1: Peki şimdi hem üretici hem tüketici açısından, tüketici memnun tabii yani herhalde, değil mi? Üretici açısından da tüketici açısından da bir değerlendirme yapar
0: mıyız? Şimdi üretici açısından bir konuşalım. Açıkçası tamam. Üreticiler aşırı mutsuz. Ama yani üretici, tabii basiretli üretici de elektrik piyasasını takip ediyorsa böyle bir fiyat oluşumunun olabileceğini tabii bilir. Çünkü bu kadar çok su geldiği zaman elektrik fiyatları aşağı gelir. Şöyle konular var üretici açısından. Yani dediğim gibi mesela su var, elektriğe dönmüyor. Dönse de paraya dönmüyor. Rüzgar, birçok rüzgar santrali bazı saatlerde rüzgar esmesine rağmen santrali durdurdu.
1: Tabii.
0: Çünkü elektrik fiyatına siz kabaca bir 5 dolarda bir iletim, lojistik maliyeti ödüyorsunuz üstüne. O elektrik fiyatı sıfır çıkınca üretirsem ekstra bir maliyetim olacağı için durdurdu. Keza güneş santralleri de öyle. Dolayısıyla üreticiler için çok zorlu bir hikaye. Birçok santral bence hani maliyetlerini, bırakın maliyetlerini çıkaran, çalışan maliyetlerini bile çıkaramamıştır. Tüketiciler açısından da durum şöyle. Şimdi yani tüketici, iki tüketici var Türkiye'de. Bir, tarifeye maruz kalan, EPDK tarafından tarifeleri belirlenen, özellikle evlerde 4000 kWh'ın altında olanlar. Onlarda bir fiyatta bir şey yok zaten.
1: Değişik
0: fiyat
1: yok.
0: Evet. Fiyat tarifeye göre belli oluyor. Zaten çok sübvanse bir tarifeden aldıkları için çok ucuz elektriği tüketiyorlar. Ama işte evlerde belli 4000 kWh'ın üzerinde olanlar, sanayicilerin ve neredeyse bütün ticarethanelerinin hepsi bu fiyattan olumlu anlamda yararlanıyor. Asıl buradaki nokta şu bence. Yani burası çok kritik bir nokta. Şimdi elektrik şöyle bir konu. İşte dediğim gibi geçen sene 65 çıkan, bu sene 15 dolar çıkmış yani ortalamasını alırsak.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir sapma. Açıkçası Hürmüz meselesi, enerji krizi yani ve kurak, çok kurak olan dönemler de oldu. Yani bu 15 çıkan şey aslında 150 de çıkabilir.
1: Çıkabilir.
0: Yani
1: şimdi bu Hürmüz tarafıyla ilgili var soracağım sorular ama özellikle bu Nisan ve Mayıs ayında gördüğümüz bu tarihi düşük seviyeler yılın geri kalan kısmında da devam eder mi sence? Depolar dolu diyorsun yani, hani barajlar dolu, tesisler dolu.
0: Şimdi Türkiye'de elektrik talebi mevsimsellik gösterir. İlk bahar ayları da elektrik talebinin en düşük olduğu zamanlardır. Ve yaz geldikçe hem hidro üretimi düşer hem elektrik talebi artar. Dolayısıyla böyle 15-20 dolar elektrik fiyatı görme ihtimalimiz bence Haziran ortasından sonra veya Temmuz gibi, havalar ısındıktan sonra çok zor hale
1: çok
0: gelir.
1: Zor.
0: Çok böyle fiyatlar beklenemez. Ama tabii depoların dolu olması ister istemez işte aşırı sıcaklarda bile Türkiye'nin arz güvenliğinin güvenli olmasına neden olur. Yani elektrikte hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ve ileri vadelerde elektrik fiyatını baskılayacak bir unsur olabilir. Ne kadar olur? O kadar çok olmuyor Türkiye'de. Çünkü rezervuarlı, yani suyu aylarca taşıyabilecek santral sayısı o kadar fazla değil. Dolayısıyla benim beklentim havalar ısındıktan sonra bu elektrik fiyatlarının yavaş yavaş yukarı doğru gitmesi. Doğalgaz ve kömür fiyatlarına göre de belli noktalarda
1: daha stabil fiyatlar, bir hale
0: daha
1: gelmesi.
0: Daha fiyatlarda, daha yüksek noktalarda stabil bir hale gelmesi olur.
1: Peki hala, hadi Hürmüz'den bahsedelim biraz. Yani gündemimizden çıksın artık diye bekliyoruz. Temaslar, görüşmeler devam ediyor deniyor. Bir yandan çatışmalar devam ediyor falan. İşler biraz karışık. Biraz önce son dakikaları da paylaştım. İşte oradan geçen gemileri ABD koruyor, şu bu falan. Nasıl etkiliyor doğalgazı, işte elektriği, petrol tarafını?
0: Ya önce şunu söyleyeyim, çok işin içinde olan biri olarak artık bu gelen bilgilerin hiçbirine güvenmiyorum.
1: Çünkü yani
0: hayır, yani çok fazla bilgi akışı var. Ama hangisi ne kadar güvenli bilmiyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü içerisinde çok fazla manipülatif olan olduğunu da düşünüyorum. Yani sayısını artık saymayı bıraktığım noktada gelen bilgi, aşağı veya yukarı fiyatları etkileyecek bilgi ters yönde olduğunu duyduk. Yani bir taraf bir şey söylüyor, diğerinin ondan haberinin olmadığını fark ediyorsunuz. Ve çok farklı kaynaklardan geliyor. Dolayısıyla şu an belki de yeni dünya düzeni, bilmiyorum, alışmamız gerekiyor artık buna. Ama bilgi o kadar çok...

0: kaynaktan ve resmi olan ve olmayan kaynaktan biri geliyor ki artık onları böyle anlamlandırmanın çok zor olduğu zamanlardan
1: elemek
0: geçiyor.
1: Elemek de zorlaşıyor değil mi? Yani hani süzgeçten geçiririz normalde biz, yani işimiz gereği zaten ancak teyitli haberleri paylaşmaktır evet. bizim işimiz, ama o kadar çok haber dediğin gibi etkiliyor ki piyasa fiyatlarını. Ona da değinmeden de geçemiyorsun.
0: Muhakkak yani bir Amerikan başkanı söylüyor yani. Yani
1: ya tabii veya
0: işte ne bileyim. İşte İran'dan çeşitli kaynaklardan tabii, haberler tabii. geliyor. Günün sonunda hani
1: sen Trump'tan gelenleri de mi yani itibar etmiyorsun?
0: Yani anlaşıyoruz diyor. İran'dan ertesi gün ya bir
1: anlaşmıyoruz.
0: Yani hayal görünüyor diye bir evet. anlaşma geliyor veya işte anlaşıyoruz diyor. Ertesi sabah bakıyoruz ki Amerikan silahlı kuvvetleri bir şekilde İran'ın bir yerini tabii, vurmuş. O da tabii. Kuveyt'i vurmuş. Yani ama tabii. iki saat önceki haber bayağı olumluydu. Doğru. Dolayısıyla piyasada yani fiyatlamanın çok zor olduğu zamanlardan geçiyoruz evet. bence. Ya ben doğalgaz ve yani Avrupa doğalgaz, Asya doğalgaz ve petrol fiyatları için söylüyorum bunu. Çünkü Amerika fiyatları veya işte Türkiye elektrik fiyatları şu an buradan ağır ilerliyor. İki senaryo var. Yani benim şu an itibariyle söyleyebileceğim. Bir tanesi şu. Yani çok konuşulan nokta herhalde şu. Yani işte bir sayfa bir şeyde anlaşacağız. Bu 3 ay boyunca biz nükleer müzakere, işte İran'a yaptırımlar, İran'ın sağda solda kalan parası neyse bunun hakkında bir müzakere yürüteceğiz. Bu süreçte de Hürmüz Boğazı açık olacak. Nasıl olur? Piyasalar muhtemelen olumlu tepki verir. Aşağı gelir ama bu risk premiumu her zaman olur. Yani evet. bu savaş başlamadan önce gördüğümüz 60 dolar petrol, 30 euro TTF evet. falan bunlar
1: onlar
0: bence,
1: artık zor diyorsun.
0: Onlar bence yani en azından bu 3 aylık süreçte çok zor olur. Ama şeyi de unutmayalım. Mesela 2022 Ukrayna-Rusya savaşı başladı. Biz dedik ki ya bu savaş herhalde birkaç ay bitecek. Herkes o şekilde. Bugün 5. senesi ve dün Ukrayna Rusya'nın çok
1: saldırdı.
0: Önemli bir petrol sahasına, işte enerji tesisine saldırı yaptı. Dolayısıyla bu savaşların ne kadar gideceğini de öngörmek çok zor. Yani bu kriz eğer Hürmüz açılmadan uzarsa, çünkü talebin yani global gaz talebinde, petrol talebinde düşük olduğu zamanlardan geçiyoruz.
1: Doğru.
0: Yani kış yaklaştıkça, depolar dolmadıkça
1: ekonomiler
0: bugün finansal Financial Times'ta şey vardı, işte OECD'nin bir haberi vardı, işte eğer Hürmüz devamlı olursa o tabii daha GDP etkisini evet. yani büyüme etkisini söylemiş, ama enerji bakımından da şu anki fiyatlar çok optimistik geliyor bana.
1: Doğru.
0: Açıkçası yani bir bilinmezlikte yüzüyoruz. Hürmüz krizi için söylüyorum, bence fiyatlar optimistik, yani herkes hızlıca çözüleceğini düşünüyor mantıken, çünkü bir Amerika bunu çok uzamasını istemiyor, iki yani tamam savaş İsrail, Amerika, İran da bütün körfez ülkelerinin dünyası kararmış durumda
1: tabii,
0: ve evet, devam edemez
1: tabii.
0: gibi.
1: Peki hala yani Yusuf, daha bu konuyu konuşacağız, o anlaşılıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum, o süremizin de sonuna geldik. Enerjide görünümü noktalıyoruz. Ardından ben Londra'ya gidiyorum, bizden ayrılmayın. Bugün Avrupa borsaları da aşağı yönlü bir seyir izliyor diye sizlerle paylaşmıştım. Detaylar için Bloomberg YT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu şimdi telefon attığımızda. Ceren, hoş geldin. Kısaca da senden bir Avrupa toparlaması rica edeceğim bugün. Neler aktaracaksın?
2: İyiden merhabalar. Evet, Avrupa borsaları bugünü düşükle tamamladı. Almanya borsası %1 aşan kayıpla en sert değer kaybeden endeks oldu. Diğer Avrupa endekslerinde görece biraz daha sınırlı kayıplar var. Tabii Orta Doğu'da yeniden alevlenen çatışmaların petrol fiyatlarını ve tahvil getirilerini yükseltmesi etkili oldu bu yaşanan düşüşte. Bugün Brent petrolün varili bu ay ilk kez 98 doların üzerine çıktı. Fakat tabii Trump'tan gelen açıklamalar var öğle saatlerinden sonra. Piyasa Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini ve ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukasının işçi bayrağına kadar kaldırılabileceğini söylemesinin ardından kayıpları bir miktar telafi etmişti. Ardından Trump bunun pek olası olmadığını ifade etti. Yani burada kafa karıştırıcı tonda gelen açıklamalarla birlikte piyasa yön bulmaya çalışıyor. Diğer tarafta tabii ticaret endişeleri de bugün piyasalara yön verdi. Çünkü Trump ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen gümrük duvarını yeniden inşa etmeye çalışırken Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'tan yapılan ithalata %10 gümrük vergisi önerdi. Bu tarifeler zaten bu ay bir faiz artışı ihtimaliyle karşı karşıya olan Avrupa hisseleri için yeni bir baskı unsuru olma riskini beraberinde getiriyor. Diyelim, yeniden söz sana bırakalım Didem.
1: Ceren çok teşekkür.

ediyorum. Sana kolaylıklar diliyoruz. Ve efendim biz bir reklam arasına gidiyoruz. Şimdi günden kalanlarda dönüşte de Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Saide Uzunoğlu hocamızla sohbete başlayacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
8: Günden kalanlar devam ediyor. Sadi hocamızı alalım hemen yanımıza ve sorularımızı paylaşalım. Hoş geldin Sadi hocam, nasılsın?
9: Merhaba Didem, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
8: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sadi hocam, hafta başında büyüme geldi. Çok hızlıca bir veri değerlendirmesi senden rica edeceğim. OECD'den de küresel büyümeye yönelik uyarılar var. Şimdi hani Türkiye için de büyüme tahmini aşağı çekildi zaten. Bloomberg ET'de %3'lük bir beklenti vardı. Yıllık %2,5 geldi. Bu ne anlama geliyor ve hani biz özellikle şu an içinde bulunduğumuz konjonktürde bu veriyi nasıl okumalıyız?
9: Şöyle, tabii ki %2,5'luk bir büyüme Türkiye ekonomisi açısından hedeflenen büyümelere bakarsan %4 civarındadır Didem. Her orta vadeli programda biliyorsun.
8: Tabii.
9: Belli bir süre sonra %4'lük bir büyümeye ulaşılacağı ifade edilir. Demek ki 4'ün altındaki bir büyüme aslında durgunluğu ifade eder. Yani potansiyel olarak büyümesi gereken ülkenin %4'lük bir büyümedir. 2,5 dersen o zaman bir durgunluktan rahatlıkla söz edebiliriz. Tabii burada belki de ekonomi yönetiminin istediği, tercih ettiği de bu zaten. Ekonomiyi biraz soğutmak, yavaşlatmak ve böylece enflasyonla mücadele etmek bunun temel amaçlarından bir tanesi. Bu nedenle de yüksek faiz, kontrollü kur dediğimiz bir sistemi uyguluyoruz şu anda Türkiye'de.
8: Evet.
9: Tabii bunun özellikle nereden kaynaklanıyor büyüme dediğimizde tabii ki bizim ilk bakmamız gereken şey İmalat sanayidir, yani sanayidir. Sanayinin payının, toplam ekonominin içindeki payının sürekli aşağıya doğru gelmesi aslında bizim en azından sürdürülebilir büyüme dediğimiz, daha sağlıklı büyüme dediğimiz, çünkü biz ürettiğimiz zaman bunu ihracatla gerçekleştiriyoruz. Oysa büyüme rakamlarında ihracatın büyümeyi negatif etkilediğini, yani ihracatta bir artışın olmadığını, tam tersi hareket ettiğini ihracatın. Bu nedenle de dış talep, tabii bunu da dünya ekonomisindeki belirsizliklere de bağlamamız gerekiyor. Dışarıda işte savaş ortamı, jeopolitik riskler, tedarik zincirlerinde yaşanan problemler, hepsi ciddi anlamda problemin arttığını, bu nedenle de dış talebin azaldığını da gösteriyor bize. Bir taraftan iç talep, bir taraftan dış talep baskısı maalesef imalat sanayi üzerinde ciddi bir baskı.

0: yaratıyor. Tabii ki burada istihdamı da olumsuz etkiliyor. O nedenle imalat sanayinde çalışanlar büyük ölçüde hizmetler kesimine kayıyor. Hizmetler kesiminde ne kadar kaliteli bir istihdam yaratabiliyoruz, o da ayrı bir belki gündem yaparız başka bir gün.
1: Yarın da
0: Ama
1: işsizlik oranı gelecek, Nisan ayı verisi. Tabii onun da alt başlıklarını yine konuşuruz Sadi Hocam, ama büyüme noktasında bir iki hatırlatma da yapmak istiyorum
0: tabii.
1: müsaadenle izleyicilerimize. Şimdi City örneğin geçen sene %3.6 büyüyen Türkiye için bu sene %2.5'luk bir büyüme öngörüsünde bulundu. EBRD yine daha yüksekte bir beklentiye sahipti. %4, o da %3.5'a çekti. Goldman'da ise %2.7'lik bir büyüme beklentisi var. Yani bu aşağı yönlü revizyonlar tabii Türkiye'ye has değil. Birçok konu başlığı var işte, etkileyen savaşlar gibi örneğin. Ama pek de parlak bir sene olarak tamamlanmayacak sanki büyüme tarafında. Kompozisyonda önemli tabii hocam, söylediğin gibi. Şimdi bir de tabii bu hafta yarın işsizlik var dedim ama cuma günü de enflasyon var Sadi Hocam. Yani asıl hani enflasyon tarafı Mayıs ayı verisi nasıl gelir sence? Ve hemen akabinde de tabii Merkez Bankası nasıl bir yol haritası izler, nasıl bir karar alır, bu piyasaları nasıl etkiler? Herkes biraz durup bunu düşünüyor bugünlerde, ne dersin?
0: Şimdi artık ekonomik büyümede bizim de demek ki yaşadığımız problem, bütün dünyanın yaşadığı problem gibi, ekonomik büyümede biz durgunluk olarak tanımlayabileceğimiz bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu iyi bir şey değil tabii ki, yani ekonomik faaliyetlerin zayıflaması anlamına geliyor. İşlerin yavaşlaması anlamına geliyor. Talep yetersizliği ciddi bir problem zaten, ama hane halkı tüketimi işte büyümeyi sanki itiyor gibi görünüyor, ama hane halkının da zaten daha önce de söyledik, belirli bir kesim var. O talep zaten devam eden bir talep. %20'lik bir kesim, o zaten harcamaların Türkiye'deki %50'sini gerçekleştiriyor. Onun için toplam talepte bir artış var diye bir analiz yapmak çok doğru olmaz. Tabii bunun için ne yapıyoruz? Ya biz bunları enflasyonu baskılamak için yapıyoruz. Tabii ki enflasyonda da şu anda baktığımız kadarıyla herhalde %1,5 civarında bir enflasyon rakamı açıklanacak gibi geliyor. Çünkü gerek İstanbul Ticaret Odası'nın gerekse Türk İş'in yaptığı çalışmalara baktığımız zaman 1,5 civarında bir enflasyon gelecek. Yine 30'un üzerinde bir enflasyonda devam edeceğiz biz. Yani trend onu gösteriyor.
1: Bunun
0: Merkez
1: DKT
0: Bankası'nın...
1: anketini hatırlatayım. Onu da paylaşmış oldum bir kez
0: Tabii.
1: daha. %1.59 Mayıs beklentisi. Yıllık olarak da 32,5'luk bir enflasyon beklentisi var. Yıl sonunu da söyleyeyim. O da %29. %29'da tamamlarız diye bir beklenti
0: 30'da
1: çıktı.
0: anlaşalım.
1: 30'da anlaşalım. Peki.
0: 30'da anlaşalım.
1: Pekala. Şimdi tabii Merkez Bankası sadece içeride de değil tekrar. Bunu çok kullanıyoruz artık cümle içerisinde bu ara. Çünkü bütün dünyanın etkilendiği bir konjonktür de var şüphesiz. Bunları ve o gündemin bir tanesi de işte savaş, ve savaş demişken de bir son dakika daha geldi Sadi Hocam. İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den silahlı kuvvetler ABD'nin kullandığı noktalara yönelik saldırılar düzenliyor der İran Dışişleri Bakanı. Bakıyorum şöyle bir petrolde ekstra bir şey yaşanıyor mu tekrar diye. %1.74 yukarıda hala Brent, 90 dolar 67 sentte. Ya bu da bitmiyor mesela, yani bir yandan görüşmeler devam ediyor kesintisiz diyor Trump, öbür tarafta İran Dışişleri Bakanı'ndan böyle bir açıklama geliyor. Dezenformasyon olabileceğini düşündüğümüz birçok paylaşımda oluyor yine şüphesiz, ama elemekte de zorlanıyoruz. Nasıl yapacağız peki? Yani bu kadar bu bilgi kalabalığı içerisinde nasıl yapılacak ekonomik projeksiyonlar, beklentiler Sadi Hocam?
0: Çok zor tabii, ama burada bir çok ciddi de bir bilgi kirliliği var. Bunları yani çünkü neredeyse adeta bir spekülatif bir balon içinde bir gün olumlu haber, ertesi gün

0: olumsuz haber, tekrar olumlu haber. Yani biz bunlara göre hareket edemeyiz. Yani bu stres demek ki devam edecek. Maliyet baskısı devam edecek, tedarik zincirlerinde problemler devam edecek. Bu da ülkeler üzerinde enflasyonist bir baskı oluşturacak. Fakat tabii bizde ekstra bir problem var. Örneğin işte dünyada tarımsal ürün fiyatları %2,5-3 civarında artarken veya yatay seyrederken bizde Türk İş'in yaptığı çalışmaya göre Ankara'daki mesela gıda enflasyonuna baktığın zaman yıllık %40'lar seviyesinde. Şimdi bunu tabii ki sadece dünyadaki gelişmelere bağlamak yerine demek ki burada enflasyonla ilgili belki teşhisimizde bir problem var. Ki defalarca biliyorsun bunu konuştuk. Evet. Türkiye'de talep değil maliyet enflasyonu olduğunu defalarca ben de savundum. Piyasalardaki tekelleşme, kar enflasyonları, bütün bunları bir araya getirerek bunu analiz etmek gerektiğini söyledik. Demek ki 30'larda takılıp kalan bir enflasyon rakamımız var. Bu stres de devam edeceğine göre daha fazla faizleri yukarı doğru çekebilir mi Merkez Bankası? Artık faizlerde de yukarı doğru çekilebilecek bir marş kalmadı. Çünkü reel kesimin buna dayanması çok kolay değil. Yani bu kadar talebin baskılanması, kredilerin baskılanması, parasal sıkılaşma sonuçta reel kesimi başta olmak üzere hemen hemen bütün sektörleri olumsuz yönde etkiliyor. Ve nakit akışlarında çok ciddi bozulmalar var firmaların. Yani bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Yani artık piyasa daha yüksek bir faize asla dayanamaz. Dolayısıyla Merkez Bankası ne yapacaktır? Aynı söylemlerine devam edecek. İşte talep kontrol ediliyor. İşte büyüme yavaşladı. Ekonomik aktivitelerde bir yavaşlama var deyip en azından bir beklenti yönetimi çerçevesinde bir açıklama yapacak diye düşünüyorum Didem. Yani öyle hani faiz artırabilecek gerçekten bir marjımız kalmadı. Onu bir kere piyasanın birçok aktörü zaten özellikle reel kesim bunu çok net bir şekilde dile getiriyor. Bu kadar paranın sıkılaşması, talebin bu kadar büyük baskı altına alınması özellikle cirolar üzerinde baskı yaratıyor, borçlulukları olumsuz yönde etkiliyor. Karlılık birçok özellikle küçük orta boy işletmeler karlılık konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor. Hatta büyük işletmelerin bile birçoğunda bu karın zarara dönüştüğünü gördük. Birçok büyük firmanın büyüklerin içinde bile zarar açıklayan büyükler gördük. Dolayısıyla daha fazla artık Türkiye bu yüksek faize dayanamaz. Bir de tabii kurun baskılanması bu şekilde rekabet gücü üzerinde de olumsuz etki yaratıyor. Dolayısıyla ithalata dayanan bir sisteme doğru adım adım daha fazla ithal bağımlılığının arttığı bir noktaya doğru gidiliyor. Büyük olasılıkla herhalde ekonomi yönetimi bir düşünecektir. Yani daha fazla nasıl baskılarsak bunun reel sektör üzerindeki maliyetleri ne olur? Buna herhalde bakacaktır. Çünkü işsizlik oranları da bize çok fazla bir şeyi göstermiyor. Çünkü orada yani evet 8,5 sürekli 8,5 civarında bir 8-8,5 arasında bir işsizlik rakamı açıklıyoruz ama.
1: Ama geniş tanımlı işsizlik tarafındaki sorunları da göz ardı etmemek gerektiğini de vurguluyoruz. Daha.
0: Evet, Dilem.
1: Hocam yani, şimdi son olarak aslında yani çok 1-2 dakikam var ama yine Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi de gelecek ya hazır. Onunla da birlikte FED tarafıyla ilgili beklentini alabilir miyim? Yani içeride Merkez Bankası'nın faiz arttırmaya yeri yok. FED için böyle bir olasılık var mı sence?
0: Vallahi FED için de düşürmeye bir marj yok diye belki değerlendirme yapmak mümkün. Yani yükseltme değil. Yani Trump'ın politikaları açık. Yeni Merkez Bankası Başkanı'nda faiz konusundaki yaklaşımları açık. Bence faizde bir değişiklik olmayacaktır. Evet enflasyon 3.8'lerde Amerika'da şu anda Avrupa'da da 3.2'ye geldi biliyorsun. Yani bu zaten bilinen bir durum ama faiz konusunda yukarı yönlü değil aşağı yönlü de değil yatay bir seyirin devam edeceğini hissedebiliyoruz ki bu tahvil fiyatlarına da yansıyor dikkat edersen.
1: Tabii.
0: Pariteye de yansıyor. dolar değer kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla bu savaş ortamının öncelikle bir bitmesi lazım ki biraz daha net konuşabilelim.
1: Peki. Boş Başkanı'ndan bir faiz artış sinyali var herhalde, en olası nokta o olabilir yani. Evet. Japonya Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı. Tabii o da nasıl etkiler yine piyasaları, ondan da çok emin olamıyorum. Hafızada hala tazeliğini koruyor bazı etkiler çünkü. Sadi Uzunoğlu hocam, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için bugün. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sadi hocamızı da uğurladık efendim. Günden kalanları da noktalıyorum ben. Müsaadenizle yarın saat 17'de kapanışa doğru da tekrar görüşene dek hoşçakalın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Cemaat, ben makro veri ajandasının oldukça kalabalık olduğu bir haftaya yarılamış durumdayız. Cuma günü biliyorsunuz enflasyon verisini karşılayacağız. O tarafa gözler çevrilmiş durumda. Bir yandan da pazartesi günü %2,5'luk çeyreklik büyüme verisini aldık. Onun ardından bugün itibariyle hem EBRD gibi kurumlardan hem de bankalardan aşağı yönlü revizeleri de alıyoruz büyümeye ilişkin. İşte tüm bunları Filiz Er Yılmaz'la konuşacağız. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz ilk bölümde bizimle birlikte olacak. Bunların dışında aslında bir miktarda savaş tarafını nasıl etkilediğini konuşmaya devam ediyoruz. Öte yandan

Trump'ın yeni tarifeleri var, uygulamaya koymak istediği, biliyorsunuz orada mahkeme kararlarıyla geri çevrilen tarifelerin ardından yan yollardan dolanmaya çalışmaya devam ediyor Trump. İkinci bölümde kariyer.net CEO'su Fatih Uysal bizimle birlikte olacak. Kendilerinin yolculuk raporu var, isimli bir raporları var. Detaylarını aktaracaklar bize, çalışanlar üzerinde etkilerini konuşmaya çalışacağız ve son bölümde Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı bizimle birlikte olacak. Onların da Yaratıcı Yıkım isimli bir raporu var. Detaylarını konuşmaya çalışacağız. Yaratıcı yıkım kavramını son dönemde çokça kullanıyoruz. Özellikle yapay zeka ve teknoloji temasıyla birlikte detaylarını konuşmaya çalışıyor olacağız. Ve onun öncesinde 60 dakikaya başlarken her zaman olduğu gibi günün öne çıkan gündem başlıklarına bakalım. EBRD Türkiye için 2026 yılı büyüme tahminini %4'ten %3,5'a düşürürken OECD'de büyüme beklentisini %3,3'ten %3,1'e indirdi. Öte yandan site ekonomistleri Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,5 büyüyeceğini tahmin etti. Goldman Sachs da 2026 yılı büyüme beklentisini %2,7 olarak öngördü. Yabancı yatırımcılar CHP'ye mutlak tutulan kararı alınan haftada tahvillerde 355 milyon dolarlık, hisselerde ise 293 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 333 milyon dolarlık artış yaşandı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 359 milyon dolar artarken tüzel kişilerin mevduatı 21 milyon dolar düştü. ADP verilerine göre Mayıs ayında ABD'de özel sektör istihdamı 122 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın 120 bin olması yönündeydi. Mayıs ayındaki artış Ocak 2025'ten bu yana en hızlı yükseliş olarak kayıtlara geçti. Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi piyasa beklentisine paralel olarak aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise %4,8 yükseldi.

0: Ve 60 dakikanın ilk konuğu Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte. Filiz Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ece Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi makro veri ajandası bu hafta oldukça kalabalık. Bir miktar toparlayarak başlayalım isterim ben. Büyüme tarafını sorarak başlayacağım. Şimdi orada 2,5'luk bir büyüme verisi aldık ki işte hem EBRD hem az önce gündem maddelerini paylaşırken de bahsettik. Citi gibi bankalardan aşağı yönlü revizeleri gördük. Şimdi aslında şöyle bir sıkılaşma dönemini ele alacak olursak, geldiğimiz noktaya işte büyümede enflasyon tarafında geldiğimiz noktaya bakacak olursak, enflasyon için büyümeden ne kadarlık feragat edilmesi gerekiyordu? Ne kadar edildi noktasında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu konuda çeşitli görüşler ve ayrışmalar var.
1: Tabii Ece Hanım, şimdi şöyle bir durum var. İlk etapta Türkiye enflasyonla mücadeleye başladığında tabiri caizse enflasyonda bir köpük vardı. Dolayısıyla bu köpük gidene kadar büyüme tarafında trade-off'un çok olmayacağı, yani büyümeden çok fedakarlık yapılmasına gerek olmadığı bir süreç vardı. Fakat enflasyonla mücadele ettiğiniz zaman özellikle yüksek enflasyon ülkelerde bu köpük ortadan kalktıktan sonra ve uygulanan para politikalarının gecikmeli etkileri ortaya çıkmaya başladıktan sonra ve hele ki sıkı para politikası hakkıyla uygulanmaya devam ettiği sürece belirli bir noktadan sonra artık büyümeden ödünleşmenin çok daha güçlü olduğu patikaya doğru ilerliyorsunuz. Türkiye'de aslında geçen yıl itibariyle aslında bu ödünleşmenin büyüme tarafında başladığı bir sürece evrilmişti diyebilirim. Keşke şöyle olsaydı, yani şimdi birinci çeyrek büyüme verileri geldi, yıllık bazda baktığımızda, hele ki çeyreklik bazda baktığımda verilere büyümedeki yavaşlamanın, ekonomideki o özellikle iç talep tarafında, sadece dış talep değil iç talep tarafındaki ivmenin de yavaşlamasını çeyreklik verilerde daha net bir şekilde görüyorsunuz aslında. Tabii bu ilk çeyrek verisi şöyle bir özelliği var. Daha henüz burada savaş etkisini görmüyorsunuz ama ikinci çeyrekle birlikte biz yine muhtemelen yıllık bazda %3'ün altında bir enflasyon göreceğiz. Çeyreklik bazda da belki ilk çeyreğe göre daha aslında ekonomide yavaşlamanın olduğu bir sürece evrileceğiz gibi görünüyor. Dolayısıyla keşke ikinci çeyrekten sonra gerçek anlamda ödünleşme enflasyonla mücadele nedeniyle olsaydı. Dolayısıyla bakın biraz önce siz de söylediniz, kurumlardan gelen tahminler var. Mesela kurumlardan birinde 1 puanlık aşağı yönde revizyon olduğunu görüyorum. Hatta 1.1 puanlık aşağı yönde revizyon olduğunu görüyorum. Ağırlıklı olarak sebep ne diye baktığınızda ağırlıklı olarak aslında savaş sebebinin ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye zaten toparlayayım, savaş olmasaydı da büyüme anlamında ödünleşmenin en çok aslında yaşanacağı yıl bu yıl olacaktı. Savaşla birlikte aslında savaş kaynaklı olarak enflasyonla mücadeleden daha öte, yani fiyat istikrarını sağlama amacıyla değil de finansal istikrar sağlama adına aslında ödünleşmenin bir miktar daha güçlü olduğu bir sürece evrildi. Tabii burada şunu da izleyip göreceğiz. Finansal istikrar tarafında çok büyük bir tehlike olmadığı sürece fiyat istikrarını da gözeten ama eskisinden daha fazla bu büyümedeki yavaşlamayı da karar merciinde denkleme koyan bir merkez bankası olacaktır. Bu şu demek değil tabii ki. Yani büyümeyi enflasyonun önüne koyacak demek değil ama merkez bankasının yakın vadedeki sözel iletişimde şunu hep görüyoruz. Yani şunu göz ardı etmeyin. Dezenflasyona büyümedeki yavaşlama, iç talepteki yavaşlama da katkı sunacak. Ben bunu da dikkate alarak karar alacağım diyen bir merkez bankası da var. Onun için anlaşılan o ki savaş kaynaklı olarak, finansal istikrar sağlama kaynaklı olarak büyümeden eğer savaş böyle devam ederse daha fazla mecburen de olsa tırnak içerisinde ödünleşmeye katlanmak zorunda olduğumuz bir süreç olur. Savaş biterse belki bu ödünleşme meselesi bir miktar daha derece itibariyle düşük olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi karar tarafında denkleme alınacaktır dediniz. Orada büyüme tarafı hem de sanayinin durumu. Çünkü orada zaten büyüme tarafında sanayinin de daraldığını gördük. Ve bir yandan da sizin de söylediğiniz gibi hani tüketim tarafından da bir enflasyona pozitif katkı olması beklenirken tüketerek büyümeye de devam ettiğimiz bir noktadayız. Tüm bunlar enflasyon tarafına nasıl yansıyacak diye baktığımızda bu hafta 1.53'lük İTO enflasyonunu aldık. Siz ne beklersiniz hani bu savaş ortamında nasıl petrol fiyatlarıyla birlikte gelecek Mayıs ayı enflasyonu Cuma günü?
1: Evet Ece Hanım, yani yapılan çalışmalara da baktığımda açıklanan rakamlar, evet dediğiniz gibi İTO enflasyonuna bakıyoruz 1,55, web TÜFE'ye bak 1,53 İTO, web TÜFE'ye bakıyorum 1,55. Evet, bunların her zaman korelasyonu TÜİK'te çok güçlü olmayabiliyor ama bunlar bizim için öncü göstergeler. Ben kendi yaptığım hesaplamada 1,51 olarak hesapladım. Yani piyasa 1,6 bekliyor. Ben biraz piyasanın hemen biraz altında, hem İTO'ya hem web TÜFE'ye daha yakın bir enflasyon bekliyorum. Dolayısıyla bu şaşırtıcı olmaz. Tabii burada ilginç gelen hane halkı tarafından özellikle, yani nasıl oluyor bu? Biz savaşın ortasındayız. Geçen ay 4,2'lik bir enflasyon vardı ki şunu da unutmayalım. Savaş yokken de kolay kolay %2 bandına indiğimiz dönemler çok az aylık bazda baktığımızda. Burada özellikle gıda fiyatlarındaki rahatlamanın büyük, tabiri caizse ekmeğini yiyeceğiz gibi görünüyor. Yani ben yapılan çalışmalara baktığımda, tahminlere, birçok tahminde aylık bazda gıdada negatif rakamlar olduğunu görüyorum. Kuvvetle muhtemel. Bende de yaklaşık %0,6 civarı pozitif bir aylık gıda enflasyonu olduğunu görüyorum. Burada da özellikle hava koşullarının iyi gitmesi, yağışların artması hem üretim hem rekolteyi artırdığı için teknik olarak düzeltmenin etkisiyle birlikte gıda tarafında iyileşmeyi göreceğiz diye düşünüyorum. Fakat orada her ne kadar gıdada bir iyileşme olsa da özellikle hizmet alt kalemlerinde, özellikle başta lokanta, oteller, yemek içme hizmetleri tarafı, eğlence kültür tarafı, özellikle hem tatil etkisi, hem mevsim etkisi, hem piyasa fiyatlamaları kaynaklı olarak bir miktar daha güçlü görünüyor. Onun için ben 1,5 civar bir enflasyon olabileceğini düşünüyorum. Tabii bunun
0: Hocam.
1: daha üzerinde bir enflasyon ya da daha altında bir enflasyon daha volatil bir piyasa yaratabilir tabii ki.
0: Hocam, yaz boyunca bu gıda tarafının etkisi devam eder mi? Çünkü hani El Nino etkisi de konuşuluyor ya, Avrupa tarafında özellikle çok ciddi sıcakları görüyoruz. İşte Temmuz ayından sonra Ağustos başı gibi Türkiye'de de etkisini göstermesi bekleniyor. Bunların negatif bir etkisi olur mu, yoksa oradaki gidişat devam eder mi geçtiğimiz senelerde olduğu gibi?
1: Yani en azından şöyle, yakın vadede gördüğümüz daha yüksek gıda fiyatlarına göre daha iyi seviyeler görürüz, belirli düzeyde bu olumsuz etkiler olsa da. Çünkü yakın vadede özellikle bu kuraklık, donun da etkisiyle birlikte ciddi bir artış görmüştük. Onun için birazcık daha, en azından birkaç ay daha mevsim etkileriyle birlikte burada rahatlama görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum ben Ece Hanım.
0: Peki şöyle bir içerideki diğer verilere baktığımızda, şimdi dolar tarafına, işte özellikle bu 2 hafta önce, işte mutlak kararın olduğu hafta, zaten rezervlerde biz swap hariç net rezervlerin 30 milyar doların altına gerilediğini gördük. Rakamlar da bunu teyit etti. Onun dışında baktığımızda aslında dolar tarafına da bir miktar giriş olduğunu görüyoruz. O tarafın bir risk oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Hani bu dediniz ya, merkez karar verirken işte denkleme aslında sanayi tarafını da katacaktır. Bu tarafı da katacak mı, yoksa bu seviyeler daha henüz bunları konuşmak için erken seviyeler mi?
1: Ece Hanım, bence şöyle, yani savaş başladığından bu yana içerideki iç siyasi haber akışlarıyla birlikte bence Merkez Bankası, bana kalırsa, masaya oturduğunda birincil baktığı yer rezervler tarafı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bununla bağlantılı olarak kurdaki istikrar meselesi. Onun için birinci sırada şu an, evet, bizim Merkez Bankamızın elbette ki birinci hedefi fiyat istikrarı. Finansal istikrar gibi bir görevi yok. Fakat bizde ciddi bir ödünleşme olduğu için finansal istikrarla fiyat istikrarı arasında, mecburen de olsa fiyat istikrarını gözetmek zorunda olan ilk sırada, hele ki böyle zorlu dönemlerde, bir Merkez Bankası var. Şimdi bugün gelen veri piyasada bir miktar teyakkuz hali ilan edilmiş gibi görünüyor. Özellikle brüt rezervlerde 8 milyar dolar civarında bir azalış var. Dediğiniz gibi psikolojik olarak swap hariç net rezervler 30 milyar doların altına indi. Burası psikolojik bir eşik. Şimdi Perşembe günü yine geçtiğimiz haftanın rakamlarını göreceğiz. Şimdi ben açıkçası önümüzdeki hafta bir faiz artırımı beklemiyorum Merkez Bankası'ndan. Fakat şimdi yarınki veride de geçmiş dönemlere göre bir miktar daha belirgin bir rezerv erimesi varsa, acaba piyasaya bir sinyal vermek zorunda hisseden bir Merkez Bankası olur mu tartışması var. Açıkçası ben yarınki gelecek, ya Perşembe günkü gelecek veri de bir miktar daha böyle azalmaya işaret ediyor olsa da, ben açıkçası Merkez Bankası'nın yine faizi sabit tutacağı kanaatindeyim. Faiz artırım çıpasının eskiye göre çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada finansal istikrar çok önemli. Beklenenin çok ötesinde bir ciddi bir, elbette burada bir bozulma olursa tabii ki bu sinyali verir. Bu noktada bunda bir sakınca yoktur ama bence bir etkileri görmek isteyecektir. Çünkü şöyle bir durum var. Özellikle son 1-2 haftadır rezerv satışının ana sebebi iç siyasi gelişmeler. Şimdi orada da şunu görüyoruz. Piyasa en kötünün geride kaldığını fiyatlıyor. O nedenle bence Perşembe günkü veriler çok önemli olacak. Eğer Perşembe günü 22 Mayıs haftasına göre bir miktar daha satışların azaldığı bir seyir olursa, faiz artırım aslında meselesi tamamen masadan kalkar diye düşünüyorum. Onun için bir miktar bunu izleyip görecektir diye düşünüyorum. Bu mutlak mutlan kaynaklı olarak piyasadaki o telaşenin ne kadar olacağı. Tabii burada ben DTH tarafına da bakıyorum. Evet, orada 1,5 günlük bir süre var 22 Mayıs haftasında ama çok güçlü bir DTH'a yönelme etkisi görmüyorum. Muhtemelen bayram haftasında da o etkiyi görmeyeceğiz diye düşünüyorum. O açıdan hani DTH tarafını da rezervler tarafını da birlikte değerlendirdiğimde elbette ki izleyecektir. Hatta karar mekanizmalarında birinci sırada yer alıyor diye düşünüyorum. Ama biraz daha izleyip görmeyi tercih edebilir diye düşünüyorum Merkez Bankası.
0: Hocam son olarak şu yurt dışındaki gelişmeleri de toparlayalım. Savaş kısmını zaten çokça konuşuyoruz. 3 aşağı 5 yukarı etkilerini biliyoruz. Bir de haber akışı çokça değişiyor ama ABD tarafında Trump'ın tarife gündemini yeniden bir kez daha gündeme getirdiğini görüyoruz. O tarafı bir size sormak istiyorum. Yani çokça işte yüksek mahkemeden döndü. Daha sonrasında benzer süreçler yaşandı. Şimdi yeniden işte Türkiye'nin de içinde olduğu bazı ülkelere %10'luk 10-12,5 arasında bir tarife getirme durumu söz konusu. Hani bu da aslında mahkemeden döner mi dönmez mi, hem o tarafı da merak ediyoruz. Girer mi yürürlüğe diye. Hem de bunun etkileri ne olacak? Çünkü son gelinen noktada iptal edilmesiyle birlikte orada öyle bir tarife durumumuz yoktu.
1: Evet Ece Hanım, yani şöyle, tabii bu çok iyi bir haber değil. Çünkü hani savaş döneminde jeopolitik riskler vardı ama en azından şu piyasada şöyle bir fiyatlama da vardı. Yani en azından Amerika kaynaklı olarak veya Amerika ile Çin arasında tarifeler konusunda çok büyük gerginliklerin olmadığı, her iki ülke arasında daha çok soğuk dengenin fiyatlandığı bir süreç vardı. Neyse bir taraf kötüyse işte ise daha önce kötü olan tarafta bir hareketlilik yoktu. Şimdi dolayısıyla savaş noktasında da çok kritik bir yere geldik. Yani bence ya daha iyiye gideceğiz ya da çok daha kötüye gideceğiz diye düşünüyorum. Artık ramak kaldı. Dananın kuyruğu kopacak. Çünkü Amerika buradan sessiz sedasız İran bu şartları kabul etmezse çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Daha sertleşme ihtimali olabilir. Dolayısıyla böylesi bir sıkıntılı süreçte yeniden tarifelerin gündeme gelmesi ikinci bir belirsizlik yaratacaktır piyasalarda. İkinci bir güvenli liman ihtiyacı yaratacaktır diye düşünüyorum bu noktada. O açıdan çok iyi olmadı. Tabii burada farklı bir takım maddelere, yasalara dayanarak Trump bu yetkiyi almaya çalışıyor. Bu da Temmuz ayı içerisine netleşecek. Daha önce bunu yapmaya çalışmışlardı ama yapamamışlardı. Dolayısıyla diyelim ki bu yürürlüğe girdi. Bu tabii piyasa açısından çok olumlu olmayacaktır. Çünkü öte taraftan piyasa şunu fiyatlayacak. Diyelim ki savaş erken bitti. Savaş erken bitse de bizi bekleyen yine Trump ve tarifeleri meselesi var. O nedenle derdimiz bitmedi olarak da bakacaktır bu meseleye diye düşünüyorum. Onun için bir takım yasalarla, özellikle Trump bir döneminde ya da bir takım maddelere dayanarak Trump bir döneminde bazı tarifelerin getirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla gelme ihtimali de yüksek. İzleyip görmek gerekir ama tabii piyasa açısından olumlu değil bu süreç. Çünkü şunu takip edeceğiz. Tamam, ABD ile Çin arasında ticaret kurulu kuruldu, yatırım kurulu kuruldu. İyi mesajlar diplomatik anlamda verildi. Ama bu şu anlama da gelebilir. Trump bunlara devam ediyorsa, savaş bittiğinde yeniden eksenini Çin'e de çevirebilir. Bu da bir diğer belirsizlik olur tabii.
0: Hocam çok kısa birkaç cümleyle şunu da merak ediyorum. Yani böyle bir ortamda bugün borsada aşağıya geldik ama hani riskleri konuşuyoruz. Hani petrol fiyatı az geri gelse bile onun işte eskiden konuştuğumuz 60 dolarlar seviyesine çok uzak olduğu bir noktada olacağımız aşikar. Savaş bitse dahi bir bunun etkisi var. İki işte dışarıdan Trump tarifelerini konuşuyoruz. Öte yandan savaş tarafını konuşuyoruz. Hani orada Hürmüz Boğazı'nda hali hazırda İran elinde o gücü kullanacaktır diyoruz, bitse dahi savaş. Böyle bir ortamda Borsa İstanbul'un nereye kadar yükseleceğini düşünüyoruz. Yani içeride bir de siyasi riskler de var aynı zamanda. Hani yakıtı var mıdır Borsa İstanbul'un? Onu merak ettim.
1: Tabii şöyle canım, yani görece hala bence tüm bu belirsizliklere, iç ve dış belirsizliklere rağmen hala ben borsanın görece iyi konumda olduğunu düşünüyorum. Bir kere mutlak muttan sonrası çok hızlı toparladık. Orada en kötüyü çok hızlı, en kötü geride kaldığı çok hızlı fiyatladık diye düşünüyorum belirli noktada. Yani burada bundan sonraki sürede savaşın nasıl devam edeceği çok önemli. Gerçekten bir anlaşma olursa şu 60 günlük süre uzatımı noktasında çok zor gibi görünüyor. Çünkü belli maddelerde her iki tarafında kırmızı çizgileri var. Ama velev ki anlaştıklarını düşünelim, bizim borsamıza dahil olmak üzere diğer borsalarda da rally'yi çok net görürüz diye düşünüyorum ben genel itibariyle. Bizde 15.200 yüz seviyelerine hızlı gidilen bir süreç olabilir. Hı-hı. Ama daha kötüyü konuşacak olursak, hani orada da belki şu olur, çok güçlü çöküşlerin olduğu değil ama hani böyle testleri piyasası dediğimiz belli direnç destekler arasında gidip gelen bir endeks olabilir diye düşünüyorum genel itibariyle. Yani biraz savaşa kaldı iş gibi. Tabii borsa şunu da fiyatlıyor. Yani İTO enflasyonu görünce hani en azından bu ay enflasyon iyi gelecek. Merkez Bankası faiz artırmayacak. Bir takım spekülasyonlar var, haber akışları var. Ama görece bence hala tüm bu olumsuzluklara rağmen çok fena seviyelerde değiliz. Yani 13.800 üzerinde trendin bozulmadığı bir süreç var. Onun için savaş bence burada ana belirleyici risk unsur olacak. İç tarafta da rezervler bence önemli. Rezervlerle birlikte Merkez Bankası'nın ne kadar daha sıkı kalabileceği, ne kadar daha sıkılaşabileceği meselesi Borsa İstanbul'un yakından takip ettiği süreç olacak bence.
0: Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Ece Hanım. İyi yayınlar.
0: Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından buradayız.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
4: Sağlam bankacılık.
5: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
6: Sabah öğle akşam SOA.
7: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakika kaldığı yerden devam ediyor efendim. Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fatih Bey.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Şimdi bugün sizinle spesifik bir raporunuz hakkında konuşacağız. Yolculuk raporu. Ne anlatır diye soracağım. Tabii İstanbul'da yaşayanlar olarak o yolculuğun işe gidip gelirken o trafiğin ne kadar zorlayıcı olduğunu bilen bir yerden insanların kararlarında ne kadar etkili oluyor merak da ediyorum. İş dünyası açısından nasıl bir anlam taşıyor? Neden bu raporu yazma ihtiyacı duydunuz? Oradan başlayalım.
2: Çok teşekkür ederim. Tam da söylediğiniz sebeple aslında böyle bir araştırmayı yapmaya karar verdik. İstanbul'da ve metropollerde işe gidiş geliş süreçleri aslında çok uzayabiliyor. Biz de bunu çalışanlar gözünden ve iş arayanlar gözünden araştırmak ve bulguları ortaya çıkartmak istedik. Volt Lines'la birlikte gerçekleştirdik bu araştırmayı. Yaklaşık 2000'den fazla kişi katıldı. 10 şehirde düzenledik. Konuştuğumuz kişilerin %60'ı ofisten çalışan, işte %12'si de hibrit dediğimiz modelle, yani biraz ofisten biraz evden çalışan kişilerdi. En önemli bulgu gerçekten şu anda özellikle son yıllarda daha da artan trafiğin işe gitmek zorunda kalan çalışanlarda büyük bir memnuniyetsizlik yarattığı yönünde oldu. O kadar ki cevap verenlerin %75'i ulaşım zorlukları nedeniyle iş değiştirmeyi ya da taşınmayı düşünüyor. İş değiştirme kısmı tabii çok bizi ilgilendiren tarafı. Normalde neden iş değiştirmek istersiniz? Genelde ya işte ücretle ilgili bir beklentiniz vardır, onu karşılayan işe girmek istersiniz. Veyahut da kariyerinizle ilgili bir beklentiniz vardır. Kariyerinizde yükselmek istiyorsunuzdur, bu yüzden iş değiştirirsiniz. Şu anda metropollerde, özellikle tabii ki İstanbul'da trafiğin geldiği noktada çalışanlar için iş değiştirme sebeplerinden birisi de kendisine daha yakın işte çalışmak olarak ortaya çıkabiliyor. Burada tabii hem iki tane unsur var. Bir tanesi trafikte geçirilen süre ki baktığımızda toplamda İstanbul'da işe gidiş oranları yaklaşık, hani bizim konuştuğumuz kişiler 70 dakika üzeri zaman harcadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bu tabii ki önemli unsurlardan birisi, yani geçirilen süre. İkincisi de tabii ki bunun maliyetli oluşu. İşte burada ödemek zorunda olduğunuz bu gidiş gelişler vesaire için ücret, para. Bu da ikinci unsur olarak ortaya çıkabiliyor diyebiliriz. Dolayısıyla en önemli bulgu burada işte çalışanların %75'inin iş değiştirme motivasyonunun ulaşımda geçirdikleri zamana bağlı olması oldu. Aynı zamanda tabii ki
1: Fatih Bey, bir kısa araya giriyorum. Şunu merak ettim. %75 dediğiniz kesim, o anket katılımcıları ne kadar İstanbul'dan?
2: Türkiye anket üzerinde? Katılımcıların %38'i İstanbul'da, %9'u Ankara'da, %8'i İzmir'de, bu şekilde gidiyor. Büyük şehirler genel olarak, ama %38, yani 10 cevap verenden 4'ü İstanbul'daydı.
1: Tamamdır. Lütfen devam edin siz bulguları anlatmaya.
2: Tabii, rica ederim. Şimdi ikinci bir şey de tabii kariyer not olarak bizim amacımız insanlara, iş arayanlara iş bulmak. Dolayısıyla iş arama, iş tekliflerini değerlendirirken bir yolculuk süresi sizin için ne kadar önemlidir diye sorduk. Burada da çok ciddi bir oran, %90, yani 10 iş arayandan 9'u yolculuk süresinin, yani işe giderken ve işten dönerken geçireceği sürenin kendisi için önemli bir işi kabul etme

0: Bizim işe girdiğimiz dönemlerde ne kadar sürede acaba işe varacağım çok önemli bir kriter değildi ama şu anda önemli bir kriter haline geldiğini de görüyoruz. İşin bir yani iş arayanlar tarafı var, bir de mevcut çalışanlar tarafı var. Şimdi bu ulaşımda geçirilen sürenin şöyle de bir etkisi oluyor çalışanlarda. 3 çalışandan birisi işe başladığında tükenmiş hissettiğini söylüyor. Yani bu demin bahsettiğim 70 dakika, 70 dakikanın üzerinde geçirilen süre tabii ki işe başladığınızdaki işle ilgili
1: Performans
0: motivasyonunuzu, performansınızı da etkiliyor. Hani tükenmiş başlamak girdiği zaman hemen işte bir ofise geliyor ama belki önündeki bir saati tekrar bir adapte olmak, o yolculukta geçirdiği o süreyi işte yorgunluğu ortadan kaldırmak için geçiriyor. Dolayısıyla bunun aslında çalışılan süre üzerinde de ciddi etkileri var. Bir de şöyle bir şeye baktık aslında. Peki bu yolculuk süresinde hani özellikle servis kullanılıyorsa acaba ne yapıyor çalışanlar diye. Yani bu yolculuk süresi de aslında çalışma vaktine çok dahil olmuyor. Tahmin edeceğiniz üzere aslında yolculukta geçirilen süreyi de biraz hani tırnak içinde vakit öldürmek için harcıyor çalışanlar. En fazla tabii ki sosyal medya vesaire gibi farklı araçlara ya da müzik dinlemek gibi bir şeyle geçiriyor. Hani ben e-postalarıma bakayım veyahut da bir mesaj atayım diyen kitle de çok ufak bir grup. Yaklaşık 10 çalışandan işte biri çalışarak geçiriyorum demiş. Dolayısıyla aslında bu yolculukta geçirilen 70 üzeri dakika tamamen çalışanın süresinden işte hani vakit öldürdüğü ve tükenmiş olarak işe ulaştığı bir süre.
1: Peki Fatih Bey, aslında işverenler bu noktada ne yapmalı? Şimdi diyorsunuz ki %70'i işe başladığında tükenmiş hissediyorlar kendilerini. Ama bir süre, biz çok uzun bir süre işte hibrit çalışmaları konuştuk. Pandemide zaten evden çalışılıyordu. Tekrardan işe çağırma sebepleri de işverenlerin birazcık aslında performans düşüklüğüydü. Hani artısı eksisi diye baktığınızda orada optimum performansı nasıl yakalayabiliriz? Yakalayabilir çalışanlar,
0: Doğru,
1: işverenler.
0: haklısınız. Aslında tabii ki bütün bu anlattıklarım herkes evden çalışsın bu en doğru çözümdür demek değil. Çünkü ofise gelmenin de sağladığı bazı önemli avantajlar var. Sonuçta sosyal ortamda birçok iş paylaşılarak yapılıyor, iş bölümü yapılıyor. Dolayısıyla da bu iş bölümünü en iyi yüz yüze çalışırken yapıyorsunuz. Bazen bir araya gelip bir işte beyin fırtınası yapıyorsunuz, bir yeni fikri konuşmanız gerekiyor. Bu da yüz yüze yapıldığı zaman daha verimli olan bir süreç. Veyahut da aslında iş dediğimiz sadece toplantılardan ibaret değil, toplantılardan arta kalan zamanda bu sosyalleşme kısmı da çalışanın çok hani birebir yüz yüze fiziksel yani sosyalleşme de çok önemli bir unsur motivasyon içerisinde. Dolayısıyla da demin söylediğimin antitezi kesinlikle herkes evinden çalışsın değil. Sadece bu faktörleri göz önüne alarak yapılabilecek şeylerden birisi çalışma saatlerinin buna göre düzenlenmesi. Yani işte pandemi öncesindeki gibi mutlaka herkes işte 8.30'da iş başı yapacak. Saat işte 17.45'te, 17.30'da da mesai bitecek gibi bir uygulamadan ziyade daha esnek davranılması. Yani özellikle bu trafiğin çok yoğun olduğu sabah saatlerini belki ekarte ederek daha farklı bir çalışma düzeninin ortaya çıkartılması bir yöntem olabilir. İşte 8.45'te başlanacağını 10'da işe başlanması, buna göre işte çalışma saatinin düzenlenmesi. Dolayısıyla çalışanın hala işe gelmesinin sağlanması ama sürecin biraz daha farklı yönetilmesi. Mutlaka bu süreç içerisinde yine de hani tamamıyla ofise dönmeden ziyade belirli günlerde çalışanın yine evden çalışması yani hibrit modelin doğru olduğunu görüyoruz. Birçok şirket bunu takip ediyor. Bir üçüncü yöntem de tüm çalışanların aynı anda ofise çağrılmasından ziyade hani belirli departmana göre, belirli projeye göre çalışan kişilerin aynı zamanda ofise çağrılması. Bu da uygulanan yöntemlerden birisi. Yani bizim şirketimizde de çok benzer aslında. Hani işte bir pazarlama ekibinde çalışan ekiplerin ofise gelme zamanı ile finansta çalışanların ofise gelme zamanı farklılaşabiliyor. Dolayısıyla aslında biraz tek bir yöntemle herkesi aynı anda aynı şekilde yönetmek ve aynı saatlerle yönetmekten ziyade daha esnekliğin hakim olduğu bir yöntemin şu dönemde daha doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu trafiğin işte metropollerden bahsediyoruz tabii ki. Trafiğin bu derece

0: hayatımızı etkilediği bir dönemde esnekliğin çok kritik olduğunu, önemli bir çözüm olduğunu düşünüyorum.
1: Nokta.net CEO'su Fatih Uysal, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız detaylar için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve hemen bir diğer konumla devam ediyorum. Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özelvacı bizimle birlikte. Hoş geldin Zeynep.
2: Hoş bulduk Ece Hanım.
1: Şimdi sizinle de değerli bir raporunuz var. Onu konuşacağız. Yaratıcı yıkım konulu bir rapor. Son dönemde çokça konuşmaya başladığımız bir konu. Aslında çok öncelerden işte hayatımıza girmiş bir kavram olmasına rağmen işte yapay zeka teknolojiyle birlikte daha çok konuşmaya başladık. Ve bunun aslında yapay zekanın nasıl kullanıldığı, işte insan emeğini tamamen ikame edip etmeyeceği ya da üretimi arttırıp arttırmayacağı soru işaretleri var. Dolayısıyla raporunda ne aktardığını merak ediyoruz diyelim. Hem bir miktar girizgah yaparsanız rapor ne anlatıyor, neden bu raporu yazmaya ihtiyaç duydunuz? Hem de belki biraz Ege Hayat'tan bahsedersiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Şahsım ve Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu adına sizi ve ekranlarında bizi izleyen değerli Bloomberg TV, HD TV izleyicilerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Programımızda genç iş dünyasının sesini duyma fırsatı bulduğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Kısaca Egeat'tan bahsetmek isterim. Egeat 1990 yılında 47 genç iş insanının birlikte üretme, birlikte büyütme idealiyle yola çıkmasıyla bugün 35. yılını kutluyor. Aslında bugün geldiğimiz noktada 12 ilden 950 üyesiyle yaklaşık 3500 şirket, 150 bin kişilik bir istihdamı temsil ediyoruz. Tabii biz tüm bu sayıların ötesinde Egeat'ı bir liderlik okulu olarak konumluyoruz. Egeat bizim için liderlik okulu, çünkü geleceğe sorumluluk alan, geleceğe yön veren, ülkenin geleceğini düşünen bir değer topluluğu. Tabii ki yine 10. yılını kutlayan bir Egeat meleklerimiz var. Egeat melekleri yatırım ağımız var. 10. yılını kutluyor dediğim gibi. Bugüne kadar yaklaşık 2000'e yakın yatırım girişim dinledik. Bunlardan 47 tanesine yatırım yaptık. Yaptığımız yatırımların değeri 6 milyon dolar civarı, ama bunun bugünkü değerinin 75 milyon dolar civarı olduğunu öngörüyoruz. Sadece yatırım yapmıyoruz. Smart Money gibi boardlarında oturup danışmanlık ve yönlendirmeler de yapıyoruz. Aslında Türkiye'deki ekosistemi büyütüyoruz. Egeat melekleri Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı nakliyette ilk ve tek melek yatırım ağı. Bu da bizim için çok önemli. 2025 yılında da yılın en aktif melek yatırım ağı ödülünü aldı. Tüm bunu anlattıklarım dışında biz bir düşünce kuruluşu olarak çalışıyoruz. Think Tank raporları üretiyoruz. Ülkenin geleceği için sorguluyoruz ve düşünüyoruz. Yine daha önce İzmir'de bir girişimcilik raporu yapmıştık. Geçen dönem NEET raporu yaptık. Ne eğitimde ne istihdamda gençler. Ve maalesef ülkenin gerçek bir beka sorunu. %27.8 ile 5,5 milyon ev gencinden bahsediyoruz. Bu da ülkenin 20 sene sonrası için gerçekten çok üzücü bir durum. Yine buradan yola çıkarken düşündük ki önemli bir dönem yaşanıyor. Şimdi baktığınız zaman endüstri devrimleri arasında işte birinci ile ikinci arası 100 sene, 80 sene, 60 sene derken bu süreler kısalmaya başladı ve teknolojik hızı ciddi bir hızlanma gösterdi. Yaratıcı yıkım kavramı da tam bu noktada ortaya çıktı. Yapay zekanın 300 dönüşüm kavramlarının bu kadar yoğun yaşandığı dönemde düşünce setleri değişmeye başladı. İşverenin beklentileri değişmeye başladı. Biz de bu yüzden yaratıcı yıkım dedik.
1: Peki tam bu noktada 300 dönüşüm dediniz, yapay zeka dediniz, nasıl okumak lazım? Aslında iş insanı nasıl okumalı ve nasıl adapte olmalı bu kavramlara?
2: Evet. Öncelikle ilk girişte söylediniz, yaratıcı yıkım kavramı 1942'de Schumpeter'in ortaya attığı bir kavram. Ama biz işte 2 sene önce bu yapay zekanın yaratıcı yıkımı getirmesiyle birlikte bu kavramı ortaya çıkarmak tekrar istedik ki bir farkındalık olsun. Çünkü yapay zeka hayatımıza çok hızlı bir değişim sağlıyor. Bir kullandığımız tool'u, bir aracı yarın kullanmıyoruz ve o kadar ciddi bir hızlanma var. Yine verilerle gitmek isterim aslında. 2030 yılında 15,4 trilyon dolarlık yapay zekanın endüstriyle bir etkisi bekleniyor. Bir taraftan 5 trilyon dolarlık bir robot pazarı bekleniyor. Tabii ki burada bütün düşünce setleri, beceri setleri, işverenin beklentileri değişiyor. Bu yüzden bu tarafta yeni nesil yetkinlikleri gençlere nasıl kazandırır? Özellikle ne eğitime ne istihdamı olan 5,5 milyon geleceğin Türkiye'sine bu gençlere bu yetkinlikleri tekrar nasıl kazandırırız? Bunun için çalışmalar yapıyoruz aslında.
1: Peki tam olarak rapor o zaman nasıl bulgular içeriyor? O tarafı birazcık konuşalım isterim. Hani bu raporla iş dünyası ve iş gücü açısından nasıl bir dönüşüm perspektifi sunuyorsunuz?
2: Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Aslında yine birkaç veriyle gitmek isterim. Yine en son yayınlanan Dünya Ekonomik Forumu'na göre 2025 ile 2000

0: 30 yıllar arasında dünyada yaklaşık 92 milyon iş ortadan kalkacağı öngörülüyor. Yine 170 milyon yeni pozisyon yaratılacak. Yani net 72 milyon yeni iş geliyor. Bu demek değil ki yeni işler geliyor, sadece düşünce setleri de değişiyor tam bu noktada. Tam bir saf yıkım aslında. Yine Dünya Ekonomik Forumu 2025 ile 2030 yılları arasında her 10 çalışandan 4'ünün temel beceri setinin değişeceğini söylüyor. Tabii ki bizim ilginç bulgularımız var. Biz bu raporu sadece İzmir ve Ege bölgesi özelinde yaptık ama o kadar güzel terzi usulü bir iş oldu ki bütün Türkiye'ye uygulanacak bir nitelikte bir rapor. Daha önce yazdığımız NEET raporu, ne eğitim ne İstanbul olan gençler raporu OVP'ye girdi. 2026 ile 2028 yılları arasında orta vadeli plana girdi. Tabii tam bu noktada bu bizim güvenimizi de arttırıyor. Çünkü gerçekten ülkenin geleceğiyle ilgili yine kıymetli bir rapor hazırlanıyor. Bulguları ne de diye sorarsanız aslında birinci bulgu şu. Şimdi işveren şöyle diyor. Yeni iş yaratmak, biz eleman bulamıyoruz diye işveren. Gençler de diyor ki biz istediğimiz işi bulamıyoruz. Aslında burada bir arz talep meselesi gibi gözükse de bu işin biraz kökenine inmek gerekiyor. Burada aradığı beceriyi bulamıyor. O yüzden birinci bulgu çok çarpıcı. Bu arada bu bulguları ilk defa Bloomberg ekranlarında getiriyoruz ekranlara. Raporumuzda veriler açık bir şekilde bir yılda %21.9 arttığını gösteriyor. Uygun iş, uygun beceriye sahip iş gücünün bulmakta zorlandığımızın. Ve yine temininde güçlük çekilen mesleklerin %16 arttığını gösteriyor. Bu tablo bize şunu söylüyor. Sorun sadece istihdam yaratmak değil, doğru beceriyle eşleştirmek. İkinci bulgumuz da şu. Temininde güçlük çekilen mesleklerin sorunun %70'i, yani 3 temel nedenden kaynaklanıyor. Gerekli mesleki beceriye sahip eleman bulunamaması, yeterli başvuru olmaması ve aranan deneyimde eleman bulunamaması. Maalesef bu da üzücü. Yine İzmir'in bir dijital altyapısına bakıyoruz. Raporda analizlerde dijital teknolojiyi kullanan iş yeri oranı %17. Yeşil veya enerji sertifikası sahip oransa %2. Ya bu ne demek? Bu oranlar Türkiye'nin KOBİ ekosistemi açısından çok önemli bir alarm niteliğinde. Hemen bu özellikleri kazandırmalıyız. Özellikle yeşil dönüşüm konusu çok önemli biliyorsunuz. Hı hı. 300 dönüşümde. Çünkü biz ihracatımızın %45'ini Avrupa'ya yapıyoruz. Ve Avrupa bu regülasyonları çoktan getirdi ve günümüzde şu an bu var. Ve İzmir'de %2 gibi bir oran kullanımı var. Bir dördüncüsü, her sektörün ihtiyacı farklı. Yani ticarette dijital satış ve müşteri verisi yönetimi öne çıkıyor. İmalatta yeşil üretim, yeşil enerji verimliliği, teknik beceriler. Lojistikte takip, sürdürülebilirlik, taşımacılık gibi her sektörün beklentileri çıkıyor. En büyük risk iş dünyası içinde diye sormuştunuz. Bu da hareketsizlik. Yani çünkü dönüşüm zaten başladı. Bir şirket değişmezse müşteri değişiyor, sektör değişiyor, profil değişiyor. O yüzden hareketsiz kalmak yerine bizim bir an önce bununla ilgili hamleler yapıyor olmamız lazım.
1: Tam bu noktada ne hamleler yapıyor olmamız lazım? Şimdi siz de söylediğiniz ne işte ne istihdamda olan kişi sayısı çok yüksek. Bunun ardından işte yapay zekanın da getireceği riskler var. Türkiye'de çokça hissetmesek de henüz işte Amerika'da, diğer ülkelerde görüyoruz işten çıkartmaların ne boyutta olduğu, tamamen sadece yapay zeka kaynaklı. Dolayısıyla hem aslında biraz önce söylediğiniz gibi KOBİ'lerin, şirketlerin neler yapması gerekiyor, hem de belki çalışanların da ne yapması gerektiğine dair fikir alışverişi yaparız.
0: Kesinlikle. Öncelikle somut 3 somut öneri çıkıyor raporda karşımıza. Birincisi, şirketinizin bir operasyon haritasının çıkartılması çok önemli. Yani hangi işler tekrarlı, hangi kararlar veriyle alınıyor, hangi süreçlerde hata maliyeti daha çok yüksek. İkincisi, beceri envanteri. Çalışanlarınız bugün ne biliyorsun değil, yarın ne bilmen gerekiyor. Yani aslında buna reskilling deniyor. Bunun tekrar, bu yeteneklerin tekrar kazandırılması bu tarafta çok önemli. Çünkü en büyük sorun da ne biliyor musunuz iş hayatında? Ben yapay zekayı alayım, kullanayım değil. Benim şirketimdeki en büyük problem ne? Aslında bu iki soru arasında çok büyük bir fark var. Eğer problemi tespit ederseniz, veriyi toplarsınız. Boşuna demiyoruz yani. Ben her yerde bunu söylüyorum. Veri petrol. Yani bugünümüzün petrolü veri. Yani biz bu veriyi toplamazsak, dijital yol haritamızı çıkartmazsak, doğru problemi temsil etmezsek, yapay zekayı ben yapay zeka kullanacağım diye şirketime zarar veririm. Çünkü yine bir araştırma çıktısı söyleyeyim sizlere. Yapılan yapay zeka projelerinin %95'i hatalı. Yani %95'i fail ediyor, başarısız oluyor maalesef. Bu da önemli bir gösterge.
1: Orada bir denetim mekanizmasına ihtiyaç var.
0: Kesinlikle.
1: Peki tam olarak işte bu 300 dönüşüme ne kadar hazırız?

0: hazır değiliz noktasında. Şimdi hani orada eşleşen işleri bulamıyoruz diyoruz ama bunun hani çıktılarına baktığımızda ilk başta muhakkak ki eğitim tarafından başlamak gerekiyor. Tamam. Dolayısıyla o anlamda ne kadar hazır olduğumuzu düşünüyorsunuz?
1: Ece Hanım, inanın bugün biz dediğim gibi eleştirmiyoruz. Tam tersine yapıcı bir şekilde raporlar hazırlayıp bunu hükümete, politika yapıcılara sunuyoruz. Türkiye şu an hazır mı dersiniz müfredat olarak? Hayır değil. Ama işin garip tarafı bugün Finlandiya'da hazır değil, İngiltere'de hazır değil, Japonya'da hazır değil. Neden söylüyorum bunu? Çünkü bu değişim hızı diğer endüstri devrimleri gibi değil. Çok hızlı bir değişim yaşıyoruz ve bizim kendi müfredatlarımızın dinamik ve çok hızlı değişen, günümüze uygulanan belki 6 aylık, belki 1 senelik, belki 1,5 senelik dönüşümlerde olması gerektiğine inanıyoruz.
0: Sadece eğitim anlamında, hani okul anlamında da söylemiyorum, şirketler tarafından verilen eğitimlerde de ne noktada olduğumuz soru işareti.
1: Evet, yani aslında burada da çıkarttığımız 3 tane odak noktası var. Birincisi dijital beceriler, işte veri okur yazarlığı, yapay zeka araçlarını kullanma, dijital güvenlik ve dijital içerik üretimi gibi. İkincisi yeşil beceriler. Bunlar nelerdir? Enerji verimliliği, sürdürülebilir üretim, karbon ayak izi, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği. Ve en önemlisi aslında işte 300 dönüşümün de tam geldiği noktada iki tane dönüşüm yapman için bütün bu dönüşümleri gerçekleştirecek insan kaynağı yaratman gerekiyor. Bu da sosyal ve bilişsel beceriler. İşte analitik düşünme, problem çözme, ekip olarak çalışma, empati, müzakere gibi belirsizlikte karar alma. Çünkü yapay zekanın yapamadığı noktada bu. Bağlam ve karar verme.
0: Peki son olarak ne gibi bir mesaj vermek istersiniz? Şimdi tehditleri var diyoruz, fırsatları var diyoruz yapay zekanın. Yapay zeka ve teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmak ve adapte etmek isteyen iş insanlarına, girişimcilere belki neler söylemek istersiniz?
1: Evet, ne kadar bu yaratıcı yıkım korkusa da, ne kadar bir dezavantaj gibi gözükse de aslında ne kadar biz yaşlansak da hala genç bir ülkeyiz. Ve bu becerileri kullanacak yeni nesil bizde mevcut. Ve diğer taraftan dünyadaki karar alıcı yaşı şu an 61. Ve bir Türkiye bu konuda çok şanslı. Türkiye oyunu ve oyunlaştırmayı da çok seven bir ülke. Ve yine yapay zekayı en yoğun kullanan ülke Türkiye. Ben kendimizi fırsatlara açık bir ülke olarak görüyorum. O yüzden yaratıcı yıkımdan korkmayın. Tam tersine sadece okula da bağlı kalmayın. Okul dışı öğrenim, kişisel gelişim tarafında bu tarafa gözünüzü çevirin. Ülke olarak yarının kazananı olun diyorum ben de.
0: Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özelvaç'a çok teşekkür ediyoruz. Ve biz Kaan Bey ile sohbet ederken bir son dakikamız geldi. Onu da hemen aktarmış olalım. ABD Başkanı Donald Trump NATO'nun Ankara'daki zirvesine katılacak haberleri geldi. Bu haberin ardından az önce de bahsettik. Büyüme rakamlarında revizyonlar var. EBRD'de küresel belirsizlikler ve azalan dış talep ortamında Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminleri revize etti.
2: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini güncelledi. Banka daha önce Şubat ayında %4 olarak açıkladığı Türkiye'nin 2026 yılı büyüme tahminini %3.5'e çekti. Benzer şekilde yine Şubat ayında %4.5 olarak öngörülen 2027 yılı büyüme tahmini de %4 seviyesine düşürüldü. Raporda Türkiye'ye yönelik aşağı yönlü revizyonların arkasında yatan temel makroekonomik gerekçeler detaylandırıldı. Yükselen enerji ithalat maliyetleri ve kalıcı enflasyonist baskıların yanı sıra Orta Doğu'da devam eden çatışmaların turizm gelirleriyle imalat sanayi tedarik zincirleri üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri, büyüme tahminlerinin düşürülmesinde ana etkenler olarak öne çıktı. Orta Doğu'daki kriz kaynaklı sanayi tedarik zinciri aksamalarının, sermaye çıkışlarının ve düşen turizm gelirlerinin enflasyonu tetikleyebileceği, aynı zamanda cari işlemler dengesi üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi. Ancak raporda tüm bu zorluklara rağmen Türkiye'nin güçlendirilen mali ve dışsal tamponları sayesinde ekonominin olası şokları rahatça göğüsleyebilecek kapasitede olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan City ekonomistleri de Türkiye'de zayıf geçen ilk çeyrek verilerinin ardından büyümede risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtti. Kurum bu yıl Türkiye ekonomisinin %2.5 büyümesini bekliyor. City analisti İlker Domaç'ın yayımladığı raporda, analizimiz temel ekonomik faaliyetin açıklanan gayri safi yurt içi hasıla rakamlarının gösterdiğinden daha zayıf olduğunu ortaya koyuyor diye yazdı. Raporda ayrıca düşük verimlilik artışı ve çok çeşitli yapısal ve kurumsal göstergelerdeki bozulmanın, ülkenin büyüme beklentilerini daha da belirsizleştirdiğini belirtti. City ekonomistleri makro istikrarı sağlamayı ve ülkenin yapısal

0: reform açıklarını daraltmayı amaçlayan çok yönlü bir politika çerçevesi olmadan Covid sonrası performansı tekrarlamanın muhtemelen zor olacağını kaydetti.
1: Ve 60 dakikayı bir haberimize noktalayacağız efendim. Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Ayrin Natividad, Bloomberg HT editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı. Natividad 4-6 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Küresel Kadın Zirvesi öncesinde yayımlanan 2026 Küresel Kadın Direktörler Raporu'nun öne çıkan bulgularını ve kadın liderliğinin şirket performansına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzleyerek noktalayalım efendim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Merhaba, programımıza hoş geldiniz. Bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz. İlk sorum zirveyle ilgili olacak. Öncelikle bu yılki zirvede ele alınacak ana konular ve zorluklar neler olacak?
3: İlk olarak büyük teknoloji ve yapay zeka alanındaki yerimizi tartışacağız. Ayrıca kripto gibi artan dijital varlıkları da inceliyoruz. Birçok kadının dahil olduğu bu alanda aynı zamanda kadın girişimciliğini teknolojiyi kullanarak nasıl büyütebileceğimize de bakıyoruz. Çünkü girişimciler dünyanın her yerinde var ve birçoğu buraya İstanbul'a geliyor.
2: Evet, yapay zekadan bahsettiniz. Aslında yapay zeka iş dünyasını dönüştürürken. Bu konuda çok fazla konuşuyoruz. Birçok insan bunun hem yeni fırsatlar hem de yeni eşitsizlikler yaratabileceğine inanıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Bence kadınlar yapay zekada yer almalı. Şu anda bu alanda büyük oyuncular değiller. Yapay zeka platformlarını onlar yaratmıyor. Bu yüzden her zirvede yapay zekadaki fırsatların neler olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu zirvede ise yapay zekanın sağlığı nasıl iyileştirebileceğine bakıyoruz. Sağlık alanında her türlü kullanım alanı var ama aynı zamanda yapay zekayı kullanarak işinizi markalaştırmak da konulardan biri. Yani bunun birçok kullanım alanı var fakat insanların korkuları işlerin el değiştirmesiyle ilgili. Bence yeni işler olacak ama çok zorlu bir geçiş dönemi yaşanacak ve iş gücünün alt kademelerinde yer alan kadınlar. Merdivenin alt basamaklarında olanlar daha fazla etkilenebilir. Çünkü genellikle yapay zekanın daha iyi ve daha hızlı yapabileceği idari işleri yapıyorlar.
2: Rapordan en temel bulgular acaba neler?
3: Rapor CEO'lar, şirketleri yöneten kadınlar ile ilgili. Fark yaratıyorlar mı? Raporun ortaya koyduğu bulgulara göre evet, özellikle de yeni fırsat kapılarını açmakta. Kadınların yönetim kurullarına girmesinde erkek meslektaşlarından çok daha etkili oluyorlar ve rakamlar bunu açıkça kanıtlıyor. Bir şirket bir kadın tarafından yönetildiğinde ortalama 38 yönetim kurulu üyeliği oluyor. Bu da küresel ortalama olan 28, 9'un oldukça üzerinde. Sadece bu da değil, aynı zamanda daha fazla kadın yöneticiyi de üst kademelere taşıma eğilimindeler ve bu da gerçekten etkileyici. Yani bir kadın bir şirketin başında olduğunda bir çarpan etkisi oluşuyor. Ancak sorun şu ki sayıları çok az. Dünya genelinde 3000'den fazla şirketi inceledikten sonra sadece 215 tane bulduk. 215 kadın şirket yönetiyor. Yani diğer kadınlar için cam tavanı kırıyorlar. Fakat sayıları yeterli değil. Bu yüzden büyük bir fark yaratamıyorlar.
2: Jeopolitik risklerden, yapay zekadan ve ekonomiden bahsediyoruz. Kadın liderler ve kadınlar da böyle yeni bir çağ ne kadar hazır?
3: Aynı anda gelen tüm bu sorunlarla yüzleşmeye hazır bir erkek var mı? Tüm savaşlar, yapay zeka, aşırı hava koşullarına neden olan iklim değişikliği, biz insanız. Ve kadınlar da bu sorunlarla erkeklerle aynı derecede ilgilenmek zorunda kalacaklar. Ama bunun içinde olmaları gerekiyor. Ve bu her zirvede öne çıkarmaya çalıştığımız konulardan biri. Oyuncu ol, seyirci olma. Sadece şikayet etme. Sadece izleme. Orada ol ve ne olursa olsun bir şeyler yapmaya çalış. Aslında şirketlerde daha fazla kadın lider, CEO, üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyesi olduğunda şirketin finansal performansının iyileştiğini gösteren 100'den fazla çalışma var. Hatta 100'den fazla. Aslında burada Türkiye'de Sabancı Üniversitesi bu çalışmaları yıllar önce yaptı. Sorun şu ki, onlara kulak verilmiyor. İş dünyası erkeklere göre yapılandırılmış erkeklerin dünyası ve bu yüzden kadınların bu engelleri aşabileceği fikrini kabul etmek hala çok zor.
4: Peki iş dünyasında çalışan tüm emekçi kadınlar adına tek bir mesaj paylaşacak olsanız bu anlamlı mesaj ne olurdu?
3: Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu bir geçiş dönemi. Ama kadınlar çevik olabilme konusunda gerçekten harika durumdalar. Uyum sağlayabiliyorlar. O yüzden bunu yapalım. Çünkü daha iyi bir geleceğe geçiş yapmamız gerekiyor.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Kale Kilit. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: programı bitiminde diyecek ki bir sonraki programa gelirken söz veriyorum arpımı getireceğim. Sonra bir sonraki programa geldiğinde asla o arpı getirmeyecek. Ve biz 10 yıl daha Aslan Doğan'ı şurada arp çalarken göremeyeceğiz. Bu arada kendimi de garantiliyorum 10 yıl daha program yapmayı.
1: Aynen öyle. Ay sen beni sık sık çağır diye yapıyorsun. Şimdi arp çalarsan bir daha çağırmayacaksın.
0: Geçen gün bir yerde karşılaştık, arpını getiriyorsun diye dedim ama bari küçüğü getireyim falan dedi ama.
1: Evet, ayarlayamadım. Ama şöyle bir şey var, bak gerçekten elektro arp alıyorum.
0: Ay gerçekten.
1: Yemin ediyorum. O zaman daha rahat getireceğim. Yani taşıması falan gerçekten çok meşakkatli oluyor. Bir de o küçük çatlamıştı. Bir daha çıkarmaya cesaret edemedim.
0: Teller meller de tabii değil mi? Çok bakım istiyor.
1: Aynen, sürekli bakım istiyor. Bu aralarda çalmadım. Ama dün böyle bir şey yaptım. Bakayım dedim.
0: Bu arada benim de fantazim şöyle. Bu saçları böyle dökülüyor lülüş lülüş. Orada arp çalıyor falan. Öyle fantazilerim var seninle ilgili.
1: Yapacağım fantazini gerçekleştireceğim.
0: Yani öyle bir kare var gözümde. Onu imagine ettim. Onu gerçekleştirmek istiyorum. Televizyoncu refleksi ve mesleki deformasyon. Kusuruma bakma sen benim.
1: Olur mu canım?
0: Nasıl seve gidiyor? Seve. Evde işler ne durumda? Çocuklar ergenlik havasına girdiler mi?
1: Yani daha tam olmasa da biraz yavaş yavaş. Biri 11, birisi 7 oldu. Her yaşın ayrı bir güzelliği var diyeyim. onlarla birlikte tabii çok vakit geçiriyorum. Dersleri, ödevleri, okulları öyle kış sezonu öyle artık bitmeye yaklaştığı için yavaş yavaş son günleri zorluyoruz yani tatile.
0: Artık onlar tatile gitmek için tabii ki sabırsızlanıyorlar.
1: Aynen.
0: Peki kırmızı tavşan bir kere nasıl gidiyor? Önce onu soracağım.
1: Kadife
0: çocuk
1: tavşan.
0: Israrla kırmızı tavşan diyorum. Israrla kadife tavşan diye benim kafamda o kırmızı.
1: Niye kırmızı tavşan? Çünkü kırmızı bir fiyongum var ya, oradan aklımda kalmış
0: tavşan
1: olabilir.
0: Kadife tavşan nasıl gidiyor?
1: Kadife tavşan şu anda sezonu tamamladı. Ama tabii o benim için çok özel bir yeri var. Bilmeyenlere söyleyeyim. Kızımla birlikte sahneye çıktığım bir çocuk oyunu. O da küçük bir tavşanı canlandırıyor orada. O yüzden yani işte onunla kuliste olmak, hazırlanmak, sahnede provada olmak, sahneye çıkıp alkış almak, birlikte selam vermek gerçekten paha biçilmez bir benim için ve onun için de dönüp baktığımızda hatıra oldu yani.
0: Devam edecek mi?
1: Şimdi o tam belli değil. Seneye bakacağız. İnşallah devam eder. Çok seviyorum çünkü gerçekten çok güzel bir oyun.
0: Ya aslı çocuk oyunu için yer bulmak zor oluyor mu?
1: Yer bulmak derken seyirci olarak
0: hayır,
1: mı?
0: Hayır, oynamak hayır, için. Oynamak için yer bulmak.
1: Şimdi şöyle zaten Kadife Tavşan da hali hazırda şu anda hala devam eden Ezop Masalları da kendi sahneleri olan yapımları olduğu için hani şu anda öyle bir bilgim yok ama yani sanmıyorum. Çünkü çocuk oyunlarına çok ihtiyaç var gerçekten.
0: Rağbet var mı acaba?
1: Rağbet de var. Gerçekten bir bayağı büyük bir çocuk izleyici şeyi var yani kapasitesi var ve hani defa yani bir defa değil bir iki defa oyunlara gelen çocuklar da oluyor, hayranlar oluyor. O kadar tatlılar ki böyle çiçekle geliyorlar işte mesela Kadife Tavşan hayranları var işte resimler yapıyorlar. Ezop Masalları'nda öyle biz dört karakter oynuyoruz orada. Onların da çok sevenleri var. Yani çocuklar bir kere değil ailelerini ikinci kere, üçüncü kere bile getirtebiliyorlar oyunlara.
0: Ezop Masalları nasıl gidiyor?
1: Ezop Masalları bu sene, bu sezon başladık ona. Şimdi dört oyunumuz var, sonra sezon arası vereceğiz. O çok güzel gidiyor. Gerçekten çok keyifle içinde olduğum bir proje. Onunla turneye de gittik bir iki defa. Çok keyifli.
0: Ya şey olur mu? Tabii şimdi Kadife Tavşan'da bak bu sefer doğru söyledim.
1: Evet.
0: Kadife Tavşan'la turne yaptın mı?
1: Kadife Tavşan'la yok.
0: Hep İstanbul'da.
1: Hep İstanbul'da evet.
0: Ezop'la iki kere turneye çıktın.
1: Evet.
0: Onun dışında da başka bir çocuk oyunuyla turne deneyimin olmadı değil mi?
1: Yok Türkiye'nin. Ben yok hiç çocuk oyunu
0: şeyi gitmedim. Merak ettim. Çocuk oyununda turnenin nasıl bir kafa olduğunu merak ettim. Nasıl oluyor?
1: Aşırı güzel. İşte geçen ay Hatay'a gittik. Deprem bölgesindeydik. Orada üç tane oyun oynadık. Zaten orası bambaşka bir dünyaydı. Ya inanılmaz aktiflerdi. Oyuna o kadar katkıda bulundular ki yani bizimle birlikte oynadılar. Yani çok bambaşka bir dünya. Yani her şehrin izleyicisi de farklı oluyor tabii. Turnede olmak gerçekten çok çok ilham verici öyle söyleyeyim.
0: Şimdi artık öyle bir noktadasın ki ya ben bunu istemiyorum ve yapmayacağım deme noktasına geliyor ya insan. Bence bu çok konforlu bir şey hayatta. Mesela uzun saatler setlerde beklemek, geleneksel televizyonculuk anlayışına yani ana akım televizyonda bir dizi projesinde yer almak. nasıl şu anda? Hani biri 11, biri 7 ya. Şu anda sana öyle bir geldi, başrol geldi. Nasıl bakarsın? Bir ara çünkü bir çocuklara daha odaklanmıştın.
1: Evet öyle. Yani tabii ki gerçekten başrol oynamak hiç kolay değil. Ama onun tadı da bambaşka tabii ki başrol oynamanın. Yani tabii ki isterim şu anda artık çocuklar büyüdüğü için baş edebilirim gibi geliyor. Ama gerçekten öyle. Yani insanın psikolojik olarak çok hazır olması gerekiyor bu yolculuğa.
0: Bir gün off'un var ya, bir tek gün off. Diğer günlerde kaç saat çalışacağım belli değil.
1: Belli değil, evet. Ama yani onu bilerek giriyorsun. Özellikle ulusal yapımlar için, yani ulusal kanalda olan yapımlar için daha meşakkatli. Çünkü hani senelerce sürebiliyor dizi. Ama hani dijitale yapıldığında sayısı belli olduğu için daha konforlu olabiliyor. Ama isterim tabii ki. Niye istemeyeyim?
0: 20'li yaşları geçtikten sonra, hatta 30'ların başını geçtikten sonra bu dizilerdeki yaş ayrımcılığı kadınlarla ilgili rahatsız ediyor mu?
1: Yaş ayrımcılığı derken?
0: Yani 50 yaşındaki bir adam, 60 yaşındaki bir adam yanındaki eşi senin yaşında olması gerekirken ama 25 yaşında.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani sen olman gerekirken oradaki başrol, o anlamda söylüyorum. Ama bakıyorsun 25 yaşında.
1: Yani herhalde onun bir matematiği var ve hani seyircinin ne görmek istediğine bakıyorlar. Hani kim seyrediyor, neye göre oluyor, yani onu düşünüp yapıyorlardır. Çünkü Türkiye'de dizi sektörü gerçekten çok iyi ve onun matematiğini çok iyi biliyorlar. Onu ben bilemeyeceğim şimdi. Hani kimi koyduğunda daha çok seyrediliyor, ona bakıyorlardır herhalde.
0: Ya bilmiyorum, bana da toplumsal olarak çarpık geliyor.
1: Ha yani, çarpık onu yani, diyorsun. Ha anladım.
0: O anlamda yani ne bu, bu çok normal bir şeymiş. Normal bir şey değil bu. Çocuğu yaşındaki insanla
1: doğru,
0: sürekli
1: ha, doğru 50 yaş ve 25 yaş, yani o manada söylüyorsun. Doğru söylüyorsun, evet. Yani hem birçok şeyden şikayet ediyoruz hem de sunulan şey bize bu çarpık olan şey. Evet, yapmamaları lazım bence de, doğru söylüyorsun.
0: Yani bu hani bilmiyorum, biraz toplum yapısını da bozduğunu düşünüyorum. Algıyı bozduğunu daha doğrusu düşünüyorum. Bunun çok normal bir şey olduğunu. Normal bir şey değil yani.
1: Normal herkes bir şey değil tabii
0: yaşı
1: ki.
0: Yaşı yaşına, başı başına uygun insanlarla birlikte olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çocuğu yaşındaki biriyle değil
1: ama
0: de.
1: Ama tam tersi de olabilir mesela. Tam tersi,
0: tam
1: hiç
0: tersi
1: işlenmiyor.
0: Var mı? Hiç yok.
1: Ha işte yok. Normal hayatta var ama televizyonda o hiç işlenmiyor.
0: Bu arada normal hayattakiler de linçleniyor.
1: Tam tersi olduğunda değil
0: tam
1: mi?
0: Tam tersi olduğunda yani isim de vereceğim burada, dedikodu yapmıyoruz çünkü yani çok da Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük diye pekala kötülene...
1: Büyük mü ondan?
0: Tabii ki kötülenebiliyor.
1: Evet, yani, niye?
0: Yani Kıvanç Tatlıtuğ kendisinden 15 yaş küçük bir kadınla olsa wow olacakken bu linçlenebilen bir durum oluyor.
1: Çok garip işte, insanların bakış açısı gerçekten çok değişik.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: KT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Ben de konudan konuya atlayan deliler var ya.
3: Olsun sen atla.
2: Şimdi bir anda aklıma geldi. Sen onunla sofra kurduruyor musun? Birden oradan toplumsal eşitlik tarafına geçtim.
3: Evet. Oğluma sofra kurduramıyorum ama sofrayı kaldırtabiliyorum.
2: Kurmuyor mu?
3: Yok. Birazcık onlar yani sadece oğlum değil kızım da öyle. Yani sofrayı kaldırırlar ama sofra pek kurmuyorlar.
2: Ama kaldırıyorlar.
3: En azından kaldırıyorlar. Evet.
2: Kaldırıp mesela getirip böyle eve mi bırakıyor?
3: Tabii şeye bırakıyor. Ama mesela Atlas yemek yapmayı çok seviyor ve aşırı becerikli. Mesela hani yemek yapmak derken mesela makarna yapıyor ama makarnayı yani hamurdan açıp kesip falan yapıyor böyle. O konularda becerikli, seviyor yemek yapmayı. Daha Arya'da öyle bir şey yok ama.
2: Ama daha Atlas o küçük. Seviyor.
3: Evet, daha küçük. Atlas becerikli elleri. Konuda.
2: Mesela bıçak veriyor musun eline? Nasıl yapıyorsun onları?
3: Atlas'a veriyorum. Hı-hı. Yani tabii yanında duruyorum. Çünkü o mesela hamuru böyle Hı-hı. böyle uzun uzun kesmek zorunda ya şey makarna için. Ya onda büyük bıçak Hı-hı. gerekiyor. Veriyorum. 11 yaşında zaten artık.
2: Ve sabırlı davranabiliyor musun? Bırak ben yaparım yapmadan böyle onun hata Hayır, dökse ben... de saçsa da.
3: Yok, o konuda hiç şey değil mi? Çünkü ben zaten yemek yapmadığım için onu seyrediyorum. O bunu Aynen öyle.
2: Hiç mi yok?
3: Ben de mi? Hı. Yani tabii ki şey Hı. yaparım ama bilmiyorum. Bende mutfağa karşı bir şey var. Böyle isteksizlik var. Mecbur kaldığımda tabii ki yapıyorum. Ama hani öyle çok becerikli değilimdir mutfakta.
2: Şimdi Prens'ten sonra ama Prens tabii ki komedi tarih dizisi gibiydi.
3: Evet.
2: Bu tarafta TRT'de gerçek komedi olmayan Hı. bir tarih dizisinde oynamak nasıl?
3: Yani şöyle gerçekten plato harika. Hı-hı. Kostümler muhteşem. Ve gerçekten kendini o zamanda hissediyorsun. Yani çok seviyorum orada olmayı ama daha önce ben Muhteşem Yüzyıl Kösem'de de oynamıştım. Yani o dönemlere alışayım öyle söyleyeyim. Yani güzel tabii ikisi tamamen farklı konseptler dediğin gibi. İkisi de güzel.
2: Şeyde o TRT'nin o büyük platolarında çok şey yan tarafta başka bir tarih dizisi var. Bu tarafta başka bir dizi var. Hı-hı. Geniş platoları olduğu için farklı Geniş, diziler evet. bir anda çekilebiliyor.
3: Ben hiç görmedim ama.
2: Hadi hiç evet. denk gelmiyor musun? Barbaros Hayrettin'le falan.
3: Farklı böyle şey zamanda kırılma olmuş gibi. Yok hiç kimseyi görmedim farklı bir setten orada. Yani bizim zaten inanılmaz hani yardımcı oyuncular, Hı-hı. yani askerler, yeniçeriler.
2: Figüranlar
3: yani
2: değil
3: o
2: mi?
3: O kadar kalabalık ki inanılmaz atları, o kostümler falan yani olağanüstü ve çok kalabalığız zaten.
2: Gezmeyi seviyorsun sen seyahat.
3: Ben seviyorum evet.
2: Ama tabii bu diziler şimdi yaz için falan da yeni programlar vardır. Yeni rotalar.
3: Yeni
2: Devam
3: rotalar.
2: Edecek mi bundan sonra çocuklarla birlikte?
3: Tabii. Yani işte o çocuklar da gezmeyi Hı-hı. çok seviyorlar. Onlara yeni yerler gezdirmek, yeni yerleri görmeleri çok güzel oluyor. Onlarla birlikte yani hiçbir zaman eşimle birlikte böyle tek başına bir yere gitmeye, hadi diyoruz baş başa bir yere gidelim. Ondan sonra diyoruz ki ay çocuklarsız olmaz, onlar da görsünler, onlar da tatsınlar diye. Yani onların bir şeylerden mutlu olması, yeni şeyler öğrenmesi ve ona şahit olmak bizi çok mutlu ediyor. O yüzden hep beraber geziyoruz.
2: Şimdi dışarıdan çok narin. Ve şey naif duruyorsun ya, çok kırılgan bir yapın varmış, çok romantikmişsin gibi görüyorsun ya dışarı. Bence hiç içinde öyle bir kadın değilsin. Bence gayet matematik, mantıklı.
3: Tabii.
2: Çok öyle romantik tarafı çok fazla yokmuş gibi bir kadınsın sanki. Daha gerçekçi.
3: Evet, yok ben hiç romantik değilimdir Hı-hı. zaten. Yani şeyimdir, hani insanlarla olan ilişkilerimde daha önceki programda da konuşmuşuz. Hı-hı. Baktım programı gelmeden önce. Yani hani insan ilişkilerinde hani onu hassas tutmaya çok çalışırım ama hani böyle çok romantik bir insan da değilimdir.
2: Yani romantizmden ne anlıyoruz Aslı? Senin romantizm anlayışın ne?
3: Yani romantizm böyle daha hayallere kapılmak Hı-hı. değil mi? Mesela... Bir konuyla ilgili şöyle olabilir, böyle olabilir. Hı-hı. Yani gerçek ayakların üzerine basmayan hayaller kurmak romantizm bence.
2: Şimdi bir finansçıyla da insan evli olunca ve romantik olmayınca bence o şahane bir çift oluyor. Çünkü hani finans tamamen o girdiler üzerine kurulu ya. Doğru. Bilgileri doğru değerlendiriyorsun, girdileri doğru ve evet. takip üstüne kur. Tamamen gerçek. Evet. Evet. algısı üstünden
3: Ama şehir
2: gidiyor.
3: Hayatı da zaten öyle değil mi? Her şey matematikle yapmak zorundasın. Her şeyi hesaplamak zorundasın gün içinde. Zaten hayal kurmaya bile vakit kalmıyor ki.
2: Evet, oradan oraya, oradan oraya, şu dakikada şu kadar
3: sürecek. Oraya gideceğim, bu buradan gelecek, çocuk oraya gidecek, şu yenecek falan derken zaten gün bitiyor.
2: Yoruldun mu?
3: Ha, yoruldum.
2: Yani şimdi düşününce iki tane çocuk, bak senin yerine düşündüm. İki çocuk oradan oraya, buradan buraya, onu taşı, bunu getir, bunu götür.
3: Evet. Yani şöyle, bir de bizim oturduğumuz yer birazcık şehre uzak. Çocukların okulları iki farklı yerde. O yüzden yani onların organizasyonunu yapmak bile gerçekten kolay olmuyor. Tabii ki çok yoğun çalışmadığım için, yani ne yoğun, hem yoğun çalışıp hem belki 2-3 çocuğu olan insanlar da var, kadınlar da var, erkekler de var. Belki onlar da daha çok yoruluyordur ama gerçekten uzak şehirden uzakta yaşamak birazcık meşakkatli bu yönde.
2: Diğer taraftan sanata vakit ayırmak.
3: Aynen.
2: Üretmek ve sanat eserlerine vakit ayırmak.
3: Evet.
2: Sergilere gidiyor musun?
3: Sergilere gidiyoruz. Eşim zaten çok seviyor. Biliyorsun.
2: Geçen konuşmuştuk onu, sanat eserleri evdeki.
3: Evet. O seviyor. O daha çok böyle artık hani duvarlarda yer kalmadı. Depolara gitmeye başladı. Tavlalar dedim ki yani yeter gerçekten, hani koyacak yerimiz kalmadı. Alma artık dedim. O da şimdi bir durdu ama çok seviyor. Dayanamıyor yani. O da onun hobisi.
2: Koleksiyoner gibi mi yoksa sevdiklerini mi topluyor?
3: Koleksiyoner gibi. Biraz koleksiyoner gibi diyeyim. Hmm. Ama tabii yani sevdiği şeylerin arasından yine kendine göre bir şeyler seçiyor.
2: Öyle bayağı şeylere falan gidiliyor mu? Hani müzayede şunlar bunlar, şu eseri alayım.
3: Yani müzayedeye değil de işte sanat danışmanı var, onunla birlikte yapıyorum.
2: Aa, danışmanlı falan filan, ne güzel.
3: Evet.
2: İşte o zaman evet, biraz koleksiyoner gibi.
3: Evet.
2: Çok
3: evet.
2: En çok istediğim şey benim bu, biliyor musun? Bir sanat danışmanıyla çalışmak.
3: Çalışabilirsin.
2: Bayağı yani hani akıl verir, şunu şunu şunu tamam. Al gibi gibi. Çünkü aslında şimdiden genç sanatçıların eserlerine de yatırım yapma konusunda.
3: Doğru.
2: O danışmanlığı almak. Yani şimdi izleyenler şunu diyebilirler, vay ne pahalı iş. Aslında hayır.
3: Yok,
2: hayır yani.
3: Öyle değil. Tabii ki bir şey var ama o kadar öyle hayal edildiği kadar değil. Çünkü yeni sanatçılar var, gerçekten hem destek olunması gereken, yani o sanatçıların da ilerleyebilmesi için bir yerden birilerinin eserlerini alması gerekiyor ki ilerleyebilsinler. O yüzden sanata destek olmak adına da bence güzel bir şey.
2: Şimdi biz bu yıl hafıza yapıyoruz. Bu stüdyoda tamamen o hafızaya göre bireysel, toplumsal. Bak şurada da bir duvarımız var. O duvarda da gelen konukların yazdıkları var. Ama sorumuz şu Aslı. Kaç yaşında kaldın? Fakat şöyle bu, kaç yaşında hissediyorsun gibi bir şey değil.
3: Değil.
2: İyisiyle kötüsüyle, iyi an olabilir, kötü an olabilir. Hani bir şey yaşarsın da hayatında. Bir yerde takılı kalırsın ya, ama bu iyi bir şey de olabilir. İlk aklına gelen. Bir kayıp da olabilir ya da kendini gerçekleştirdiğin bir yaş. Mezun olduğun ilk dizin de olabilir. Güzel bir kutlama da olabilir.
3: Bir dakika dur. Zor bir soru. Çünkü böyle hani insan bazen durduğunda ya da herhangi bir şey yaparken böyle bir anda böyle flash bir an gelir ya aklına. Ve bu geçmişten bir andır.
2: Evet.
3: Ve bu aynı yere aslında görürsün. Acaba ben niye burayı hep görüyorum diye
2: tam
3: sorarsın.
2: Tam demek istediğim buydu.
3: Evet. Ya aslında anlamlı bir şey değil ama benim hep gördüğüm bir şey var. Ankara'dan Tunus Caddesi'nden Tunalı'ya çıkarken bir yer var ya mesela. Sürekli ben mesela gözümün önüne, belki sorduğun
2: Büklüm
3: sorunun cevabını.
2: Büklüm Sokak mı?
3: Ha evet.
2: Büklüm Sokak.
3: Sürekli o köşe.
2: Ya da Bestekar Sokak.
3: Gözümün önüne sürekli orası geliyor mesela. Ama bir anlamı var mı bilmiyorum. Ama sorunun cevabı olmayabilir bu. Bir anda öbürü geldi.
2: Hayır yok, yaşadığın bir şey değil bu. Bir dakika, ben yok.
3: Yaşadığım bir şey. Yani oradan geçmişimdir kaç
2: ama
3: kere.
2: Ama yok. Yaşına. Bir yıl böyle bir yaşa atıfta bulundum. Bir olaya atıfta. Evet. Yani yaşadığım bir şey var. Bir olay var, o yaştasın. Ne bileyim, ben annemin öldüğü yılı mesela orada takılı kaldım gibi düşünüyorum kendi kendime. Bir başkası okulu bitirdiği yıl, çocuğunun doğduğu yıl. Hani öyle iyi şeyler de olabiliyor.
3: Anladım. Evlendiğim yıl olabilir. Yani evet öyle
2: orada, orada. Kaç yıl oldu?
3: 11 sene oldu.
2: 11 sene. Nasıl tanışmıştınız?
3: Biz bir arkadaşımızın evinde tanıştık. Böyle bir
2: tanıştırılma mı yoksa öylesine? Rast gelme hani.
3: Birazcık rast gelme gibi oldu. Yani böyle hani tam tanışırma değil de kalabalıktı zaten. Öyle merhaba falan diye konuşmaya başladık. Sonra o işte dizilerden falan bahsediyorduk. İşte o da Breaking Bad'i seyrediyordumuş. Ondan sonra işte onu önermişti bana falan. Sonra derken sohbetimiz öyle ilerledi. Sonra evlendik.
2: Orada. O ilk gördüğünde mesela çok beğenmiş miydin?
3: Beğenmiştim evet. Hı,
2: ilk tanıştığınız evet, zaman böyle.
3: Beğenmiştim.
2: İyiymiş bu diye.
3: Beğenmiştim. Çok hoş birisi olduğunu düşünmüştüm yani.
2: Peki o zaman hani bugünkü Aslı, bu yaştaki Aslı, 11 yıl önceki Aslı'ya bir şey söylese tek bir kelime.
3: Tek bir kelime söylese
2: tek ne söylerdi? Tek bir kelime. Evlendiğin yaşa ya da ilk gördüğün ana. Bak iki çocuk olmuş. Bir yaşam kurmuşsunuz. Hı hı. Resimler alınmış. Hı hı.
3: Çok mutlu olacaksın derdi. Uyarı mı olması gerekiyor?
2: Yok, hayır. Değil mi? Çok mutlu, çok güzel. Mutlulukla ilgili, yani çok mutlu olacağınla ilgili bir umut var mıydı içinde o zaman? Yoksa hani hayat negatif miydi?
3: Yok, negatif de değildi. Yani zaten çok yoğun çalışıyordum o dönemde. Yani bir anda her şey çok akışında oldu. Şey değildim yani, hani öyle bir kötü bir psikolojide değildim. Hı hı. Çalışıyordum sadece, yoğundum. Ama sonra her şey değişti işte. Hı hı. Bir anda.
2: Ben buraya o zaman bir çok mutlu olacaksın ve Aslı Tandoğan rica edebilir miyim altında isimle beraber arkaya koymak için?
3: Tamam.
2: Çok mutlu musun şu anda?
3: Evet.
2: Bir de isim soyadı da rica edeyim.
3: Arkasına buraya. Mı?
2: Yok, önüne. Şey mi oldu? Olsun, o küçük olsun. Aslı hikayeler yazıyor musun? Devam mı yazmaya?
3: Yok, şu anda yazmıyorum. Aslında yazdığım şeyler vardı. Hı hı. Onlar duruyorlar öyle şu anda.
2: Annene sınavı verme hikayesi, yani annene hikayelerini verme yazıp.
3: Annem resimlerini
2: yapıyordu. Onunla resmediniz.
3: Evet. Onlar duruyorlar, daha onları basmadım. Bir yayın eviyle görüşmüştüm. Hı hı. Tam böyle son şeye geldik, sonra olmadı. Bakalım, belki sonra çıkarırım yine. Başka bir şey. Niye mi olmadı mı dedi?
2: Yok canım, o senin şeyin de. Yani neden hani zamana yaydın, onu merak ettim.
3: Yani zamanla şöyle, yani ne bileyim, uğraşmadım yani biraz. Hmm. Öyle oldu. Yoksa çok güzel hikayelerim var yani, basılmak üzereydiler. Hı-hı. Yani yaparım yine. Baktım.
2: Annen olduğunda devam mı resmetmeye?
3: Annem resim yapıyor, seramik yapıyor. O hayatından mutlu.
2: Sen ne yapıyorsun? O şey, oyunculuğun dışında. Ben şu anda ben bu dönem.
3: Ben pul koleksiyonu.
2: Hayır ya, erkekleri hava düşürmek için diyorsun.
3: Gerçekten pul koleksiyonu yapıyorum.
2: Ya deme, çok şu anda ilgilendim. Bir dakika. Ama bu şey kesin profesyonel, ideal yapıyorsundur.
3: Hayır, ben onu şöyle bir şey. Çocuklara aslında bir hediye düşünüyordum. Ondan sonra onlar bir koleksiyon olsun diye düşündüm. Sonra onlar için hikayeler.
2: Tamam.
3: İşte çizgi film kahramanları. Ondan sonra işte uzay. Bu temalarda biriktirmeye başladım. Sonra biriktirdikçe ben de iyice çığırından çıktı yani. Bayağı çok pulum oldu şu anda.
2: Senin merakın ne pulda?
3: Pulda ben hikayeleri çok seviyorum. Hikaye. Ve bu aslında ilk aldığım pulda şey, Ezop masallarında karga ve kurt, hı hı, tavşan ve kaplumbağanın hikayeleri vardır ya, onun mesela iki tane ayrı pulu vardı. İlk aldığım pullar oydu. Hem de Ezop masallarına böyle çok şey, hoşuma gitmişti öyle bir pul bulunca.
2: Bunun peki bu ülkede bulabiliyor muyuz, yoksa yurt dışından mı alınıyor?
3: Yok, buradan alıyorum, internetten alıyorum.
2: Bunun pahalı olması gerekiyor mu aslında? Hani koleksiyoner pulları falan.
3: Hiç alakası yok. Hı-hı. Hiç öyle pahalı, yani zaten çok pahalı pullar değiller. Ben tamamen koleksiyon yaptığım için hani böyle herkesin yapabileceği, gayet rahatlıkla alınabilecek pullar yani. Ama işte zevk meselesi, böyle kendimce beğendiğim şeyler
2: oluyor. Peki şimdi çocuklar da onun koleksiyonunu yapıyorlar
3: evet,
2: mı?
3: Evet, birlikte seçiyoruz, onu birlikte koyuyoruz. İşte mesela Atlas'ın uzay bölümü var, Atlas onları geldiğinde diyor, o seçiyor falan. Öyle yapıyoruz bir şeyler.
2: Arya'nın başka, Arya'nın onun çizgi filmler muhtemelen.
3: Onun çizgi filmler, böyle oyuncak karakterler falan var. O da onları şey yapıyor.
2: Kendi tabii defterleri var. Hayal aynen etmek için bunları soruyor. Aynen. Kendi defterleri, şey yapmadan, imagine etmeden ha, anlayamıyorum.
3: Aynen, defterler var. Defterlerinde bölüm bölüm işte şeyleri var.
2: Ha, çok tatlı.
3: İşte çizgi film bölümü var. Çizgi film karakterleri var orada. İşte Atlas'ın bölümünde uzay pulları var falan. İşte öyle şeyleri var, defterleri var.
2: Onlar yıllarca çıkıyor. Yaptım ben çocukken. Yıllarca pul koleksiyonu yaptım.
3: Mesela
2: yaptım.
3: Çok merak ederim senin pul.
2: Sonra nereye? Sıkıldı. Bir gün geldi büyüdün.

0: Hani bir gün geliyor büyüyorsun ve bu ne diyorsun. Ama çok bayağı yapmıştım
1: Niye ama çok
0: ben.
1: Büyük insanlar da yapıyor pul koleksiyonu.
0: Evet evet ama bir gün hani bir
1: aslında
0: gün.
1: Aslında biraz daha şey.
0: Onun için merak
1: yaşlı
0: ettim.
1: Yaşlı işi demek istemiyorum ama.
0: Sen peki
1: ama.
0: Bunu ne zaman 2 yıldır falan mı merak sardın? Yani bu yeni bir merak mı?
1: Evet evet yani 1 sene falan
0: bir
1: oldu.
0: Bir sene oldu.
1: Ama bayağı oldu yani. Bayağı güzel oldu. Fotoğrafını yollarım.
0: Ay çok ilginçmiş, çok güzel. Evet. Peçete koleksiyonu.

0: metalli zarfın üzerinde onun resimleri var. O kadar güzeller ki böyle bakmaya doyamıyorum.
1: Ay çok güzel. Sanki böyle eviniz doluymuş hissi veriyor bütün bu anlattıklar. Hani resimlerle dolu duvarlar, pullar var, kitapları gibi. Zaten özel kitaplık yaptırdınız.
0: Aynen.
1: Kocaman kitaplık var.
0: Bir gün bekleriz, buyurun gelin.
1: Hayır, şey diye düşünüyorum. Yani ev dop dolu gibi geliyor.
0: Evet, ev
1: hani
0: dolu.
1: Nereye? Mesela bir çekmeceyi açtık, dolu dolu dolu. Evet. Bir dolabı açtık, dolu dolu dolu gibi.
0: Evet, dolu dolu.
1: Hep bir uğraş var. Senin yazdıkların var.
0: Evet, var. Güzel yani şey dolu dolu, evet. Güzel bir şey, seviyorum.
1: Peki antikalar? Antika. Ben de şey, ev dedektifi gibi, niye bunları soruyorsun?
0: Sen öyle bir program yapsana, herkesin çekmecesi
1: açık. Antikalarım ne durumda oldu, taşıdıkların?
0: Antikalarım, ya o kadar öyle antika şeyim yok. Hmm.
1: Antika dediğime bakma, yanlış kullandım bunu. Yani hani o flea marketlerden, o ikinci el pazarlarından evet, evet. falan taşıdıkları.
0: Aynen, taşıdıkları. Onlar duruyorlar. Hı-hı. Şimdi mesela uzun süredir öyle bir yere gitmedim. Ama yok, bir süredir taşımadım ama taşıdığım böyle hani o camdan şeyler işte güzel heykeller falan oralardan aldım, duruyor salonumda onlar.
1: Bayağı bir jungle jungle mu salon?
0: Hayır, jungle değil.
1: Ben senin evini görmüştüm bir dergide, gayet çok güzel.
0: Dergide mi?
1: Bir... Ya bir yerde gördüm. Ya
0: yok şey, programa katılmıştım.
1: Olabilir, gördüm çünkü seni böyle işte, ay evi ne kadar güzel demiştim yani. Teşekkür Şöyle mi? Jungle jungle falan
0: yok, değil. Ama kütüphanede hani kitaplar var ama aralarında böyle şeyler de var, objeler de var.
1: Peki bütün bunları yaparken şeyi nasıl yapıyorsun? Giyim kuşam tarzı olarak yani dolapların içi de hem çok mu eşyan var ya da böyle daha mı sadesin? Ya da daha dönemsel mi seviyorsun?
0: Yani ben çok alışveriş yapamıyorum. Hı-hı. O daha önceki programda da konuşmuşuz bunu. yani öyle bir şeyim yok. Çok kıyafetle ilgili işte orada eksiğim var birazcık. Daha işte ne varsa onu giyiyorum, onu değerlendiriyorum. Öyle çok alışveriş yapmıyorum zaten kıyafetle.
1: Sen uyumlu musun?
0: Ben çok uyumluyum. Evet, uyumluyum.
1: Mesela şey düşündüm yani, bir dizidesin, hı-hı, karşında bir partner var ama uyumsuz. Hı-hı. Hani uyumlu musundur, uyum gösterir misin?
0: Ha, yani şöyle haksız bir şey varsa yok, ona uyum göstermem. Hı. Hani böyle başkalarına ne bileyim hakkı geçiyorsa ona izin vermem. Ama hani kişisel bir tercih olarak başka bir şeye hani şunu yapsak mı, bunu yapsak mı, hadi şunu yapalım derse ona uyum gösteririm ama öbür türlü yapmam. Hmm. Yok, o kadar da uyumlu değil.
1: Ya, iyi insan olması şartıyla.
0: Aynen, iyi insan ve iyi niyetli.
1: İyi niyetli.
0: Evet.
1: Evet, iyi niyet önemli. Yani onu hani niyetin iyi olduğunu hissettikten sonra o, tolerans gösteren biri misin?
0: Evet.
1: Bütün kesinlikle. Dünyaya karşı bu arada kesinlikle. Bunu. Sadece partner olarak sormuyorum.
0: Tabii tabii, kesinlikle öyle. Kesinlikle yani. Hepimiz öyle değil miyiz zaten?
1: İnsan eliyor musun? Eleyebilen biri misin? İnsan.
0: Ha, insanları evet. Ya zaten etrafımda çok fazla insan yok. Yani vaktim yok zaten. Hı-hı. Yani çocuklarıma, eşime, evime, hayvanlarıma anca yetişebiliyorum. Zaten parmakların sayısı kadar da dostlarım var. Annem var, babam var. Vakit yok. Hı hı. O yüzden olanlarla en iyi şekilde yaşamaya devam ediyorum öyle.
1: Küçük bir çevrede.
0: Aynen, küçük bir çevrede. Zaten yaşadığımız yer de uzakta olduğu için.
1: Kimse de gelemiyordur.
0: Kimse de gelemiyor.
1: Oh, mis gibi diyorsun. Azıcık böyle şey, azıcık insanla mutluyum. Sabah kaçta kalkıyorsun?
0: Sabah
1: sorarlar ya, bir gününüz nasıl geçiyor Aslı Hanım?
0: 7'ye çeyrek kala kalkıyorum. Çocukları uyandırıp onları okula yolluyorum. Ondan sonra bazen geri yatıyorum, uyuyorum. Eğer setim varsa sete gidiyorum. Oyunum varsa zaten hafta sonu oluyor. Hafta sonu kalkıp direkt şey tiyatroya gidiyorum. Ama onun dışında yani normal.
1: Sonra gün içinde?
0: Gün içinde işte...
1: Set yok, oyun yok o gün.
0: Set yok, oyun yok. O zaman bir yürüyüş yapabilirim. Ama hep böyle son zamanlarda yaz da yaklaşıyor biliyorsun. Yani yarım saat sonra yapayım sporu. Bir saat sonra yapayım. 45 dakika falan derken gün bitiyor. Bazen hiç spor yapamıyorum. Aa. Çok kötü ama başladım şimdi. İşte spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Ne bileyim, pul koleksiyonumu şey yapıyorum, bir şeyler okuyorum, seyrediyorum falan derken zaten çocuklar geliyor. Onlarla ödev kavgası başlıyor sonra. Ödevleri yapıyoruz, işte yıkandılar.
1: Yapıyoruz diyorsun, sen
0: tabii,
1: de yapıyorsun.
0: Tabii. Ya ben öyle yapmıyorum ama hani oturtup onları konsantre yapıyorum. Yani başında onlara yaptırmam ama mesela Arya daha küçük tabii, Arya'ya eşlik etmem gerekiyor. Atlas'ı da oturtmam gerekiyor.

0: Sonra onları banyoları, onları yemekleri yattı.
1: Sonra onları yatırken ben de uyuyakalıyorum.
0: Böyle bir gün geçiyor.
1: Aynen. Çalışmıyorsan mı?
0: Ya bir yerde diyorsun ki bir röportajında. Gerçi ama bak, bak sen var ya, hep şey aslında, sana soru geliyor, sen onu taca atıyorsun. Ben fark ettim senin röportajlarına çalışırken.
1: Öyle mi? Hiç tam cevap yok.
0: Hiç kişisel, ben zorluyorum bak, evin nasıl, dolabın dolu mu, ısrarla kişisel bir şey, ne yapıyorsun, kaçta kalkıyorsun? Hiç yapmıyorsun.
1: Cevap verdi.
0: Onlara veriyorsun. Hatta az önce dedim ki nasıl tanıştın? İşte orada işte bir davet dedi. Yani böyle bir davet dedi. Ben deşiyorum. Bir yerde şey sorulmuş sana. Estetik konusu.
1: Ay evet sonra. Sen orada... Ona cevap verdiğime bak pişman oldum. Hiçbir şeye cevap vermem. Oysa ki o kadar masumca ona cevap
0: vermiştim. Evet, herkesin
1: vermiştim.
0: Estetiğe erişimi var. Hani köydekiler de yaptırabilir demiştin.
1: Çünkü özellikle onu sordular.
0: Nasıl sordular bunu? Nasıl sordular ya? Nasıl bir soru bu?
1: İşte böyle bir öyle bir soru sordular bana.
0: Böyle soru mu sorulur?
1: Ben de hani herkesin erişimi var. İsteyen herkes yapabilir dedim. Ben bunu nasıl derim diye.
0: Niye seni linçlediler mi?
1: Evet, bayağı
0: şaka yapıyorsun. Ben bunu bilmiyordum linçlendiğini. Yok.
1: Evet.
0: Ne diye linçlediler seni peki? Yani.
1: Yani işte şimdi söylersem gene linçleneceğim.
0: Hayır hayır şeyim, hani köydekilere mi şey yapıyorsun? Onlar,
1: işte aynen, ne alakası var, hiçbir şey değil. Yani onlar bana öyle bir soru sordu. Herkesin de her şeye erişim var. İsteyen istediğini yapar. Ayrıca sadece estetik, görüntüsel bir şey değil. İşte ne bileyim, insanların nefes alma problemi olabilir, başka şeyler olabilir. Herkes isteyen yaptırabilir dedim.
0: Yani linçlerler, o herkesin, yani o linçlenmeyen hani yok, o Allah'ın emri linçlenmek bir kez. Yani
1: ondan hiçbir şey cevap vermekten korkuyorum. Şey,
0: evet evet farkındayım, onun için soramam. Vallahi öyle bir şey çıkarmak için sormuyorum bu soruları. Seni daha yakından tanıtabilmek için de soruyorum. Ya mesela orada şöyle bir şey var, onun için şey yapma. Hani sende estetik var mı sorusuna da, ya herkesin işte bilmem neyi var. Ben böyle bir soru sormam, o değil. Ben sadece orada verdiğin cevap, sen bunu bilmiyordum bu arada. Yani böyle bir soruya orada verdiğin cevabı senin verme, cevap verme üslubun üstünden dedim ki kesin topu taca atıyor. Kendine ait soru geliyor ya, topu taca atıyor.
1: Ben kadar... de dedim ha, herkes yaptırıyor. İşte ona bağladın.
0: O kadar
1: sen.
0: Hani sen bir cevap ki o yüzden.
1: Yok öyle değil, onlar bayağı böyle sordular yani.
0: Aa, anladım anladım, ben bir topu taca atmış oluyorum. Yani herkes yaptırabilir, ne var ki yani, bu da hani şey mi gibi, öyle bir soru sormayacağım. Ama utangaçlığınla ilgili sormak istiyorum Aslı'ya, hala var mı?
1: Utangaçlık mı?
0: Evet, çekingenliğin.
1: Çekingenliğim işle ilgili bence yok. Ama ben küçükken aşırı utangaçtım. Yani anaokulunda bana Pamuk Prenses şeyi vermişlerdi, rolü vermişlerdi. O kadar utanmıştım ki sahnede olmaktan ve insanların bana bakması. Yani kaç yaşındaydım? Belki 5 yaşındaydım. 4,5-5 yaşındaydım. O kadar utanmıştım ki kendimi çok kötü hissettiğimi hatırlıyorum mesela. Daha sonrasında işte Arp bölümünde okurken konser verdiğimiz zaman... aşırı heyecanlanırdım ve çok utanırdım sahneye çıktığım zaman mesela. Sonra kamera karşısına geçtikten sonra yavaş yavaş o gitti. Çünkü sürekli hani insanların bakışlarının altında işini yapıyorsun. Sonra gitti. Şimdi işte sahneye çıkıyorum. O utanma tamamen bitti. Öyle bir şeyden utanmıyorum hiç. Kendimi öyle utangaç hissetmiyorum. Belki başka konuda olabilir.
0: Bir ortama girdiğinde kimseyi tanımıyorsun. Bir arkadaşını davete gittin ama sen hani bir tek o arkadaşını tanıyorsun mesela. Çekinir misin yeni bir ortama girdiğinde? Ya ben orada şimdi kimseyi tanımıyorum, ne yapacağım?
1: Yok, sohbet edecek birini bulurum kendime. Yani hani şeyimdir öyle, hani utangaç kenar değil de hani biriyle hemen şey yaparım, sohbet ederim yani. Kendime orada bir yakın birini bulurum.
0: Batıl inancın var mı?
1: Batıl inancım var.
0: Şöyle yapınca aklıma geldi.
1: Batıl inancım var. Bir iki tane yaptığım şey var. Özellikle uçağa binerken.
0: Korkar mısın?
1: Korkarım.
0: Ne yapıyorsun?
1: Mutlaka sağ ayağımla binerim mesela. Bir de uçak kalkarken inerken yaptığım bir şey var ama onu söylemeyeceğim. Ya,
0: ben mesela ayetel kürsi okurum seyahate çıkarken, korkarım. Mesela ben dua okurum.
1: İşte uçakta mı yoksa herhangi
0: bir? Herhangi bir seyahat. Uçak olur, otomobil olur. Fark etmiyor.
1: Yani işte insanı rahatlatan şeyler bence güzel.
0: Acaba ne yapıyorsun da söyleyemiyorsun televizyonda şu an başlıyor?
1: Hayır, hayır hayır, öyle şey garip bir şey değil yani, söylenmeyecek bir şey değil de hani şimdi
0: sana ait.
1: Hayır, uyuru kaçar falan hani,
0: tamam,
1: anladın
0: tamam,
1: mı?
0: O zaman
1: onu söyledim şimdi uçak düşüyor falan diye böyle bir şey
0: sahneye çıkarken falan bir şey yapıyor musun?
1: Sahneye çıkarken... Yok, sahneye çıkarken bir şey yapmıyorum. Bir tek uçakta.
0: Bu batıl değil ya, bu kadarı. Nazara inanır mısın?
1: Nazara... Yani o anki psikolojime bağlı. Bazen inanırım, bazen çok saçma derim. Bazen nazar falan da diyebilirim yani. Bilmiyorum, o andaki şeyime bağlı.
0: Gördüğünüz gibi karşımızda gayet realist. Hiçbir batılı ve varsayımsal tarafı olmayan, bu hayatta ayakların üstünde kendi kafasıyla duran birisi var.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Sakin. Sen de çılgın şeyler yapmıyor. Yuvası var, dengesine çok önem veriyor. Duygu aralığı burada, buralara taşmıyor. Değil mi? Yanlış şey yapmıyor.
1: Yani tabii ki benim de öyle şeylerim oluyordur ama...
0: Ay, ne delirtiyor seni acaba? Senin en sinirli halini merak ediyorum.
1: Ben sinir, çok sinir. Neydi?
0: Neydi? En çirkin
1: ne
0: böyle.
1: Ne atın çiftesi pek olur.
0: Neydi? Ne atındı ya? Sessiz atın çiftesi pek olur. Deme. Ay deme. Bayağı yakıp yıkar mısın?
1: Ama çok ender.
0: Ha, yılda bir?
1: He, yılda bir iki.
0: İki de var. Eyvah. Ha, böyle... Peki en çılgın yaptığın şey ne?
1: Hayatta en çılgın
0: yaptığın
1: şey mi?
0: Evet, hani çok çılgınlığa da yer yok ya yani.
1: Ha. Ama o kadar çılgın yaptığım şeyi ben nasıl anlatayım sana?
0: Sana çılgın geliyordur bence aslı bu ya. Biz anlattığında biz bunu aman diyeceğiz yani.
1: Bir gün kimseye haber vermeden yurt dışına gitmiştim.
0: Buna çılgınlık mı diyoruz? Bu arada evli misin?
1: Hayır.
0: Ha, değil. Aman bu çılgınlık değil ya. Bence sinirle yaptım bunu.
1: Yeter.
0: Yeter diyerek böyle görsen diye yaptın.
1: Olabilir.
0: Sen mutlu oldun mu tek başına mesela yurt dışına gitmekten ya da böyle tek başına tatil yapmaktan?
1: Genelde yok. Tek başına tatil yapmayı ben sevmem. Yani mutlaka yanımda bir arkadaşım olacak. Yani böyle paylaşmak isterim. Niyeyse yalnız kendimi o kadar şey hissetmiyorum. Yalnız kalmayı çok severim ama yalnız seyahat etmeyi yok, tercih etmem.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Sen de şey de yoktur hani, neydi o? FOMO, Fear of Missing Out dedikleri, bu bir şeyi kaçırma duygusu.
1: Evet. Yok, bazen oluyor ama şey yapıyorum. Tabii ki oluyor, herkes de oluyordur.
0: Yani hani bir sanatsal faaliyet de olabilir bu. Hı-hı. Ya da böyle arkadaşlarının gittiği etkinliklerde evde oturmayı tercih edip sonra da bakıp böyle kös kös demek.
1: Yok, değil. Ya tabii ki çok nadiren olur öyle şeyler ama genelde olduğum yerden memnunum yani.
0: Şimdi ona yeni bir şey eklendi. Joy of missing out. Yani kaçırdığından mutlu olma, kaçırma hissinden mutlu olma hali.
1: Aa, çok ilginç.
0: Bundan keyif alma.
1: Neden böyle bir şey var acaba?
0: Bir de bu başladı. Yani öyle her yere gitmeyeceksin. Cool olacaksın, bazı şeyleri kaçıracaksın.
1: Ha, güzel.
0: Hani cool olmanın altın anahtarı.
1: Ama hiç olmadığında da cool ol yani.
0: O kadar her şey değil.
1: Ha, bazen.
0: Yani yetişme kaygın olmayacak.
1: Anladım. Zaten ben bir yere yetişemiyorum. O yüzden bunun joy'unu ben hep alıyorum.
0: Ama öyle çimdeyim, ağaçtayım. Hani şu anda meşgulüm.
1: Şu anda meşgulüm. Keşke öyle olsa. Öyle değilim tabii de. Yani tabii koşturmacadan. Keşke o öyle olsa. Keşke çimde, ağaçta olsam. Ben kamp yapmayı çok severim normalde. Uzun yıllardır yapamıyorum mesela. O benim içimde çok büyük dert. Eskiden o kadar severek gidiyordum ki dağlara, kamp yapmaya. Günlerce kalıyordum, çadırda kalıyordum. Ama...

0: Ama sonra bu şehir hayatının iyice içine girdikten sonra şimdi mesela düşünüyorum o zaman çok severek yaptığım şeyler şimdi mesela korkutucu geliyor. Çünkü o kadar uzaklaştım ki doğadan. O yüzden tekrar çocuklarımla doğaya dönmek istiyorum.
1: Beraber kamp olabilir.
0: O kadar istiyorum ki işte organize edeceğim bu
1: Evin
0: sene.
1: bahçesinde.
0: Mesela Likya yürüyüşüyle başlayabilirim bu sene. Likya yürüyüşü çok güzel bir şey. Gerçekten harika bir rota. Çocuklar için de yapılabilecek bir rota.
1: Yapabilirler mi Likya
0: Tabii.
1: yürüyüşünü onlar?
0: Yani yaparlar. Yapılmayacak bir rota değil. Yani ona uygun bir rehber bulmak lazım. Bence güzel olur. Öyle başlayabilirim.
1: Ya nasıl bir tasarım süreci değil mi? Her şeyinde o ince ince tasarımı düşünüyorsun çocukla ilgili.
0: Evet. Ama işte yaptığın şeyler elbette karşılık buluyor ama çocuğun kendi karakteri de çok önemli bence. Bambaşka yerlere gidebilir büyüdüklerinde.
1: Ama
0: Bilmiyorum.
1: yine de o nüve var ya hani verdiğin işte öğrenme, öğretme, öğrenme şekli,
0: Evet.
1: hayatı yaşama şekli, gustosu onlar özde
0: Tabii ki,
1: kalıyor.
0: tabii ki, tabii
1: Davranış
0: ki.
1: biçimi.
0: Tabii ki.
1: Onlar
0: Ama
1: özde.
0: bilemiyorum ya bazen böyle çok incelikli, çok böyle şey ailelerin çok kaba ya da ne bileyim farklı yollara giden çocukları da oluyor. Nasıl oluyor?
1: Evet, yarın
0: Anlamıyorum ya annesi babasına bakıyorsun mesela. Büyümüş hallerinden bahsediyorum. Mesela farklı geliyor. Hiç sanki o şeyleri almamış gibi.
1: belki de evin içi başka, dışarıda göründüğü
0: O da
1: gibi değil.
0: olabilir. Doğru.
1: Yani ama hani sizin evde mutlak bir huzur var, o belli oluyor dışarıdan bakıldığında.
0: Evet, var.
1: Ve huzur
0: Ve ben
1: senin
0: kendi
1: için,
0: çocuklarım için söylemiyorum
1: ha,
0: onu.
1: huzur
0: Hani.
1: senin için çok incelikli gibi. Yani işte öncelikli bir şey
0: Öncelikli,
1: yani
0: öncelikli.
1: huzuru
0: Zaten
1: senin için.
0: kolumda huzur diye dövme
1: Ay
0: var.
1: öyle mi?
0: Evet.
1: Yani senin için en öncelikli şey sanki hayatta huzurmuş.
0: Evet.
1: Ve bir de o dengede kalma haliymiş gibi
0: Hı.
1: görünüyor aslında.
0: Aynen öyle, doğru.
1: O belli bir duygu aralığında çok uçlara gitmeden o dengeyi tutturma hali gibi görünüyor.
0: Doğru, evet. Bunu da yani elimden geldiğince bence sağladım. O yüzden mutluyum belki de.
1: Ya evet ama ne kadar hani aslında bu çok da toplum olarak da istediğimiz bir şey o nezaketle ve zarafetle. Nezakete ve zarafete vakit ayırabiliyor musun? Yani eskiden şunu söylemek istiyorum soruda. Ne bileyim bir kart yazmak birine teşekkür için, birine kendi ellerinle hediye paketi yapmak, kendi hediyeni kendin hazırlamak. Bunlar artık vakit ayırabiliyor musun yoksa bunlar eskide mi kaldı?
0: Yani yok. Mesela yılbaşlarında mutlaka kendim paketlerim. Çünkü onun bence daha hoş olduğunu düşünüyorum. Doğum günlerinde mutlaka arkadaşlarıma kart yazarım. Mutlaka yazarım yani. Kart yazmayı çok severim. Ama yani hani ellerimle işte hediye mesela çocuklarıma pul koleksiyonu. Yani hazır bir şey almak yerine mesela pul koleksiyonu yapmaya onları teşvik etmek için öyle bir hediye hazırladım. Yapabildiğim zamanlar var. Çok hayal ediyorum mesela şunu da yapayım bunu da yapayım ama hani hayatın gerçekleri oraya bazen getirmiyor beni. Ama hayal ediyorum yapabildiğim zamanlarda da yapıyorum.
1: Bundan sonra mesela Eylül ayı itibariyle neler başlayacak? Onu da soruyorum.
0: Eylül ayı itibariyle şimdi dizi devam edecek zaten TRT'de büyük ihtimalle. Ona devam edeceğim. Ezop zaten devam ediyor. Onlar zaten yeterince
1: Vakit
0: dolduruyor
1: alıyor.
0: beni. Kadife Tavşan'da devam ederse zaten iki çocuk oyunum oluyor, bir dizim oluyor. Seneyi öyle
1: Ne
0: diyorum.
1: isterdin Eylül itibariyle?
0: Eylül itibariyle mi? Bilmem güzel bir film olabilir mesela. İsterdim. Güzel bir filmde oynamayı isterim. Çünkü bayağıdır bir film çekmedim. Güzel oluyor filmde oynamak.
1: O
0: Çok
1: zaman bu
0: takdir
1: uğurlu
0: ederim.
1: gelsin, film gelsin.
0: İnşallah.
1: Eylül'de yine tiyatro oyunları devam etsin, dizi devam etsin. Prens'in yeni sezonu
0: Evet, Prens'in yeni
1: gelecek.
0: sezonunu biz de bekliyoruz bakalım. Onun çekimleri daha yapılmadı ki. Çekilince yayınlanacak inşallah. Herkes çok bekliyor. Herkes soruyor. Biz de merakla bekliyoruz.
1: Seni çok öpüyorum.
0: Ben de
1: Bir
0: seni.
1: dahakine arpla istiyoruz.
0: Tamam.
1: 850 tane parça istiyorum. Elektronik arp. Bak alıyor kendisini.
0: Evet, Ceren'le de konuştum. Ceren Aksan'la. Ona da söyledim. O da kemanını
1: Ay
0: getirecek.
1: harika.
0: Biz keman, arp burada sana şey yapacağız. Sen de söylemek istediğin bir şarkı varsa söylersin.
1: Benim.
0: Birlikte sen.
1: Aa.
0: Daha ne istiyorsun? Arkana arp keman koydum.
1: İşte tamam da yanlış insana yanlış şey
0: Olduğu
1: yani.
0: kadar.
1: O benden çıkmaz. Ay. Arp ağlar. Keman Alp...

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere stüdyoda Kamil Yılmaz hocam var. Ne zaman sonra stüdyoya geldi fakat Hakan Bey bu akşam da cezalı. Çünkü o yok bu akşamda. Uzakta olan o. Hakan Beyciğim iyi akşamlar. Kamil Hocam diyor ki bana Hakan Bey'e de bir araba laf söyleyeceksin ümit ediyorum bana söylediğin kadar dedi. Ben de hayır dedim. Hakan Bey düzenli gelen bir öğrencimiz kendisi. Disiplin cezası yok ona. Zaten de biliyorum bir toplantıdasınız. Ama yine de burada olmanızı tercih ederdim. Hele ki Kamil Hocam burada bizimle birlikteyken. Hocam bu arada şaka bir yana çok iyi oldu geldiğiniz.
2: Ben de Hakan Bey de birlikte oluruz diye düşünmüştüm. Tabii güzel olur.
1: Ha, benim için gelmediniz
2: yok, ya. Yok, üçümüz birlikte anlamında. Yoksa hep birlikte. Ama bu sefer böyle olmuş oldu.
1: Olsun, ziyan evet. Yok. Yine de bir aradayız.
2: Ama önemli bir toplantı.
1: Böyle. Evet, Hakan Beyciğim neredesiniz? Bize bir info verin oralardan.
3: Valla biraz İstanbul'dan biraz uzaktayım ama yani iyi bir yerdeyim diyelim şimdilik.
1: Peki. Tamam. O zaman daha fazla detay sormayalım biz de. İyi bir yerde, iyi olmaya devam ediniz lütfen.
3: Teşekkür ederim.
1: Şimdi bu akşam konu başlıklarımız aslında çok olağan dışı konu başlıkları değil. Ama bazı yeni notlar var. Özellikle Kamil Hocam büyüme rakamlarını aldık biliyorsunuz hafta başı. Bugün de büyümeyle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşların yorumları var. Birazdan onlara da bakarız ama önce sizlerin de değerlendirmelerini almak istiyorum. Detaylarına baktığımızda yine hep bizim burada çok konuştuğumuz sanayi kesimi tarafındaki tablo öne çıkıyor. Diğer yandan işte tüketim tarafını bir anlamak gerekiyor. Dün de Selvi Hocam buradaydı. Onunla da biraz konuştuk. Ama büyüme önemli. Beklentilerin de bir miktar altında. Yani şaşırtıcı da çok değil ama ne düşünürsünüz?
2: Yani büyüme çeyreklik bazda hemen yerimizde saydık. Bir önceki yıla göre de aslında %2.5. Geçtiğimiz yılda hemen hemen aynı bir oran. O açıdan ikinci, üçüncü, dördüncü çeyrekte daha da artabilir diye bakabilirsiniz. Ama tabii ki bu yıl çok önemli bir birinci bir şok var. O da tabii ki Körfez Savaşı. O da Mart ayında etkiledi ve de o tabii üçte birinde bir etki var. Gerçi ilk başta daha çok olumsuz etkisi oldu. Ama belki daha sonra PMI'lerde de belki konuşacağız. Bazı sektörel bazda bazı sektörlerin ihracatı savaş nedeniyle biraz çok az sektörde olumlu etkilendi. Evet. Ama yani sonuçta sanayi %0.8 bir küçülme gösterdi. O anlamda küçülme önemli. Ama diğer tarafta bilişim ve sektörü ciddi bir büyüme gösteriyor. Hizmetler yine görece güçlü. Tarım keza aynı şekilde bunları 2-3 gündür konuştuğunuza eminim. Aynı şeyleri tekrarlamak doğru değil ama yani bugünkü bir ölçüde güncellemeler, yıllık bazdaki beklentileri aşağı çekmelerde aslında savaşın etkisini bir ölçüde kabul etmek anlamında. Hı hı. Tabii bu son mutlak mutlanın etkisi şu anda kendisini göstermedi. Ama şunu görebiliriz ki bundan sonra yılın geri kalanında siyaset yine ön aşamada olacak. Bence bütün kararlarda etkili olma ihtimali var. Yani Merkez Bankası'nın görevi de şu aşamada enflasyonla mücadele ama bir taraftan da rezervleri kullanarak kuru daha da güçlü tutabilmek. Çünkü bugün bile yine tahvil satışı yabancılar güçlü bir çıkışta yani milyar doların altında ama yani baktığımız anda gün be gün böyle 600 milyon dolar çıkışlar bile toplanarak büyük miktarlara ulaşabiliyor. O açıdan hassas bir yıldayız. Hem içeriden hem dışarıdan ciddi olumsuz şoklar var. Ve şunu da biliyoruz ki volatilite çok yüksek. Evet. Yani borsanın artık yönü tamamen evri dönmüş durumda borsanın. Bir yukarı bir aşağı. Yani borsada yatırım yapanların gerçekten son dönemde herhalde en zor günleri, yani son birkaç yıldır öyle gerçi ama şu aşamada bu oynaklığın da çok yüksek olması orayı da etkiliyor.
1: Şimdi yılın geri kalanı için ayrıca beklentilerinizi sormak isterim. Çünkü hem hani savaşın ne olacağına da pahalı ama orada bir pozitif durum olursa farklı bir senaryodan bahsedeceğiz. Bir de biz de içeride tabii ki siyasi riskler ve belirsizliklerin de konuşulduğu, hatta bir seçim olasılığı söz konusu olduğu noktada farklı dinamikler devreye girebilir diye konuşuyoruz burada. Hakan Bey'in de bir genel değerlendirmesini alalım büyüme rakamlarına ilişkin olarak. Çok şaşırtıcı değil diye düşündüğümü söylemiştim. İnsanlar da genelde aynı yorum yapıyorlar ama siz ne dersiniz? Rakamları siz nasıl okuyorsunuz?
3: Evet, doğrusu çok şaşırtıcı değil. Hocam zaten bir çerçeve çizmiş oldu. Yani geçen seneye çok benzer bir gelişme var. Ama benim dikkatimi çeken son 4 çeyrektir eğilim hep aşağı yönlü büyüme tarafında. Yani düşük tempolu, refah yaratmayan fakat enflasyonla da baş edememiş bir görünüm çiziyoruz. Sanki bu sene de belki onu ayrıca da konuşuruz ama bu sene orta vadeli programda öngörülenin epey altında kalacağız gibi görünüyor bana. Tarımda tabii bir toparlanma var. Ona belki bir değinmekte fayda olabilir. Hani gerçi geçen yılın yani küçülme kadar bir toparlanma yok. Ama %4,6'lık işte bu sene tabii yağışların da iyi gidiyor ki bunun devamı da gelebilir gibi görünüyor. Yani her yerde çünkü bu yağışlar tarımsal üretimi arttıracak görünüyor. Sanayi sıkıntı. Yani ve sanayide biliyoruz ki 0,8'lik o daralma diyelim ya da eksi büyüme nasıl ifade edilecekse ama mutlaka hizmet ve ticaret tarafını da etkileyecektir önümüzdeki süreçte.

0: tek başına küçülmez yani. İleride yerleri de etkiler ve sanayi biliyoruz ki sonuçta bu alanların, diğer ekonominin diğer sektörlerinin önemli bir besleyicisi. İşte son, tabii ki bir program uyguluyoruz. O programın bu savaşla da bir araya gelmiş olması işleri biraz daha çatallaştırdı. Ve sonuçta yani potansiyel büyümemizin epey altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani hocam beni düzeltsin ama bildiğim kadarıyla Türkiye'nin cumhuriyet ortalaması büyüme 4,5'tür. Hatta biraz hafif üstündedir. İşte onun yarısı kadar bir büyüme olduğuna göre yani çifte açığı da aslında Merkez Bankası'nın altında çifte açığı da epey net bir şekilde görünüyor diye düşünebiliriz. Tüketime söylediniz, hakikaten o tarafı önemli. Hala tüketimle esas büyüme, hala tüketimle devam ediyor. Yani 3,7 idi yanlış hatırlamıyorsam rakam katkısı. Ama orada da tabii şöyle bir problem var. Hani talebin bir türlü önüne geçilemeyince hani yanıyla böyle her yanıyla sıkıp sıktığımız ve sonuçta da %2,5 gibi yıllık bir büyümeye getirdiğimiz muhtemelen de önümüzdeki dönemde mesela bir sonraki çeyrekte benzer bir yerde olacak. Buna rağmen yani tüketimi de kısamamış olmamız bir enflasyon meselesinde de böyle birbirini besleyen, orada da bir kısır döngüye yol açan bir noktaya doğru götürüyor bizi. Benim de esas olarak görebildiklerim bunlar ama evet. Belki de hani bir sizin de sorunuza bağlantılı olarak herhalde bu sene 3'ü aşmamız çok kolay olmayacak gibi görünüyor yani büyüme tarafında.
1: Peki. Şimdi bu arada Fed 5 kitabın notları geliyor. Onu da ayrıca konuşuruz. İlk tabii not enflasyonun fiyat artışlarının hızlanmaya devam ettiği yönündeydi. Enflasyonist bir ortam içerisinde olduğumuzu, bir süre daha olmaya devam edeceğimizi zaten biliyoruz savaş nedeniyle. 5 kitapta da benzer notlar yine karşımıza çıkıyor. ABD tarafını ayrıca konuşuruz. Şimdi hocam hep ben de çok uzun yıllardır ekonomi gazeteciliği yapıyorum. Türkiye için büyüme %5'in altına indiğinde o büyüme değildir diye, değil mi Hakan Beyciğim, konuştuk yıllarca.
2: İstihdam yaratmayan.
1: Evet. Ama biraz önce sizin işaret ettiğiniz üzere şimdi artık o rakamın çok uzağındayız. Acaba bu bir yeni normal midir sevgili Kamil Hocam? Şimdi artık nasıl bir büyüme bizim gördüğümüz veya göreceğimiz ideal büyüme rakamıdır?
2: Yani bir ölçüde biz büyüyorduk ama yüksek büyüme hızlarını sürdürmekte başarısızız. Biz o da kurumsal açıdan baktığımızda siyasi ve ekonomik kurumların etkileşimi çerçevesinde uzun döneme yayılan uzun vadeli politikaların uygulanmaması, daha çok miyopik krediyle büyü, hemen seçimden önce büyü, oyları topla, yani bir ölçüde büyümeyi oya devşirme tarafı. O anlamda da artık şu anda da görüyoruz ki hem iktidarın zorlandığı siyaset arenasında artık bu formülde yeni seçimleri kazanmayı getirmiyor. Ama bu demokrasiden daha fazla ödün vermeye gider mi? Bu önümüzdeki dönemde göreceğimiz bir konu. Ama yani bu aslında %5'leri artık bizim tutturmamız konuşulmuyordu. Bu yıl beklenti %4'ün altındaydı, 4 civarındaydı. Şimdi savaş olduğu anda bir anda 3,5'lara doğru revize ettik ama bu savaşın bu kadar Trump sayesinde daha da uzaması aslında benim gibi çok ekonomisti de 3'lere doğru indirmek. Hatta bugün Citi galiba %2,5 demiş. Goldman Sachs da 2,7 mi galiba, ya da yani birkaç kurumda OECD.
1: Evet, yani OECD 3,8 olarak evet. Korudu ama hem EBRD hem Citi tarafından. Evet.
2: 2,7 ve 2,5 galiba.
1: Evet, 2,5 o taraftan gördüğümüz beklenti. O çok beklenti.
2: Yani olumsuz bir revizyon, yani çok güçlü bir revizyon.
1: Evet,
2: yani o bence en kötü savaş senaryosunun üzerine, yani 100 dolarların üzerine petrol yıllık ortalamalar alırsanız, bir de bu mutlak butlanın yıl boyunca bir ölçüde ekonomiyi de baskılama ihtimali yüksek faizlere düşünürseniz, bu olabilecek bir nokta elbette ki. Ama gene de genel beklenti şu anda 3 civarında bir beklenti. Ama bunu aşağı doğru

0: revize etmemiz de önümüzdeki aylardaki yeni gelişmelere bağlı.
1: Şimdi Hakan Bey, siz de duyuyorsunuzdur. Biz de burada sıklıkla konuşuyoruz. Değerli yorumcular altını çiziyorlar. Yılın geri kalanı, özellikle ikinci yarı için, yani büyümenin bir miktar daha ön plana gelebileceği, işte seçim ekonomisine doğru hikayenin evrilebileceği gibi gibi konular konuşuluyor ve tartışılıyor. Hani bu tarafta sizin beklentileriniz nasıl? Genel aldığınız izlenim bu doğrultuda Türkiye ekonomisinin yılın ikinci yarısında, hani şurada Haziran ayındayız, artık neredeyse ilk yarıyı tamamlayacağız. Az bir zaman var ama ikinci yarısında farklı bir hikaye görebilir miyiz? Nasıl görüyorsunuz?
2: Ben çok görebileceğimiz kanaatinde değilim. Ama çokun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü yani mutlaka bir şeyler de yapılacaktır. Şunu hocam da aslında belki o konunun da açılmasında fayda var. Açtı da kendisi. Hani sonuçta siyaset önemli. Siyaset yeniden direksiyona geçmiş durumda ve o direksiyonu da bırakmıyor. Hani ekonomi çok ön planda değil ama böyle düşük tempolu, refah yaratmayan büyümeler eninde sonunda siyasi iktidarlara manevra alanını daraltıyor. Bu da ister istemez toplumsal gerilimlerde böyle rıza yerine daha farklı, daha otoriter yaklaşımların ön plana çıkmasına da neden olabiliyor. Bu sadece Türkiye için konuşmuyorum. Yani dünyada da bu böyle. Yani o açıdan aslında bu büyümenin bu tarafı da, yani ekonomi politiği de giderek önemli bir hale geliyor. Seçim meselesinin erkene alınıyor gibi konuşuluyor olması... Yani belki bu olabilir, göreceğiz. Yani bu mutlak mutlam meselesi hakikaten bir yeni bir kilometre taşı oldu ister istemez 21 Mayıs'tan itibaren. Şimdi yani piyasalarda bir önceki 19 Mart'a göre belki o kadar büyük bir problem, bir yangın falan oluşmadı. Ama etkileri sürecek gibi görünüyor. Yani siyasi gerilim bir kere arttı ve artma, yani en azından o gerginlik, o tansiyon yukarıda kalmaya devam edecek. Şimdi bir terörsüz Türkiye meselesi var. Bu terörsüz Türkiye meselesinin bütün partilerin katılımıyla, desteğiyle anayasal bir çerçeveye doğru götürülmek istendiği de malum. Artık bir devlet politikası noktasına doğru geliyor. Geldi. Böyle bakılınca şimdi tabii ki CHP'deki, ana muhalefet partisindeki bu değişimler biraz da acaba işte sonuçta bir Yargıtay aşamasıyla falan da bakılınca 8 ile 12 ay en az sürecek bir dönemin anayasa veyahut da bununla ilgili düzenlemeler, belki referandumsuz bir anayasa değişikliğini de gündeme getirir mi diye, ben ekonomi gazetecisiyiz ama sonuç itibariyle bu tarafında izlemek zorundayız gibi görünüyor. Çünkü ekonomiyi direkt olarak etkileyecek bu gelişmeler diye düşünmek mümkün. Onun için büyümenin biraz daha destekleneceği bir ortama gidilmesi bence çok şey dışı değil, yani tablonun dışında değil ama yapımız nedeniyle, uygulanan politika nedeniyle, kırılganlıklarımız nedeniyle, her ne kadar iyi yönetiliyor olsa da, rezervler yüksek olsa da, bunların böyle daha önceki dönemlerde gördüğümüz türden bir seçim ekonomisi, faizlerin olağanüstü düşürüldüğü, rahatlatıldığı filan, kredilerin bir döneme girileceğini ben düşünmüyorum. Bu daha çok siyasi olarak halledilecek bir problem gibi görünüyor bu seçim meselesi. Ekonominin ayarlarıyla çok oynamaya imkan yok gibi. Kısmen mutlaka olacaktır. Emeklilere destekler, bir takım adımlar göreceğiz ama önceki dönemler kadar rahat bir politikanın, para politikasının uygulanacağını ben düşünüyorum. Çünkü ciddi kırılganlıklarımız var.
1: Siz ne diyorsunuz Kemal Hocam? Katılır mısınız Hakan
0: Bey'e? Yani katılıyorum Hakan Bey'e. Bence orada şöyle bir durum da var. Yani Merkez Bankası faiz indirimine geçemiyor. Çünkü şu anda geçmesi gerekiyor enflasyonla mücadele çerçevesinde ama baktığınız anda yani Orta Doğu Savaşı'ndan dolayı da belki indirme ister ama o bitse en azından belki indirebilir diyorduk. Ama bu mutlak mutlan olayı ve bunun arkasının daha geleceği, yani sonuçta Özgür Özel ve CHP yönetimi şu anda geri adım atmış değil. Yani burada sonuna kadar biz vatandaş bir ölçüde seçimi kazanmak için oynuyoruz diyor. O anlamda hükümet diyelim şimdi Temmuz'da memur zammını, işte asgari ücret, emekli zammı yaptı. Biz bunu seçim olarak yorumladık. Ama sektörlerin büyümesi, talebin büyümesi yönünde bir etki olmayacak. Çünkü faizi Merkez Bankası indiremeyecek. İndirdiği anda TL'den dolar ve diğer varlıklara geçiş hızlanma ihtimali var. Yani %40'a bile politika faizinin gelecek hafta çıkarılacak mı diye tartışmaların olduğu bir ortamda ki bence çıkarmayabilir şu aşamada. Biraz durgun gibi gözüküyor Merkez Bankası'nın yani gelecek 11'inde olan kararda. Ama yani para politikası destek veremez ona. Çünkü para politikası şu anda bir ölçüde barajı tutmak zorunda. Baraj yıkılırsa bir ölçüde sonu yani kur politikası da gider ve seçimi de hükümet açısından o da olumsuz olur. Yani Merkez Bankası'nın işi şu anda rezervleri yönetip bir ölçüde kuru kontrol altında tutabilmek. Onun için de dün ya da evvelsi gün çıkan bu Jeffries'den gelen işte Trump Türkiye'ye swap açacakmış. O tamamen yani bir belki doğrudur, olacaktır ama bu mesajı vererekten işte yerli yatırımcıya ne diyor işte hükümet ya da yani Amerika diyor ki TL'de kalmaya devam edin mesajı ama Türkiye son 20 belki herhalde 2001 krizinden sonra ya da Sayın Bahçeli'nin 2002 seçimini zorladığı dönemden bu yana bu kadar yüksek belirsizlik yaşamıyordu. Bir de belki darbe dönemini de alabilirsin ama bu uzayan bir dönem. Yani epey bir uzayacak seçime kadar. Yani 2002'de o erken seçim kararının alınmasının ardından düşünün orada gene bir umut vardı. Yani daha demokratik bir ortamdı. Hükümet gidebilirdi. Yeni bir AK Parti iktidarı olabilirdi. Bunların hepsi mümkündü. Şu aşamada ne olacağını demokrasi bile sorgulanır durumda. Nereye gittiğimizi göremiyoruz.
1: O zaman bir kısa reklam arasına gidelim. Giderken de biraz önce büyüme konuşurken hocamla birlikte bahsettik. OECD'den, EBRD'den, Citi'den Türkiye büyümesine ilişkin tahminler geldi. Hem OECD tarafını hem EBRD ve Citi tarafını arkadaşlarım güzel haberlerle derlemişler. Reklamla birlikte onları da izleyelim, dönelim. Kaldığımız yerden devam edelim.
3: OECD'nin tahminine göre Türkiye ekonomisi bu yıl %3.1 ve 2027 yılında %3.8 büyüyecek. Örgüt, Mart'ta yayınladığı raporda Türkiye ekonomisinde büyümenin bu yıl %3.3 ve 2027 yılında %3.8 olacağı tahmininde bulunmuştu. Yüksek enerji ve emtia fiyatlarının sıkı finansal koşullar altında Türkiye'nin iç talebini baskılayabileceği öngörülürken, bu yıl sonuna doğru tüketici güveninin iyileşmesi ve faizde beklenen düşüşün tüketim ve yatırımların güçlenmesini destekleyeceği tahmin ediliyor. Dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle Türkiye'de yıllık enflasyon 2027'nin ilk yarısında %20'nin altına inmesi bekleniyor. Ancak Orta Doğu'da gerilimin tırmanması ve olası fiyat baskılarının enflasyonun yavaşlama süreci için önemli bir risk olduğu değerlendiriliyor. OECD'ye göre Türkiye, artan enerji fiyatlarından etkilenmesine rağmen petrol, doğalgaz ve gübre ithalatının büyük kısmı Basra Körfezi'nden gelmediği için doğrudan tedarik riskleri karşısında birçok ülkeye göre daha güvenli bir konumda bulunuyor. Öte yandan Türkiye ekonomisi Avrupa'daki talep durgunluğu ve özellikle imalat sektöründe üçüncü pazarlardaki Çin hakimiyetine karşı hassasiyetini koruyor. OECD, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3.4 seviyesine göre bu yıl ve 2027 yılında keskin şekilde yavaşladığını tahmin etti. Örgüt, 2025'te %3.4 olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl %2.8 seviyesine yavaşlayacağı ve 2027'de yeniden %3.1'e yükseleceğini tahmin ediyor. Kuruluşa göre Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşı, küresel ekonominin dayanıklılığını sınarken savaşın ne kadar süreceği ve boyutuna ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bölgesel ekonomik görünüm raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini güncelledi. Banka daha önce Şubat ayında %4 olarak açıkladığı Türkiye'nin 2026 yılı büyüme tahminini %3.5'e çekti. Benzer şekilde yine Şubat ayında %4.5 olarak öngörülen 2000

2027 yılı büyüme tahmini de %4 seviyesine düşürüldü. Raporda Türkiye'ye yönelik aşağı yönlü revizyonların arkasında yatan temel makroekonomik gerekçeler detaylandırıldı. Yükselen enerji ithalat maliyetleri ve kalıcı enflasyonist baskıların yanı sıra Orta Doğu'da devam eden çatışmaların turizm gelirleriyle imalat sanayi tedarik zincirleri üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri, büyüme tahminlerinin düşürülmesinde ana etkenler olarak öne çıktı. Orta Doğu'daki kriz kaynaklı sanayi tedarik zinciri aksamalarının, sermaye çıkışlarının ve düşen turizm gelirlerinin enflasyonu tetikleyebileceği, aynı zamanda cari işlemler dengesi üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi. Ancak raporda tüm bu zorluklara rağmen Türkiye'nin güçlendirilen mali ve dışsal tamponları sayesinde ekonominin olası şokları rahatça göğüsleyebilecek kapasitede olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan City ekonomistleri de Türkiye'de zayıf geçen ilk çeyrek verilerinin ardından büyümede risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtti. Kurum bu yıl Türkiye ekonomisinin %2.5 büyümesini bekliyor. City analisti İlker Domaç'ın yayımladığı raporda, analizimiz temel ekonomik faaliyetin açıklanan gayri safi yurt içi hasıla rakamlarının gösterdiğinden daha zayıf olduğunu ortaya koyuyor diye yazdı. Raporda ayrıca düşük verimlilik artışı ve çok çeşitli yapısal ve kurumsal göstergelerdeki bozulmanın, ülkenin büyüme beklentilerini daha da belirsizleştirdiğini belirtti. City ekonomistleri makro istikrarı sağlamayı ve ülkenin yapısal reform açıklarını daraltmayı amaçlayan çok yönlü bir politika çerçevesi olmadan, Covid sonrası performansı tekrarlamanın muhtemelen zor olacağını kaydetti.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Değerli hocam Profesör Doktor Kamil Yılmaz ve sevgili Hakan Gündal'la birlikteyiz. İlk bölümde büyümeyi konuştuk. Şimdi tabii enflasyon rakamları da gelecek. Yine dün konuşuyorduk. Beklentiler, anketler ve İTO'nun gelen enflasyonu iyi diye. Ama baktığımız zaman geçen yılın bu zamanında aslında aynı yerde olduğumuzu görüyoruz. Evet, bir önceki aya göre özellikle savaşın etkisinin kuvvetle hissedildiği Nisan ayı verilerine göre çok daha farklı bir noktadayız. Ama yine de yıl sonu enflasyon hedefimize uzak bir noktada görünüyoruz. Ne dersiniz Kamil Hocam, nasıl bir veriyle karşılaşacağız? Bu veri ne kadar kalıcı olabilecek sizce?
2: Yani bu tarım fiyatlarının biraz daha iyi gelmesi, verim yani bir ölçüde yağmurlar bol yağışı alması, tarımdaki Hakan Bey'in de bahsettiği üretimin artışı elbette ki biraz fiyatları aşağı... Yani

Enflasyonu biraz aşağı çekmesi beklenirken tabii ki petrol fiyatlarındaki yükseliş ve onun yarattığı ivme birbirini götürdü. Geçen yılki 1,5 seviyesinde bir yerde bekleniyor ve enflasyonumuz da 32'de kalacak gibi. Benim beklentim, yani hele bu mutlak butlanda ve belirsizlik ortamı da devam ettiği sürece bizim Merkez Bankası'nın 24'leri falan bulabilme

0: Yani şu anda %37 belki ama borçlanma maliyetleri %40'larda dolaşırken o açıdan biraz düşmüş olacak borçlanma maliyetleri. Ama politika faizinin çok fazla aşağı gelme imkanı yok. Bu da ekonomiyi daha da yavaşlatmak. Yani aslında 2,5 dedik ilk çeyrek, geçen yılda 2,5'tu hemen hemen. İkinci çeyrek %4,5 civarındaydı geçen yıl baz etkisiyle. Şimdi bu yıl baz etkisiyle daha da düşük gelecek. Yani sonra üçüncü çeyrek 3,7 idi. Dördüncü çeyrek 3,4'tü. Yani bu sene baz etkisiyle giderek hafif hafif yıl sonuna doğru artan büyüme. 2,5 belki ikinci çeyrekte de 2,5-3 civarında gelirse sonra 3'ün biraz üzerinde gelecek ve belki bu 3'e doğru yakınsayan bir büyüme ve enflasyonda Merkez Bankası'nın hedeflerinin çok ötesinde bir noktada. Çünkü Merkez Bankası'nın kontrol edemediği iki önemli faktör iç siyaset ve dışarıdaki körfezdeki savaş. Bunlara Merkez Bankası'nın bir şey yapması mümkün değil. O açıdan beklentiler de o yönde değişiyor zaten. Yani hem bütün beklenti anketleri de aslında yukarı yönlü bir hafif bir düzeltme vardı son hafta aylarda.
1: Şimdi Hakan Bey, reel sektör tarafı tabii bir savaş öncesinde faiz indirimleri konusunda çok hevesliydi. Ve bir aslına bakarsanız yine yılın geri kalanı için daha iyisini beklentisi içerisindeydi. İşte bugünlerde yine konuşuyoruz. Ben de yer yer soruyorum, gördüğünüz Türkiye ekonomisi için en büyük risk nedir diye. Hala ilk sırada enflasyon olduğunu görüyoruz. Ve enflasyon meselesinde belli bir noktaya gelemediğimiz sürece aslında kimseye çok da rahat yokmuş gibi görünüyor. Sanayi kesiminin enflasyonla ilgili düşünceleri, beklentileri nasıl şekilleniyor hali hazırda? Yine tabii dünyada da birçok sıkıntı var. Yani bu biraz önce 5 kitaptan da bir not aktardık. Hani enflasyon oralarda da çok ön planda. Yüksek kalacağı faizlerin dünyada konuşuluyor. İndirimi isteyen Trump'ın bile bu konuda yapabileceği baskının ABD tarafında, FED tarafında sınırlı olacağından bahsediliyor. Acaba orada çıkış yolu ne olacak? Nasıl öngörüler, geri bildirimler sizin tarafınızda reel sektörde?
2: Ya şimdi reel sektör, bir kere daha önce de aslında defalarca konuştuk. Özellikle İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan bunu sık sık vurguluyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da geçenlerde vurguladı. Yani sanayi kendi ürettiği temel mallar enflasyonuna dikkat çekiyor. En son işte 16,5'lara falan gerilemişti. Ona rağmen çok yüksek faiz ödeyerek bu aslında enflasyonun bedelini, hizmetler sektörünün yüksek enflasyonunun bir anlamda bedelini sanayi kesimine fatura edildiğinden şikayetçi. Bu yapı da çok kolay değişmiyor gibi görünüyor. Fakat bir yandan da şunu görüyoruz. Bu son PMI meselesine de şimdi özellikle şey dinlerken, OECD'nin ve diğer kuruluşların tahminlerini falan dinlerken biraz hafif tablonun da değişebileceğine de dikkat çekmekte fayda var. Konjonktürel olarak çok yapısal bir değişim değil ama son dönemde daha önce de programımızda da konuşmuştuk ve çeşitli yerlerden özellikle Uzak Doğu'dan gelen, Hindistan'dan gelen ürünlerde hem namlum artışları hem de tedarikte bir sağlıksızlığın ortaya çıkması, buradaki sıkıntılar ülkeye yeniden bir yönelim en azından bazı sektörlerde ortaya çıkarttı. Yani hatırlarsanız tekstil konusunda dahi bu yönde işte o kapanan atölyelerin şimdi çok arandığı, siparişleri yetiştirmek için zorlanıldığı ifade edildi. Yani zaten PMI'da bir parça görünüyor ki satın alma müdürlerinin herhalde alımlarında falan en azından ya işte biraz stokta malımız bulunsun, yarın öbür gün ne olacağı belli değil, biraz üretelim, bu hap maddeleri elde edemeyebiliriz vesaire teşviğiyle, biraz da Avrupa'dan gelen siparişlerin etkisiyle bir hareketlenme de var. Tabii bu aynı zamanda

0: zamanda şunu da düşündürtüyor. Önümüzdeki süreçte sanayi mallarının biraz daha fiyatlarını arttırma yönünde bir eğilim içinde oldukları görülüyor, hissediliyor. Yani artık burada temel mallardaki fiyatlar üfe kanalıyla herhalde onu daha çok hissedeceğiz. Değişecek, biraz daha yükselecek, daha tüfeğe yaklaşır hale gelecek. Bu da tüfeğin kendisini biraz daha ittirme ihtimali var. Ben doğrusu şimdi 5 Haziran'da açıklanacak. Her zaman aslında bugün normalde biz enflasyonu konuşuyor olurduk.
1: Evet.
0: Ama 5 Haziran'da açıklanacak. Daha önceden de bildirilmişti yani. Çok sürpriz bir durum değil. İşte bu herhalde bayram tatili vesaire filan verilerin toplanmasıyla ilgili bir sorun. Şimdi görünen o ki yani 1.5'la 1.7 arasında İTO 1.53 geldi. Yerlerde oluşması beklentisi yüksek. 2 diyenler var. Kimileri bu sanayi mallarındaki fiyat artış eğilimlerinin daha da yukarıya doğru çekebileceğini de ifade ediyor. Fakat bence 1.5'un da altında kalma ihtimali var şu anda. Yani birçok başka göstergede buna işaret ediyor. Yine de ben hocama katılıyorum. Böyle 30'lara doğru enflasyon, yani o Merkez Bankamızın son revizyonunun üstünde bir enflasyonun yıl kapatma ihtimalimiz. Bütün bu çerçeveye bakacak olursak daha yüksek ihtimal görünüyor. Yani yine o oranlarda tutmayacak gibi görünüyor ki biraz önce de ifade ettik. Hala tüketim çekişli bir büyüme içerisindeyiz. Belki burada tek sevindirici konu bilgi ve iletişimdeki o %9.5'luk artış, yani sanayi tarafının özellikle teknoloji yatırımlarına yöneldiği ve aynı zamanda sonuçta Türkiye'de vatandaşın da her şeye rağmen, gelir problemlerine rağmen bu bilgi ve iletişim teknolojilerinden çok vazgeçmediği, oradaki dinlemelerini sürdürdüğü anlaşılıyor. Fakat bu arada ithalatta da bir daralma var. %2'lik bir daralma var. O da büyümeye yarım puanlık bir net katkı verdi. İhracattaki sert daralma nasıl aşağı çektiyse ithalattaki %2'lik daralma da bu sefer büyümeyi yarım puan yukarıya doğru çekmiş oldu. Yani bu çerçevede ben bu ay 1.5'un altında 1'e yakın bir oran da gelebilir ama sene bazında çok değiştirmeyecek gibi görünüyor Hande Hanım. Yani 30'lar civarında bir yerde beyin bitiririz gibi diğer eğilimler nedeniyle.
1: Peki. Bir reklamımız daha varmış. Müsaadenizle onu da izleyelim, dönelim. Sonra kalan süremizde de yine sohbetimize devam edelim.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, savaşa dair notlar gelmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Erakçı ABD ile görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamadığını söylemiş. Tasnim Haber Ajansı'ndan bu haber. Ne yazık ki savaşla ilgili, yani ateşkes var ama yok. Trump er ya da geç anlaşmamız gerekiyor diyor ama bir anlaşma yok. Böyle bir süreç orada devam ediyor. Hal böyleyken enflasyona dair beklentilerde kızışmaya devam ediyor. Şimdi ABD tahvil getirilerine baktığımız zaman bunu orada çok net olarak gördüğümüzü sizin gibi saygıdeğer yorumcular ifade ediyorlar. Tıpkı bizde olduğu gibi dünyada da yüksek faiz, yüksek enflasyon dönemi anlaşılan o ki bir süre daha devam edecek. ABD Fed'e yeni başkan atadı. Daha doğrusu Trump atadı. Kevin Warsh'u. Şimdi biraz önce reklam arasında konuşuyorduk Kamil Hocam'la. Bir taraftan Scott Bessent bugün diyor ki bu enflasyon geçici bir dalgalanmadır sadece. Diğer yandan piyasanın kuvvetli oyuncuları Warsh'la ilgili uyarı yapıyor. Yani öyle bir piyasayla siyaset arasında, yönetim arasında sıkışmış bir Fed var ki

0: Borçun işi Pavel'dan bile zor sanki. Ne diyorsunuz hocam? Bu ay o tarafı da göreceğiz. Fed'in yol haritası nasıl olacak? Bir de tabii orada en önemli şey Amerika'nın borçluluğu. Bir bilanço küçültme niyeti var ama onu nasıl mümkün kılacak, kılabilecek mi, ne dersiniz?
1: Yani bence Warsh'un yapacağı en doğru atacağı ilk adım çok belirleyici olabilir. Yani Powell gibi gerçekten ben bir iktisatçı olarak teknik bir konu ve bu konuda işte burada da teknik olarak herkes bilgili ve genel olarak bir konsensus da var. Enflasyon yükseliyor. Öbür tarafta iş piyasaları oldukça güçlü gidiyor ekonomide. Yani bu enflasyonla mücadele için gerektiğinde faiz artışına gidebiliriz. Trump'ı da karşıma alabilirim gerektiğinde diyebilirse o zaman Warsh iyi bir başlangıç yapacak. Ama tabii Trump'ın karşısında baskı da görebilir ama board'un geri kalanında yanında destek olacak kurumu arkasına almış olacak. Çünkü kurumun işi bu. Yani verilerle, modellerle çalışmak siyasetçiyi ya dinlemeden yani bir ölçüde. Ama yok nabza göre şerbet vereceğim derse de işte bugün gelen uyarı da piyasa oyuncularından. Bak yani piyasalar allak bullak olabilir. Bütün bugüne kadar işte borsada zaten balon var mı diye Amerika'da bu tartışılıyor bugünlerde. O balonun patlamasına kadar gidebilir. Yani ve de o da altında sen de kalabilirsin mesajı var. Yani bence o Borsh Powell örneğini iyi görüp Powell da sonuçta Trump atadı. Ama Powell ne yaptı? Sonuçta Trump'ın bütün baskılarına rağmen görevini olabildiğince etkin bir şekilde yaptı ve tamamladı ve board'da da kalmaya devam edecek. Diyor
0: Evet.
1: ki çünkü baskı var. Siyasi baskı olduğu için ben ayrılmıyorum. Merkez Bankası'nın politikalarını savunmak istiyorum diye. Yeni başkana yardımcı olmak istiyor bir ölçüde. O anlamda bana göre bir ekonomist açısından baktığınızda tek seçimlik bir karar bu. Çok zor bir karar değil. Ama Warsh gördüğüm kadarıyla çok siyasete de oynayan bir kişi. Siyaset tarafını da bugüne kadar gözeten bir kişi. Öyle olduğu için şimdi iki arada kalırsa en büyük hatası olur ve bunu da döneminin tamamında da olumsuz bir şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum.
0: Hakan Bey, ya bu Amerika'daki şirketlere bakıyorum, çok kıskanıyorum. Yani ne kadar kocaman kocaman değerler, işte SpaceX'in halka arzı diyoruz, Anthropic diyoruz, işte Nvidia'nın geldiği noktaya bakıyoruz falan. Bizim öyle şirketlerimiz, bugün bir güzel bir zirve vardı, Gedik Eğitim Vakfı, İstanbul Gedik Üniversitesi birlikte Gelecek Zirvesi yaptılar ve orada Inveo Ventures da bizimle birlikteydi. Sevgili Onur Topaş dedi ki bu şirketleri dedi bir şekilde Türkiye'ye getirmemiz lazım, bizim çıkış yolumuz olacak dedi. Hakikaten yeni dünya böyleyse bizim bu tür şirketlere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yani bu yeni dünyaya bir şekilde adapte olmanın güzel bir yolu diye düşünüyorum. Bitirirken sizin fikrinizi de almak istedim. Fed'i falan konuşuyoruz
2: Peki,
0: zaten.
2: bitirirken
1: Hoca konuşuyor.
2: kelimesini de hatırımda tutarak
0: Evet.
2: hızlıca ifade edeyim.
0: Teşekkür ediyorum anlayışınız
2: Bugün
0: için.
2: Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın da bir kalkınma günü toplantısı vardı. Orada da benzer mesajlar verildi. Dünya Ticaret Örgütü'nün de bakıyorum son raporu diyor ki ya ben 0,19 tahmin ettiğim 2025 büyümesini yani 2,5 olarak gerçekleşti. Bunun da en önemli nedenlerinden bir tanesi yapay zeka ile ilgili olarak bütün jeopolitik gelişmelerden bağımsız işte telekomünikasyon yatırımları, bilgisayar yatırımları, yatırımları vesaireyle bir büyüme. Yani bu hakikaten dünya ekonomisinin en önemli motivasyonu gibi görünüyor. Büyüme motivasyonu gibi görünüyor. Yani teknolojik gelişimde geri kalmama meselesi ve ilerlemeye çalışan kesimler buradan bir büyüme kanalı buldular. Kesinlikle Türkiye'nin de yapması gereken noktalardan bir tanesi bu. Keşke burada üretim tarafında da katkımızı arttırabilsek. Şu anda büyük oranda burada ithalatçı pozisyondayız. Ve oradaki gelişmelerin bir kısmını da yakalayamadık. Savunma sanayinde benzer, belki bir takım yol ve yöntemlerle teknoloji konusunda da, çünkü dünyada da bu böyle. Yani pek çok Amerika'da artık çıkan makaleler, Koç Üniversitesi'nin özellikle yayınladığı

0: Mariana Mazzucato'nun Girişimci Devlet kitabı, hocam da belki şey yapacaktır yani, hepsi diyor ki Amerika'nın dediğini yapmayın, yaptığını yapın. Yani ve ondan sonra da enstitüler üzerinden nasıl bu teknoloji şirketlerine bilgi büyük oranda ama bilgi sermayesi ve tabii ki çeşitli kaynaklarında aktarıldığını anlatıyor. Türkiye'nin de herhalde bu teknoloji şirketlerini biraz da devletin de aktif rol oynadığı bir süreçle, bir girişimci devlet yaklaşımıyla büyütmesi lazım. Yani görünen köy kılavuz istemiyor andan.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Belki bir gün daha uzun uzun konuşuruz Türkiye'nin bu anlamda nasıl bir yol haritası izleyebileceğini. İşte hep konuşuyoruz sanayinin yeniden yapılanmasını, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni ekonomik modeli, enflasyonla mücadelemizi. Belki bunları hızlıca arka planda bırakabileceğimiz yeni bir dünya yok
2: biraz
1: diyorum.
2: Biraz daha yani orada
1: biraz
2: ben
1: umut edelim
2: daha
1: yani,
2: önceki
1: hocam.
2: Yayınlarımızda da söyledim. Yani 90'lı yıllarda da biz bunları yaşadık hatırlarsanız. Evet. Ve çok zaman kaybettik ama o zaman dünyada teknoloji bu kadar ilerlemiyordu. Çin baskısı yoktu.
1: İşte ne
2: şu anda
1: şimdi
2: biz o kadar
1: ama
2: geri kalmakla karşı karşıyayız ki. Yani o açıdan kaybettiğimiz her günün maliyeti bize çok daha yüksek.
1: Onu,
2: yani bizi yönetenlerin bunu görmesi çok önemli.
1: Peki, peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Hakan Beyciğim sağ olun, var olun. İş temponuz arasında yine de bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah haftaya beraber oluruz. Evet. Kamil Hocam size de teşekkür ederiz. Daha çok bekleriz.
2: İnşallah.
1: Yine bekleriz. Evet, ekonomik görünümü bitirirken Japon Sumitomo Dünya Başkanı Mitsuhashi Isamo. Çok güzel okudum. Kendimle gurur duydum şu an. Çok zorlanıyorum bu isimleri okurken çünkü. Türkiye'de iş ve inşaat makineleri sektörünün geleceğini ve yeni trend biliyorsunuz elektrifikasyon konusu. O alandaki çalışmaları değerlendirmiş. Kısa bir röportaj, onunla tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: %20 ila %30 seviyelerine ulaşabilir. Özellikle elektrikli ekskavatörlerin kullanımının yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu oran %10 civarında ya da buna yakın bir seviyede olacaktır. Peki ekonomik belirsizlikler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler dikkate alındığında 2026 yılında küresel inşaat ve madencilik ekipmanları talebiyle ilgili beklentiniz nedir? Önümüzdeki 5 sene boyunca büyümenin süreceğini düşünüyorum ve bunu umuyorum.
4: Sumitomo Dünya Başkanı Mitsuhashi Isamu'nun küresel ölçekli iş makinesi sektörü beklentilerin ardından Doğu Avrupa pazarına yönelik çalışmaları aktaran TSM Global CEO'su Taner Sönmezer, ihracatta önümüzdeki 5 yılda 5 kat artış hedefleri olduğunu vurguladı.
5: 6 ay bir önceki yıla göre biraz daha düşük geçti. Her ne kadar bölgedeki gelişimler, bazı beklenmedik konularla ilgili bir %15-20 civarında düşme var. Ancak biz ikinci yarı bunun telafi olacağını, pazarın tekrar eski noktalarına geleceğini düşünüyoruz. Savaşların bitmesiyle beraber bölgedeki yapılanmaların çoğunu açıkçası hem Türk müteahhitler çok iddialı bir noktada bölgelerde ve en çok tercih edilen müteahhitler. Mevcut İran Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntı dünya tedarik zincirini etkiliyor. Nakliyelerde ve yakıt fiyatlarının artmasıyla beraber de makine fiyatlarında bazı olumsuz yönde artış yönünde etkilenmeleri var. İnşallah yakın zamanda bu da savaşın bitmesiyle normale döner diye arzu ediyoruz. Montaj yatırımlarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah belli adetlere, belli büyüklüklere geldikten sonra en büyük arzumuz burada Türkiye'de üretip hem Türkiye hem bütün çevre ülkelerinde bu hub oluşumuzu, bir merkez oluşumuzu üretim hattıyla da taçlandırmak istiyoruz. Ülkenin ekonomisine, ihracatına, insan kaynağına ve istihdamına daha büyük yatırımlar ve daha büyük katkı sağlamak istiyoruz. Biz ihracatlarımıza ilk önce Türkiye için yapılanmamızı tamamlamıştık. 1,5-2 senedir ihracatlarımıza başladık. Arzumuz Japon ortaklarımızla beraber 5 yıl içerisinde yaklaşık 5 katına ihracatımızı çıkarmak. Ülkeye yine o yönde de bir katkı sağlamayı çok arzu ediyoruz.

0: Kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, piyasaların büyük yapay zeka şirketlerinin planladığı dev halka arz dalgasını karşılamaya hazırlandığı bir dönemde korkudan çok açgözlülük moduna geçtiğini söyledi. ADP özel sektör istihdamı verilerine göre Mayıs ayında özel sektör istihdamı Amerika Birleşik Devletleri'nde 122 bin arttı. Nisan ayı artışı da 109 binden 105 bine revize edildi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, ekonomideki gelişmeleri ve enflasyona yanıt olarak faiz oranlarını arttırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, 2026 yılına ilişkin Türkiye büyüme beklentisini %3,3'ten %3,7 seviyesine indirdi. 2027 büyüme tahminini ise %3,8 olarak korudu. Yabancı yatırımcıların CHP'ye mutlak butlan kararı alınan haftada hisse ve tahvillerde net satışı 648 milyon dolar oldu.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakalım birlikte. Bugün içerisinde fiyatlamalar nasıl şekillenmiş ve hala nasıl şekilleniyor? Borsa İstanbul'da gün sonu itibariyle %1,65'lik bir geri çekilme gördük. Endeks günü 13.965 puandan tamamladı. Dolar TL'de yatay pozitif seyir var. Euro TL tarafı %0,24 kadar geri çekiliyor. Euro dolar çaprazında da 1.16'nın altına gevşedik. 1.1599'dan geçiyor işlemler. %0,28'lik bir geri çekilmesi var Euro'nun dolar karşısında. Avrupa borsaları da bugünü negatif tamamladı. Tüm merkez endekslerde yön negatifti gün sonu itibariyle. Londra FTSE %0,40, Paris CAC 40'ta %0,71, Frankfurt DAX'da %1,31 ve İtalya FTSE MIB tarafında %1,07'lik geri çekilmeler gördük. ABD tarafı da satıcılı. An itibariyle Dow Jones'da %1'e yakın %0,92 kadar bir geri çekilme var. Rekorların ardından S&P 500'de de %0,57 kadar bir geri çekilme görüyoruz. Nasdaq tarafı da %0,82 kadar geri çekiliyor. Birazdan göreceğiz. Özellikle petrol fiyatları tarafındaki yeniden yukarı yönlü hareket hisse senetlerine de bir miktar negatif yansıdı. Tahvil getirilerinde yön yukarıda olmayı sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvili 4,49 seviyesine gelmiş durumda. Getiri seviyesi 5 yıllıklarda getiri %4,21'de şekillenirken 2 yıllık tahvilin getirisi de %4,08 düzeyinde. MTI'ye baktığımızda altında, gümüşte, Bitcoin'de yön aşağıda. Ons altında %0,94'lük bir geri çekilme var. 4446 dolar 50 sent civarından geçiyor işlemler. Gümüşte $73.26 seviyesini görüyoruz. %2,44'lük bir geri çekilme var orada da. Bitcoin'de 65.957'den geçiyor işlemler. %2,28 kadar da orada bir geri çekilme var. Ve petrol tarafında yön yukarıda. Brent'te %2,10'luk bir yukarı yönlü hareket bizi $98.02 seviyesine taşırken NYMEX tarafında %2,39'luk yukarı yönlü bir hareketle $96 gelmiş durumdayız. Evet, rakamlar böyle. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Londra'ya dönelim. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşım Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alalım.
1: ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılar gerçekleştirmeye devam etmesiyle kırılgan ateşkesi sınayan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarının yükselmesi piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Diğer tarafta enerji hisseleri petrol fiyatlarındaki yükselişten destek buldu. Perakende endeksi en hızlı yükselen endeksler arasındaydı. Tabii bilançoları takip ettik. Zara'nın sahibi Inditex'in satış büyümesi ikinci çeyreğin başında hız kazandı ve bu durum şirketin zayıflayan tüketici harcamalarına rağmen dayanıklılığını koruyabileceğine yönelik güveni artırdı. Dünyanın en büyük halka açık giyim perakendecisi olan şirket kur dalgalanmaları hariç tutulduğunda Mayıs ayında gelirlerinin %11,5 oranında beklentilerin üzerinde bir artış kaydettiğini bildirdi. Diğer tarafta Deutsche Bank bilançosunun temizleme süreci kapsamında Haziran sonuna kadar olan 3 aylık dönemde kredi zararları için analistlerin beklediğinden daha fazla karşılık ayırabileceğini açıklamasıyla hisseleri baskı altındaydı. Ticaret endişeleri de sürüyor piyasalarda çünkü ABD Başkanı Trump'ın ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen gümrük duvarını yeniden inşa etme çabası kapsamında 60 ticaret ortağından yapılan ithalata en az %10 gümrük vergisi uygulanması önerisi de piyasalar üzerinde baskı yaratan bir unsur oldu. Bu plan kapsamında Avrupa Birliği ve aynı zamanda İngiltere'den ABD'nin yaptığı ithalata %10 oranında tarife uygulanması öneriliyor.
0: Evet, Ceren'e teşekkür ediyoruz ve araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg KT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na kulak veriyoruz.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
3: Bizim web sitemiz, yayınlarımız, yazdıklarımız, anlattıklarımız, sizlere iletmeye çalıştıklarımıza dahil olmak üzere aslında çağın içinde bulunduğumuz özellikle yatırımcıları açısından en çok yanıt arayan soruların başında bu teknoloji konusuyla ilgili. Biz düzeltme deyip sürekli papağan gibi aynı şeyleri tekrar edip duruyoruz ya da işin başında mıyız, daha bunlar gördüklerimizin çok az bir kısmı mı diye, ama aslında yapısal da bir sorunun yanıtı aranıyor. Bu özellikle dev halka arzlar, kadar ki içerisinde saydıklarımızın arasında Anthropic, OpenAI, SpaceX var. Artık uzayı da konuşuyoruz. Yerin altından çıkardıklarımızla teknolojide geldiğimiz noktanın belki de sınırlarının aşıldığı, bambaşka sınırların zorlandığı noktaları da konuşuyoruz. Ama en nihayetinde herkesin aklında ben bundan bir payı alabilir miyim? Şimdi kendi teknoloji devimizi üretme gibi bir şansımız yok. Her ne kadar Microsoft örneğinde garajdan çıkıp iş buralara geliyorduysa da kimsenin kendi kişisel SpaceX'ini ya da Anthropic'ini yapma şansı yok. Tabii ki ne diyelim, bir dönem mesela özgür yazılım çok revaçtaydı. Bir takım Don Quixote'lar ya da sistemi hiç beklemediği noktadan yarıp geçip tam merkeze gelecekler olabilir ama bunların geldiği büyüklükler, halka arzlarında telaffuz edilen rakamlara da bakıldığında adeta korkunç. İyi ya da kötü anlamda kim nereden bakmak istiyorsa. Sözlerime başlarken de söylediğim gibi herkes de bir şeyin yanıtını arıyor. Bu gelinen noktada ister halka arzlara bakalım, ister halka zaten arz edilip şu andaki fiyatlamalarla hisse değerlerinin geldiği noktaya bakalım. Bunlar gerçek mi? Tabii bu sorunun altında duşu yatıyor. Yalan diye bir şey yok bu noktada ama düşecek mi, çıkacak mı? Şimdi aslında bundan bambaşka bir konu üzerine konuşurken bir kitap tavsiyesinde bulmuştum. Türkiye'de Yordam Yayınları'nın çok harikulade bir çevirisi var. Newton'un Principia'sının iktisadi kökenleri diye bir Sovyet iktisatçının aslında kaleme aldığı. Newton'un içinde yaşadığı dönemin koşullarını baz alarak teknoloji o dönemin özellikle üretim ilişkileri bazında sadece belirli bir perspektiften türeyebilmiş. Şimdi bu sınırların çoğunun kalktığını görüyoruz. Yani özellikle dünyada burjuva devrimlerinin, sanayi devrimini izleyen süreçte olması, siyasetin uluslararası ilişkilerin küreselleşmeye dönük önceki adımlarından itibaren yol alması icatları da etkiliyor. Bunun özü buydu. Günümüzde ise para ve nüfus, sık sık anlatıyoruz zaten, bir yerlerde toplandı ve buna göre piyasa, bizim gündelik hayatlarımız, siyaset, uluslararası ilişkilerde şekilleniyor. Buna dönük olarak da fiyatlamalar da açıkçası yukarıya dönük olarak sürekli karşımıza geliyor. Buna kuşkuyla bakan bir tane de yatırımcı var. Hepimiz onu 2008 krizinden biliyoruz. Michael Burry. O tırnak içerisinde biraz eski kafalı, plaza tabiri old school bir takım argümanlarla buna karşı çıkıyor. Haklı olup olmayacağını onun da teknoloji konusunda, bunlar daha başlangıç, biz çok daha fazla büyük şeyler telaffuz edeceğiz, rakamlar, fiyatlamalar telaffuz edeceğiz diyenler de haklı mı olacak, haksız mı olacak ya da tarihin hangi döneminde haklı çıkacaklar, hangi döneminde haksız duruma düşecekler göreceğiz. Ama öyle görünüyor ki biz her ne kadar savaş gibi ilkel bir şeyden kurtulamıyor olsak da bu iş çok açıkçası su kaldıracak. Bakalım bu halka arzlar nasıl gerçekleşecek, bunu göreceğiz. Savaş nereye evrilecek diye kısa vadeli notlar sunuyoruz. Özellikle para politikaları ya da ekonomi yönetimlerinin şu anda izlediği konvansiyonel ajandaların dışında neleri göreceğiz ama bu soruya yanıt vermek çok zor. Tek burada karşımıza çıkabilecek, en azından masum yatırımcılar olarak düşüneceğimiz, burada ne kadar risk alacağımız sorusu. Çok risk alanlar buradaki fiyatlamalarda kaybedecek mi? Az risk alanlar mı kaybedecek yoksa? Ya da hiç risk almadan, Türkiye'de örneğin para piyasası fonlarını konuşuyoruz, riskli varlıklardan tamamen uzak durmamız gereken bir dönem mi içeride dışarıda? Bunu biraz en azından yaz boyunca takip ediyor olacağız.

0: Evet efendim, küresel piyasalara bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili Ceren ve Çağlar'ın katkıları her zaman mükemmel. Bu akşam da önce onları dinledik. Sevgili Özlem Derici Şengül ve Mete Yüksel'le birlikteyiz. Her çarşamba olduğu gibi. Özlem bütün güzelliğiyle stüdyoda. Mete bütün karizmasıyla aynı tabloların önünde. Eski hisse senetlerinin, antika hisse senetlerinin önünde pozunu vermiş hazır. O zaman hepimiz hazırsak bu akşam Fed 5 kitap geldi, orayla başlayalım. Çünkü oradan çıkan not aslında her zaman konuştuğumuz bu sıralarda konuya, yani enflasyona işaret ediyor. Şöyle notlar var orada 5 kitap tarafında. ABD'de fiyat artışları güçlü seyrini sürdürüyor diyor. Fed bölgelerinin çoğunda ekonomik faaliyette ılımlı bir büyüme var. Ve bölgelerin çoğunda enflasyon bir önceki döneme göre daha yüksek seyretti. Şimdi Özlem, baktığımızda zaman bugün bir önceki bölümde de azıcık bahsettim. Scott Bessent dedi ki bu geçici. Yani bu böyle bir dalgalanma, ondan sonra enflasyondaki ama geçecek. Ama diğer yandan piyasanın büyük kallavi oyuncuları diyorlar ki bir dikkat.
1: Tabii.
0: Borsa bir böyle uzaktan şey veriyorlar. Yani eğer yanlış bir hamle yapar isen piyasalar allak bullak olabilir. Çünkü zaten her şey, bakmayın siz teknoloji şirketleriyle yakaladığımız bu performansa, biraz pamuk ipliğine de bağlı.
1: Kesinlikle.
0: Nasıl okuyorsun buradan çıkan notları? Gerçekten borsa birlikte ilk toplantıyı da bu ay
1: evet,
0: göreceğiz.
1: Evet, çok merak ediyorum.
0: Çok önemli olacak. Yani ilk söylediği, ilk attığı adım ve sözler bence bundan sonrası için de bize yol haritası verecek gibi. Ne dersin?
1: Kesinlikle. Yani önümüzdeki hafta biraz volatilite görürüz muhtemelen. Her şeyden cımbızla çekilecek muhtemelen. Her söylediğinden, her kelimesi çekilecek ve piyasa fiyatlamasını etkileyecek muhtemelen. Ama kesinlikle yani temkini bırakabilecek durumda olduğunu zannetmiyorum. Ne Warsh'un ne Fed üyelerinin. Hem enflasyon görünümü hem de evet büyüme görünümüyle alakalı, hani bir parça yavaşlama ya beş kitapta söylediği şekilde görülüyor ama bütün büyüme göstergeleri de böyle

0: harıl harıl hani düşen bir ekonomiye, yavaşlayan, çok ciddi yavaşlayan bir ekonomiye işaret etmiyor. Ehven-i şer diyelim yani. Bugün müydü hizmet şeyi, ISM hizmet endeksi. Dolayısıyla böyle hani Euro bölgesine bakıyorsunuz 40 küsürler devam ediyor. Amerika'da öyle değil yani, hiçbir gösterge çok kötü değil. O yüzden de böyle faiz indirimiyle rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla hareket edilebilecek bir noktada değil. 3 artık böyle yeni normali gibi. Enflasyonda bu zaten tehlikeli, kendi başına zaten tehlikeli bir ortam. Artı savaş bitmedi yani, petrol fiyatlarının yarattığı yaratacağı ikincil etkiler, beklentiler üzerindeki etkiler, hiçbiri daha bitmedi. Her gün yeni bir haber alıyoruz. Dün iyiydik, bugün yine bir dalgalandı vesaire. Evvelsi gün iyiydik, dün dalgalandı vesaire. Dolayısıyla da ve etkileri de zamana yayılacak. Yani hepsini hani toparladığımız zaman öyle Fed'in herhangi bir merkez bankasının zaten rahat olma lüksü yok ama mesela Avrupa Merkez Bankası'na baktığınızda zaten başından beri böyle çok temkinli, çok hani her şeye hazırlıklı. Fed işte piyasalar, piyasa yorumcuları tarafından gelgit yaşıyor. Bence Fed de aslında kararlı duruyor da piyasanın Fed ile ilgili beklentileri çok gelgite neden oluyor. Zannediyorum Walsh'un konuşması buna öyle veya böyle bir netlik getirecektir. Ve getireceği netliğin de ben böyle çok rahat bir Fed olacağını hiç zannetmiyorum.
1: Söylediğin verileri telaffuz edeyim, sizlerle de paylaşayım kaçırdıysanız. Bileşik PMI Mayıs'ta 51,5 oldu. Beklenti 51,7 idi. Bir tık altında paralel. Önceki de bu orandaydı. Bir değişiklik beklenmiyordu. Hizmet PMI tarafında 50,7 seviyesini gördük. Orada da 51 gibi bir beklenti vardı. ISM Hizmet Endeksi Mayıs'ta 54,5 oldu. Orada da 53,8 gibi bir beklenti vardı. Onun bir tık üzerinde. Bu arada yine ABD tarafından dayanıklı mal siparişleri verisi geldi. Oraya baktığımızda %8'lik bir artış var orada da. Yine beklentiye paralel, hatta bir birazcık 7,9'muş beklenti onun üzerinde. Nisan ayında %4,8'lik fabrika siparişlerinde artış var. Beklenti yine 4,6. Yani gelen veriler Özlem'in de söylediği gibi gayet iyi duruyor baktığınız zaman. Şimdi Mete, öyle görünüyor ki Walsh senin için hazırlanıyor. Mete bu sıkıcı toplantılardan artık daraldı, şişti. Ona böyle bir heyecan dolu, aksiyon dolu toplantı sunayım dedi. Hazır mısın?
2: Hazırım yani, piyasa da hazır gibi. Baktığımız zaman hani bu CME Fed Watch'a o da fantastik rakamlar koyuyor önümüze. Şimdi Aralık'ta biz bir tane faiz arttırımı vesaire gibi şeyleri konuşuyorduk. İkinci faiz arttırımı ihtimali de yükleniyor. Yani şu anda işte 3.75 olan 4'e gidecek kısmı %55 falan ihtimalde, 4.25'e gidecek kısmı, iki tane faiz arttırma ihtimali de %15'lerde. O taraf yükleniyor. Yani faiz arttırmaya ihtiyaç var gibi. Yani Beşbuk'ta da zaten hani enflasyon, fiyatların arttığını bütün bölgeler hissediyor. Yani çok fazla bölgenin hissettiğiyle ilgili yorumları okuyoruz. Ha şu var tabii, yani büyüme tarafında bir problem yok gibi. Hani istihdam tarafında da bir problem görmüyoruz aslında istersen. İşte bugün ADP özel sektörün istihdam verisini gördük. 118 beklenen rakam, 122 bin geldi. Dün JOLTS verisini gördünüz mü esas? Çok çılgındı bence. Yani 6.9 milyon beklenen 7.6 milyon işte yeni iş pozisyonu var. Yani bu hani yapay zeka geliyordu, insanlar işsiz kalacaktı vesaire. Yani şirketler çadır çadır eleman arıyorlar gibi sanki diyor. İstihdamda bir problem yok. Fakat enflasyon alıp başını gidiyor. Ondan dolayı da faiz arttırımına ihtiyaç var gibi bir durum var. Tabii ki yani Kevin Walsh'un tek başına bir şey yapma gücü yok. Eski takım orada aynen duruyor yani. Bunlar faiz, Kevin Walsh arzu etse dahi böyle bir indirim olabilecek bir çoğunluğa ulaşamayacaktır zaten. Ondan dolayı yani konuşacak ama çok da fazla icraat göreceğimizi ben zannetmiyorum diye bu boşta.
1: Peki Mete, şu anda gördüğümüz bu teknoloji şirketleri öncülüğündeki rally nasıl yorumluyorsun? Yani bu ne kadar kalıcı olabilir? Çünkü orası bir miktar sönümlenmişti. Şimdi yeniden üstelik savaş ortamında petrol fiyatları artmışken, enflasyon endişeleri artmışken, Fed'in başkanı değişmiş, ne olacağı belli değilken tam gaz bir yukarı yönlü hareket var. Acaba bunu
2: çok
1: nasıl
2: doğru
1: okumak lazım?
2: Evet, şöyle okumak lazım. Yani Beşbuk'ta da bu aslında altı çizilen bir mevzu. K-shaped ekonomi kısmı var ya sürekli konuştuğumuz. Bu K-shaped ekonomiden kastı aslında mevzuda şu. Bazı şirketler diğerlerinden ayrışır bir şekilde büyüyecek. Eski ekonomide kalanlar büyüyemeyecek, küçülecek, yok olacaklar. Ya da ekonomide bazı işte işleri yapanlar, bazı kişiler çok refah içinde yaşayacak. Onlar gelirlerini arttıracaklar. Bazıları da işsiz kalacak. Onlar hiçbir şey başaramayacak. Şimdi bunun iyi tarafında olan kesim aslında bu teknoloji şirketleri. İşte mikroprosesör, işte neyse Nvidia gibi teknoloji, yapay zekaya hitap eden sektörler, Oracle vesaire, hepsi rally modunda şu anda. Devam da edebilir. Yani gazı almış gidiyorlar ama o tarafında şişik olduğunu da görebiliyoruz. O tarafta faizlerle uyumsuzluğu defalarca burada vurguladık. Yani bir noktada bir düzeltme gelecek ama hani 3 vakte kadar gelecek. Yani 3 hafta mı 3 ay mı onu öngöremiyoruz. Yani bir noktada bir düzeltme gelme, bir onun riskinin biriktiğini görebiliyoruz. Yani shortlayıp da beklersen varını yoğunu büyük ihtimalle kaybedersin. Bu olduğu zaman hani olduğu gün hep beraber fiyatlayacağımız bir şey olacak. Şu anda piyasayla kavga edilmez. Bundan para kazanılmaya çalışılır. Böyle bir momentum varsa biz de onun bir parçası olmaya çalışmalıyız.
1: Şimdi tahvil getirilerine baktığımızda yine yeniden yukarı yönlü bir hareket var. Hı hı. Orada kırmızı çizgilerine Trump'ın ve yani Trump olmasa da ABD ekonomisinin tabii, yani günün sonunda yaklaştığımız bir noktadayız. Hı hı. Oradaki fiyatlamayı nasıl okumak lazım? Orası bize ne anlatıyor? İşte biraz önce Mete'nin hisse senetleri tarafında beklediği düzeltme, yani 3 vakte kadar yani zaten bu kadar şişip düzeltip sonra tekrar belki de yukarı yönlü hareket olması da çok doğal. Hı hı. Hatta az bile görüyoruz belki bu konjonktürde. Ama orası bir şey söylüyor bize. Evet. Yani tek başına enflasyon da değil bence orada tabii, söylenen tabii. Değil mi? Ne dersin?
0: Zaten illa yani evet enflasyon uzun tarafı mutlaka yükseltiyor beklentiler
1: ama
0: kanalıyla.
1: Ama kısa tarafta da görüyoruz yukarı yönlü hareketi.
0: Evet, çünkü uzun süre yüksek kalacağını fiyatlayarak yukarıda kalıyor. Ama tabii uzun tarafı aynen dediğin gibi tek bir veriye bakarak veya tek bir gözle değerlendirmek yanlış olur aslında. Bütün risklerin, çünkü ya vade uzadıkça aslında bu geçerli. Bütün risklerin kümülatif bir şekilde üst üste bindiği fiyatlama diye düşünmek lazım. Ve burada bir hafifleme söz konusu olduğunda hemen gevşeme görüyoruz. Ama tam tersi durumda ki şu anda işte üst üste binmiş durumda. Yani enflasyon gelmiş durumda, petrol fiyatlarının etkisi gelmiş durumda. Yani sanayi olan etkisi, uluslararası ticaret olan etkisi, ABD ekonomisine olan etkisi, büyümeye olan etkisi ve üstüne üstlük de işte savaşın devam ediyor olması. Yani bunu böyle matematiğe dökmek çok güç olmasa da bir komponent jeopolitik riskler, bir komponent iç siyasal riskler, bir komponent işte kur riski, dolar endeksinin seyri gibi düşünecek olursak aslında hepsinin bir barometresi gibi düşünebiliriz uzun tarafını. Hı hı. Türkiye için de geçerli. Bu ABD için de aynı şey geçerli. Öyle olunca en ufak bir şey artık işte evvelsi gün iyiydi. Dün yeniden işte bugün de hatta vuruyoruz Amerika'nın işte şu şeylerini, hedeflerini falan gibi açıklamalar İran'dan. Hemen ve daha agresif bir şekilde yansıma buluyor ve üst üste biniyor, yani kümülatif hale geliyor. Onun içinde yani o kırmızı çizgiler geçilir mi geçilmez mi emin değilim. Ama bu iş uzuyor, uzadıkça da enflasyon artı diğer konuştuğumuz biraz önceki saydığım faktörler birlikte belli ki rahat bırakmayacak yani uzun tarafı. Hı hı. O anlamda ben yıl sonuna kadar tabii yani faiz indirilemeyeceğinin de şeyi var, fiyatlaması var içerisinde. Ne kadar hisse senedi tarafı işte teknolojik şeyle, hype'la diyeyim, güzel gitse de şimdilik riskleri mutlaka tahvil fiyatlarında görüyoruz. Tahvil tarafında fiyatlandığını görüyoruz. Aslında Mete'nin söylediğiyle, yani o düzeltme bir noktada gelecekse tahvil tarafında önceden fiyatlanan birikmiş risklerin de yansıması olarak gelebilir hisse senedi tarafına. Yani geriden geliyordur. Çünkü bu özellikle SpaceX ve işte yapay zekanın yarattığı dalga şey yapıyor biraz, flulaştırıyor o taraftaki görüntüyü. Hisse senedi piyasası sanki hiç bu riskleri fiyatlamıyormuş gibi algılamamıza neden oluyor. Oysa ki öyle değil ve bir anda daha şiddetli bir şekilde, yani kademeli veya yedire yedire görüyorsak tahvil piyasasında, hisse senedi piyasasında bir anda görme ihtimalimiz var bu risklerin düzeltmesini diyeceğim. Yani, hı hı. Yani savaşın böyle çok senelerce sürmeyeceğini varsaydığımız için.
1: Peki şimdi Mete, Amerika'da çok kocaman halka arzlar var şimdi gündemde. İşte SpaceX'in halka arzı, Anthropic, Morgan Stanley, Goldman Sachs'ı bu IPO için görevlendirmiş diyeyim. Tabii yatırımcılar soruyorlar, özellikle küresel piyasalar programında yurt dışı hisse senetlerine yatırım yapan da çok sayıda izleyicimiz var. Acaba bu büyük halka arzlar ABD'de hisse senetlerinin genelini nasıl etkiler diye. Acaba o senin bahsettiğin düzeltmeyi buralarda görebilir miyiz? Buralara katılım konusunda ne düşünürsün? Genel olarak bu IPO'ların acaba ABD tarafında hisse senetlerinde yansımasını nasıl görürüz sence?
2: Müthiş bir ilgi olacağı ortada. Şu anda fiyat pazarlığı yapıyorlar. İşte halka arz için verecekleri komisyonu minimize etmek için hızlı bir şekilde pişiyor bu süreç. Ama yani o kadar devasa halka arzları bir anda göreceğiz ki piyasanın da yiyip yutması, bunu sindirmesi kolay olmayacak. Şimdi teknoloji fonu var. Teknoloji fonu hali hazırda Nvidia, Oracle'ye yatırım yapacak da yapmış. İki tane çok büyük alternatif geldiği zaman da herhalde işte ince havadan para yaratıp da oraya yatırım yapmayacak. Elindeki hisseleri satarak orada bir alan açması ve gelen parayla yatırım yapıyor olması lazım. Onlar yani çok kısa bir süre içinde bunlar da endekse girecekler. 15 gün falan gibi bir şey konuşuluyor bunların endekse dahil edilmesi için, ama bir süre endekslerin üzerinde bir baskı görebiliriz. Yani oradan çıkan para bir şekilde bir noktada belirli bir süre altında bekleyecek, ama o hisselerden de çıkıp yaratılacak bu yeni para, değil mi? Yani ondan dolayı da belki bir süre bir baskı altında kalınır, ama ondan sonra bunların halka arz sonrasındaki performansları da iyi olacaktır. Kısa süre içinde de endekslere girip tekrardan endekse bir momentum katabileceklerini düşünüyorum.
1: Peki arkadaşlar, müsaade ederseniz bir ara verelim. Burada bir virgül koyalım, bir reklam arasına gidelim. Giderken de iki haber var sizlerle paylaşmak istediğim. Bir tanesinde biraz önce konuştuğumuz üzere sadece ABD'de değil Euro bölgesinde de PMI verileri açıklandı. O PMI verilerine bakalım. 18 ayın dibini görüyoruz orada, Euro bölgesinde gelen PMI'da. Bir de bu Amerika'nın yeni bir gümrük vergi planı var. Biraz önce sevgili Ceren de Avrupa tarafını ilgilendiren kısmını anlatmıştı. O haberimizi de yine reklamla birlikte izleyelim. Sonra dönelim sevgili Mete ve Özlem'le sohbetimize devam edelim.
3: S&P Global Euro bölgesinin Mayıs ayına ilişkin satın alma yöneticileri endeksi verilerini yayımladı. Buna göre Nisan'da 48.8 olan Euro bölgesi bileşik PMI, Mayıs'ta 48.5'e düştü. Böylece Euro bölgesinde bileşik PMI son 18 ayın en düşük seviyesine indi. Euro bölgesinde Nisan'da 47.6 olan hizmet sektörü PMI, Mayıs'ta 47.7 oldu. Piyasa beklentisi Mayıs'ta bileşik PMI'nin 47.5, hizmet PMI'nin 46.4 olması yönündeydi. Veriler enflasyonun yükselmeye devam etmesiyle Euro bölgesinde ekonomik faaliyetlerin daha hızlı bir şekilde gerilediğini ortaya koydu. Bu dönemde Euro bölgesinde mal ve hizmetlerine olan talebin azalması üretim seviyelerini olumsuz etkiledi. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırmayla üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturmanın ardından, başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az %10 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Amerikan Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin önerisine göre Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan ve Birleşik Krallık'tan yapılan ithalata %10, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre'den gelen ürünlere ise %12,5 oranında vergi uygulanacak. %10 ila 12,5 arasında değişen oranlarda tarifeyle karşı karşıya kalacak ülkeler listesinde Türkiye de yer aldı. Trump yönetimi söz konusu adımla daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen ülke bazlı gümrük tarifelerini farklı bir hukuki zemin üzerinden yeniden yürürlüğe koymayı hedefliyor. Önerilen tarifeler 1974 Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmaların sonucu olarak hazırlandı. Öte yandan yeni vergiler hemen yürürlüğe girmeyecek. Düzenleme, kamuoyu görüşleri ve inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından nihai hale getirilecek. Yazılı görüşlerin 6 Temmuz'a kadar sunulması, kamu duruşmalarının 7 Temmuz'da başlaması bekleniyor. Plan kapsamında bazı ürünler muaf tutulacak. Sığır eti, domates, muz, kahve ve portakal suyu gibi bazı gıda ürünleriyle halihazırda farklı vergilere tabi olan metaller, belirli yakıtlar ve

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Biraz da içeriye bakalım. Şimdi içeride özellikle makro veriler tarafıyla başlayacak olursak bu hafta büyüme verisini aldık. Enflasyon gelecek. Beklentiler Nisan ayındaki gibi değil. 1,5 gibi bir enflasyon Mayıs'ta göreceğimiz yönünde. Ve önümüzdeki hafta değil mi? Merkez
2: evet,
1: Bankası'nın faiz kararı var. Tabii aynı ABD'de olduğu gibi bizde de içeride sıkıntılı bir durum var. Büyüme bizde bir miktar daha geri çekilmiş görünüyor. Yani savaşın etkisini orada da görüyoruz ama hem büyüme hem enflasyon tarafında senin beklentilerin nasıl, gelen ve gelecek olan rakamlara ilişkin ne söylersin?
2: Evet, büyüme hakikaten geçen seneki tahminlerimizin çok çok ötesinde bir zayıflık söz konusu. Yani birinci çeyrek hani beklentiler dışında bir şey gelmedi ama geçen sene bu seneye dair tahminlerimiz tabii artık 3 bölgesinden çıkıp hani 4'lü bölgelere gelme şeklindeydi. Tamamen değiştirdi tabii savaş olayı resmi. Bu böyle devam edecek. Yani 2 küsurlu herhalde bir büyümeyle veya 3 maksimum bir büyümeyle kapatacağız gibi görünüyor. Yılın ikinci yarısına sarkmaması durumunda dahi uluslararası ticaretin, ihracatın katkısının zayıf olacak olması dış talepten büyümeye katkıyı zayıf tutacak ve iç talep biraz sönümlenmiş olsa dahi istediğimiz büyüme oranlarını yakalayabilmemizi sağlayamayacak gibi görünüyor. Bu yüzden de çok iyimser değilim büyümeyle alakalı. Bunun tabii enflasyon yansıması olumlu olacaktır. Bu anlamda Merkez Bankası Başkanı'nın zaten Sayın Karahan'ın şeyleri vardı. Çeşitli şerhler koyuyordu yani. Hani evet, enflasyonist görünüm var ama büyüme tarafından da aşağı yönlü etkiler alacağız şeklinde. Onun söylediklerine paralel şekilde gidiyor gibi görünüyor. Bu demek değildir ki enflasyon riskler ortadan kalktı. Düşük bir enflasyon verisi görecek olmamıza rağmen yıldan yıla enflasyonun çok büyük ihtimalle arttığını göreceğiz yine. 32'nin üzerinden kurtulamıyoruz. Yani 30'un üzerinden kurtulamıyoruz. Yine geçen seneye nazaran çok ters bir görünüm var. Geçen sene biz son aylarda şunu konuşuyorduk. İşte Ocak'ta mı 30'un altına gelir, Şubat'ta mı gelir? Acaba birinci çeyrekte gelmeyebilir mi, gelir mi vesaire. Şimdi ilk yarıyı bitiriyoruz neredeyse ve 30'un altı görünmüyor henüz. Ben hala tahminimi hani 28 olarak tutuyorum ama yıl sonu için tahminimi tutuyorum ama bu tamamen yılın ilk yarısında savaşın bitip hani bugün düzelse bile etkileri devam edecek dediğimiz etkileri ikinci yarıda göreceğimiz varsayımıyla, ama devam edecek olursa 100 dolar civarı 90

0: 500 dolar civarı bir petrol fiyatı kalıcı olacak olursa başka tabii varsayımlar başka sonuçlarla karşılaşmamızı beraberine geçecek. Kaldı ki bir de Merkez Bankası tahmini zaten bizden daha düşük. Yani 24 hedef 26 bekliyorum diyor şu anda en son enflasyon raporuna göre. O yüzden de çok kritik bir toplantı olacak önümüzdeki hafta. Her gün uluslararası taraf değiştiği için tahmin üretmek yine çok güç. Ben önceki toplantılarda faiz artışı beklentimi paylaşmıştım daha önce ve Merkez Bankası bu yönde bir karar almamıştı. En son enflasyon raporunda Sayın Başkan'ın hani biz bunu sürdüremeyiz son üst banttan fonlamayı şeklinde bir açıklaması vardı. Ona da dayanarak bir normalleşme bekliyorum ben politikada. Yani haftalık repo ihalelerinin açılması ve %40'a getirilmesi politika faizinin halen beklenti. Bu fonlamayı değiştirmeyecektir. Yine %40'tan fonlama devam edecektir. Ama Merkez Bankası biraz daha hani kararlı bir duruş sergileyecektir. Daha önceki aylarda beklediğimi aslında şimdi yapmasını beklerim Merkez Bankası'nın. Ha tabii yani büyüme görünümü Merkez Bankası'nın biraz daha bu anlamda çekimser tutabilir. Ama zaten öyle bekliyordu. Yani bu rakamla değişmiş bir şey yok ortada. O yüzden de ben de hani yapması gerekenin ve yapacağının haftalık repo ihalelerini başlatması ve %40'tan başlatması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anda şey de çok gerçekçi gelmiyor. %37'den devam etmesi hafta yani faiz indirimi demek o bariz bir şekilde. O da şu açıdan sakıncalı. Evet büyümenin getirdiği olumlu etkiler var ama ikincil etkiler ve beklentilerdeki bozulmanın getirdiği yukarı yönlü etkiler de var Merkez Bankası diyorum, yıl sonu enflasyon beklentisi üzerinde. Ve bizim 30'u artık kafalarımızda yani fiyat koyanlar için söylüyorum. Artık normalleştirmemiz, yeni dünyamız hep 30 üzeri filan gibi katılaşması, yerleşmesi ihtimali var. Buna izin vermemek adına ben daha sıkı durması gerektiğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nı bekliyorum bakalım önümüzdeki hafta.
1: Peki. Mete, yabancı yatırımcıların mutlak butlak kararı alınan haftada hisse ve tahvillerdeki net satış rakamı geldi. Bugün 648 milyon dolar. Şimdi tabii bizde içerideki fiyatlamalarda dışarıdaki jeopolitik riskler, bunun yanı sıra içeride siyasi riskler son dönemde etkili görünüyor. Bundan sonrası için beklentilerin nasıl, başta borsa olmak üzere TL varlıklarda nasıl bir görünüm öngörürsün ve tabii yabancı ilgisi bir noktada acaba geri dönebilir mi? O dönüş için ne gerekli?
2: Yabancılar çok anlamlı bir satış yapmamışlar, onu söyleyebilirim. Yani çok daha derin satış yaptıkları daha normal haftalarda olmuştu. Yani böylesi bir haftada çok anlamlı bir satış diyemem ben bu yapılana. Ve genel olarak da zaten yabancı böyle şeylere aldırmıyor. Yani bu bizim için, yani yabancılar red herring der. Böyle seni önemli gibi görünür sana ama aslında önemli olmayan bir şeydir o. Yabancıların gözünde bizim iç tarafta yaşadıklarımız çok çok önemli değil. Yerli yatırımcı bunu daha fazla önemsedi. O da ben bir gün önemsedi. Ertesi gün yani nereden geldiğinden bağımsız olarak girişin. Yani borsa normalize oldu. Sonra kendi yoluna gitti. Yani dünya piyasalarından çok da fazla ayrışmadan hareketler yaptı diye düşünüyorum. Yani çok da fazla aldırılan bir şey değil. Yani şunu da söyleyelim, hani Tom Barak çıktı konuştu biliyorsun, işte Nisan ayında Antalya'da konuştu, daha önce
1: Evet.
2: Aralık'ta Suriye'de konuşmuştu. Yani kendi fikirlerini söyledi, işte dedi Orta Doğu'da güçlü adam rejimi sevilir vesaire. O da gösteriyor zaten, yani genel olarak Amerika bunu diyorsa yabancı yatırımcıların da bakışı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde oluyor. Onların arzuları şu yöndedir genelde, rejim bizim için önemli değil. Hukuk bir şekilde işliyor olsun, ben gelir gerektiğinde yatırım yaparım, özellikle carry trade tarafında çok iştahlı olabilirim. Ondan dolayı faizi gösterdiğin zaman gelirler. Ben özleme katılıyorum. Ya 37'de artık devam etmesi manalı değil. 40 olacaktır. Yani %99 bir subjektif olasılık veriyorum ki işte haftalık repo faizi 40'a yükselecek. Ama bu aslında kendi başına bu da bir faiz indirimi değil mi? Çünkü gecelikten fonladığın zaman yıllık faizi nedir? Haftalıktan fonladığın zaman onu işte kaç kez 52 kez döndürüyorsun, onun bileşik faiz nedir? 160 baz puanlık bir faiz indirimine karşı.

0: yok geliyor, günlükten değil de haftalıktan fonlayayım dediğin zaman. O zaman diyorum ki sadece bu da yetmez. Yani faiz koridorunun üst sınırını da hani 300 bas puan daha önce söylüyorduk ama bence şu anda artık 500 bas puan yapması gerekiyor. 500 bas puan yukarıya gönderir. Birazcık o taraftan da fonlar, yani bir mix yapar ki daha öncekinden daha aşağıda kalacak bir ortalama işte yıllık bileşik faizle piyasaya para vermesin. Değil mi? Yani ben olsam onların yerinde bunu yapardım. Yabancıların da bence beklerdiğinde bu yöndedir. Bunu yaptığı takdirde kur tutuluyor. Anlamlı bir faiz önerisi devam ediyor. Yabancı yatırımcı döner tekrardan burada özellikle carry trade tarafına teveccüh gösterir. Faizler aşağı gelir. Faizler aşağı gelse ne faizler düştü ama borsa anlamlı hareket yapmadı deriz, döneriz. İşte borsayı da almaya başlarız. Bankalar ve holdingler başta olmak üzere. Önce faizler düşer. Ondan sonra borsa rally yapar ve yabancılar da tekrar gelirler. Ben yabancıların gelmesinin çok uzak zamanlarda olacağını düşünmüyorum. Etrafa baktığım zaman da bunu düşünmüyorum. Yani şu anda hali hazırda Türkiye'de dolaşan yabancı yatırımcı miktarına baktığım zaman da bunu düşünmüyorum. İşte bankaların yurt dışındaki bu roadshow'lara, konferanslara katıldığı zaman işte kaç tane onlarca büyük yatırımcıyla yaptıkları toplantı hikayelerini dediğim zaman da bunu düşünmüyorum. Yani yabancıların ilgisi var şu anda. Yakın zamanda görürüz tekrar geldiklerini.
1: Peki, bir izleyicimiz sormuş, borsada Mete Bey acaba hangi sektörleri avantajlı görüyor diye ve özellikle beğendiği enerji hisseleri var mı diye de eklemiş.
0: Şöyle, yani borsada şu anda eğer ki bu üzerinde çok fazla bu hafta içinde konuştuğumuz bu swap fasilitesi Amerikan Hazine Bakanlığı'yla gerçekleşir ise Arjantin'de olduğu gibi bu bizim borsamız için fevkalade pozitif olacaktır. Yani 9 Ekim 2025'teki Arjantin örneğine doğrudan bakıyorum orada. Bu olmuş, 20 milyar dolarlık, 2,5 milyar doları sadece kullanılmış Arjantin'de. Buna rağmen birkaç ay içinde Arjantin borsası %70 rally yapmış. Şimdi aynısı eğer ki eskaza bizim tarafa olur ise bunun bankalardan başlayarak demin bahsettiğim gibi holdinglerle devam edecek yabancı girişine yol açacağını söyleyebiliriz. Ben tahminimce son birkaç gündür olan rally'nin arkasındaki sebeplerin en başında da zaten bu geliyor. Onun için yani bankacılık sektörü şu anda overweight, yani endeks ağırlığının üzerinde bence taşınması gereken bir sektör. Bu var üzerine, hani ben yani hiç inandırıcı gelmiyor. Şimdi BlackRock bir bankayı alacakmış. %50 alacakmış, hatta %100'ünü de alabilmiş. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu hayatın olağan akışına aykırı. BlackRock bir portföy yönetim şirketi. Bankacı gerçekten değil. Yani gidip böyle en fazla aldığı bankayı söyleyeyim size, BlackRock'ın JP Morgan'ın %8'ine sahip. Yani hiçbir bankada yönetsel ortaklığı %8'den daha fazla payı olan başka bir banka da yok zaten. Hani bir Kazak Bankası, Turkish Bank'ı aldı. O Kazak Bankası'nın %1'ine sahip mesela. Yani en direkt bir şekilde bir Türk bankasını almış oldu gibi falan. Ama %1'lerden falan bahsediyorum dün burada. O yüzden böyle bir şey olamaz. Sapla zamanı birbirinden ayırmamız lazım. Gerçek katalistle, katalist olmayıp da hayal ürünü olan bir şey de birbirinden ayırmamız lazım. Ama bankalar için olumlu olan, eğer ki bu swap fasilitesi gerçekleşirse hisse senetleri rally yapar, tahvillerde rally yapar. Özellikle bankacılık sektörü bundan hem doğrudan hem de dolaylı bir şekilde, müsbet bir şekilde etkilenecek. Onun dışında demin Özden bahsetti, büyümeyle ilgili olarak daha önce düşündüğümüz gibi olmayacak büyüme. 4 değil 2,5 puan olacak büyüme. Yavaş büyüme ortamında da bazı şirketler patinaj çekecekler. Bazı şirketler acı çekecekler. Ama bazıları satışlarına devam edecek. İşte gıda perakendeciliği gibi, telekomlar gibi, sağlık sektörü gibi, bunlara hiçbir şey olmaz ki. Ondan dolayı da hani böylesine ortamda hala onları portföylerde daha yüksek ağırlıkla taşımakta fayda var. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi var. NATO zirvesi dediğimiz sadece askeri güvenlik zirvesi değil ha. Yani burada enerji güvenliği de var. Enerji güvenliği dediğimiz zaman da Hürmüz'ü aşıp nasıl petrolü, nasıl gazı Avrupa'ya aktarırız? Yani öyle dediğimiz zaman Türkiye'siz olmuyor zaten bu iş. NATO zirvesi bence bu da konuşulacak. Bunun konuşulacağı varsayımı altında şunu söyleyeyim. Altyapıyla ilgilenen müteahhitlik şirketleri, çimentocular, işte uzun çelikçiler ve her türlü inşaat malzemecisiler bu süreçte bundan istifade edecektir. 7-8 Temmuz'da bunun konuşulup konuşulmasından bağımsız olarak söylüyorum. Önce bunlar rally yapar. Ha, konuşulduğu zaman zaten gerçekleşti bekliyoruz. Konuşulmazsa konuşulmadı. Ondan sonra kar realizasyonu gelir. Ama şu anda bu ortamda bankaların yanına, bu defansif şirketlerin yanına bir miktar inşaat riskini de ben eklemek isterdim. 7-8 Temmuz'a giden yolda. Onun dışında enerji sordun. Yani enerji dediğiniz çok dallı budaklı. Yani orada yenilenebilir enerjiyle ilgili kısımlar da var. İşte hani bir ucu rafineşe değen elektrik, yani enerji kısmı da var. Yani ben elektriksel kısma baktığım zaman şu anda durum hiç parlak gitmiyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü hidrolar için parlak. Hidro tarafı barajlar dolu. Onun için çok kolay, çok ucuza elektrik elde ediliyor. Bundan dolayı da doğal gazlı elektrik üreten şirketler, yeklem kapsamında olmayan rüzgar ya da güneş paneliyle elektrik üreten ya da panellerin kendisini üretenler, bunlar biraz acı çekecekler içinde bulunduğumuz dönemde.
1: Peki Mete, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Özlem'in piyasa profesyonelleri çalışmasının bu ayki sonuçları yayınlandı. Eline sağlık. Yine çok güzel bir araştırma olmuş. İstersen onlardan bahsedelim. Tabii. Nasıl bir portföy öneriyor piyasa profesyonelleri? Aha.
2: Şöyle ki bu ayın yıldızı diyelim, mevduat ve altın diyebiliriz. Ciddi bir bütün anketin geneline baktığımızda aslında dövize yönelim var. Döviz bazlı enstrümanlara yönelim var yani hepsinde. Evet, hepsinde hakim tavsiye nötr kal olmakla birlikte bu bir önceki aya göre bakarak önümüzdeki 3 ay nötr kal, ama genel olarak bakıldığında tercihler belli ki daha TL bazlı enstrümanlardan döviz bazlı enstrümanlara dönmüş durumda. Hisse senedinde, yurt içi hisse senedinde %44.8 nötr kal demiş katılımcıların %44.8'i. Mayıs ayında Borsa İstanbul'da %5.4'lük bir geri çekilme söz konusu oldu. Bunu anladığım kadarıyla hani çok geçici işte gibi değerlendirmemiş piyasa katılımcıları. Dolayısıyla da ağırlığı artır biraz geri planda kalmış. TL mevduata baktığımızda tabii mevduat faizleri oldukça cazip şu anda. Uzun süredir fonlamanın da yukarıda olması, %40'ın üzerinde hem 1 aylık hem 3 aylık mevduat faizlerinde oranları görmemize neden oluyor. Ve %49, neredeyse %50'ye yakın artırla çok artırın toplamı, yani ağırlığı artır tavsiyesinde bulunmuş piyasa profesyonelleri. Kısa vadeli yurt içi borçlanma senetleri enteresan, şöyle enteresan aslında, nötr kal şey gibi görünüyor. En fazla paya sahip tavsiye gibi görünüyor. 49.25'lik bir 26'lık bir oran var orada. Ama ağırlığı artır halen çok yüksek. %35, ki bu da anlaşılır. Yani politika faizi halen çok yüksek. Kısa taraf belli ki daha uzunca süre yüksek kalmaya devam edecek. Bunu fiyatlıyor. Bir de tabii para piyasası fonları cazip. Yine bunun içinde değerlendiriliyor. O yüzden de mantıklı yani ağırlığı artırın halen çok yüksek olması. Uzun vadeli yurt içi borçlanma senetlerinde de beklendiği gibi ağırlığı azalt birazcık yüksek. Evet, en yüksek nötr kal, ama bu tür dönemlerde, her şeyin nötr kal olduğu dönemlerde ağırlığı artır mı düşür mü daha ön planda, ona bakmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz grafikte ağırlığı azalt %26.5, çok azalt da 5.6, yani ikisini topladığımızda 30 küsur. Aslında ağırlığı azalt diyorlar uzun vadeli yurt içi borçlanma senetlerinde. Dövize geçtiğimizde, spot dövize geçtiğimizde, burada da işte başta söylediğim, yani dövizle ilgili duyarlılık artmış durumda bütün ankette hissedilen şey. Burada da artır ve çok artırın toplamı %36'lara varıyor. Nötr kal %50 olmasına rağmen. Kurda biliyorsunuz ya, ayda 1-1.5'luk artış devam ediyor. Ama anladığım kadarıyla risklerin biraz daha belirginleşmesi, hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediyor olması, daha doğrusu uzaması olayın, biraz dövize yönelimi artırmış. DTH'ta da aslında DTH'lara baktığımızda hani toplam mevduat içinde TL'nin mi payı daha yüksek, dövizin mi diye baktığımızda aslında bir zıplama görmüyoruz. Hı-hı. Oran olarak %30 küsurlarda döviz bazlı mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı, ama burada da yine ağırlığı artır ve çok artır, %30'lara yakın bir seviyede. Bu da yine dövize olan yönelimi yansıtıyor. Yurt dışı hisse senetlerinde enteresan, çok enteresan bir şey yok. %40 civarında nötr kal. Artırla azalt biraz dengeli dağılmış gibi. Burada çekimser davranıyor Türk yatırımcısı diyeyim. Yani mesela DTH'a daha yönelebiliyor, altına yönelebiliyor, ama döviz bazlı enstrümanlar arasında yurt dışı hisse senetleri aylardır nötr kal. Bu tarafta biraz daha çekimser bir piyasamız var bizim. Piyasa profesyonellerin bazında konuştuğumuzda. Altın %41 oranında ağırlığı artır. %2.94'te çok artır şeklinde bir tavsiye olmuş. Çok beklenir, normal. Ciddi bir geri çekilme yaşandı. Ve altınla ilgili beklentiler hep iyimser. Döviz bazlı enstrüman olması yine enflasyonist ortamda koruyucu etken oluyor. Bu anlamda hem TL hem ons bazında altına yönelimin yüksek olması anlaşılır diyebiliriz. Yurt dışı borçlanma araçları aylardır %55-60 civarında nötr kal tavsiyesi hakim. Bu tarafta enteresan bir şey yok. Portföy dağılımı enteresan. Çünkü TL mevduat %26.6 belki görünmüyor olabilir, ben okumuş olayım. Hisse senedinin önüne geçmiş durumda, bu bir. İkincisi de önceki ayları burada görmüyorsunuz ama bütün döviz bazlı enstrümanlar önceki aya göre daha yüksek pay sahibi olmuş. O burada asıl görülüyor, yani TL bazlıdan ziyade döviz bazlıya dönmüş durumda. Bunun kalıcı olup olmadığına bakacağız tabii. Full bir dolarizasyon şeyi görmüyoruz ama eğilimi portföy yöneticilerinin veya piyasa profesyonellerinin daha dövizi ön plana çıkarmaları önemli tabii.
1: Evet, tabii konjonktürel olarak da etkileniyor bunlar ve bir sonraki ayda belki çok daha farklı bir tabloda tabii görebiliriz.
2: Bu arada bir tane lazım. Bonus soru koymuştu. Kur şoku bekliyor musunuz yıl sonuna evet. kadar diye. Orada %76 beklemiyoruz diyor. Hı-hı. Dolayısıyla hani konjonktürel olarak değerlendirildiğine belki bir işaret olabilir bu da.
1: Peki. Şimdi altın ağırlığı arttır görünüyor Özlem'in anketinde, ama altın bir bantta sallanıp duruyor aslında Mete, baktığımız zaman. Sen ne düşünüyorsun altınla ilgili?
0: Yani bence uzun süre bu bantta sallanmaya devam edecek. Yani mutlu etmeyecek, mutsuz etmeyecek. Portföylerde bir miktar taşınmasında fayda var. Ben %15 gibi düşünüyorum bir değişken alokasyon fonu mantığı içinde altının payı olarak portföylerde. Yani buna göre %15'e uygun, %30'da biraz azaltıp %5'de biraz ekleyip %15'ler civarında tutmakta fayda var. Ama ne uzayacaktır ne kısalacaktır şu anda. Yani spekülatif olarak yukarı ya da aşağı bir hareket yapmasını beklemiyorum agresif bir şekilde.
1: Peki Haziran için senden bir portföy istesem, senin portföyün nasıl olurdu?
0: Şöyle %45'ler civarında sabit getirili enstrümanları tercih ederim. Sabit getirili enstrümanların içinde yani aslan payı %90 falan herhalde para piyasası fonundan oluştururum. 2 yıllık tahviller hoşuma gidiyor bu dönem. %43'ün biraz üzerinde bir faizi var ki hani 1 yıl ileriye doğru baktığımız zaman böyle hani 15-20 puanlık falan bir reel faize karşılık geliyor. Onun için bence çok çok cazip. TL faizli enstrümanlar 45 gibi %30'lar civarında, biraz önce bahsettiğim hisse dağılımıyla bir hisse ağır kısım %30 olarak düşünüyorum. Kalan %25'lik kısmı da dövizsel yaparım. %25'in işte yarısı, yarıdan biraz daha fazlası altın olabilir. Geri kalan kısmı da hani Eurobond olur, yabancı hisse senedi olabilir. Bu şekilde bir dağılım yapabiliriz.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Var mı ekleyeceğin?
2: Yok.
1: Sen ne düşünüyorsun altınla ilgili?
2: Altınla ilgili ben bir tık daha iyimserim ama işte konjonktür, yani hani savaşın seyrine bağlı olarak bugün sevgili Mehmet Ali Yıldırım Türk konuşuyordu. Bayağı 6.000 dolarları falan zikretti. Oralarda değilim hiç ama bu şekilde de eğer bir hafifleme olursa bu şekilde dalgalanmasını beklemem. Yine yani görünüm iyimser diye tahmin ediyorum.
1: Pekala öyleyse. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Meteciğim. Özlemciğim sana da çok çok teşekkürler. Bir sonraki çarşamba değil, ondan sonraki çarşamba mı? Fed
2: haftaya değil mi? Ha, değil.
1: Bir
2: haftaya sonraki. Merkez Bankası ve ECB.
1: Bir sonraki hafta herhalde.
2: Sonraki hafta.
1: Tamam.
2: Evet.
1: O zaman heyecanla bekliyorum sizi. Mete, seni de bekliyorum sizi.
0: Görüşürüz. Anlaştık.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bitirirken bir rakamlarımıza bakalım nasıl şekilleniyor piyasa. ABD hisse senetlerinde satıcılı seyrin devam ettiğini, hatta bir miktar satışların derinleştiğini de görüyoruz. Dow Jones'ta an itibariyle %1,03, S&P 500 tarafında %0,62 ve Nasdaq'ta da %0,77'lik bir geri çekilme görülmekte. Biz de akşam seansında negatif bölgedeyiz. %1,90'lık bir geri çekilme var. Şu anda işlemler 16.090 seviyesinden geçiyor. Peki yarın Perşembe ne konuşacağız? İçeride işsizlik rakamlarını alacağız. Hizmet üfe verisini alacağız. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın rezervlerine bakacağız. Bu aralar çok yakından, uzun bir süredir çok yakından takip ediyoruz. Euro bölgesinde perakende satışlar verisi gelecek, Nisan ayı rakamları. Ve ABD tarafı bu hafta istihdam verileriyle dolup taşıyor. Yarın da işsizlik başvuruları var. Zaten Cuma'da tarım dışı istihdam verisini görüyor olacağız biliyorsunuz. Yoğun bir takvim yine yarın bizi bekliyor. Tabii genel haber akışını da bu paralelde takip ediyor olacağız. Evet, ABD-İran Barış Anlaşması umutlarının Orta Doğu'da yeni çatışmalarla birlikte azalmasıyla petrol fiyatları dalgalanma gösterdi. Süregelen belirsizlik, arz kesintileri ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının geleceği konusunda yeni endişeler doğdu. SVB Enerji International Başkanı ve kurucusu Sara Vashouri petrol piyasalarını değerlendirmiş Bloomberg International'a. Oradan da arkadaşlarım bu güzel röportajı sizler için derlemişler. Bununla tamamlayalım. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi geceler.
3: Sara Vashouri, SVP Energy International'ın başkanı ve kurucusu. Sara, bize vakit ayırdığın için çok teşekkürler. Talep daralmasıyla başlamak istiyorum. Bu Orta Doğu'daki bu savaşın başlangıcından bu yana son 4 aydır duyduğumuz bir şey. Peki son 4 ay kadar süredir talep daralmasına ilişkin somut işaretler görüyor muyuz?
4: Evet. Eğer son 100 güne bakarsak, hem petrol hem de sıvılaştırılmış doğalgaz talebine bakarsanız bir miktar talep azalması oldu. Ancak bunlar çoğunlukla gönüllü azalmalar. Ülkeler, özellikle de Çin, ithalatını azalttı. Talepten bahsedersek bu gerçek bir talep değil. İthalatlarının kesilmesi ve azaltılmasıydı. Yani Japonya gibi onlar da kendi stoklarını kullanıyorlardı. Bu petrol için geçerli. Sıvılaştırılmış doğalgaza bakarsanız, evet, özellikle Asya'da ülkeler daha fazla kömür yakmaya ve ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz ve doğalgaz kullanımı için sanayilerine öncelik vermeye başladılar. Yani bu kargoların bir kısmı Avrupa'ya yönlendirildi. Yani son 100 günde aslında pek bir talep daralması yaşamadık. Çok dirençli bir talep vardı. Ancak bu kriz uzadıkça talebin dengelenmeye başlayacağı ve düşüşe geçeceği yönünde bir beklenti var.
3: Yani gördük ki, yani özellikle bunun başında birçok analistin kayıp varilleri telafi etmek için yetersiz bulduğu politika tepkileri gördük. Şimdi Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik bazı yaptırımları kaldırmayı düşünebileceğini biliyoruz. Böyle bir şey, böyle bir politika tepkisi kayıp arzı telafi etmek için yeterli miktarda ivmeye sahip olur mu?
4: Geri dönersek, talebe dönersek ve piyasadaki arz şoku ve aksamalara rağmen son 100 gündür talebin neden önemli ölçüde azalmadığına bakarsak, ayrıca talepteki azalma aslında yapısal bir talep düşüşünden ziyade bir kısıntı, çünkü arz olursa talep geri gelecektir. Bakarsanız birkaç faktör var ve bunun bir parçası da bahsettiğiniz politikalar. En önemli şeylerden biri ülkelerin yakıtı ya sübvanse etmeye başlaması ya da üzerindeki vergileri azaltarak fiyatları düşük tutması. Finans piyasaları devasa bir boşluk. Finans piyasaları son 100 gündür çoğunlukla barışı ve anlaşmayı fiyatlamakla meşguldü. Ancak piyasadaki gerçeklik, yani gerçek fiziksel piyasa, savaşın sonuçlarına ve belirsizliğe uyum sağlamaya ve adapte olmaya hazırlanıyor. Yani devasa bir fark. Üçüncü faktör ise finans piyasasının piyasa gerçeklerine yanıt vermemesinin ekonomi üzerinde bir etkisinin olmamasıydı. Yani... piyasayı iki aşamalı düşünebiliriz. Son 100 günde bir uyum sağlama süreci yaşadık. Rafineriler uyum sağlıyor, ham madde karışımlarını değiştiriyor, alternatif kaynaklar ve verimler bulmaya çalışıyorlar. Bazıları bunun yerine fuel oil yakıyor. Ancak bu durum uzadıkça ve yaz sezonuna girdikçe dünyanın dar bir piyasada olacağı ikinci bir aşamayı düşünebiliriz. Çünkü stoklardan gelen o arz tamponu, Çin'in stokları ve Çin'in azalan ithalatı giderek daralıyor. Stratejik petrol rezervlerinin hepsi daralıyor. Yani finans piyasaları düşük fiyatları korusa bile bu piyasa gerçeklerini yansıtmıyor. Asıl molekül eksikliği talebin azalması üzerinde etkili olacak.
3: Buna biraz değindiniz ama aynı zamanda bahsettiğiniz ve benim de oldukça ilgimi çeken bir konu var. O da bu petrol varillerinin fizikselliği. Şu an Brent varil başına 97 dolarda. Ancak kağıt üzerindekiyle gerçek hayatta olanlar arasındaki fark nedir? Bize bu konudaki düşüncelerinizden biraz detaylıca bahsedebilir misiniz?
4: Şöyle açıklayayım. Tartışmamıza başlamadan hemen önce anlaşmaya dair iyimser görüşler ile bir anlaşma olup olmayacağı konusundaki karamsarlık arasında gidip gelen durum nedeniyle finans piyasalarında fiyatların nasıl arttığını tartışıyordunuz. Ancak fiyatlar hala yüzün altında. Fakat o fiziksel varillerden birini bulmak isterseniz yaklaşık 150 dolar, yani fiziksel piyasada fiyatlar yaklaşık 50 dolar daha yüksek. Yani fiziksel piyasada farklı bir gerçekliğimiz var. Navlun maliyetlerimiz var. Sigorta maliyetlerimiz, bölgesel mevcudiyet ve moleküllere erişim durumumuz var. Yani bu krizde yaşananlar gerçekten çok ilginç. Aslında bu bize ticaret hacimleri azalmaya başladığında finans piyasalarının fiziksel piyasanın gerçeklerini göstermekte nasıl yetersiz kaldığını gösteriyor. Çünkü kağıt piyasası fiziksel piyasanın gerçeklerini yansıtmak üzere tasarlanmıştır. Ancak fiziksel piyasada ticaret veya erişilebilirlik yoksa bunları nasıl fiyatlandırıyorlar? Fiyatlandırma referansı nedir? Ayrıca fiziksel piyasalardaki ticaret hacimleri de azaldı. Karşılaştırmak isterseniz fiziksel piyasa duygulara tepki veriyor. Manşetleri okuyorlar, algoritmalar, traderlar manşetlere bakıyor, piyasadaki tamponu düşünüyor, anlaşma bekliyorlar. Ama fiziksel piyasadaki gerçekler farklı. Ayrıca şu çok önemli, ne zaman bir anlaşma tartışılsa sigorta şirketlerinin, navlunun ve akışın yeniden başlayacağını düşünebileceğimiz uzun vadeli bir barış anlaşması tartışılmıyor. Normale dönmesi. Bu anlaşma görüşmelerinin çoğu büyük ihtimalle ateşkesin uzatılması üzerine. Ateşkesi bir 60 gün daha uzatmak akışı çözmeyecek.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT ekranlarına ve 4 Kadın Bir Dünya programına her salı olduğu gibi hepiniz hoş geldiniz. Haziran ayının ilk programıyla karşınızdayız değerli partnerlerimle birlikte ve yine dop dolu bir masa hazırladık sizlere. Ben de bayram dolayısıyla onları göremedim. Bir süredir müsaadenizle bir merhaba diyeceğim öncelikle. Hoş geldiniz kızlar masamıza.
1: Hoş bulduk Gözde. Yaz geldi.
0: Geldi evet, bak bana evet, da yaz evet, geldi.
2: Hepimiz.
0: O renkler. Hepimiz renkler. Bak seni aldım şu anda yavaş yavaş. Hoş Ceylan'dan çok fazla renkte beklemiyorum evet, laf aramızda. Güzel geçti mi bayramınız?
1: Çok güzel.
0: Nerelerdeydiniz?
1: Ben babaannemle, büyüklerle aile ziyaretiyim. Aile
0: saadeti. Ne kadar güzel. Evet. Geçen bayramda da sen böyle söylemiştin. Evet. Ellerinden öpüyoruz, izliyordur diye düşünüyorum.
1: İzliyor.
0: Yasemin'in babaannesi sevgilerimizi
1: iletiyoruz. Çok teşekkürler, çok mutlu oldum.
0: Sen uzaklardaydın.
2: Ben uzaklardaydım. Arizona tarafına gittim. Çok güzel böyle bir güneybatı turu yaptım Amerika'da. Hepsini anlatacağım. Şahane geçti.
0: Zaten oradan bize anlatacak evet, böyle bilgiler, dosyalarla da geldin. O yüzden de çok kıymetli, çok değerli. Hatta daha dün geldin.
2: Evet. Uyumayacağım
0: muhtemelen
2: diye
0: uykusuzsun. Evet. Hoş geldin Ceylan. Senin nasıl geçti?
2: Benim bir tatile daha ihtiyacım var.
0: Ben seni anlıyorum.
2: Evet. Üç çocukla bir köy evimizdeydik. Çanakkale Asos tarafında. Yok güzel geçti.
0: Çok şimdi şükür. Aynı köy evine çocuksuz gitmeye ihtiyacım
2: evet,
0: var.
2: Evet hayal ediyorum.
1: Niye, ve ne yapıyorlar ki?
2: Küvetten çıkmamayı böyle yatmayı.
0: Çok güzeldi ama orayı evet, da sen güzel, bir ara güzel, bize anlat. Benim evet, çok bildiğim bir rota değil ama senin paylaşımlarında aşık oldum.
2: Evet ben Kuzey Ege aşığıyım. Biz o tarafı çok seviyoruz. Bir de orada çok değerli bir müzemiz de var.
1: Troya Müzesi.
2: Troya Müzesi. Çok güzel etkinlikler yapılıyor. Bir gün orayı da işleyelim ayrıca. Çok isterim.
0: Bugün ilerleyen dakikalarda biraz hani ülkemiz içindeki sanat etkinliklerine bakarak Mardin Bienali'nden de bahsedeceğiz. Evet. Sonrasında önümüzdeki hafta da Edirne Bienali'ni konuşacağız. Evet. Bir arada of, bu müzeyi detaylarıyla evet, sen evet, bize anlat. Şimdi hazır bu haftaki başlıklardan bahsetmişken böyle birkaç küçük ipucu verip hemen zaten sohbetimize geçeceğiz kızlarla birlikte. Bir kere milyon dolarlık tablolar var. Bu benim ilgimi çekiyor biliyorsunuz. O rekor fiyatlara satıldı. O rekor fiyat nedir? Onları detaylandıracağız. Kozmetikte yeni lüksü Ceylan'la beraber konuşacağız. Amerika'nın yerli kültürü biraz önce söyledi Ayça, Arizona'daydı. O oradan farklı bir dosyayla geldi bize. Söyledim Mardin Bienali var. Aynı zamanda Refik Anadolu'nun dünyaya damga vuran yeni müzesini konuşacağız. Hem Türkiye'den hem dünyadan. Akla gelebilen tüm sanat etkinliklerini aslında bu haftada masaya yatırıyor olacağız. Hem sınırlarımızın içinde hem de dışında. Şimdi yavaş yavaş başlayalım evet, müsaade ederseniz. O benim ilgimi çeken dediğim konulardan bir tanesiyle.
1: Geliyor.
0: Çünkü size döndüm direkt. Ceylan'cığım birazdan geleceğim sana ama yine böyle inanılmaz rakamlarla sanat dünyası çalkalanıyor desem yanlış olmaz. Belki bana göre inanılmazdır bilmiyorum. Siz beni şimdi aydınlatacaksınız. Birkaç tane böyle rekor fiyata satılan eser var. Pollock değil mi? Jackson Pollock.
1: Evet. O dediğin gibi rekorun rekorunu kırdı. Kendi rekorunu kırdı.
0: Onun senlik alanda meşhur eseri oldukça yüksek bir fiyatı evet, alıcı buldu. Onu seninle detaylarıyla evet, konuşacağız. Ardından da Henry Matisse'in eseri. Hı hı. Ayça seninle konuşacağım. O da yine böyle 10 dakika içinde sanırım çok hızlı bir evet, şekilde evet, satıldı. Evet. Şimdi onların detaylarına geçeceğiz. Bu astronomik fiyatları ülkemizden örneklerle de daha önce konuşmuştuk. İşte Osman Hamdi Bey'in rekor kıran eserlerinden bahsetmiştik. Buradaki galerilerden, müzayedelerden bahsetmiştik. Oraya gelmeden önce, rekor satışlara gelmeden önce bu hafta sosyal medyada da zaten birbirimizle de paylaştık bu haberi. Fransa'dan bir haber var. Orada İtalyan sanatçı Catalan değil mi? Onun bir eseri sergileniyordu. Bantlı Muz deyince evet, belki izleyicilerimizin gözünde de canlı.

0: Anacaktır. Ya da sevgili yönetmenim Ceyhun'dan rica edelim. Ekrana geldiğinde aa bu diyecek olan izleyicilerimiz de vardır. Ben onlardan biriyim. Şimdi Bantlı Muz eserinin çalındığı haberi
1: çalındı
0: geldi.
1: Evet. Neler geliyor onun başına? Yeniyor, çalınıyor.
0: Aynen, bir sürece kadar da onun başına zaten bir şeyler gelmişti. Yasemen, gerçekten sanat dünyası adına ne anlam ifade ediyor Bantlı Muz eseri? Bir oradan başlayalım, sonra çalınma hikayesine de
1: tabii
0: gelelim.
1: Tabii şöyle yapalım, küratörümüze yöneltip Ayça'dan onun bir tematik olarak anlatımını alalım. Daha sonrasında ben
0: eserin ne anlam ifade ettiği kısmını küratörümüzden dinliyoruz.
2: Evet, teşekkür ediyorum. Nedir bu muzun alameti farikası diyelim? Çünkü aslında çok konuşuldu bu. İtalyan Padua doğumlu sanatçı Maurizio Catalan zaten ironisiyle özellikle kavramsal sanatçı zaten fikir üzerine çalışıyor. Bu ne demek? Malzeme ve aslında orada eserin nasıl yapıldığı, hangi mecralarla yapıldığı değil, fikrin ön plana çıktığı bir üretim biçiminden bahsediyoruz. Ve bu biraz sanat dünyamızın kötü çocuğu olarak bizim karşımıza çıkan bir sanatçı. Her zaman için kuvvetli eleştirileri var. Özellikle sanat ekosistemini çok fazla eleştiriyor. Bu Bantlı Muz da aslında çok güçlü eserlerinden biri diyerek herkesi şaşırtabilir. Bu muz aslında 30 centlik bir muzun burada galeri duvarında ya da müze duvarında milyon dolarlık değerlere ulaştığını biz görüyoruz. Ve işte sanat piyasasındaki kurumların, aktörlerin aslında tetiklemesiyle ve bir şekilde speküle etmesiyle diyelim, sanat eserlerinin nasıl değerlerle nerelerde sergilendiği ile ilgili çok önemli bir eleştirel söylemi var bu işin. 2019 yılında ilk üretiliyor. Evet. Daha sonrasında aslında işte burada biraz da konu eserin içerisindeki talimatları, yani muzun kendisinden ziyade, çünkü bu muz sürekli olarak işte yenilse de bozulsa da değiştirilebiliyor. Burada sertifika ve içeride bulunan işte o talimatlarla alakalı çok önemli bir söylem var. Sen aslında ödeme yaparken o talimata ve sertifikaya ödeme yapıyorsun.
0: Ne kadar ödüyorum bantımıza?
2: Çok fazla
1: şöyle
2: para ödüyorsun.
1: Bana ait.
2: Evet, aynen.
1: Evet, 2019 yılında Ayça'nın dediğim bahsettiği
0: çok özür dilerim. Kestim mi peki? Sen devam et istersen.
1: Yok, anlıyoruz.
0: Çünkü bizim evde bantımız var.
1: Geliyoruz oraya.
2: Ben yaşayabilirim mesela.
0: Yani bantlanıyor bizde zaten. Mesela ben soyarsam muzu, Ela kriz çıkarıyor. Sonra biz o benim soyduğumuzu bantlıyoruz.
1: Ama sende sertifikası yok.
2: Bir çalışma.
1: Bir de onda sertifikası yok.
0: Nasıl alacağım?
1: Bu muz ilk 2019 yılında, demin de Ayça'nın bahsettiği gibi, Art Basel Miami'de ortaya çıkıyor ve 120 bin dolarla satılıyor. O zaman da hepimiz bir şaşırıyoruz. Evet. Akabinde 2024 yılında eser 3 edisyon artı 2 artist proof dediğimiz sanatçı kopyası olmak üzere 5 tane üretiliyor. Sanatçı kopyası, yani artist proof nedir diye sorarsam, bu sanatçının kendi için ayırdığı özel kopyası. Yani bunu galerisi dışında da sanatçı elinden çıkartabiliyor. Dolayısıyla bu işten 5 tane var. Ama baktığımızda muz sadece orada bir nesne, demin Ayça'nın da bahsettiği gibi. Burada arkasındaki sertifika ve sanatçının kavramsal hikayesi orada önemli olan. Yani çalınan muz gitti ama orada ne yaptılar? Hemen onu yenilemişler aldığımız habere göre. Daha sonrasında 2019'da David Datuna diye bir performans sanatçısı onu yiyerek performans sanatına dönüştürüyor. Ama bu yetmiyor. Muzumuz tekrar yeniyor ve 2024 yılında Sotheby's New York'ta gerçekleşen müzayedede bu sefer 6.2 milyon dolara satılıp kripto girişimcisi Justin Sun tarafından yeniliyor.
2: Yani bu alan da kişi yiyor mu?
1: Alan kişi yiyor. Evet, aslında zaten bu sergilendiğinde de çürüyen bir materyal olduğu için zaman zaman yenileniyor. Dolayısıyla burada hani üzülmeyin, olay burada sertifikası, yani şey eserin.
0: O zaman çalındığı noktada çalan için herhangi bir...
1: Afiyet olsun.
0: Pahalı çünkü
2: yedir kedim
1: ben buna. Evet.
0: Bunun benzer örnekleri var mı bu arada? Hani bantlı muz kadar ön planda olan, belki onu da daha sonra konuşuruz. Benim bildiğim yok ama siz
1: ya, sanat yenir gibi değil daha... ama Duchen bir düşünürsek onun pisuarı da böyle kavramsal bir etki vermişti.
2: Pek çok kavramsal eser var ya, fikrin ön planda olduğu ve işte biraz daha görsellik, bu da sanat mı dedi. Bu da sanat mı sorusunu dolaşması sokan pek çok eser var. Ona da daha uzun şekilde değiniriz çok belki ilerleyen sanat dönemde. Çünkü şey, biraz da böyle hani bunlar evet sanat dünyasını tiye alıyor ama bu sanatçı bu noktaya gelene kadar arka planında koca bir kariyer ve büyük bir yolculuk var. Aslında Catalan'ı Catalan yapan çok ciddi işleri var. İşte Papa'nın düştüğünü gösteren mesela çok önemli bir eseri var gibi gibi, bu tip böyle aslında bu noktaya getiren onun çok önemli eserleri var. Ya bir muzu 120 bin dolar.

0: satarken arka planda koca bir külliyattan bahsediyoruz.
1: Biraz da şey gibi
2: İnandın
1: geliyor
2: bana. İnandım. Çünkü orada bir hicim var dedin ya. Yani sanat dünyasında bir eleştiri olarak aslında nasıl bir muzun o değer atfedilebildiği yolculuğunu aktarması beni aldı. Ha, ama böyle gibi hikayelerde çok affedersin benim aklıma hep şey geliyor. Böyle contemporary'de falan böyle biri ceketini düşürüyordu. Biri böyle çocuğuyla gezerken ayakkabısını bırakıyordu. Bir insanlar onu sonra hani acaba sanat mı endişesini yaşıyordu ya. O bana komik gelen tarafı o. Tam da aslında eleştiri buradan kaynaklanıyor. Lafını kesmiştim.
1: Bizim moda tarafından bakacak olursak aslında bunlar çok güzel de pazarlama teknikleri. Benim aklıma da hemen Loewe'nin domatesi geldi. Şimdi Jonathan Anderson Loewe'deyken bir domates çanta yapmıştı. Ve daha sonra sosyal medyada birisi çok güzel bir domates buluyor. Böyle
3: domates
1: büyük.
3: Domates mi?
1: Hayır tabii ki bir domates heykeli gibi bir çanta. Ve daha sonra gerçek bir domatesin fotoğrafı çıktı. Bu domates bana sadece Loewe'yi hatırlatıyor yazdı ve bu viral oldu. Bu o kadar çok viral oldu ki marka bu domatesleri sahiplendi ve en son geçen sene vitrinlerde ve mağazalarda kullandı. Hatta Kapadokya'da da dev bir balon olarak hatırlarsanız
0: ne kadar
1: bir domates balonu çıktı ve epey de Justin Bieber bile onu repost etmişti.
3: Harika.
1: Yani evet burada, sanat tarafından bakarsak moda tarafında da hemen böyle markaların bir şey sahiplenmesi çok ve bunun pazarlamasını yapmasını çok sık görüyoruz aslında. Akıllıca.
2: Biz bu masaya yatırdık markaların sanata olan ilgisini değil mi? Şimdi bu arada o başlangıçtaki eseri seninle konuşacağım. Orada rekor bir fiyat dedim ama Jackson Pollock.
3: Jackson Pollock çağdaş sanat piyasasının en son dönemdeki en dikkat çekici satışlarından biri gerçekleşti. Number 7A imzalı 1948 yapımı eseri Jackson Pollock dediğimiz zaman zaten damlatma tekniği yani drip painting öncülerinden diyebiliriz. Ve buradaki eseri aslında 18 Mayıs 2026 Christie's müzayedesinde komisyonlar dahil 181.2 milyon dolara satılarak büyük bir rekora imza atıyor.
2: Bu mu eser?
3: Bu eser. Ve eseri alan da medya patronu Newhouse'un koleksiyonundan geliyor o müzayedeye. Tabii bu eserin sanatsal değeri olduğu kadar pek tabii eser kendi içinde de bir rekor kırıyor. Çünkü Pollock önceki müzayedesinde kırdığı rekorun 3 kat fazlasını aşarak kendi üstüne bir rekor kırıyor yani.
0: İyi bir yatırım aracı.
3: Kesinlikle. Evet.
2: Sanatın yatırım aracı olma halini zaten konuşacağız ama bir tane daha haber var.
0: Emir Matiz diyeceksin.
2: Evet. 10 dakikada ortaya çıkan bir satış. Orada detaylar ne Ayça?
0: Ya tabii şimdi neden biz böyle rekor satışları özellikle bizim programımız da başladığından beri neredeyse her hafta bir müzayedenin rekor satışına tanıklık ediyoruz. Bunun sebebi 2023'te piyasada çok büyük bir durgunluk vardı. İşte çeşitli sebeplerden dolayı. Fakat şu an yeniden bir hareketlenme var ve işte blue chip sanatçılara hep söylüyoruz çok güvenli yatırım alanları. Ve iyi eserler, iyi nitelikli işler de her zaman müzayedeye aslında düşmüyor. Bir de şöyle bir taktik var. Tabii ki işte müzayedeyi düzenleyen müzayede evleri her ne kadar çok işte popüler, güvenilir olsa da tabii ki onların da bir takım kullandığı araçlar var diyelim. Bu müzayede fiyatlarını ilk başta teklifleri açarken düşükten gösteriyorlar. Ve aslında biz burada rekora çıkarken diye tanımladığımız şeyi biraz o fırlamayı hissettiğimiz için de hissediyoruz daha doğrusu diyebilirim. Bu 1919 tarihli Lachaise-Lorraine başlıklı Matisse'in tablosu resmi çok meşhur bir işi. Matisse'in açık artırmadaki en pahalı ikinci eseri yaklaşık 48.4 milyon dolara satılmış. Tahmin edilen fiyatın lot fiyatının 2 katına çıkmış ve işte 10 dakika gibi kısa bir sürede. Bu tabii ki çok önemli. Sanatsal açıdan da baktığımızda bu esere sahip olacak olan olmuş olan kişi 1919'da özellikle sanatçının işte Nice döneminden geçişindeki bir eserine sahip olmuş oldu ve ayrıca ışıkla ilgili, renkle ilgili sanatçının mekanları beraber, mekan ve eşyayı, nesneyi birlikte kullandığı kompozisyonlarından birini de almış oldu. Yani aslında özel bir eserdi evet. diyebiliriz. Evet işte hep dediğimiz gibi güvenli yatırım. Belki işte tekrardan müzayedeye çıkaracaktır.
3: Bir de dört tane koleksiyonerin büyük teklif savaşıyla olmuş. Ve Henri Matisse'in satılan en değerli ikinci tablosuymuş.
1: Evet. Ve çok kısa bir sürede de sosyal medyaya yansıdı. Evet. Birbirimize attık. Evet, ben de hep şey diye düşünüyorum. Acaba bu programa başladığımdan beri algıda seçecek benim önüme mi düşüyor? Ama yok hayır gerçekten. Ama bunlar çok önemli haberler olarak evet. hemen
3: çok
1: sosyal medyada.
3: Bazen senden geliyor evet. haberler önceden. Ceylan diyorum takipte.
2: Ayça'nın hani o güvenli yatırım dediği yeri Yasemen biraz detaylandırmak istiyorum. Çünkü senin alanına da giren bir tarafı var. Yani. Hepimizin gönül kırmamak için. Benim değil öğreniyorum
3: yok,
2: ben şu anda.
3: Yok sen de artık girdin
2: hani orada gizli bir taraf var çünkü. Hani biz baştan beri hani sanat sanat içindir, sanat toplum içindir. Ama günün sonunda ruhunu beslemek için hani sanat güzelleştirir gibi bir yerden hepimiz bakıyoruz. Evet. Ama öbür taraftan da baktığımızda belki tesadüfen, belki ben şimdi bu kadar içine girdiğim için her haftada böyle rekor fiyatlardan bahsediyoruz ve çok kısa sürelerde birden çok müzayede kim bilir önümüzdeki haftalarda neler konuşuyor olacağız. Bu perspektifle bakılınca artık hani sanatın daha etkin olduğu alan yatırım tarafı mı? Bir de riskli bir yatırım değil mi bu? Evet. Yani evet şimdi mesela belki böyle bir eser için... daha risksiz görünebilir ama bunu herhangi bir esere yayabilir miyiz? Ben bir yatırım yapacak olsam doğru bir yatırım aracı mı?
3: Şöyle çok ki sorun. Evet çok güzel sordun Gözde'ciğim. Bu çok güzel ve değerli bir yatırım. Ancak diğer yatırım araçlarını, amaçlarını düşündüğümüz zaman buna sadece rakamsal göze bakmamak gerekiyor. Sanat bir kültürel değer yani sanatçı yapıyor ve o daha sonrasında kuşaktan kuşağa bir miras devrediyor. Dolayısıyla İlk etapta senin gibi heyecanlı sanatseverler bu işe koleksiyonerlik olma yolculuğuna girdiklerinde eğer sadece rakamsal gözle bakarlarsa sonunda mutsuz ya da hevesleri kaçıyor olabilir. Çünkü sanata baktığımızda bir borsa ya da bir altın yatırımı gibi hızlı geri dönüş bekleyerek bir beklentiyle yaklaşırsanız tatmin olmayabilirsiniz. Çünkü sanatta nasıl diyeyim dengeler, piyasa dinamikleri çok çabuk değişebiliyor ve popüler olana yönelme oluyor ya bizlerde. İşte orada alım yaparken senin deminki soruna geliyor. Direkt popüler olana yönelirsen belki sonrasında mutsuz sonuçlarla karşılaşabilirsin. Çünkü sanata baktığında orada yatırım yapacağın eserde tuvalin boyutu ya da kullanılan malzeme değil dinamikler. Orada birkaç program önce de bahsetmiştik. Sanatçının kariyeri, sanatçının sergilendiği, girdiği müzeler veyahut olduğu potansiyel. Dolayısıyla dönemsel popülerlik yerine ilk koleksiyon oluşturmak isteyen, yatırım gözüyle bile bakacak olan sanatseverlere ben hep şunu öneriyorum. Önce ruhunuzun, gönlünüzün yattığı işleri, tabii ki özgün olacak işleri koleksiyonunuza almaya başlayarak girerseniz bu işe daha sonrasında gözünüz terbiye oluyor, gözünüz alışıyor ve kişi neyi sevip neye yakın olduğunu daha iyi anlıyor. Ve bu noktaya geldikten sonra da biz danışmanlar ya da sanat profesyonelleri diyeyim, galericiler ya da keza küratörler onlardan da destek aldığınızda işte koleksiyonunuzun uslubunu oluşturuyorsunuz yani karakterini. Ama şöyle ki tabii koleksiyonerler birkaç dalda bürünüyorlar diyebilirim. Çünkü kimisi yatırım stratejik amaçlı bakıyor ve ne yapıyor? Genç, yetenekli, potansiyel gördüğü bir sanatçıyı sabırla önce takip ediyor, radarını alıyor, potansiyeline bakıyor. Daha sonrasında envanterini genişletip evet o sanatçıyı alıyor. Ne oluyor? O sanatçı yükseliyor. İçlerinden elinden çıkartmak istediklerini çıkartıp belki baş tacı bir tanesini tutuyor. Ama ilk başta koyduğu maliyeti çıkarmış oluyor ve güçlü de bir koleksiyon yapmış oluyor. Ama başka türlü bir koleksiyonere baktığımız zamansa geliyor diyor ki ben sadece Atatürk portresi toplamak istiyorum. Misal. Ne oluyor? Burada yatırım daha arka plana gidiyor ama ilerisi için tarihsel bir arşiv yapmış oluyor. Yani aslında burada bakacak olursak hangisi senin için daha değerli? Ama başka bir koleksiyonere baktığımız zaman ki benim için en dengeli olan diyorum, estetik bağ kurduğu işlere yönelen. O her gün görmekten mutlu olduğu ya da kendinden bir parça bulduğu işleri alıyor. Pek tabii ki her zaman üstüne basıyorum özgün olan işleri. O da ne oluyor? Daha sonrasında karakterli bir koleksiyon oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla yatırım her zaman doğru adım attığın işlerle ve güvendiğin kişilerle. Mesela şunu da söylemek isterim. Eğer sanat profesyonelleriyle birlikte bu işe adım atarsanız risklerinden bahsettin ya demin. sahte eserlerle karşılaşma olasılığı. Hmm. Eğer profesyonel yer yanında olursa sana gerekli uzmanlar ve eksperlerle o işin orijinallik sertifikasını verirler. Veyahut 18. yüzyıldan eline bir iş geldi ama iş deforme olmuş. Gene bir uzmanla çalışırsan restoratörlerle işini revize ederler. Elden çıkartmak istersen sanatçının kapısını çalamazsın. Hop o kapı kapanır. Dolayısıyla bu işe girecek olan sanatseverler kesinlikle

Kesinlikle profesyonellerle çalışmalılar diye öneriyorum. Ve sanat öyle bir virüstür ki insanın ruhuna sirayet eder ve ondan sonra işte onu da mı koleksiyonuma koysaydım bunu

0: etkinliklerine katılmakla beraber bir de tabii ki işte tüm bu yatırımı güvenlik kılan şeylerden birisi de aslında o piyasanın, o coğrafyanın kültürel kurumları. Yani onu meşrulaştıracak olan kurumlar olduğu sürece alım yapan, değerini yükselten, koleksiyonlara katan ve onaylayan profesyoneller diyelim. Aslında sen bir güvenli limanda oluyorsun. Bu genelde biz bunu batıda görüyoruz daha çok. Gelişmekte olan ülkelerde tabii ki böyle bir şeyi daha az rastlıyoruz. Ama kültürel kurumlar ne kadar güçlüyse bunun örneklerini işte Doha'da gördük, Dubai'de gördük, yani Abu Dhabi'de gördük daha doğrusu. Uzak Doğu'da gördük, burada sıklıkla konuştuk. Kurumlar ne kadar güçlüyse aslında senin sırtın yere gelmiyor o konuda da diyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim. Ben kafamdaki soru işaretlerinin cevabını aldım ama şimdi Ceylan, kızları dinlerken işin sanat tarafındaki bu yatırım aracı olmasını konuşurken moda tarafına da değinmeden olmaz. Ama orada sanki değişen bir algı var lükse dair. Bizim algımıza göre, benim algıma göre diyeyim en azından, bana lüks dendiğinde aklıma böyle çok hani pahalı çantalar, hani yatırım aracı olarak baktığında ne bileyim işte ayakkabılar, mücevherler belki gelirdi. Biz zaman zaman hani jenerasyonel farklar üzerinden bunu konuştuk ama sanırım daha büyük fotoğrafta gerçekten değişen bir lüks algısı söz konusu. Sen bize anlatacaksın o lüksteki trend nereye doğru kayıyor?
2: Şöyle aslında güzel başladın. Yeni lüks artık kolumuzdaki çantada değil, cildimizde, tenimizde, bedenimizde, saçımızda. Çünkü yapılan son araştırmaya göre ki McKinsey ve Business of Fashion'ın 2025 Beauty güzellik çalışması raporuna göre ilk defa güzellik yani kozmetik sektörü moda sektörünü geçti. Çok büyük bir büyüme ve inanılmaz bir evrim geçiriyor bu alanda. 2025'te güzellik pazarı 450 milyon dolar olarak konumlanıyor ve dediğim gibi moda sektörünü sollamış durumda. Oh. Bu yüzden de markalar zaten artık güzelliğe işte bir parfüm line'ına ya da makyaj malzemesine bunlara yatırım yapmaya başladılar. Bu arada burada hani beauty derken sadece makyaj malzemesi ya da cilt ürününden bahsetmiyorum. Bütün bu longevity diye bahsettiğimiz wellness, anti-aging bunların hepsi işin içinde. Mesela erkekler için saç ekimi gibi bütün prosedürler geçerli. Ve bu hani kolumuzdaki çantanın pahalılığı artık değil de ne kadar iyi görünüyorsun, ne kadar sağlıklı yaşıyorsun. Biraz buraya yatırım yapmaya başladı insanlar. Ve tabii ki bu hem erkek hem kadın için çok da iyi bir yatırım. Çünkü kendine yatırım. Evet. Burada yine rapordan bahsedersek 2028'e kadar %6'lık daha büyüme payı bekliyorlar minimum. Ama asıl patlama 2023'te yaşanmış. 2023'te tek yılda %10 büyümüş güzellik sektörü. Yani bu demek oluyor ki çok büyük bir patlama yaşanıyor. Bir nasıl diyeyim, sadece bizim yaş jenerasyonu için değil artık çok daha gençlere inmiş durumda. Yine burada yaş karşılaştırması yapacak olursak da botoks yaşının 18'e düştüğünü.
3: Çok erken değil mi?
2: Evet ama önlem amaçlı diye artık yapıyorlar ya. Ve retinol mesela kullanım yaşının da 24'e düştüğünü görüyoruz. Bu demek oluyor ki Gen Z'de artık kırışıklık kremi, işte retinol gibi şeyleri konuşuyor. Bu yine rapordan son bir şeyden bahsetmem gerekirse.
1: Kırışmıyorsun ki o yaşta. Bak şimdi söylemeyecektim ama ben 24 yaşında yani beyaz sabunla yüzümü yıkardım. Bebek gibiydim.
0: Makyajla
1: uyurdum yani. Kimseye örnek olmasın ama bakmazdım anda, ama pas pas parlardım. 24 bence, yaşında ben ne yapacağım retinolü?
2: Ama şöyle, bence şu anda çok bilinçliler. Bu ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum. Çünkü bakın şu önemli bence. 2024 yılında 20 milyon estetik işlem, bu estetik ameliyat değil, iğneli işlem sadece olmuş. Ve tabii bunların bir kısmı da çok küçük yaş grubu için. Ne kadarı gerekli, ne kadarı gereksiz konusu hala soru işareti. Ama ben tam da bu konuyu, bu raporu incelerken sevgili Reha Yavuzer'in, Profesör Doktor Reha Yavuzer'in bir röportajını, bir yazısını gördüm. Bakın şuradan okuyacağım. Diyor ki Instagram yüzü çöktü. Yani bu filtreler, işte bu Instagram'da gördüğümüz birbirine çok benzeyen ağız, burun, dudak, kirpik vesaire bu tarihe karışıyor. Neden? Toplum ilk kez dijital dünya ile gerçek hayatın örtüşmediğini fark etti. Çünkü bu örtüşmüyor. Yani diyor ki o karşındaki çok büyük dudak konuşurken doğru hareket etmiyor. İnsanlar bunun farkına vardı. Mesela
3: aman
2: bu
3: Tanrım.
2: Evet. Bu

0: Bu görselle vermiş. Bakın 2016'daki halden şu anda 2026'da normale dönüyoruz. Tekrar normalleşme, yani insana benzemek diyor buna sevgili Reha Yavuzer. Ve estetik ve güzellik aynı şey değil. Artık normalize olmaya başladık. Yani evet, şişirdik, abarttık, fazla estetik işlem, fazla kozmetiğe maruz bıraktık kendimizi. Belki bu arada çuvaldızı da kendine batırıyor olabilir.
1: Şu an onu diyecektim. Kendileri yapmadılar mı diye.
0: Yaptılar ama bak mesela şöyle de demiş. Estetik zamansızdır ve standartları vardır, matematiği vardır diyor. Oysa ki hani şunun önemi ortaya çıktı. Daha büyük bir burunun, daha farklı bir çenenin, işte ince bir kaşın ya da ince bir dudağın da karakteristik olabileceği tekrar ortaya çıktı. Bunu tekrar anlamaya başladı insanlar ve normalize olmaya başladı estetik dünyası. Bence çok güzel bir yazı. Tam da bunu okurken bu kadar büyük bir alanda, bu kadar büyümenin, patlamanın yaşandığı ve lüksün, yani paranın da buraya kaydığı bir alanda normalize etmek tabii çok güzel. Bu ne demek? Gençliğimizi korumak olabilir. İşte bedenimizi yaşlandırmamak olabilir. Yaşlanmaya karşı alınan bir takım önlemler olabilir ki ben bunu çok değerli buluyorum gerçekten.
1: Çok güzel anlattın gerçekten ama ben hala 18'deki botoksa takıldım. Çünkü ben yine ama de erken
2: bir paket benim anladığım kadarıyla değil mi Ceylan? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Paralelinde de atıyorum sporunu da yapıyorlar.
0: Evet.
2: Uykusuna da dikkat ediyorlar.
0: İyi beslenme.
2: Bize göre çok daha doğru yaptıkları alanlar da var. Orada sanırım en üzücü şey o güzellik algısının tek tip olması, onlara bu şekilde sunulması. Yani dudağı ince olan ve bundan rahatsız olan yine aynı şeyi yapabilir ama herkese bu dayatılıyor gibi bir algı olması gerekiyor.
1: Ama şey gibi düşünsene, bir paket veriyorlar ve tek tipe bir güzellik var gibi. Çocuk da yaptırıyor dudaklar vesaire. Bence bu estetik serüveni doyumsuz bir şey. Bunun içine bir girdiğin zaman belki de aynada kendini yeterli görmüyor. Ve daha çok, daha çok.
0: O yüzden şimdi mesela kadar tabii 7 yaşında bir çocuğun benim burnum çirkin diye dolaşması normal değil kesinlikle. Değil, evet. Ama diğer taraftan mesela şunun farkına varmak. Biraz önce bahsettin ya, biz 18 yaşımızda beyaz sabunla yüzümüzü yıkayıp güneşte yatardık saatlerce. Doğru. Benim oğlum...
2: Söylemeyeceğim. Neyle yandığımı söylemeyeceğim. Kola, değerli kola. İzleyiciler söylemeyeceğim.
0: Benim mesela oğlum 2009'lu ve UV'ye bakıyor. Ona göre güneşe çıkıyor ya da çıkmıyor ve
1: bak, çok bilinçli.
0: Bundan da güneşe çıktığı zaman da mutlaka bu koruma faktörünü vesaireyi sürüyor. Yani bununla ilgili bence güzel bir bilinçlenme var. Ama diğer tarafta tabii ki her şeyin abartısının olduğu gibi bunun da abartı tarafının olmuş olması çok normal. Bir de aklıma şey geldi bunu yaparken. Şimdi neredeyse bu saç olayını çözdüler ya. Yani kimse kel olmayacak. İşte Japonlar ilacını yani eğer selülit erkeklerde olsaydı şimdiye bitmişti arkadaşlar. Doğru muyum?
3: Yani bilmiyorum, bu kadar çok her şeye çare bulmaları hakikaten çok enteresan. Yani.
0: Ama selülite bulamadık.
3: Evet, bulamadılar. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun.
2: O zaman Ceylan, hani kapatırken şunu sormuş olayım. Birçok başka firmanın da yakın zamanda daha da bu sektöre derinlemesine girdiğine de o zaman şahit olabiliriz.
0: Tabii ki.
2: Birçok işte selebritinin ünlü isminde bu anlamda kozmetik alanında kendi markalarına çıkarmaya devam edeceğini öngörebiliriz en azından.
0: %100. Zaten en büyük aslında şu anda kazanç da o tarafta. Yani bir moda markasının yüzü olmaktansa bir güzellik markasının temsilcisi olmak ve yüzü olmak çok daha kazançlı o noktada ve tabii ki marka sahibi
1: çok
0: olmakta.
1: Güzel. Bir de en azından bu yatırımda geri dönüşü alıyorsun. Cebine bakarak. Öbür türlü çantayı aldın. Hop. Yani mantıklı.
2: Şimdi onu da konuşalım detaylamasına. Bak, Dua Lipa'yı gördüm mesela bu hafta. O da galiba markasını çıkarmış. Bir de evlendi. İki gözümün çiçeği.
1: Çok güzel.
2: Ben beğendim. Çok da güzeldi. Sen beğendin mi?
0: Ben de beğendim şöyle. Sen çok seviyorum eleştirmeyi.
2: Sen yolunu beğendin ama fittingde problemler gördün.
0: Ben fittingde problemler, gözüme takılan bir şeyler oldu. Hala tam bir açıklamasını da göremedim. Sosyal medyada birkaç kişi de koymuş. Ama asıl düğün, yani bizim beklediğimiz kıyafetler İtalya'daymış. Onu haftaya belki değerlendiririz,
2: onu
0: görürsek.
2: Ben seviyorum. Çok da yakışmışlar. Güzel, güzel bir çift onlar. Şimdi rotamızı müsaade ederseniz çok uzaklara çevireceğim. Çünkü
1: ben de şöyle
2: Arizona'dan Ayça'yı ağırlıyoruz.
3: Gözlerim kapalı.
2: Uykusuz jet lag. Geçecek birkaç güne ama hala iyiyken ve enerjin yerindeyken oradaki kültürü biraz bizimle paylaş istiyorum. Şimdi sen ya Kızılderililer deyince böyle sizin de aklınıza aynı şey geliyor mu bilmiyorum. Çocukken izlediğimiz televizyonda, evet, filmlerde ve böyle kovboy filmlerinde. Tabii. Ya ilk karşılaşma, ilk yolunun kesiştiği yer oralar gibi geliyor. Hoş, bize çok farklı anlatılmış, sonrasında onu öğrendik ama

0: Sen gidip bu kültürü yerinde de gördün. Bir de böyle zanaatın da ön planda olduğu bir kültür. Bunun da mutlaka sanat tarafına yansıması oluyordur diye düşünüyorum. Hem bize çok uzak bir kültür ama var mıydı ortak paydada bulduğun yönler?
1: Kızılderililer Türk'tür diyormuşsun.
0: Ya da çok mu farklı bir şeyle geleceksin? Ne getirdin masaya Arizona'dan?
1: Ya çok öncelikle inanılmaz yerler gördüm. Burada paylaştığım için de çok mutluyum. Gerçekten bahsettiğim gibi o film sahnelerinin olduğu yerlere gitme fırsatım oldu. Öncelikle şeyden, Palm Springs'den başladık. Rotamız öyleydi ama neden oraya gittiğimi de anlatayım. 1,5 ay önce ben orada bir organizasyona davet edildim. Oranın yaratıcı faaliyetlerini üstlenmek üzere Turkish Chambers isimli. Hem bu sorumluluğun da getirdiği hem de benim daha dezavantajlı topluluklarla çalıştığım, yani küratöryal pratiğimin o alanda geliştiğinden dolayı biraz o kültürü görmek, tanımak üzere aslında yapılmış olan bir yolculuktu. Çok da gerçekten keyifli başladı. Palm Springs, Los Angeles'a 2 saat mesafede. İşte bizim aslında Coachella'yla çok fazla şekilde bildiğimiz, tanıdığımız bir mekan ama bu çöl modernizmin, yani mimarinin çöl modernizmiyle bizim karşımıza çıkan çok çok keyifli yerlerinden ve Frank Sinatra gibi, Elvis Presley gibi, Marilyn Monroe gibi ünlülerin aslında Los Angeles'a 2 saat mesafedeki bu çöl cennetine gidip orada dinlenmek üzere aldıkları çok şahane evlerin yer aldığı bir yer burası. İşte Joshua Tree dediğimiz az önce gördüğümüz ağaç tipinin de yer aldığı çok da spiritüel bir yer ve tabii ki burada da Agua Caliente ismi verilen bir yerel topluluk var. Buradan yola çıktık ve bu güzel işte pitoreski gördükten sonra devam ettik. Amerika'nın en eski retro 66 numaralı karayolu olarak bilinen Route 66'ine çok meşhur bir yer burası. Ve tam da burada aslında benim için çok heyecan başladı. Çünkü buradan artık yola çıktığınızda Arizona'ya doğru devam ederken işte hayalet kasabalar, terk edilmiş işte pek çok böyle otelin yer aldığı, benzin istasyonu artık çalışmayan, işlevini yitirmiş olan mekanın yer aldığı böyle bir rotaya çıkıyorsunuz.
2: Hep bir korku filmi.
1: Evet, evet, hep bir korku filmi ve ben
0: seversin.
1: Severim. Bence ben o heyecan vardı.
2: Harika.
1: Çok haklısınız ve şey de çok ilginç. Zaten işte o filmlerde gördüğümüz tüm o işte tabelalar, o görsel dil, özellikle Amerikan tüketimiyle işbirliği yapan bir takım işte reklam dilini orada çok güzel iliklerinize kadar hissediyorsunuz ve yolda işte çok tatlı country müzik yapan yerlere girebiliyorsunuz. İşte Amerikan gerçekten lokal yemeği yiyebiliyorsunuz. 66 de aslında yani bu karayolu zamanında Los Angeles'tan başlayarak 3940 kilometre Chicago'ya kadar devam eden bir karayolu. Çok uzun ve Amerika'daki bu arabayla seyahat etme kültürünü ortaya koyan bir karayolu. Fakat daha sonra işte otoyollar yapıldıkça buranın yüzüne bakılmıyor ne yazık ki. Ve artık buradaki işte restoranlar, oteller, moteller iş yapamamaya başlıyor. Ve ne yazık ki bugün artık biraz daha böyle bir retro deneyimlemek isteyen benim gibi tipler için de alternatif bir yer. Mesela burası bir hayalet kasaba, bu Roy's Vacancy yazan yerin bulunduğu. Tabii ki işte çok ürkütücüydü bir yandan da.
2: Prada'nın bir mağazası vardı.
1: O Marfa'da,
2: Marfa'da
1: Texas'ta.
2: Değil mi? Texas'ta.
1: Evet. Ama
2: o
1: çok benzer
2: benziyor,
1: bir ruhla
0: böyle
1: yapılmış.
0: Böyle ıssızlığın ortasında.
1: Evet, evet, evet, evet. Çok ilginç. Hatta burada da çok fazla bu arada runway yapıldı diye biliyorum. 66
2: yapıldı
1: üzerinde.
2: Doğru.
1: Bu yılda 100. yılını kutluyor aslında. Yani yolun yapımının 100. yılı. Çok çeşitli şenlikler düzenleniyor. Çok çok keyifliydi buradan.
3: Turizm nasıl orada peki?
1: Ya turizm tabii şöyle artık çok fazla
0: şenlikler,
1: rotanın...
0: 4 kişi.
1: Evet ama gerçekten öyle. Şurada
3: doğru,
1: sadece
3: duyuyorum.
1: 2 kişiydik. Hiç başka hiç kimse yoktu.
2: gece ne yapıyorsun?
1: Gece yolculuğu yapmadım
0: ama
1: ben.
0: Ama country müzik çalan yerler vardı.
1: Oralarda vardı kalabalık ama oranın lokali.
0: Ha, yine yorgun olan insanlar.
1: Evet, evet aynen öyle. Çok böyle şeydi yani.
2: Kamyoncu.
1: Evet öyle bu arada. Oranın kamyon şoförleri geçiyor. Otoyol sonuçta. Daha doğrusu şöyle karayolu. Eski
2: karayolu,
1: bir
2: evet.
1: Karayolu. Bu yoldan da devam ederek artık Kızılderililere ulaşmak üzere yola devam ettik. Ve aslında işte en yoğun Amerika'da Birleşik Devletleri'nde nüfusu bulunan yerli halk. Hopi ve Navajo başlıklı isimli kabilelerin bulunduğu yere doğru yola çıktık. İşte orada çok çok güzel kanyonlar gördük. Gerçekten taşın hafızası diye bir şey var. Bu gerçek. Özellikle işte bu Pueblo'lar çok eski yerlilerin yaptığı, ürettiği mekanlar olarak biz biliyoruz. Şimdi mimariye dair aslında çok fazla şey söylüyor. Daha o zamandan bile inanılmaz buluşma toplanma alanları var. Burası mesela işte Monument Valley, Monument Vadisi'ydi. Gerçekten baktığınızda doğanın ölçeği karşısında ezildiğiniz ve doğayla beraber yaşadığınız, nefes aldığınız muhteşem yerlerde ve bu toprakların asıl sahipleri hala buralardalar. Fakat hangi koşullarda buralarda yaşamaya devam ediyorlar? Biraz ona bakacağız, onu konuşacağız. Öncelikle bizim sıklıkla kullandığımız indigenous kelimesi, yani yerli olarak bildiğimiz, etimolojik olarak Latin kökenli indigena'dan geliyor. Yani yerden doğma, yerli, oraya ait olan demek. Dolayısıyla biz Kızılderili dediğimizde American Indian, yani Amerika'nın yerlilerini konuşuyor olacağız. Ve 1607'de de Jamestown'a ayak basan İngiliz kolonileriyle aslında tüm bu Kızılderili topluluklarının, yerli topluluklarının savaşı başlıyor. Çünkü yerinden yurdundan edilmek üzere ne yazık ki büyük bir mücadeleye giriyorlar. Bugüne de baktığımızda tablo içler acısı diyebilirim. Senin az önce altını çizdiğin üzere zanaat üzerinden çok büyük bir geçim var. Çünkü dışarıya çok kapalılar. Kültürlerinin kötüye kullanılarak yok edilmesinden çok korkuyorlar. Bu sebeple de zaten geçmişte çok büyük mücadele vermişler. İşte büyük bir topluluklarının büyük bir kısmını kaybetmişler. Bugün baktığımızda biz buralara rezervasyon ismi veriyoruz. Hopi ve Navajo rezervasyonları olarak onların bulundukları mekanlara bu isim veriliyor. Bu da neden? Aslında rezervasyon kendi içinde çok, bana sorarsanız, hileli bir şey. Amerikalılar bütün toprakları aldığı için geriye kalan ve Kızılderililere ait, yerlilere ait olan toprakları rezerve ediyorlar ve rezervasyon adı veriyorlar. Halbuki rezerve edilen bir şey yok zaten.
2: Onların, senin kendi toprağın.
1: Evet. Burada da çok böyle bir hani retorikte, dilde böyle bir aslında bir söylem var. Ve işte 1830'lardan itibaren bu zorla yer değiştirilme hikayesi başlıyor. Gerçekten kültürlerinin yok edilmesine dair büyük bir politika var diyebilirim. Özellikle kültürel tarafta. Hopilerin yer aldığı rezervasyonun 2500 mil kare ve 8000'e yakın kişi yaşıyor. Fakat bu 8000 kişi o kadar dağınık ki hanımlar. Yani burada böyle bir şehirleşmiş, bir kasabalaşmış bir sistemden bahsedemeyiz. Gerçekten çok kötü şartlar altında yaşayan ve çok dağınık yaşayan bir şehir sistemin, yani bir sistemin olmadığı yerlerden bahsedebiliriz.
3: Kötü şartlar dediğin ekonomik gelirlerden
0: ekonomik
3: vesaire.
0: Ve Ayça.
1: Ben, çok güzel fotoğraf.
3: Ben inlerken çok güzel değil. Fotoğraf.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bunu oradan mı aldın üstündekini?
1: Hayır, oradan almadım. Aa, çok uyuyor, farkındayım değil mi? Aynen. Konser, ama bilerek götürdüm bunu yanımda. Kombinim tamamlandı.
2: Bir Kızılderili'den.
1: Kesinlikle öyle. Ve Navajo dediğimizde, bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kabile, en fazla kişinin yer aldığı kabilede 27 bin mil kare toprakları var ve bu rezervasyonda da 165 bin kişi yaşıyor. Fakat yine bahsettiğim üzere çok dağınık bir yaşam modelinden bahsediyoruz. Ve tabii işte bu insanlar tarım yapan insanlar, hayvancılık yapan insanlar, bu topraklar ellerinden alındığında hiç alışkın olmadıkları bir sisteme maruz kalıyorlar ve işte diyabet gibi, psikolojik problemler gibi pek çok farklı şeyle mücadele ediyorlar. Bunların da çözümleri için yine Amerika Birleşik Devletleri'nden elbette bu çözümü istemek durumundalar. Biraz böyle dışa bağımlı bir durumları söz konusu. Ve tabii ki işte az önce de bahsettim, zanaat burada çok önemli. Onların işte yaptıkları sepetleri görüyoruz. Özellikle el emeği onlar için çok önemli. Çanak, çömlek çok önemli.
3: Biraz önce birkaç çanak, çömlek gördük.
1: Evet.
3: Peki bu formlar kültürel görseller mi?
1: Evet. Çoğunlukla doğadan ilhamla, özellikle onlar için gök bilimi, doğa hareketleri, doğayla bu arada yatay yaşayan muhteşem insanlar, doğaya çok saygılı insanlar. Dolayısıyla oradaki o soyut desenler, soyut motifler hep işlerinde yer alıyor. Buradan da çok önemli 2-3 sanatçı aslında biz biliyoruz. 2024'teki Venedik Bienali'nde Amerika'yı temsil eden, Amerikan pavilyonunu temsil eden James Gibson var ve aynı şekilde yine Melissa Cody karşımıza çıkıyor. Bu her iki sanatçı da çok farklı şekillerde Navajo ve Hopi kültürünü, Cherokee kültürünü eserlerine yansıtıyorlar ve işte dokuma tekniği, farklı kullanılan işte killerle, oranın, o bölgenin toprağıyla yoğrulmuş, elden çıkan muhteşem eserler üretiyorlar. Ve işte bu zanaat kısmı da aslında sonrasında Monument Vadisi'nde olan bu yerdeki gibi satışa sunuluyor. Rotanın sonraki durakları da, şimdi finale geçiyorum yavaştan. İşte bu Melissa Cody çok gerçekten başarılı bir sanatçı. Bu biraz da bilgisayar piksel grafik diliyle aslında...

0: Vaho desenlerini yorumluyor. Biz burada işte geleneksel ve çağdaşın aslında birbiriyle
1: Ay,
0: çok
1: evet.
0: güzel öpüştüğünü görüyoruz bir yerde. Ya o da çok ilgimi çekti. Mesela dışarıya bakışları çok özgün. Yani kendi tekniklerini dışa dönük yorumlarken gerçekten dışarıya bakarken çok özgün bir biçimde yorumluyorlar. Hemen ayrıştırabiliyorsunuz. Tabii yani çok etkilendim. Duygusal olarak da çok farklı anlar yaşadım. Öncelikle işte hem koşullardan hem onların var olma çabalarından çok etkilendim. Rotayı en son aslında böyle bir daire çizerek Las Vegas'ta tamamladım. Vegas'ta da çok çok keyifli, ya en sevdiğim
1: Bambaşka bir
0: sanatçılardan,
1: yere
0: evet,
1: gittin.
0: bambaşka bir yere gittim. Ugo Rondino'nun bu
1: Evet,
0: muhteşem
1: bayıldım.
0: Seven Magic Mountains başlıklı yerleştirmesiyle aslında finali yaptım diyebilirim. Vegas da çok
1: Bak,
0: enteresandı.
1: giyinmiş oraya
0: Benimle,
1: uygun.
0: bu da gerçekten bilinçsizdi. Ya sen çok
1: Ya
0: bileceksin
1: generüsün
0: sonlara.
1: ya.
0: Yok,
1: Hadi hadi
0: inanmayacaksın.
1: hadi.
0: İnan
1: Aynen.
0: ya. İnanın. Ama şeydi, bu da çok yine görkemli bir eserdi. 14'er metrelik, bu üst üste
1: İnanılmaz.
0: doğal kayaların oyularak yapıldığı bir enstalasyon. Vegas da beni çok şaşırttı. Çünkü benim bildiğim Vegas'ın dışında ben 6 kez gitmiştim oraya. Bu 8 kez bambaşka çok yatırımların olduğu, sanatla ilgili çok fazla işin yapıldığı, özellikle çeşitli endüstrilerin bilim insanlarıyla, iş insanlarıyla desteklendiği, işte atık yönetimiyle ilgili çok değişik çalışmaların yapıldığı böyle bir ekosistem gördüm. Umarım ileride de bir sanat projemi burada bu vesileyle anlatmış olurum ama çok etkilendim
1: Çok
0: genel
1: güzel
0: olarak.
1: ya.
0: Çünkü
1: Ağzına
0: gezdim, gördüm,
1: sağlık.
0: geldim.
1: Bilemedim öyle. Kaç kilometre
2: Arizona.
1: yaptın?
0: Çok güzel. 1500 milden fazla.
1: Of.
0: Arabayı ben çok az kullandım.
2: Ama benim evet,
0: Evet.
2: soruma tam
1: Fotoğraf
2: cevap
1: için.
0: alamadım. Evet, fotoğraf için.
2: Turizminden bahsediyordun. Onu merak ettim. Bu kadar ağızlar, özler ve rezerve edilmiş topraklar nasıl geçimlerini ya da turizmlerini karşılıyorlar?
0: Ya şöyle, keşke daha fazla bu kültürlerini dışarıya gösterebilecekleri bir vitrin bulabilseler. Ama turizm dahi onlar için bence çok korkutucu. Çünkü ne kadar içeriye dışarıdan birilerini alırlarsa o kadar tehlikeyle karşı karşıyalar. Tabii ki bir takım işte gidip deneyimlediğin işte Monument Valley'de gidip orayı aslında gezebiliyorsun, tur atabiliyorsun, oradan bir şeyler alabiliyorsun ama biz daha lokal, işte Hopi rezervasyonun içerisindeki lokallerle konuşmaya çalıştık. Onları biraz onların perspektifinden dinledik. Tabii ki daha kapalı bir yerden yaklaşıyorlar. Öyle hadi hoş
2: Yerli
0: geldiniz
2: halkla
0: gibi.
2: konuşabildin mi?
0: Evet
2: Dört
0: evet
2: kadın bir
0: ama
2: dünyadan geliyorum. Hello.
0: İngilizceleri müthiş bu
2: Oh,
0: arada.
2: tabii.
0: Müthiş.
2: Ağzına
0: İngilizceleri
2: sağlık.
0: harika.
2: Hakikaten çok
0: Evet
2: beslendiğimi
0: çok.
2: hissettim. Çok da
0: Ay,
2: etkilendim o
0: çok
2: hikayeden de.
0: ağzına sağlık.
2: İnşallah en kısa zamanda
1: Ben de giderim
2: Route 66. Niye demeyeyim?
1: tabii ki
2: Ne
1: de.
0: Dördümüz
2: bak, şu
0: yapalım
2: program
0: buraları.
2: yaz arasına
0: Harika.
2: girecek. Bilmiyorum, Arizona'lardan, Vegas'lardan sonra seni burada tatmin edebildik mi bu
0: Aşk
2: stüdyoda.
0: olsun,
2: Ama
0: gözleyeceğim.
2: programın ilk kısmını şu anda noktalandırıyoruz. Müsaade
0: Aa,
2: edin.
0: çok
2: Kısacık
0: mutlu
2: bir ara,
0: oldum.
2: aranın ardından canlı yayınla Dört Kadın Bir Dünya devam edecek.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Bu bir tekrar programdır.
2: Dört Kadın Bir Dünya'ya Bloomberg HT ekranlarında canlı yayında devam ediyoruz. Şimdi en son Ayça ile birlikte Arizona'da Kızılderililerden, kabile hayatından bahsettik. Şimdi tekrar biraz daha rotamızı sanatçılara çevireceğiz,
1: evet.
2: Ama o kabile hayatındansa çok daha bireysel bir hayat
1: evet,
2: süren
1: ama,
2: sanatçılara
1: evet.
2: çevireceğiz desem yanlış olmaz. Zira biraz gizemli sanatçıları konuşacağız
1: yalnız
2: seninle.
1: Yalnızlığı kendileri seçmiş. Aslında o kabilelerde olan yalnızlıkları bu sanatçılar kendi özgün iradeleriyle seçmiş.
2: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Değil
2: Aslında
1: mi?
2: orada ana tema yalnızlık. Belki bendeki karşılığı gizem
1: Gittik
2: olduğu için
1: oraya, evet.
2: yalnızlığın.
1: Evet.
2: Öyle dedim bak.
1: Bak çok güzel
2: derin.
1: bağladık.
2: Bazı sanatçılar var ki onlar böyle spot ışıklarının altında olmaktan fazlasıyla keyif alıyor. Bundan besleniyor ve üretim sürecine de bu katkı sağlıyor. Ama bazı sanatçılar var ki onlar söylediğin gibi biraz daha seçilmiş bir yalnızlık tercih ediyor. Ve bu onun üretimine aslında katkı sağlıyor. Kim o gizemli sanatçılar Yasemen?
1: Evet. Ama şöyle ki zaten kendin seçili yalnızlığı eğer tercih ettiysen bu çok büyük bir lükstür bence.
2: Kesinlikle.
1: Ve bu
0: kaliteli yalnızlık.
1: Kaliteli yalnızlık. Ben hep böyle diyorum bu aralar. Çok yalnızım diye kaliteli yalnızlık. Ama şöyle şu an bugün size 3 tane sanatçı kadından bahsedeceğim ki bu yalnızlığı üretimlerine ve sanatlarına katmış insanlar. İlk başta Hilma af Klint ile başlıyoruz ve soyut sanatın öncü isimlerinden İsveçli ressam sanat tarihinde bambaşka bir yerde duruyor. Çünkü o eserlerindeki

ki o geometrik formlar ile, o soyut resmiyle ruhsal dünyayı görünür kılan bir araç olarak görüyor. Ve bu arkadaki anlatmak istediği metaforun kendi yaşadığı dönemde henüz anlaşılmayacağını düşündüğü için de neredeyse yaşarken hiç eser satamıyor. Ölümünden sonra belki de bu kadar revaçta olmasının sebebi benim kendi hissiyatım. Bence yaşadığı dönemi ve insanı çok iyi tanımasından ve gözlemlemesinden olsa gerek diye düşünüyorum. Ve Hilma af Klint'e geçiyorum. Kendisi eserlerini, yani resimlerini yüksek bir gücün yönlendirmesi olarak daha spiritüel özneyle hitap ediyordu. Ve yaşadığı dönemde erkek egemen sanat çevresi tarafından ne yazık ki yok görüldü. Kendi yeterince ünlenemedi ve demin de bahsettiğim gibi kendisinin o eserlerindeki vermek istediği mesajın anlaşılamayacağını düşündü. Ve hayran olduğu filozof Rudolf Steiner, da kendisi spiritüel ve ruhsal gelişim üzerine çalışan bir filozofmuş. Eserlerini 193 tane dev tapınak resimleri serisini Rudolf Steiner'a gösteriyor. Ve kendisi de Hilma af Klint'le aynı fikirde olup dönemin henüz onları anlayamayacağını düşünerek ondan sonra Hilma içine dönüyor ve yalnızlığı tercih ediyor. Evet, üretimine devam ediyor ancak insanlardan daha uzak, izole bir yaşamla hayatına bu şekilde devam ediyor. Ama bugün geldiği yere baktığımızda soyut sanatın öncü isimlerinden biri diyoruz ve bir diğer ikinci isme geçiyoruz. Agnes Martin, o da minimalizmin ve soyut sanatın önemli isimlerinden. Eserlerine baktığımızda ilk başta bakın sade ve mesafeli. Ancak alttaki duyguya baktığımızda o da huzur ve içsel duygu dünyasını resmeden sanatçılardan. Zaten o geometrik formlar, çizgiler, gridlerle dış dünyayı değil diyor, iç dünyayı, ruhsal dünyayı resmediyorum ve sanatçının kendi hitabı bana göre sanatçı bir nesneyi değil, o nesnenin kattığı duyguyu görünür kılar diyor. Ama Agnes Martin hayatında, pardon ismini doğru söyleyeyim, Agnes Martin hayatındaki en büyük kırılma noktası New York sanat çevresinde en zirvedeyken bırakıp New Mexico çölüne, demin bahsettiğimiz o yalnızlıklara gidiyor, düşünebiliyor musun? Elektriksiz, telefonsuz, izole bir yaşamda üretmeye devam ediyor. Ve orada zor bir psikolojik dönemden geçtiği söyleniyor. Hatta halüsinasyonlarla baş ettiği. Ancak eserlerine baktığımızda bu kaosun etkisini hiçbir şekilde görmüyoruz. Ben bilakis denge ve dinginlik görüyorum. Daha sonraki yıllarda işleri, o formları biraz daha yumuşatmış. Renkler daha pasteller, sarılar, pembelerle iç huzuru temsil ettiğini söylemiş. Ve geliyoruz en sıra dışı isim bence. Lee Lozano. Kariyerine Dev adlı enerjik resimler yaparak başlıyor. Daha sonrasında daha mistik ve kavramsal sanata dönüyor. Ancak onun 1960'ların sonunda yine o da New York'ta geniş ve sanat çevresinde oldukça oturaklı bir yerdeyken sanat çevresinin ona nasıl diyeyim, görünür olma baskısı, kariyer hırsı kendisini çok rahatsız ediyor ve bilinçli şekilde uzaklaşma kararı alıyor. Ancak sanat tarihinde Lee Lozano'yu önemli yapan bu uzaklaşmayı sanatının bir parçası haline dönüştürüyor. Ne yapıyor? En çarpıcı iki tane kavramsal işinde General Strike Peace adlı kavramsal projesinde sanat çevresinden bilinçli olarak uzaklaşacağının mesajını veriyor. Dropout Peace adlı başka bir projesinde ise görünmez olmaya başlayacağını söylüyor. Ve daha sonraki zamanlarda bu sefer de toplumsal cinsiyet ilişkilerine tepki vermek istiyor ve kadınlarla konuşmama kararı alıyor. Decided to Boycott Woman adlı projesinde bu kararı alıyor. Bu karar kısa vadeli olacak diye düşünürken sanat çevresi Lee Lozano sergilere gitmeyi bırakıyor. Sanat çevresinden uzaklaşıyor ve mümkün mertebe artık insanlardan da uzaklaşıp 80'lerin sonunda o da New York'u bırakıp Dallas'a gidiyor ve yalnız izole bir hayat yaşıyor. Burada baktığımızda ama üzülmüyoruz çünkü kendilerini üretimlerine katkı sağlayarak yalnızlığı tercih etmiş sanatçılar. Sadece bugün şurada şunu da belirtmek istiyorum Gözdeciğim müsaade edersen. Bu yalnızlık konusunu hazırlarken bir de günümüzde şunu da hatırlatmak gerekir diye düşündüm. Bazımız kendimiz bu yalnızlığı seçerken bazımız da kadın bizim gibi kadınlar
korkutularak, mecbur bırakılarak bu yalnızlığa boyun eğmek zorunda kalıyoruz. Kimimiz

0: şiddet görüyor. Kimimiz bu şiddeti sesli şekilde beyan edemiyor. Ve geçen gün bir dizide gördüm ve bugün burada da ben de söylemek istedim. Bu hareketi yaparak aslında kadınlarımız yardım istediğini, bu bir yardım çığlığı dünyada. Herkesin kullandığı yardım işareti. Bunu gördüğümüzde ne yapacakmışız diye okudum. Asla o kadını ya da çevresini korkutmadan bir an önce gerekli mercileri arayıp belki de bir hayat kurtaracağız deyip bu hareketi de burada spot, kamu spot olarak
1: bize de sürpriz oldu.
2: Bir şok oldum.
1: Evet. Ama gözlerin de doldu. Çok
0: duygulandım çünkü.
1: Zaten çok duygusalsın. Çok da teşekkür ederim ben yani teşekkür şimdi bahsettiğin sanatçılar için. Ben de üzülmüyorum. Seçilmiş bir yalnızlık tabii. Çünkü ama sonunda verdiğin mesaj çok kıymetliydi.
0: İnşallah.
1: Ağzına sağlık. Hepimiz. Çok çok teşekkür ederim. Bu arada Yasemen duygusal bir yerden başladık ama önemli de bir kayıt verdi sanat camiası bu hafta. Sayın Mustafa Orasan'ı kaybettik.
0: Evet.
1: Elbette eserleriyle her zaman yaşayacak ama senin de yakından tanıdığını bildiğim için hani rahmetle anıyoruz biz de buradan ama sen de belki birkaç cümleyle anmak istersin. Yani
0: şöyle
1: diye.
0: Ki sanat dünyası için büyük bir kayıp, beklenmedik bir kayıp. Evet nasıl diyeyim, figüratif sanatın öncü ve çok önemli bir ismi. Zaten eserlerinde de hani bana verdiği o insan psikolojisini, ruhunu birebir yansıtan ama benim için ayrı bir yerdeydi hoca. Çünkü ben bu sanat dünyasına girdiğimde madem dedi eser satacaksın, eseri satarken ne sattığını bil deyip atölyesinde bana uzun zaman resim dersleri vermişti. Aa. Kendisi röportaj yapma şerefine de bulunmuştum. Çok kıymetli, çok değerli bir isim kaybettik. Çok üzüldük. Yeri dolmaz ama Türk sanatı bizler eserlerine... ne diyeyim, emanet bizde yani. Başımız
2: ne güzel konuşsun, evet. Ne güzel.
1: Ne güzel, böyle anılmak da çok güzel. Senin
2: çok genç ve gerçekten dediği gibi
0: çok
2: çok ani bir kayıp.
0: Senin anneciğin de mesaj atmıştı bana, kendisi de proje yapmış hocayla. Hepimiz çok üzüldük yani, beklenmedik. Başımız sağ olsun.
1: Rahmetli anıyoruz biz de bir kez daha. Kızlar ikiniz de duygulandınız.
0: Çok duygulandım, evet.
1: Ama olsun, insana dair her duyguyu konuşuyoruz zaten bu masada. Tekrar başım sağ olsun. Tüm sanat camiasının da elbette. Şimdi biraz önce seninle Sayın Horasan'dan bahsetmeden önce o seçilmiş yalnızlıktan bahsettik ama bazı isimler de var ki onlarınki de seçilmemiş bir şöhret. Spot ışıklarının altında dünyaya gelmiyor. Yani biz bu program çerçevesinde aslında ara ara zaman zaman Nepo Baby olup olmadığını bilmeden de bazı isimleri masaya yatırmışlığımız var. Çünkü bazı çocuklar kendi seçimleri dışında çok şöhretli ailelere dünyaya geliyorlar. Ve sonrasında da o spot ışıkları altında da hayatlarına devam etmeyi seçiyorlar. Bunun çok eleştirilen örnekleri de var. Çok beğenilen, takdir edilen örnekleri de var. Şimdi Türkiye'den kim derseniz
0: benim
1: Zehra Bebek.
0: Evet.
2: Benim Zehra için. Artık bebek değil.
1: Değil, Zehra Bebek değil. Çok da güzel ve zarif bir genç kadın olmuş geçen günlerde gördüm. Şaşırdım da hatta işte insan doğumunu hatırladığı kişilerin çok böyle büyüdüğünü gördüğü zaman kendi yaşıyla ilgili bir aydınlanma da yaşıyor. Ama Zehra Bebek sanırım doğru bir örnek değil. Çünkü kendisi spot ışıklarının altında hayatını
0: Sadri Alışık'ın oğlu
1: geçirmeyi tercih etmediği için Kerem Alışık. Ya Ceylan bir dosya olarak bunu bize hazırladı. Tek tek böyle parça parça münferit hikayelerdense. Sen bize bunu daha derli toplu bir şekilde anlat. Bir kere Nepo Baby kavramı ne? Dünyada hem çok kullanılan hem de biraz negatif bir yerden yaklaşılan bir kavram gibi hissediyorum ben. Öyle mi?
2: Aslında moda dünyasında tam olarak dediğin bir ayrımcılık, kayırma durumu olduğu için burada didinen ve uğraşan modellerin ciddi ciddi zaman zaman sırt döndüğü bir kavram. Nepotizmden geliyor. Yani akraba kayırmacılığı diye dilimize tercüme edebiliriz. Evet, kısaltması Nepo, Nepo Babies. Ama şöyle bir dünya var, özellikle moda dünyası tabii ki bu Nepo Baby'leri çok seviyor, çok sahipleniyor. Sinemada da görüyoruz biz bunları. Fakat baktığımız zaman gerçekten ciddi bir nasıl diyeyim, ticari taraftan da besleyen bir durumdalar. Bir numaralı Nepo Baby kim, bilin bakalım, en çok marka gücü olan Nepo Baby şu anda yapılan araştırmaya göre.
1: Hailey Bieber.
2: Yok, o sıralamada yok.
1: Cindy Crawford'un kızı.
0: Ama o
2: o şey. Da o üçüncü sırada. Bir numarada Kendall Jenner var.
0: Aa.
2: Evet. İki numarada Gigi ve Bella var. Hadid kardeşler. Ve daha sonra.

0: Sonra Lily Rosedev ve Lila Moss geliyor. Şimdi bunu anlatırken şöyle aslında Kendall ya da Kaya ya da işte Lily Rose vesaire bunlar çirkin ya da yeteneksiz olduğu için değil ama aynı tipte, aynı tipolojide bir bir kız no name bir aileye doğmuş olsaydı bu noktaya bu kadar çabuk gelebilir miydi? Aslında eleştiriler tam olarak bu yönde.
1: Bu kadar çabuk değil, hiç gelebilir miydi?
0: Hiç gelebilir miydi ya da?
1: Evet. Mesela boyu uygun mu acaba model olmaya? Aynen. Kate Moss'un kızının?
0: Evet,
1: uygun
0: değil.
2: Ama Kate Moss da uzun değil.
0: Kate Moss da uzun değil. Evet.
1: Ama o daha da korumaya çalışıyor. Gördüm ben fotoğraflarını yan yana.
0: Mesela bu aynı şey işte Gigi ve Bella için çok konuşuldu. Özellikle Gigi'nin podyumda yürüyememesi, hiç uygun olmaması, güzellik standartlarının ya da podyum standartlarının dışında olması. Ama çalışarak bir noktada aslında bunlar da tabii ki kendilerini podyuma uygun hale getirdiler. Aslında daha çok kampanya yüzü diyebiliriz bizim modeller için. Benim burada hani gerçekten... bir şey nasıl diyeyim bir ürün yaratarak ya da bir marka değeri yaratarak çok para kazandığını gördüğüm aralarında Hailey Bieber var. Road markasıyla şu anda baktığın zaman gerçekten böyle bir hem moda dünyasını hem kozmetik dünyasını domine ediyor hem de Justin Bieber'ı idare ediyor. Yani çok büyük bir ulvi görevi var bence. Ama diğer taraftan mesela burada iki kişiyi konuşabiliriz. Bir tanesi Lily Rose Depp. Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in kızı. Diğeri de Lila Moss. Bir görüntülerde görelim mesela siz beğenecek misiniz?
2: Evet. Kimin kızıydı bu?
1: Johnny Depp'in kızı.
0: Johnny Depp'in kızı.
3: Çok güzel mimiklerini kullandığı bir videoyu gördüm. Gerçekten duygudan duyguluydu.
0: Öyle mi?
3: Evet. Bilmiyorum ben beğendim şeyi.
0: Ya aslında baktığın zaman şu anda gerçekten...
1: Oyuncu değil mi?
0: Modeldi. Hı. Oyuncu oldu. Ve mesela Chanel'in yüzü kaç 16 yaşından beri Karl Lagerfeld elinden tuttu. Baktığın zaman çok sıra dışı bir güzelliği var. Kimisi için kısa boylu, kimisi için işte yanakları, alnı çok geniş bir marka yüzü olmaya hiç uygun değil. Mesela gençlik hali daha sonradan biraz estetik yaptırdığını da görüyoruz. Bununla ilgili de tabii ki o kadar çok eleştiri var ki kıza 16 yaşından beri. Bir şekilde o da güzel olmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Ama baktığınız zaman en çok eleştirilen Nepo Baby'lerden bir tanesi. Diğeri de Lila Moss.
1: O da Kate Moss'un kızı.
0: O da Kate Moss'un kızı. Ben mesela burayı çok overrated buluyorum. Hiçbir özelliği olmayan, podyumda kesinlikle yakışmayan.
2: Bu torpilli dediğimiz.
0: Torpilli dediğimiz. Evet, yani annesi Kate Moss ve pek çok tabii kapakta da, dergi kapağında da annesiyle beraber ilk başta yer aldığı için moda dünyasının sevdiği isimlerden bir tanesi.
2: Başarılı mı şu an? Yani...
0: Başarılı çünkü pek çok marka işbirliği var. Tabii ki işte burada annem Kate Moss'sa ki kendisinin de Kate Moss Agency var. Yani bir model ajansı var zaten. Bu hani torpil değil de nedir diye sorduruyor insana.
2: Çok linç yiyordur Ceylan ama düşünsene. Evet. Sen annen sayesinde.
1: Ha, o ya, da çok da. Dört kadın bir dünyada beni eleştirmiş. Burberry'nin yüzü olmuş kız.
0: Yok yok eleştirmek değil. Sadece işte bu tabii ki soruluyor. Yani bu standartta bir kız böyle markaların yüzü olabilir miydi? Defilesinde yürüyebilir miydi? Eğer... annesi Kate Moss olmasaydı diye bize sorduruyor.
1: Ama ben... sattırıyor demek ki aslında konu aynı yere geliyor. Bak diğer kız için de Johnny Depp'in kızı için de 16 evet. yaşından beri Chanel'in yüzü diyorsun.
2: Evet. Ama çok güzeldi Gözde. Yani bir yüzü tam model.
0: İşte, kimine göre çok doğru, güzel, kimine doğru. göre de mesela burada Victoria'nın ünlü İtalyan model Victoria'nın bir çıkışı olmuştu ki hatta sırtını dönmüş Kendall'a gibi bir böyle bizim moda dünyasında arkada anlatılır. Hı. Çünkü işte ben Nepo Baby değilim ve kendim tırnaklarımla geldim. O da ve şöyle bir şey de var. Yine okumuştum o zaman. Diyor ki hani onlar Kendall, Gigi, Bella istedikleri kıyafeti giymek üzerine konuşuyorlar. Oysa ki bizim öyle bir seçeneğimiz yok. Bize ne verilirse marka tarafından biz onu giyip çıkmak zorundayız. Ama o seçiyor. Yani böyle bir ayrımcılık olduğunu da bahsetmişti. Tabii bunlar hep bu Nepo Baby'lere karşı olan tavrı da güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor bir taraftan.
1: Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Ben çok yadırgamadım. Yani al bunu sanat camiasından koy bir plazaya, bir bankaya koy. Amcam tanıyorsa ben de orada aynı Doğru. muameleyi görüyorum. Tabii. Yani bu çok daha görünür olduğu için ya da işleri çok daha eleştiriye açık olduğu için fiziksel görünüm çok ön planda olduğu için konuşuyoruz ama sanatta var mı bu
2: Varmış.
1: Kavram? Yani şöhretli ailenin o şöhretini kendi hayrına kullanması diyeyim bir sanatçının.
3: Ya şöyle bakıyorum aslında fırsata ulaşmak daha kolay olabilir bu insanlar için ama hiç çalışmadıklarını

0: oraya geldikten sonra bunu kötüye kullandıklarını açıkçası düşünmüyorum. Belki gerçekten diğer insanlar kadar efor sarf ediyorlar, çok çalışıyorlar. Ama hani fırsata ulaşma noktasında daha avantajlılar. Sanatta tabii aklıma geliyor, az önce de sana da söylemiştim. Nicolas Yar çok meşhur bir DJ. İşte babası Alfredo Yar çok önemli bir kavramsal sanatçı. İkisi arasında şimdi Nicolas Yar daha çok biliniyor tabii ki kültürel açıdan. Böyle bir beni bir avantajı var ama adam da çok çalıştı sonuçta.
1: Evet.
0: Gerçekten çok başarılı bir DJ yani.
2: Evet, ama tırmanmadan geliyorlar. Yani 5-0 önde başlıyor.
1: Tabii
2: Seni
1: ki
2: koyuyorlar.
1: orası.
2: Ondan sonra zaten yeteneğin varsa okey de öbürü gelene kadar yani hınçlanıyordur
1: gözdeciğim.
2: İçselleştirdim ben, evet.
3: Bunun oyunculukta da örnekleri var ama Ceylan,
1: var,
3: değil mi? Yani sadece modellik üzerinden gitmeyelim.
1: Tabii
3: yani
1: ki.
3: Çok detaylamasını anlatmazsın belki ama farklı farklı sanatın alanlarında.
1: Her yerde var. Mesela aklıma ilk gelen işte yine Lily Collins var. Phil Collins'in kızı.
3: Onu güzel da çok, bir örnek bu arada.
1: Güzel bir örnek. Çok eleştiriliyor ama baktığın zaman çok fazla filmi var. İşte Emily in Paris var ve başarılı bir Nepo Baby belki de. Yani o en azından karakterini bulmuş bir Nepo Baby diyebiliriz.
2: Eleştiriliyor mu o da? Çünkü bence çok doğru rollerde oynuyor gibi.
1: İşte kimi mesela Ayça ile konuştuk. Bu taşıyıcı annelikle alakalı eleştiriliyor. Çünkü ününü kaybetmemek için doğurmadı ve taşıyıcı anne üzerinden çocuk sahibi oldu gibi böyle eleştirildiği noktalar var, evet. Audrey Hepburn'u oynayacak mesela. İşte dediler ki Phil Collins'in kızı olmasa oynayamazdı ki bence fiziksel olarak çok,
3: çok
1: benziyor.
3: Benziyor.
1: Evet.
3: Biz masada da
1: konuşmuştuk bunu.
3: Evet.
1: Yok, bazıları yok. Biraz yersiz eleştiriler. Evet. Ama mesela şeyi anlatmak istiyorum. David Beckham'ın oğlu Brooklyn hayırsız evlat.
3: Ya. Yazık değil mi? Nasıl niye?
0: Onun da kendi barbekü sosu var. Öyle değil mi?
1: Ama şimdi barbekü sosu var. Önceden yemek yapıyor.
3: Arasın bayramda.
1: Daha önceden de Burberry'nin kampanyasını çekti fotoğrafçı.
3: Evet.
1: Şimdi David Beckham'ın oğlu olmasa Burberry kampanyasını çekmek Brooklyn'in neyine?
3: Avantajları anlayabiliyorum ama hani 20'lerinde Burberry'nin kampanya fotoğrafçısı
1: evet.
3: olmak çok çok büyük bir adım.
1: Evet, evet. İşte orada
0: iyi bir fırsat.
1: Aynen, iyi bir fırsat. Onu da kullanamadı. Sos çıkardı sonrasında. Ya bilmiyorum. Şimdi orada tabii evet ailelerin ve tabii ki PR marketing dolayısıyla yapılan şeyler var. Kimi tutuyor, kimi tutmuyor diyebiliriz.
3: Ben bir haftada Türkiye'yi biraz konuşalım diyeceğim
1: evet,
3: size.
1: Türkiye'deki piyasa.
3: Var çünkü güzel örnekler
1: tabii var.
3: Benim aklıma gelen
2: evet.
3: var. Yani hani
2: evet.
3: hatta bu kadar eleştirilmeyen doğru bunun güzel örnekleri geldi aklıma. Senin de söylediğin
2: evet,
3: isimler
2: evet.
3: gibi. O yüzden bunu bak notumu alıyorum. Ben bilirsiniz notumu alırım.
2: Al.
3: Şimdi bak Türkiye'den örnekler demişken yönümüzü bu kez de bir kez daha şimdi kendi topraklarımıza çevirip biraz sizinle Mardin Bienali'ni müsaade ederseniz konuşmak istiyorum. 15 Mayıs'ta başladı. Hatta en son programımızda da biraz bilgilerini vermiştik Bienali'nin size. 21 Haziran'a kadar da devam edecek. 7. Mardin Bienali'nden bahsediyorum. Şu sıralarda da sanatseverlerin akınına uğruyor desek Mardin ve Bienal. Yanlış olmaz sanırım. Şimdi bu yıl kapılarını açtı ama nedir bu yılki teması, en ön plana çıkan eserler neler, neler bekliyor Mardin'e gittiğinizde sizi? Onu sevgili Ayça ve Yasemen'le elbette konunun uzmanları olarak konuşacağız ama ben kendi adıma sadece şunu söyleyebilirim. Mardin Bienali'ne gittiğimde hem bir şehre aşık olmuştum, muazzam bir deneyimdi benim için. O yüzden hani fırsatı olan herkes 21 Haziran'a kadar ziyaret etmeye kendi adıma nacizane davet ederek işin uzmanlarından gitsinler mi diye bir kez daha teyit alıyorum şu anda.
2: Gitsinler.
3: Hakikaten hissettiğim duygu oydu
0: evet,
3: çünkü. Çok,
0: çok
3: büyüleyici
0: güzel.
3: Topraklar. Mali hele sanatla birleştiğinde
2: evet.
3: muazzam
2: ve yeryüzü
3: evet.
2: Muazzam, aynen.
0: Çok çok özel. Neden? Çünkü işte Mardin Bienali merkez dışında düşünme pratiği üreten, çevrede yer alan bir bienal. Bu yüzden zaten çok kıymetli ve 7 yıldır da edisyonu, 7 edisyondur yapılıyor. Büyük bir istikrar. O coğrafyada 7 yıldır bunu yapabiliyor olmak, ki ekip zaten muhteşem bir ekip var arkasında ve sıfırdan geldiler de yaptılar. Büyük bir emek. Onları Döne Otyam'ı, Hakan Irmak'ı ve katılımcı küratörleri, bütün ekibi gerçekten kutlamak gerek. Bu yılki Bienal'in başlığı Gökzemin, gökyüzüyle yeryüzünü birleştiren o Mardin'den ovaya baktığında
2: şahane.
0: O çizgiyi gördüğün ve aslında o sonsuzluğu, o kadim coğrafyayı deneyimlediğin bir kavramsal çerçeve etrafında Bienal gerçekleşiyor. Politikle poetik olanı, maneviyle maddi olanı, gerçekle hayal olanı bir araya getiriyor. Artistik direkt küratörü İstanbul Modern Müzesi'nin de artistik direktörü olan Çelenk Bafra. Çelenk Bafra bir röportajında şöyle söylemiş. Bu Biennial'in mevcut krizlerde, mevcut problemlerde, sıkıntılarda hala daha ortak bir hayal kurabilme imkanı var mı? Ortak bir hayal kurabilir miyiz sorusunu sorduğundan bahsetmiş. Ve tabii Biennial'de şu da var. Ben geçmiş edisyonlara da gittiğim için beni açıkçası daha henüz ziyaret edemedim ama edeceğim. Şey açısından şaşırttı, hoşuma gitti. Hep eski Mardin'deki mekanlar kullanılırdı. Bu sefer biraz daha dışarıya taşarak, işte Dara Antik Kenti gibi biraz daha merkeze uzak olan bölgeleri de tercih etmişler ve buralara eser yerleştirmişler. 42 sanatçı var. En önemlisi şu, genelde bu tip çevre bienallerinde lokal sanatçıların dahiliyeti hep bir konu, bir sorun olmuştur hatta. Çünkü uluslararası bir bienal yaptığınızda misafir sanatçı sayısı bazen çok fazla olur. Lokallere bazen aynı şekilde, nasıl desem, belki işte önem verilmez. Burada 6 sanatçı lokalden davet edilmiş ve paralelinde de elbette pek çok sergi var. Pek çok inisiyatifin, kolektifin düzenlediği sergiler var. Yani tüm bir şehrin tetiklendiğini görüyoruz aslında. Biz sıklıkla bahsettik bienaller şehirleri nasıl etkiler, nasıl etkileri olur diye. Lokaldeki zanaatle, turizme olan katkısıyla ve tabii ki o coğrafyanın en güzel bölümlerini göstererek aslında Mardin Bienali Göksem'in başlığıyla harika bir iş çıkarmış diyebilirim.
3: Gerçekten çok öyle. Güzel. Ve sürdürülebilirlik kısmı da en kıymetli olanı, değil mi?
2: Evet. Kesinlikle. Özellikle kuş metaforu üzerinden gitmişler ya, tamamıyla orada izlerken de içe almış, yani ruhani şiirsel bir şeyle geziyoruz. Muhteşem.
1: Mekanlar da çok güzel gerçekten.
0: Çok kuş metaforu dedin. Çok güzel söyledin. Kuş hem yere hem göğe ait olan çok aslında güzel bir varlık. Burada işte kuş metaforu üzerinden iki önemli düşünürün düşünceleriyle, önermeleriyle aslında küratör biraz daha yaklaşmış sergiye ve işte Basim Magdi gibi, Ahmet Doğu İpek gibi, Baver Doğanay gibi çok önemli sanatçıların işleri var göze çarpan ama hep söylüyoruz yerinde gidilmeli ve
1: görülmeli. Senle gidilmeli. Evet. Sen bize anlatarak gezdir.
3: Bu arada lütfen. Benim o anlamdaki ilk deneyimimde sevgili Hakan Irmak'la gezme şansım olmuştu.
1: Evet.
3: Hani daha önce herhangi bir galeri, herhangi bir bienal daha böyle müferit gezdiğim için o farkı yaşayıp buradan geliyormuş dediğim bir anda, o yüzden seninle gitmek de eminim çok değerli.
2: Sen
3: çok
2: de hep doğru isimlerlesin Gözde.
3: Doğru masalar, insan biriktirdik. Evet. 21 Haziran'a kadar 7. Mardin Bienali'ni gezebileceğinizi biz bir kez daha hatırlatmış olalım. İnşallah orada da hep birlikte yollarda sizinle karşılaşırız, dersiniz ki sizin programınızda gördük. Bu arada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki hafta Ayça, sen çok güzel ifade ettin. Umarım aynı şekilde Edirne Bienali'nde bizimle paylaşırsınız. Zira o da 21 Mayıs'ta başladı ve 28 Haziran'a kadar devam edecek. Eminim orasıyla ilgili de çok kıymetli bilgileri bize vereceksin diye. Şimdi yine bir farklı deneyimle devam edeceğiz. Başlarken de söylemiştim, Mardin'in o tarihi taş sokaklarından bahsettik ama bir de geleceğin teknolojisi var. Refik Anadolu'ya bir uzanacağız. Zira dijital bir dünyada ziyaretçilere çok farklı bir deneyim yaşatacak bir müzenin detaylarını paylaşacağız sizinle. Dünyanın ilk dijital sanat müzesi değil mi? Dataland 20 Haziran'da Los Angeles'ta açacak kapılarını. Şimdi çok heyecan verici. Refik Anadolu'nun öncülüğünde kuruldu. Zaten bizi çok heyecanlandıran, çok böyle göğsümüzü kabartan bir isim. Ama hani bu bambaşka bir deneyim değil mi? Dijital bir sanat müzesi ne vaat ediyor bir sanat severe, dijital bir sanat müzesine dolaşmak? Hani biraz senden detaylarını alalım. Ne var konsepte?
0: Refik Anadolu'nun biz işlerine ve yaptıklarına, icraatlerine sıkça programda yer vermiştik. Zaten bu çok büyük bir gurur kaynağı aslında. Çünkü Los Angeles'taki sanatla ilgili en önemli yerlerden birisinde, gerçekten şehrin merkezinde, işte Broad Müzesi'nin, Los Angeles'ın kendi Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin bulunduğu caddenin en merkez yerinde diyebilirim açılıyor bu Dataland Müzesi. İçerisinde 5 farklı galeri var. 20 Haziran'da açılacak. Bu 5 farklı galeride jeneratif olarak yer alan, yani yapay zeka temelli çeşitli arşivden beslenen pek çok sanat eseri olacak. Ve işte bunlar çoğu zaman değişecekler, sonsuza kadar akan bir sistemde izleyiciyle buluşuyor olacaklar. Ve tabii ki dünyanın ilk dijital sanat müzesi olması çok kıymetli. Tebrik ediyoruz. Umarım bol ziyaretçili, bol keyifli olur. Böyle bir, hani zaten bir Türk sanatçımızın da böyle bir işin bayrak taşıyıcısı olması muhteşem.
1: Ne zaman açılıyor dedi?
3: 20 Haziran.
0: Çok az kaldı. Ben Los Angeles'tayken gittim bir böyle bir dışarıdan baktım.

0: baktım. Gerçekten içeride böyle ummalı bir çalışma vardı. Bakalım nasıl olacak tabii ki. Bildiğim kadarıyla şehrin geneline de yayılmış olan bir tanıtım var şu anda. Çokça bahsi geçiyor. Çok güzel işler göreceğiz. Özellikle bu şu an görsellerde gördüğümüz gibi yağmur ormanlarıyla ilgili yaptığı, ürettiği, oradaki datadan beslenerek ya da işte NASA ile ilgili, NASA arşivleriyle çalıştığı, verileriyle çalıştığı, bunları görselleştirdiği, kapsayıcı deneyimlerinin yer alacağı büyük bir proje bu. Bence önümüzdeki dönem çokça konuşacağız. Özellikle Jerry Salt gibi isimler zaten çok konuşuyor olacak. Eleştiriyor olacaklar bir yer. Evet. Eski dostumuz hatırlar.
1: Tabii sizin bir yaşanmışlığınız var. Bilse ki onu eleştirdin acaba. Evet. Biz programda kendisinden bahsettikten sonra değil mi Ayça? Evet, evet. Sosyal medya üzerinden sana bir cevap vermiş.
0: Tebrik etmiş. Teşekkür etmiş. Sağ olsun. Biz bol bol konuşacağız bence. Gündem olacaktır diye düşünüyorum epeyce.
1: Peki bu dijital sanat müzesi kavramını sence daha fazlalıkla görecek miyiz?
0: Ya görebiliriz. Aslında biz bunun farklı örneklerini dünyada farklı yerlerde şöyle görüyoruz. Hani kapsayıcı deneyim olarak bize süreli sergilerle çıkıyor. Biz, hatta bizim ülkemizde de İstanbul'a çokça süreli sergi yapıldı. Kapsayıcı deneyimin yer aldığı dijital alanlar yaratıldı. Özellikle işte bakanlığımızın da bu alanda yaptığı çalışmalar oldu. Daha Old Master'lar üzerine işte Van Gogh'un rüyaları vesaire gibi pek çok sergi yapıldı. Dünyada da yine çok örnekleri var. Japon bir kolektif özellikle benim çok severek takip ettiğim ve aslında bu işin öncülerinden Team Lab diye bir kolektif var. Onlar da aslında Tokyo'da buna benzer bir şey yaptılar fakat onlar daha çok böyle süreli sergilerle gidiyorlar. Bence dünyada daha da sıklıkla göreceğiz. Hatta ülkemizde de bence daha kalıcı bir yapı görürüz diye ben umuyorum yakın zamanda.
1: O zaman eğer ziyaret edecek olursan bize Dataland'in de detayları aktarıyor olacaksın. Gerçekten çok heyecan verici geliyor çünkü kulağa. Şimdi Yasemen, Mardin Bienali'ni ben seninle konuşmadım değil mi?
2: Hayır.
1: O, benim hatam, kusura bakma.
2: Ama Ayça o kadar güzel anlattı ki hani ekleyeceğim bir şey kalmadı.
1: Varsa lütfen paylaş.
2: Edirne'de gireceğim ben.
1: Edirne'de gireceğim. Ama önümüzdeki hafta bir hafta mı bekleyelim?
2: Ne yapayım
1: bir
2: kalmadı bir şey.
1: Tamamdır çok o zaman Ceylan'a geçiyorum. Zaten sonuna geliyoruz yavaş yavaş programımızın. Bu hafta böyle hepinizin konuları o kadar ilgi çekici ki ben de müdahil oldum. Çok teşekkür ederim bu arada. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta Edirne Bienali için senden sözü aldım. Ceylan. Son yayınımızda hatırlıyor musun diyeceğim ama elbette ki hatırlıyorsun. Kırmızı rujdan bahsettik.
0: Evet.
1: Ve o kırmızı ruj çerçevesinde aslında bunu sadece bir kozmetik ürün olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, arkasında bundan çok daha büyük kavramsal bir metafor olduğunu, evet işin politik bir tarafı olduğunu, siyasi bir duruşu olduğundan bahsettik. Ve hakikaten çok zengin bir sohbetti. Bunun da paralelinde hem de örneklerle de onu sen çok geliştirmişsin. Bize dedin ki bunun farklı farklı alanlarda başka başka örnekleri de var. Onlardan bir tanesi de mini etek demiştik. Ve bunu lütfen bir sonraki programda konuşalım diye de atıfta bulunmuştuk. Ortada şimdi eteğin dönüşümünün hikayesinin de sadece bir boyuttan işte santimden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama yine senden hikayesini dinleyeceğiz. Bir kere nasıl oldu o dönüşüm süreci, bir de neden?
3: Aslında şöyle moda dünyasına, moda tarihine baktığımız zaman her şeyin özellikle böyle büyük akımların ve trendlerin büyük baskılardan sonra çıktığını görüyoruz. Yani büyük ekonomik buhranlardan, savaşlardan sonra doğduğunu görüyoruz. Çünkü insanın özünde bu vardır ya hani baskıdan sonra özgürleşme ve bir rahata kavuşma, bir lükse kavuşma ve bu baskılardan sonra aslında hep biz bunu isteriz. Şu anda da baktığımız zaman aslında bu dijital çağda pandemi sonrası biz bunu yaşıyoruz. Yani rahatladık, maskelerden kurtulduk ve dijital çağa adım attık. Biraz önce nasıl bahsettik mesela kozmetik sektörü çok büyük bir ivme kazanmış 2023'te diye. İşte belki de bundan 50 yıl sonra moda dünyasına baktığım zaman bunları konuşacaklar. Pandemi sonrası bu baskılardan kurtuldu. Kadınlar, erkekler saç ektirdi gibi. Ama mini eteği anlatacak olursak tam olarak aslında buradan başlıyor. Çünkü 1950'lerde kadınlar diz altı maksimum diz boyu etekler giyiyorlar ve o zaman da Paris'teki kütür markalar aslında domine ediyorlar sektörü, bütün moda dünyasını. Fakat 1960'larda Londra'da bir akım başlıyor. Daha doğrusu buna biz bir başkaldırı diyebiliriz. Böyle bastırılan, ezilen, muhafazakar görülen işçi sınıfında yavaş yavaş bir takım başkaldırılar olmaya başlıyor. Bunu aslında biz hem sanatta da görüyoruz. Mesela işte Beatles gibi, Rolling Stones gibi müzik grupları ve onların yaptıkları yeni müzikle beraber modada da değişimler olmaya başlıyor. Ve kadınlar terzilere gidip eteklerini kısaltmaya başlıyorlar. Santim santim santim santim bu etekler kısalıyor. Ve 1960'larla bu Londra devriminde Mary Quant diye bir tasarımcı ki kendisini aslında araştırdığımız zaman günümüze çok yakın tasarımları olduğunu, sadece mini eteğin icadını yapmadığı ama bir sürü tasarımında da çok yenilikçi bir kadın olduğunu, hatta kozmetik tarafında da üretim yaptığını görüyoruz. O King's Road'da bir butik açıyor ve diyor ki ben mini eteği icat etmedim. Kadınlar, sokaktaki genç kızlar bana geldiler ve onların icadıdır mini etek. Ben sadece onların dediklerini yaptım ve kısalttım. Eteği kesiyor. Bir anda çok büyük bir akıma dönüşüyor. Kadınlar önce mini eteklerle, ellerinde pankartlarla kendi haklarını ve baskı altında kaldıkları bütün o yılların haklarını aramaya başlıyorlar. Daha sonra moda dünyası durur mu? Hemen mini eteği sahipleniyor. Hatta bu Mary Quant'ın biraz önce kendi fotoğrafını da gördük. Kısa saçlı bir kadın. Kadınlar saçlarını da kısa kestirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla büyük bir akıma dönüşüyor. Twiggy mesela o yılların modeli. Kısa etek ve kısa saçıyla zayıflıkla yeni dönem kadını, kadının özgürleşmesini temsil etmeye başlıyor. Tabii ki hemen arkasından muhafazakarların tıpkı Kırmızı Ruj'da gördüğümüz gibi bunu ahlaksızlıkla yargılamaları. Ama artık bir kere ok yaydan çıktı, moda dünyası buna bayıldı ve mini etek buradan yayılıyor. 1980'lerde biz bu sefer power dressing, yani güç giyimi olarak mini eteği görüyoruz. 80'lerde nasıl dönüyor? Kadınların iş hayatında ön plana çıkması. Kadınların iş hayatında erkekler kadar söz sahibi olma istemiyle beraber bu sefer vatkalı blazer ceketlerin altında ve topuklu ayakkabılarla o kadınları biz görmeye başlıyoruz. Yine biraz güçlü kadını bu sefer simgeliyor. 2000'lere geldiğimizde de şu anda da aslında gençlerin bayıldığı Y2K pop kültürü, 2000'lerin kültürüyle Britney Spears gibi, Paris Hilton gibi isimlerin bu sefer biraz pop kültürüne öykünmesi, burada biraz mesela tenisçi eteğini tekrar ön plana çıkarmasıyla günümüze kadar taşınıyor. Şu anda mesela podyumlardan ultra mini etekleri ve ultra düşük bel etekleri de görüyoruz. Mini etek aslında boyu mini ama tarihi çok büyük ve hepimizin gardırobunda var olmaya devam edecek. Farklı farklı nasıl diyeyim stillerde yine güçlü kadını temsil edecek diye anlatabiliriz.
1: Çok güzel anladım. Ağzına sağlık. Yani şu son eteğe kadar zaten her şey
3: okey miydi?
1: O da seninle alakalı değil.
2: Sen anlatırken çocukluğumuzdaki bir meşhur film vardı, Clueless. O zamanlar evet, o etekler
3: çok
2: hep
3: doğru.
2: Oradan bağlamıştık.
3: Çok doğru, evet.
2: Buradan babaanneme sesleniyorum. Mini etek bir tarihçedir.
3: Evet.
2: Evet. Çok güzel.
1: Ağzına sağlık gerçekten. Bu arada bu kadar etekten bahsetmişken böyle aklınıza gelen bir elbise fotoğrafı var mı?
2: Nasıl?
1: Böyle beyaz uçuşur.
3: Aa tabii. Yani Marilyn Monroe. Ha? Evet.
2: Aa, tabii. Ben evet. Değilim, o da meşhur metrodaki.
1: Evet çünkü çok özür dilerim. 1 Haziran'da 100. yaş günüydü. Önümüzdeki haftada detaylarıyla konuşuyor olacağız
2: çok
1: onu.
2: Güzel.
1: Ben de size ipucu vermiş olayım ki hazırlanıp gelin diye.
3: Tamam. Evet, evet, evet.
1: Bu arada müzelerden bahsetmişken artık yavaş yavaş gerçekten sonuna geliyoruz. Ama dijital sanatta İstanbul'dan da bir haber var. Hı. Yasemin, onunla bitirelim eğer istersen sen de. Çünkü burnumuzun dibindeki bir haberi de bizler için. Hani İstanbul'daki evet. haberi vermiş olalım. Yarın bir heyecan
2: Yarın,
1: başlıyor değil mi?
2: 3 ve 7 Haziran'da ilk ve tek dijital sanat festivali Atatürk Kültür Merkezi AKM'de kapılarını açıyor ve bu yıl Retail, yani yeniden anlat adlı temayla düzenlenecekmiş. Festivalin temel odağı sanat ile yapay zekayı, teknolojiyi bir araya getirmek. Burada yalnız değer nedir, kim ne için üretir, sanatçıların üretim ve hikaye anlatım biçimini yeni bir yaratım alanıyla bizlere sunacaklarmış. Heyecanla bekliyoruz ve festivalde Afrika'dan Asya'ya kadar uzanan bu geniş farklı coğrafyada ulusal ve uluslararası 70 sanatçı izleyicilerle buluşacak. Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avint yer alacakmış ve tabii ki de festivalin direktörlüğünü Doktor Nabahat Gar

0: Konova ve Esra Özkan programı sunuyor. Herkesi bekliyoruz diyeyim. Ben de gideceğim. Hep beraber orada bakarız.
1: 6. İstanbul Dijital Sanat Festivali 3-7 Haziran tarihlerinde. Aynen. AKM'de sanatseverlere de bu festivali kaçırmamalarını buradan naçizane tavsiye etmiş olalım diyerek varsa son cümlenizi alıyorum. Yoksa noktalandırıyorum.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

geçmişim hayatımdan bir iz bırakmadan.